0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Geçmiş ümmetlerden haberler. Semud kavmi ve helakı. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdlerimiz ve senalarımız alemlerin Rabbi Allah Teala'ya mahsustur. Salat ve selamlarımız sair bütün peygamberlere, nebi ve rasullere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına ve kıyamete kadar izinde giden müminlere olsun. Yerkürü üzerinde insanlar var olduğu günden itibaren hakla batılın mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadelenin şekli, boyutu ve sonuçları bize değişik kaynaklardan bildirilmiştir. Ancak en doğru ve uyarıcı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de
2: Euzubillahimineşşeytanirracim

Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle, geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Buyurulmaktadır. Mümkün mü ki bu muazzam yaratılışın bir nizamı, bir kullanma kılavuzu, bir uyulması gereken prensipleri olmasın? Çok basit bir cihaz ya da araç gereç için kullanma kılavuzları yapılır da, zerrelerden kürrelere kadar koskoca kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu, kainat ve insan için kullanma kılavuzu yapmaz mı? Allah Celle Celaluhu kainatı yarattı, insanı yarattı, insanın uyması için de emir ve yasaklarını gönderdi. Alemlerin Rabbinin emir ve yasaklarına uyanlar hem bu dünyada hem de ebedi ahiret hayatında kurtuluşa erdiler. Bu emir ve uyarıları kabul etmeyenlerse hem bu dünyada hem de ahiret hayatında helaka uğradılar. İşte bu helak olan kavimlerin kıssalarında bizler için büyük ibretler ve alınacak dersler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'de andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir, buyrulur. Mevzumuzda bahsi geçen kavimlerden biri de Semud kavmidir. Bu çalışmamızda Semud kavmi ve bu kavme peygamber olarak gönderilen Salih aleyhisselam'ı anlatacağız. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir kavimdir. Ad kavmine peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderilmiş. Onun bütün uyarılarına rağmen kavminin büyük çoğunluğu onu dinlememiş ve sonunda büyük bir azaba uğrayarak helak olmuşlardı. Ad kavmine gelen azaptan Hud aleyhisselamla birlikte az sayıda insan kurtulmuş, bu insanlar yurtlarını terk ederek Hadramut'a yerleşmişlerdi. Aradan uzun yıllar geçmiş, bu insanlar çoğalmış, neticede Semud kavmini meydana getirmişlerdi. Semud halkında azaptan kurtulan atalarının inançlarından eser kalmamış, aradan geçen yüzyıllar onlara inançlarını unutturmuştu. Tam bir sapıklık içine düşmüşlerdi. Allah Celle Celaluhu onları bu sapık durumdan kurtarmak için bir peygamber gönderdi. Bu peygamber de Salih aleyhisselam. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden, topraktan yarattı. Ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul edendir. Buyurulmaktadır. Salih Aleyhisselam'ın bu tebliğini duyan Semud kavminin ileri gelenleri, Salih Aleyhisselam'dan böyle bir şey beklemiyorlardı. Şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan dediler ki,

Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih aleyhisselam, peygamberlik görevini almadan önce kavmi arasında çok sevilen, güvenilen biriydi. Kendisine itiraz eden kavmine dedi ki,

Ey kavmim! Eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan, onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Salih aleyhisselam, kavminin reddetmesine rağmen ilahi emri davete koyuldu. Her an ve her yerde kavmine Rabbini anlattı.

Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Salih aleyhisselam gecesini gündüzüne katmış, kavmini Allah'a itaate çağırıyordu. Bütün uğraşılarına rağmen kavmi onu reddediyor, suçluyor ve kınıyordu. Oysa bu suçlamalar karşısında tebliğine yılmadan devam ediyordu. Kavminin içinden bazıları onun menfaat peşinde olduğunu düşünecek kadar alçalmıştı. Dediler ki, "Bizden bir talebin mi var?" Salih aleyhisselam da onlara,

Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir, diye cevap verdi. Semud kavminin içinde refah düzeyi son derece yüksek olanlar vardı. Onlar son derece rahat ve huzur içinde yaşıyorlardı. Bir gün Salih Aleyhisselam onlara dedi ki,

Siz burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanırsınız? Böyle bahçelerde, çeşme başlarında, ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında. Kavminden bir kısım insanlar da yüksek yüksek binalar inşa ediyor. Sanki dünyadan hiç ayrılmayacak, devamlı kalacaklarmış gibi hanlar, saraylar ve büyük evler yapıyorlardı. Salih Aleyhisselam onları da uyarıyordu.

Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Bu mücadelesine rağmen en küçük bir sonuç alamamış, bilakis kavminin ileri gelenlerinin sapıklıkları daha da artmıştı. Onun tek gayesi kavmini korumak, hak ve hakikati onlara kabul ettirmekti. Bunun için de durdurak bilmeden her yerde tebliğe devam ediyordu.

Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O aşırıların emrine uymayın. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyenlerin sözüyle hareket etmeyin. Bütün bu uyarılar bir işe yaramıyor, kavmi Salih Aleyhisselam'ı dinlemiyor, ona laf atarak sataşıyorlardı. Kavminden bazıları dedi ki,

Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi bize bir mucize getir. Salih aleyhisselam kavmine kendisinden mucize olarak ne istediklerini sordu. Onlar da aralarında konuşarak, madem ki kendinin seçilmiş bir peygamber olduğunu söylüyorsun, şu kayanın içinden bir deve çıkar. Bizim develerimizden farklı olmasın. Ağzında bir tutam da yeşil ot olsun. Develerimizi suladığımız kuyuya bir gün o, bir günde bizim develerimiz gelsin. Ancak bizim develerimizin tamamının verdiği sütü o bir defa da vermeli, dediler. Salih aleyhisselam kavminin bu talebi karşısında ellerini alemlerin Rabbine açtı ve bu mucizeyi gerçekleştirmesi için duada bulundu. Herkes merak içinde bekliyordu. Kısa bir zaman sonra bulundukları meydanın karşı tarafındaki kaya yarıldı, içinden bir deve çıktı. Ağzında bir tutam yeşil ot vardı. Kayadan çıkan deve Salih aleyhisselamın karşısına geldi ve durdu. Seyredenler hayret ve şaşkınlık içindeydiler. Gözlerine inanamadılar. Salih aleyhisselam kavmine,

Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar, dedi. Salih Aleyhisselam'ın bu açık mucizesi Semud kavmine hiçbir tesirde bulunmamıştı. Onlar inkarlarını sürdürdüler. Aradan biraz zaman geçti. Deve için yapılan anlaşmaya her iki tarafta uyuyordu. Fakat tarihin hiçbir devresinde ortadan kalkmayan sapıklık burada da durmadı. Yapılan anlaşmayı bozma niyetinde olanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu haberler Salih Aleyhisselam'a ulaşmış, o da bu haberlerden rahatsız olmuştu. Deve konusunda kavmini uyardı.

İşte bu dişi deve, bunun için bir su içme hakkı vardır. Sizin için de malum bir gün su içme hakkı vardır. Ve buna bir kötülükle dokunmayın. Sizi hemen pek büyük bir günün azabı yakalar. Ne yazık ki Salih Aleyhisselam'ın bu uyarıları da dikkate alınmadı. Ona olan düşmanlıkları sebebiyle deveyi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Bu işi yapması için de işlerinden birini görevlendirdiler. Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehditti. Kavminin deveyi öldürmesi Salih Aleyhisselam'ı çok üzmüştü. Artık beklenen azabın kaçınılmaz olduğunu biliyordu. Buna rağmen son bir defa daha kavmine seslendi.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Her zaman olduğu gibi Salih Aleyhisselam'a iman edenler de kavimlerinin zayıf olan kimseleriydi. Semud kavminin zengin ve ileri gelenleriyle onların arasında şöyle bir konuşma geçti.

Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf görülen inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inananlarız dediler. Kavminin içinden az sayıda iman etmiş olanların bu cevabı, ileri gelenleri son derece kızdırmıştı.

büyüklük taslayanlar dediler ki, biz de sizin inandığınızı inkar edenleriz. Salih aleyhisselam artık yapacak bir şeyin kalmadığına kanaat getirdi. Kendisine inananlarla birlikte azabı beklemeye başladı. Kavmi bütün bu yaptıklarıyla tatmin olmamış, daha başka planlar kurmaya başlamışlar. Kur'an-ı Kerim'de

O şehirde 9 kişi vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Bu elebaşları işi iyice azıtmış, Salih Aleyhisselam'ı ve ailesini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi.

dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine, biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Salih aleyhisselamın bu plandan haberi yok. Ama haberi olan biri vardı. O Celle Celaluhu plan kuranların durumunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir.

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Bak işte tuzaklarının akıbeti nice oldu. Onları da kendilerine uyan kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Her zaman olduğu gibi azıtıp sapmışlar, hak ettikleri cezayı buldular. Onların bu korkunç akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de

kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı salmadı diye ifade edilir. Azap zalimleri yakaladığında Salih aleyhisselam ve az sayıdaki mümin olanlardan habersiz, alemlerin Rabbinin koruması altında bulunuyorlardı.

Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Kendilerine inkarcılığı, zulmü ve sapıklığı seçen Semud kavminin durumu son derece kötüydü.

Ayağa kalkacak güçleri kalmamış, yardım edenleri de olmamıştı. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Her biri olduğu yere çöküp kalmış, kiminin evi yıkılmış, kimi yattığı yerde kalmıştı. İçlerinden hiçbiri kurtulamadığı gibi kimse de onların yardımlarına gelmemişti.

İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Azabın şiddeti azalmış, bir zaman sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Salih Aleyhisselam ve etrafındaki inananlar şehrin sokaklarına çıkınca gördükleri manzara karşısında şaşırmaktan çok üzülmüşlerdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediyor.

0: ألا بعدا لثمود.
1: Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Salih aleyhisselam artık bu memlekette kalamazdı. Çünkü Rabbinin azabının geldiği yerde duramazdı ve durmadı. Kendisine inananlarla beraber yola çıktı. Ömürlerinin kalan kısmını bir başka memlekette geçireceklerdi. Hep beraber yola çıktıklarında Salih aleyhisselam geri dönüp son bir defa daha kavminin helak olduğu memlekete baktı. Ve

Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Geçmişte nice kavimler ilahi adalete karşı geldiler ve Allah'ın azabına uğradılar. Semud kavmi helak olan kavimlerden sadece bir tanesidir. Bu durum Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de

0: Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş görün. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşlarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı darmadağın ederiz. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri, kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Geçmiş ümmetlerden haberler. Semud kavmi ve helakı.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Kim yaptı şimdi bu yapacak yani programını? İnsan yaptı. İnsan. Peki hangi şeyle çalıştırıyorum? Bilgisayar. O bilgisayarın ham maddeleri, mesela Türkiye'de öyle madenler var. Bor madeni vesaire bazı madenler. İşte o madenler çok önemli. Türkiye o sıralarda 6.'da falan dünyada. Çünkü o madenler, borda belki 2. de diğer başka madenler var. İşte o madenler olmadan İHA'nın, SİHA'nın, uçak gemisinin, ondan sonra bilgisayarların, cep telefonlarının, teknolojik aletlerin hiçbir tarafı çalışmıyor. O metal şeye muhtaç. Allah'ın toprağın içinde yarattığı, Mevla'nın toprağın dibinde yarattığı ham madde çıkarıyorlar ya. İşte onlar lan çalışıyor o makine. İşte meseleyi görüyor musun şimdi? Sen peki o yapay zeka, o bilgisayar olmadan, programı yapmadan, program bilgisayara koymadan çalıştırabiliyor musun, çalıştıramıyor musun? O bilgisayarın ham maddesini Allah yaratması o ham maddeleri, o bilgisayar ortadan yapay zeka diye bir şey buradan gelip de ruh gibi konuşmuyor. Onda bir programı var, bir yere sokuyorsun, bir yere takıyorsun, bir yere çıkarıyorsun, şarj ediyorsun, makineye bağlanıyorsun, oradan alıyorsun, oradan indiriyorsun. Nereden geldi? Peki, sen bir yapay bir program yapıyorsun, o programla bu kadar konuyu çözüyorsun, bütün insanları işsiz bırakacak kadar veri yapıyorsun. Peki o yapay zekayı kim yapıyor? Sebepler aleminde insan yapıyor. İnsan yapıyor. Şimdi düşünüyor musun? Allah-u Teala halakal insan, allemül beyan. İnsanı yarattım diyor, konuşmayı öğrettim diyor, ona idrak verdim diyor. Ve cealeleküm sem'a vel besara vel efidete. Kulak verdim diyor, göz verdim diyor, gönül verdim diyor, kalp verdim diyor, akıl verdim diyor. Bir damla sudan yaratıyor, ana rahmindeki durum ortada, bir alaka, bir muzga, bir çiğnemek rahmin cidarına, duvarına yapışıyor. Eline değse insanın yaratıldığı su, efendim yıkamak icap ediyor, elbisene değse yıkamak icap ediyor, öyle bir alçak diyor Kur'an. اَلَمْ لَخْلُقُمْ مِنْ مَا مَيْنْ Alçak, basit bir sudan sizi halk eyledik. Bu sudan yaratılan bir insanız biz. Aslınızı biliyor musunuz Mevla buyuruyor? اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ Biz onları kendi bildikleri şeyden yarattık diyor. Yani ne demek istiyor? مِنْ نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا diyor Necim suresine. Atılgan bir sudan, babanın efendim bel kemiğinden annenin göğüs kemikleri arasından çıkarak atılıyor. Atılarak çıkıyor. Fece aleminü zevceyni zekar olmuşa. Aynı sudan istediğin erkek yapıyor, istediğin diş yapıyor. Eleyse de el gibi kadirin alâ yuhil mevta. Böyle bir Allah ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi diyor. Şimdi Şu kadar teknoloji, şu diyor aya çıksan da, güneşe zaten çıkamazsın, güneşe çık da göreyim. Güneşe çıkmadan yolda yanar. Nasıl çıkacak güneşe ya? Onun için bütün bu alemleri, 18 bin alemi yaratmış, dünya bunlardan tek bir alem. Tek bir tane. 18 bin ne alemler var ya? Dünyadan büyük. Dünyadan kaç kat büyük alemler var? Samanyolu'nda öyle gezegenler var, dünyadan kaç kat büyük? Güneş dünyadan yüzlerce kat büyük. Ya. Bütün bunları yarattı ya. Şimdi o efendim yapay zekayı yapan nereden yaratılmış? İnsan bir damla suda. Yani bir damla sudan eline değse yıkanman lazım. Öyle bir sudan insan yaptı. Anladım sen. Hüvellezî halaka minel mâi beşeren. Sudan beşer yaptı. Yani beşer insan. Fecalehu neseben ve sıhran. Onu yetiştirdi, büyüttü. Sonra onu gelin yaptı, damat yaptı. Sonra dünürlükler yarattı. O onun işte efendim halası oldu, onun teyzesi oldu, onun sıla-i rahim oldu. Sonra dünürlükten, evlilikten de başka akrabalıklar gelişti. Ondan sonra o su. Ve kâne rabbuke kadîrâ. Senin Rabbin her şeye gücü yeten Allah. Celle Celaluhu. O su, şimdi diyorsun anasının rahmine dökülmüş. Bu su böyle adam olacak. Resmini gösterseler, hiç kimse bilmese bu işi daha. Böyle bir şey olduğu hiç bilinmiyor. İlk. Allah diyelim bizi toptan yarattı, herkesi büyük yarattı. 30-40 yaş ortalaması dünyaya geldik. Kimse bilmiyor ki böyle bir şey var. Şimdi bu millete dense ki Allah sizin gibileri yaratmayacak. Sudan çoğalma yoluyla, çiftleşme yoluyla şu anda bizim çoğalma yolumuz tevalüt ve tenasül için hangi yolu Allah bize helal etti, işte akdi nikahla. Böyle bir yol var. Ne der buna ilk söyleyen adama? Ben desem ki böyle bir ayet var, hadis var. Efendim bundan sonra böyle. Ne olacak sen böyle böyle işte hanımınla çiftleşeceksin. Sonra ne olacak? Senin suyun onun suyu birleşecek. Sonra ne olacak? O sular, su zaten sen de görüyorsun dünyada. O sular orada birleşecek. O sular ne olacak? İşte o sular senin gibi böyle adam olacak. Hiç bunu kimse bilmese, bunu yekten söylesen ne derler? Senin derler tımarhanede bile yerin yok. Hiçbir tımarhane seni almaz hoca, kafayı yemişsin. Derler mi demezler? Şimdi herkes normal olduğu için adama desen ki çocuk bu yoldan oluyor, adam der ki manyak mısın? Tabii öyle oluyor. Bilmeyen mi var? Halbuki evvelce deseydin salak mısın derdi. Şimdi o su bu adam oldu. Ondan sonra bu binalar oldu. Binalar oluyor. Ondan sonra kubbeler, camiler, hanlar, hamamlar, gökdelenler, gemiler, uçaklar, tanklar, toplar. Şimdi bir de çıktı teknolojiler, internetler, canlı yayınlar, canlı görüntüler. Adam kutuplardan buraya görüntülü, anında görüntü falan. Yahu! Adamlar daha 30 sene evvel, 40 sene evvel ilk televizyonlar işte Türkiye'ye geldiği zaman siyah beyaz döneminde. Değil mi? Ondan sonra şaka şamata yapıyordular. Sen onu görüyorsun. O zaman canlı yayın bile yapamıyordular. Hep sonradan filmle çektikleri şeyleri sonradan koyuyordular. Canlı yayın bile kademe kademe başladı. Ondan sonra diyorlardı ki işte bilmem ne falan adam televizyonda falan artist sizi göreceksiniz falan. Yok ya nereden göreceğiz falan. Ondan sonra başladı filmler falan, herkesin evinde siyah beyaz falan. Aa görmeye başladılar. Görmez olasıcalar, görülmez olasıcaları, bozuk bozuk adamları, karıları seyretmeye başladılar. Ondan sonra demeye başladılar, o da bizi görecek mi? Değil mi? Meşhur bir laf var. O da bizi görecek mi demeye başladılar. O bir sefer millet dedi ki, ulan o seni nereden görecek? Manyak mısın demeye başladılar. Böyle gelişmedi mi bu işler? Böyle gelişmedi mi? Daha benim çocukluğumda ben 7 yaşımdaydım. Siyah beyaz televizyonlar yeni yeni çıkmıştı. İstanbul'un göbeğinde Fatih Çarşamba. Yeni yeni bir evde anten var. Bir ev, iki ev. Bir ev, iki ev. Ben 7 yaşındayım. Ben 63 yaşındayım. Dolayısıyla yani o olmaz dediler, o oldu sonra. Ondan sonra dedi, o da seni görecek mi? Lan o seni nereden görecek? O film oynamışlar, çekmişler, onu bu kutunun içine koymuşlar. O kutudan sen izliyorsun, o seni nereden görecek? Şimdi birbirini görüyor muyuz? Görüntülü konuşuyor muyuz? O zaman dediler ki Evliyaullah bir anda Mekke'ye gider, bir anda Mekke'dekiyle görüşür, bir anda Medine'dekiyle görüşür, bir anda gelir, onu duyar, oradan haberleri verir, oradaki sohbete katılır, oradan gelir buraya aktarır falan, hadi git işine bilmem. Şimdi adam oradan açıyor telefonu, bir saat oradan sohbet edin de diyor, Mekke'de konuşulanlar hepsini buradan dinliyor, oradan aktar. Anında görüntü. Şimdi gökler, yerler içindekiler bu kadar alim. Şimdi yapay zeka çıkartmışlar, çok büyük iş oldu diye düşünüyorlar. Allah'ın ilmine göre, kudretine göre hiçbir şey değil. Allah'ın ilmine kudret. Ama şu andaki teknolojiye göre, tabii internet çağı, biz 20-25 senedir bu internetten müşerref mi olduk, mülevves mi olduk belli değil tabii de. Herkes işine gelene kullanıyor, biz hayra kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda da bizi Amerika'dan adam izliyor mu? Şu anda Rusya'dan bizi bir sohbeti dinliyorlar mı? En çok da Rusya'da dönüyorlar. En fazla Müslüman Rusya'da var. Türkiye Cumhuriyetler, Tataristanlar, şeyler hepsi orada. En fazla da o taraf dinliyor bizi. Şimdi şu anda benim konuştuğum, ben elimi kaldırıyorum, o anda görüyor benim elimi kaldırıyorum. Yani, peki bütün bunları, şimdi deseydi ki yapay zeka meselesine bütün dillere çeviriyor. Sen konuşuyorsun, o çeviriyor, o anlıyor. Sana soruyorsun, istediğin cevabını veriyor. Allah Allah! İlk zaman biraz veri yoktu. Yeni yeni veriler koyuyorlardı, başlamıştı. O zaman da birileri deniyordu benim yanımda. O zaman bazı çuvallıyordu. Diyordu ki dediğini anlamadım. Ama anlamadım demek de bir hüner. Ya anlamadığını uydursaydı? Bazı da uyduruyordu yani. Biz geçen yaz, bu yaz değil, geçen yaz kitap hazırlarken başlamıştı bu. Benim yanımda arkadaş şey yapıyor, orada da yazlıkta bir yerdeyim, kitaplarımı da yanıma getirmemişim. O da Arapça bilmiyor, Arapça yazdırmam lazım ona ki ben de yazmak, bilgisayar çalışmayı bilmiyorum. Falan fişman. Birkaç bir şey dedim, sor şuna dedim. Sordu orada birkaç bir şey. Bir ikisini doğru söyledi, beşini salladı. Bazılarında da anlamadım dedi. Dedim iyi, anlamadığını anladıysa bu da çok önemli bir şeydir dedim. En azından bizi saptırmasın. Ama şu anda herhalde bayağı bir girdi fazlalığı var. Acayip bir şey. Okullarda çocuklar dersini yapay zeka ile hazırlıyor, öğretmenler dersini yapay zeka ile bir şey herkes kullanmaya başladı. Neyse. Peki bunu kim yaptı? İnsan. O insanı Allah nereden yarattı? Bir damla sudan. Şimdi insanın yaptığı sanatları, akıl sıvermez harikuladelikleri, hele ki özellikle bu son teknoloji dönemine girdiğimiz çağda, bu acayiplikleri hayretlerle izlediğimiz, Efendi Hazretleri bile, o zaman bilgisayar, biz daktiloyla başladık Ruhul Furkan tefsirini yazarken, Hızır Efendi hocamız rahmetullahi aleyh, yazıyordu. Ben tercüme ediyordum. Hızır Efendi hocamız eliyle yazıyordu. Ondan sonra daktiloya geçtik. Rahmetli Abdullah Kaptan abimizle. Efendi Hazretlerimiz başımızda hep. Ondan sonra Apple çıktı. Elma böyle. Yarısı yenmiş bilmem ne. Gavurlar Apple yaptı. Ondan sonra o Apple'larda kocaman masa kadar Apple vardı. Çok büyük. Ondan sonra küçüldü. Bizim ilk zaman 85'leri konuşuyorum. Oradan daktilo döneminden 85'lerde geldi. Şimdi ne oldu? Cep telefonuna küçücük girdi. Oradan bile program bilmem ne istediği yere giriyor, istediği yere çıkıyor. Bütün programlar oradan ulaşabiliyor. Evi kontrol ediyor. Evdeki kameraları kontrol ediyor. Oradan hızlı bir gidi kim çıktı ona bakıyor. Oradan buradan şeyle oradan komut veriyor. Oradan kasayı açıyor. Burada hiç alakası yok, oradan oraya. Kablo yok, bir şey yok falan falan. İzahı zor. Şu andaki teknoloji 30-40 sene evvelki insanlar için akıl ötesi. Akıl ötesi. Ama Mevla وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ daha bilmediğiniz neler yaratacağım buyurmuş ayette. Bak hala yaratmaya devam ediyor. Muttasıl icat ediyor. O zaman şimdi bütün bu planları, projeleri, bütün yani insanın yaptığı o kadar acayip işler var ki akıl sürermiyor ya. Peki onları, o programları, o bilgisayarları, o yapay zekaları, hepsini insan yapıyor ya. Peki o insanı kim yarattı? Allah-u Teala. Nereden yarattı? Bir damla sudan. Bir damla sudan diyor, ben Rabbul Alemin. Rab ne demek? Rab, terbiye. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Terbiye, büyütmek demek yani. Buna şöyle mana verildi. En zayıf, en küçük halinden alıp, en kuvvetli, en güçlü, en mükemmel haline kadar yetiştirene, terbiye edene, büyütene, esasen büyütme manasına geliyor lügatta. Büyütene Rab denir. Alemlerde Allah'tan başka Rab var mıdır? Bir damla sudan ne boyuta getiriyor? Onun, o bir damla suyun içinde bunun beyin neresinde? Akıl neresinde? Kalp neresinde? Sinir neresinde? Damar neresinde? Bir insanın içindeki damarları birbirine eklesen dünyanın etrafını kaç kere dolaşacak kadar içinden damar çıkıyor. Kılcal damarları da katarsan. Şimdi sen en zayıf halinden, işte ana rahmindeki su, ondan zayıf bir hal mi var? Sonra en güçlü haline, işte kuvvetli neyse, 30 yaşta, 40 yaş arası falan, duman şeyinden, ne diyeyim sana, rüzgarından adam devriliyor yani, en güçlü çağına geldin. Ve belge eşütte, Kur'an'da eşütte, güçlü çağ diye geçer, 40 yaşına yakın zamanlar. O hale getiriyorsun. Ve senden öyle bir şeyler yaratıyor ki, yaratan ancak Allah. Ama sana yaptırıyor. Senin elinle. Seni vesile ediyor. Senin sebebi. Senin aklına getiriyor. Senin fikrine düşürüyor. Sana onu düşündürüyor. Düşündürmese kimse böyle bir şey bu teknolojiye, bundan hiç kimse aklına gelmez.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 131. El Mektubu Saminu ve Seb'une. 78. mektup ila Darab Han. Darab Han adlı askeri yetkiliye yazılıyor. Fi beyani enne muhabbete hazi taifetil aliyyeti. Mektubun konusu ehlullah'a muhabbet, ehlullah'a sevgi, ehlullah'a karşı alaka duymak ve ihlasihim, onlara samimiyetle bağlanmak, onlara samimi ve yürekten, derinden muhabbet duymak, vesiletül fenâi fillâh vel bekâi billâh, insanın fena fillâh ve bekâ billâh sahibi olmasına, Allah'ta fani olmaya, Cenab-ı Hak Celle Celal'ın sahip olmuş olduğu kemalat ile, güzelliklerle hallenmeye vesiledir. Mevla'nın dostlarını sevmek, Nakşibendiye tarikatında bulunan hasseten zevatı sevmek, yani alel husus özellikle bu efendim tarikat-ı aliyye-i Nakşibendiye zevatını ve alel umum genelde de bütün ehlullah'a muhabbet, Allah Celle Celal'de fani olmaya, Mevla'nın deryasında kaybolmaya Mevla'nın sahip olmuş olduğu bir takım güzelliklerle hallenmeye birer vesiledir. وَمَا يُنَاسِبُ ذَٰلِكَ Ve buna paralel bir takım meseleleri konuşacaktır. Askeri yetkiliye yazılan mektup bu. Bazı ehlullah bir takım işleri görmek için yaratılmıştır ve bize gönderilmiştir. Bazılarında bazı görevler ağırlıklıdır. Diyelim mesela Hacı Ubeydullah Arar Kuddisi Sirruh, İmam Rabbani'nin aktardığına göre buyuruyor ki, Allah bana siyasi insanları eğitme görevini vermemiş olsaydı, Mevla bana devleti idare eden insanlarla meşgul olma görevi vermeseydi, kimse ihvan ve mürit açısından benden daha fazla adama sahip olamazdı diyor. Beni geçen olmazdı diyor. Ama bana verilen görev, devleti idare eden mekanizmayı, yani bugünkü tabirle bürokrasiyi oluşturan kesimi eğitmek olduğu için her insanla meşgul olmadık diyor. Bazı ehlullah'ta böyle hususi görevler vardır. İmam Rabbani ise gerek avam, gerek havas, gerek fakir, gerek zengin, gerek amir, gerek memur, gerek askeri yetkililer, genelkurmay başkanlarına varıncaya kadar cemiyeti ve toplumu oluşturan her kesimi eğitme göreviyle kendisi tavzif edilmiştir, görevlendirilmiştir. İmam Rabbani Kudüs'ün farkı burada. Elhamdülillahi bütün hamdler Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun gerek dünyada ve gerekse ahirette her türlü tehlikeden emniyet ve güven içerisinde olma da ala ibadihillezine istafa. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kulum deyip de kendisine cezbeylemiş olduğu kişilerin kulların üzerine olsun. Amin. Kad yuhassu fi taifetikum. Sizin efendim cemaatinizde, sizin kesimde diyor, hissediliyor. Devletün, heniyetün. Yani sizde çok muazzam bir hal var. Allah'ın muazzam bir nimeti size nazil olmuş. Ve hiye tevadu lil fukara. Bu da nedir peki sizde bulunan bu büyük nimet? Dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu. Hiçbir zaman makama ve işte bir takım dünyevi rütbelere takılıp da gurur kibir yapmıyorsunuz. Siz dervişlere herkesin tahmin ettiği gibi değil de olması gereken tarzda peki tevazu göstermeniz çok büyük bir nimet. Kad yuhassu fi taifetikum devletun heniyetun. Sizin cemaatinizde, sizin kesiminizde Allah'ın büyük bir nimeti var. Ve yettevadu lil fukara'i. Bu da dervişlere göstermiş olduğunuz tevazu, alçak gönüllülük. Bu çok çok harika. Dünyada en büyük ganimet. Mevla'nın sevdiklerini sevmek. Aşk ve muhabbet Allah'ın kula ihsan etmiş olduğu en büyük nimettir. Ama onu yerinde de kullanmak esastır. Yani muhabbet iki ağızlı bir bıçağa benziyor. Hem hayra kullanılır hem şerre kullanılıyor. Hayra kullanılırsa peki bunun celbedeceği, insana kazandıracağı feyzü füyüzatın yani manevi kemalatın haddi hududu yoktur. Ama gidip de bu muhabbet şerre kullanılırsa o zaman da getirmeyeceği musibet yoktur. وَالْخِدْمَةُ لِهَذ۪ي طَبَقَةِ الْعُلْيَا Bir de ne var sizde? Sizde bir de bu Nakşibendiye tarikatı büyüklerine bu kesime karşı hizmet etme duygusu. Yani bahane arıyorsunuz ne yapsam ne etsem de ehlullah hizmetçi olsam diye. Bu karakter düne kadar, yakın tarihe kadar bundan diyelim 70-80 sene öncesine kadar aynen böyle geldi. Hangi İslami devlette bir fütuhat olduysa, yani o devletin dünyada hakimiyeti söz konusu olduysa, bakın görünürde bir takım yani siyasi adamlar rol oynamıştır, eyvallah. Ama onun gerisinde bakıyorsunuz ki arkalarında dev, simalı büyük Allah dostları vardır. Yani onlarsız yani oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar, onlarsız savaşa gitmiyorlar. Her ne türlü başları derde maruz kalsa onlarsız kesinlikle iş görmek yoktur. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhir Rahmeti vel Gufran diyor ki, hangi savaşa gidecek olsam mutlaka giderim Beşiktaş'taki Yahya Efendi, benim süt ağabeyimdir o. Onunla istişare ederim, o bana derse savaşa git, giderim diyor. Ve gerek işte Sultan 3. Selim'in Şeyh Galip'le birlikte sürekli oturması, Topkapı'da oturuyor. Peki belli bir saati kadar devletin işlerini idare ediyor. Ondan sonra hadi bakalım arabayı dehdehliyor Galata Mevlevi Hanesi'ne. İskel Caddesi'ne efendim yani çıktığınız zaman başlangıç noktasında Galata Mevlevi Hanesi var. Oraya böyle küçük bir oda var. Orada Şeyh Galip'le birlikte oturur, hatta başını dizine yaslar, o şekilde teselli bulurdu. Keza gene Sultan Fatih'in mesela babası Murat Hudavandigar rahimeullahu teala Hacı Bayram-ı Veli'nin müridiydi. Yani bana diyor müritlerinin sayısını gönderdi üstadım diyor. Ne kadar müridim varsa kimseye tanımadığım ve tanımayacağım imtiyazları devletten istifade imkanlarını onlara tanıyacağım diyor. Yani buna benzer bir sürü şeyler, ya bahane arıyorlar ki ne yapsak da peki Allah dostlarına bir hizmetimiz olsun. Sizde diyor, dervişlere karşı bir tevazu duygusu var, bir alçak gönüllülük var. Bir de vel hidmetu liyazi tabakatel huliye. Bir de peki bu insanlara hizmet etme tutkusu ve duygusu var sizde. Allah-u Teala'nın size büyük nimeti. Üstelik mea vücud esbabil gine. Husul-i mevaddil istigna, hiç de yani bunlara muhtaç değilsiniz. Niye? Çünkü paranız var, pulunuz var, rütbeniz var, zenginlik var, otorite var, adam var, şu var, bu var. Yani bu muhabbetten, işte dervişlere mütevazı göstermekten, onlara hizmet etmekten sizi müstağni bırakacak, sizi bunlara muhtaç etmeyecek imkanlarınız da olmakla birlikte. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ اَدْدِرْهَمُ وَالْد۪ينَارُ وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ. Sizden önceki ümmetleri para tutkusu, kapitalist anlayış, Amerikan kafası yani. Altın ve gümüş tutkusu helak etmiştir. Sizi de para tutkusu helak edecektir, sizi öldürecektir. Hem de ölüm öldürecektir. Şimdi devlet başkanı bu adamlar, peki yetkili bunlar, büyük adamlar bunlar vesaire. Yani müdana etmeyebilir icabında. Bu kadar varlığa rağmen siz paranın da pulun da ondan sonra yetkinin de otoritenin de bu kadar adamınız olmasına rağmen hepsinin üzerine basıyorsunuz. Peki dervişlere, Mevla ile meşgul olan hasreten insanlara tevazu gösteriyorsunuz. Onlara hizmet için yarışa girmişsiniz vesaire. Yahu diyor, bu ne muazzam bir nimettir ya. Ve hâzâ, bu tutku var ya, mumbiyon, haber veriyor an muhabbeti hâzî taifetil aliyyeti. Bu efendim haliniz, bu karakteriniz, bu yolun büyüklerine, Nakşibendiye tarikatına bulunan zevat-ı kirama muhabbetten haber veriyor. Sultan Abdülhamid Han, cennet mekan Şazeli tarikatına mensuptu. Ama bazı kesim diyor ki, Nakşib meşayihiyle o kadar oturur kalkardı ki, onlara o kadar derinden bir muhabbeti vardı ki, ve kendisi 4000 tane şeyh ile istişare halindeydi. Görünüşte devletin başında Abdülhamid Han var ama ipler, dizginler onların elinde. Yıldız'dan yukarıya çıkarken Yıldız Camii'nin haziresinde Şeyh Zafir Efendi yatıyor. Osmanlı'yı götüren adam onun döneminde Şeyh Zafir Efendi ama surette Abdülhamid Han götürüyor. Onlar bu işin farkındaydılar. Yani Mevla'nın bir devleti yürütmesi, götürmesi Mevla'nın dostlarıyla peki alaka ve irtibat içerisinde olmaya bağlıdır. Günümüzdeki mesela bir takım hareketlerde işte dervişlere yani ne gerek var? Tasavvuf ve tarikat büyükleri ne anlar siyasetten, ne anlar işte bilmem ne uluslararası ilişkiden, şundan bundan vesaire. Tamam. 100 yıl öncesine kadar ben götürdüm bu işi. 600 sene getirdim. Beni attın bir kenara. Hadi bakayım. Hadi. وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِي الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Peki, bu sizin bu karakteriniz var ya, bu dervişlere, bu Allah dostlarına tevazu, hürmet, peki onlara hizmet. وَاَزَا مُنْبِيُنْ عَنْ مَحَبَّتِ هَذِي الطَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ. Bu efendim Mevla'nın dostlarına, Nakşi büyüklerine derin bir sevginizin olduğunu ifade ediyor. Vel ihlasi lehum. Onlara yani samimiyetle hareket ettiğinizden, onlara karşı samimiyetle teslim oluşunuzdan ve müşerrun bi mevaddeti hadil fırkatin naciyeti. Mevla'nın böyle kayırıp da koruduğu cehennemden peki uzaklaşmış, cehennemle alakası kalmamış olan bu insanlara derin bir muhabbeti ve ihtisası bikim, bir de peki onlara aitlik. Yani biz bu kesimden yanayız. Biz bu insanları seviyoruz. Duygusunu ortaya koyuyor. Ehlullah'a, ama ehlullah da hakikaten yani hakiki ehlullah olacak. Sahtekar olmayacak. Nakıs olmayacak. Nakısın nakıs olmayacak. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisesi Rum bir müridi vardı. Bir gün birisi dedi ki ona, yahu dedi, sen dedi yani sen nesin, tarikat ne ya, sen kim, tarikat kim, ne anlarsın sen tarikattan, şundan bundan, ne işin var senin tarikatta falan, böyle kendisiyle alay ettiler. Dedi ki doğru diyorsunuz dedi, benim gibi odunlara dedi tabi tarikat dedi fazla gibi. Ben dedi yani bir noktada ben teselli olmuşum, ben bir noktada yani abad olmuşum, elhamdülillah o şeref bana yeter dedi. Nedir dediler, benim adım Ahmet'tir dedi, eskiden bana Ahmet derlerdi, şimdi ise bana Ahmet-i Mevlevi diyorlar dedi. Mevlana'ya nispetle, Mevlana Celaleddin Rumi'ye aidiyetle bana Mevlevi, Mevlevi tarikatına mensup Ahmet diyorlar ya, tamam, mensup olduğum yeri göstermesi bakımından bana Mevlevi dediler, bu şeref bana yeter dedi. Her ne kadar bu yolun hakkını veremiyorsam da elhamdülillah Cenab-ı Hak dünyada beni Mevlana ile haşır neşir yapıyor ve bundan dolayı Mevlana'nın müridi Ahmet diyorlar ya, Ahmet-i Mevlevi bana yeter bu. Hani oradan bir işaretle diyoruz ki bu yolun hakkını kim veriyor ki, ne kadar veriyor ki peki? Ama elhamdülillah sana da efendim yani diyelim ki işte Ahmet-i Nakşi dediler veyahut da Ahmet işte Hüseyin Nakşi dediler vesaire. Eyvallah, bu şeref sana yeter. Bak onlarsız oturmuyorlar, onlarsız kalkmıyorlar. Direksiyonda onlar var, onlar var, onlar var. Sultan Alparslan Roman Diyojen'le savaşa girmeden önce, zaten Sultan Alparslan 20 bin kişisi vardı. Roman Diyojen Rum İmparatoru'nun 200 bin kişisi vardı. Bir kişiye 20 tane adam düşüyor. Gözük ürktü, korktu, yani tırstı gibi oldu Sultan Alparslan. Ben bu savaşa giremem dedi. Bu adamların hem teknolojik bakımdan üstünlükleri var, işte sayısal bakımdan daha fazla bu adamlar vesaire. Ama yanındakiler dediler ki, sen savaşa gir, gir dediler. Sen gir savaşa. Merak etme, Allah'ın izniyle bu zaferi biz Mevla'dan koparırız dediler. Arka yanındaki Eylullah'ın peki takviyesiyle Sultan Alparslan'ı moralize etmesiyle Sultan Alparslan atının üzerinde askere döndü. Bir hitabede bulundu. Ondan sonra savaşa girilip birkaç saat içerisinde Roman Diyojen ve ordusunu mendil gibi katlamıştır. Ama yanında sonucu biz koparız, merak etme diyor. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa İstanbul'a gelecek. İmam-ı Şahrani'yi ziyaret ediyor. İmam-ı Şahrani diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, İstanbul'a gidiyorum diyor. Benim padişahta nüfuzum var diyor. Yani dediğimi yaptırırım Allah'ın izniyle. Bir isteğiniz var mı? Bir işte istirhamınız, bir ricanız var mı diyor. İmam-ı Şahrani buyurdu ki, yok dedi, Allah razı olsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Senin de Mevla'dan dedi, bir ihtiyacın varsa bizi gör dedi. Yani sen padişahtan yontarsın, biz de Cenab-ı Hak Celle Celle koparırız Allah'ın izniyle. Mevla ile bir işin varsa bizi gör dedi. Kainatta kanun böyle dönüyor. Kanun böyle dönüyor. Şimdi kanun dışı hareketler vesaire ne getirir ne götürür peki? İbn-i Cevzi Rahimeullahu Teala der ki, Ashab-ı Kehf'in bir köpeği vardı, affedersiniz, Kıtmir. Şimdi Tarsus ve civarında Rum İmparatoru Deklanyus'un zulmü söz konusu oluyor. Ve Ashab-ı Kehf bu adam bizi gavur yapacak diye memleketi terk ettiler. Yani buradan işte diyelim işte 8-10 kilometre Tarsus'un dışına çıktılar, mağaraya iltica ettiler. İmanlarını muhafaza için. Orası da ayrı bir destan. Köpek de bunların affedip peşinden gidiyor. Köpeğe hoş moş diyorlar, hayvan yürürken çünkü ayakları şey iz bırakıyor toprakta. Bunları da arıyorlar, polisler, jandarmalar vesaire. Bizi bunlar efendim yani yakalamasın diye köpeği kovuyorlar. Fakat köpek, diyor İbn-i Cevzi, hayvanlar da kendi yani yaratılışları icabı konuşurlar, anlaşırlar vesaire. Ashab-ı Kehf'in böyle bir hali vardı. Yani anladılar hayvanın konuşmasından bir şeyler. Mevlana'nın kedisinin anladığı gibi. Neticede köpeği kovuyorlar. Köpek diyor ki, beni niye kovuyorsunuz siz diyor. Yani böyle bir zalimin, böyle bir gavurun peki idaresinde yaşamayı siz zillet bildiniz. İman ve İslam'ınızı muhafaza için memleketi terk ettiniz de ben bunu anlamaktan aciz mi kaldım? Beni hicretten niye alıkoyuyorsunuz diyor. Bakıyorlar ki hayvan gitmiyor. Hayvan gitmiyor. Gene onların peşinden gidiyor. Neticede bu köpek bizi ele verecek korkusuyla hayvanı bu sefer sırtlarına vuruyorlar. Köpek onların sırtında gitmeye başlıyor bu sefer. İbn-i Cevzi diyor ki, bak sen de bir ehlullah'a intisap edersen, sen de bir ehlullah'ın peşinden gider, sabır, sebat, metanet gösterirsen, böyle lakallık o yok ha. Bu işte samimiyet esastır. Bir müddet yürürsün kendi ayaklarınla. Hatta tarikat böyle öyledir. Bir yere kadar aklı maaşla gelirsin. Bir yerden itibaren ilave dingil misali sana aklı maad verirler. Oradan öteye peki gelişen bütün haller aklı maadla hallediliyor. Tarikatta bir de böyle bir kanun vardır. Bir yere kadar kıtmir geldi, baktılar ki bu samimi cidden vesaire, bu köpek bizim başımızı yakmasın diye hayvanı sırtlarına vurdular. Diyelim yayan giden köpek şimdi omuzda gidiyor vesaire. Eylullah'ın da böyle kanunu vardır. Ve diyorlar ki Eylullah'a olan bu muhabbetten dolayı cennete girecek efendim dört hayvandan bir tanesi de kıtmirdir. Kıtmirdir. O da iman sahibi, ameli salih sahibi olan insanlarla birlikte cennete girecektir. Bazen bilmiyorum, arkadaşlar belki biraz fazla görüyorlar. Fazla efendim mübalağa mı yapıyoruz tevazuda bilmiyorum. Yani Allah yar hepimiz hakiki tevazu nasip eylesin ama yani şu sözü söylemekte bir zarar olacak kanaatinde değilim. Yani köpek kadar affedersiniz. Eylullah'a muhabbeti olmayan adamın markası ne? Markası ne? Markası ne? Her şey durmuştur. Her şey bitmiştir. Cami rahimallahu teala ne güzel söylüyor. Ya Resulallah cebaşet çoğun seki ashab-ı keyif dahil cennet çevem der zümre-i ashab-ı revet der cennet men der cehennem keyrevas seki ashab-ı keyif men seki ashab-ı tu cami kuddise sirru ya Resulallah ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cebaşe

Ya Resulullah, bu ne iştir diyor ya. Bu ne haldir ya Resulullah diyor. Ashab-ı Kehf'in diyor köpeği Kıtmir diyor, senin ashabınla birlikte diyor cennete girecek diyor.

Hoca o kitmir, senin ashabınla birlikte cennette gezecek, tozacak, ben ise cehennemde gezeceğim. Ya Resulallah, bu ne acayip haldir ya. Şimdi pazarlık başlıyor. 18 ashab-ı kehif, men 8 ashab-ı Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan onlara muhabbet beslediğinden cennete girecekse o Kıtmir, ashab-ı kehfin köpeği olduğundan dolayı böyle bir rütbe makam kazandıysa ben de senin ashabının köpeğim diyor ya Resulallah. Yani köpeğe bu muamele yapılıyorsa ben de senin ashabın köpeğim diyor. Muhabbetin delemeyeceği hiçbir duvar yok. Yeter ki sahih ve sağlam olsun. İnsan kalbi balığa benzer. İnsan kalbi balığa benzer. Eylullah'ın sevgisi ise göle benzer, suya benzer. Balık gölde yaşar. Yani kalp, tatmin, kalbin huzuru Eylullah, kaddesallah esrarahuma, efendim muhabbete bağlıdır. O bir göldür. Balık peki gölde yaşar. Eski insanlar bunun farkında olduğu için amir, memur, kadın, erkek vesaire falan Allah gidiyor da gidiyor. Mevlana Celalettin Rumi Kuddise Sirruhu'nun babası işte Konya'da o da yatıyor. Bahavelat Kuddise Sirruhu. Konya'ya bir geldi, ondan sonra tekrar Horasan tarafına gidiyor. Erzincan'a geldiği zaman Erzincan'daki Fahrettin Paşa'nın, Erzincan bölgesinin idarecisi olan Fahrettin Paşa'nın hanımı efendim Sultan Bahavelat'ın peşine düştü. Sultan Bahavelat yani insanlar çok ilgi alaka gösterdikleri için geceleyin geçmek istedi böyle erken saatlerde Erzincan'dan ki yani vakit dar, kimseyle uğraşacak hali yoktu. Kadın bunu duyduysa, nereden duyduysa atına atlıyor, dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik. Bahavelat'ı Erzincan çıkışında yakalıyor ve ondan tarikat dersi alıyor. Anadolu'nun temelinde bu ruh var, bu ruh var. Şimdi Batı ile entegrasyonlar, bilmem neler, şunlardı, bunlardı vesaire. Ya bizim hamurumuzda ne var belli ya, bizim kimyamız belli ya. Domuz karakterli insanların peki kimyası, ha? O kimya o adamlara yar olmadı, bize mi yar olacak peki? Muhammed İkbal, rahmetli ne güzel söylüyor. Damarlarında kan dolaşmış, dolaşmamış ne yazar diyor ya. Asıl hayat diyor, asıl hayat diyor, ciğerin diyor, aşkla yanmasıdır diyor. Varsa bu, eyvallah, tamam sermayen var demektir. Bu sermayeye yani işte sahip olamadığın için de meyus olma, umutsuz olma. Ya niye bende bu iş işte olmuyor veya olamıyor vesaire falan, umut kesmek yok. Asla ve kat'a, asla ve kat'a. Yani iş demine gelinceye kadar sabır, sebat, metanet. Benim günahım çoktur, şudur, budur vesaire. Kim zaten günahsız ki? Allah bizi insan yarattı, melek yaratmadı ki. Ben yapamıyorum, edemiyorum vesaire. Bunlar şeytanın entrikaları. Bunlara prim vermeyelim. Mesela dayanmaktır, direnmektir. Niyazi Mısri Kuddise Sırrı ne güzel söyler. Her nedenli Rusiyah ettiyse isyanın senin arur bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Biraz sekirden olacak ama yani şunun var ya üzerine antibiyotik almak bile caiz değil düşün. Niye? Kaç yüz veya kaç bin antibiyotikten daha etkilidir şu zaten anlatmış olduğu şu beyitteki mana. Her nedenli Rusya ettiyse isyanın senin. Ne kadar günahın varsa, ne kadar çirkin ve yamukluğun varsa bunlar senin ağzını, burnunu, gözünü ve gözünü, yüzünü peki kapkara ettiyse de ağrır bir şek yüzün gurre-i tevhid ile. Sen billahi ilahe illallah de, tamam mı? Samimi ve yürekten yüzün var ya bembeyaz olur, bembeyaz. İbrahim Ethem diyor ki dağlarda bir adam gördüm diyor. Zenciydi diyor, kapkara. Fakat la ilahe illallah dediği zaman yüzünün rengi anında beyaza dönüyordu. Zikri bitince tekrar eski siyaha dönüyor diyor. Osmanlı'ya peki beka ağacını diken zat Geyikli Baba'dır. Geyikli Baba'dır. Bunları şimdiki tarihler yazmıyor bunları.
Orhan Gazi Kuddises Rahimeullahu Teala, devleti kuran Osman Gazi'nin oğlu, Bursa'nın fethinde çok uğraştılar. Olmadı, bir türlü ele geçiremediler. Rumlar çok kuvvetli tahkim etmişlerdi Bursa'yı. Ama Geyikli Baba geyiklerle beraber daldı orduya. Ondan sonra savaş bizim lehimize, onların aleyhine gelişti. Ondan sonra çekip giderken, hadi bakalım Orhan Gazi'yi uyardılar, padişahım dediler, savaşı biz kazanamayacaktık ama Geyikli Baba diye bir zat vardır, İnegöl dağlarında yaşar. Geyiklere peki yani mürşitlik yapıyordu. Eylullah'tan böyle şeyler de vardır yani, hayvanların talim ve terbiyesiyle meşgul olanlar da vardır. Vardır. Efendi bir defa evine gidiyor. O arada bu sokak tarafından evine giren arada bir tane kahverengi güvercin vardı yerde efendim böyle. Sessiz ve sakin duruyor. O hayvan yani yanına yaklaşınca da kaçmıyor. Birden böyle süpertenik uçaklar gibi kalkıyor. Efendi dedi ki ona, buraya gel dedi. Tin tin tin tin geldi. Halbuki çok da ürkek ve ödlek bir hayvan geldi. Sevdesi de hadi uçun dedi. Uçtu gitti. Bizim balıkçı İsmail söylüyor. Balıkçı İsmail'in bir şeyi vardı, bir motoru vardı, deniz motoru. Efendiyi aldım dedi. Motorun tam burnuna, tam ucuna oturttum onu dedi. O önden gidiyor, motor arkadan geliyor gibi. Sonra bir olta attım, bir balık yakaladım. Getirdim onu, koydum efendinin önüne. Efendim Hazretleri, al balık. Dedi ki, bunu nereden yakaladın dedi. Bu dedi, motorla beraber işte yüzüyordu. Ben de gördüm, olta attım, yakaladım onu dedi. Yahu dedi, bu balığı keşke yakalamasaydın dedi. Hayvan efendiye paralel gidiyor. İkide bir böyle kafasını kaldırıyor, böyle bakıyor ona. Yukarı bakıyor böyle, yukarı bakıyor, yukarı bakıyor. Balık kadı olamayan ben. Yaşama hakkım yok benim. Hayvanlar, hayvanlar bile Eylullah'a gösterdikleri sadakat noktasında ben sınıfta kaldım abi. Ahmet Yesevi Kudüs Sirru böyle el emeği göz nuruyla işte rızkını temin ederdi. Odun kaşık yapardı kendisi. İyi sanatkardı, odun kaşık yapardı. Sonra onun bir öküzü vardı, affedersiniz. Öküzü yani 110 bin müridi vardı. Bir de bir öküzü vardı ama öküz çok sadık bir öküzdü. Ahmet Yesevi Kudüs Sirru, Ahmet Yesevi Hacı Yusuf'u Hemedani'nin üstadıdır. Aynı zamanda Sultan Alparslan'ın da sürekli istişare etmiş olduğu Eylullah'tan bir zattır. Anadolu'yu ilk defa İslam'ı açan o zattır. Burada Rumeli Kavağı'nda yatan Sarı Saltukan Ahmet Yesevi'nin müridir o. Kaşıkları yapardı Ahmet Yesevi Kudüs Sirru, heybeye kor, heybeyi de öküzün sırtına kor. Bu öküz kendi başına çarşıya giderdi. Yesi çarşısına giderdi. Öküzü tanıyordu millet. Kimin kaşığa ihtiyacı varsa gelirlerdi, alırlardı. Heybeye efendim parayı bırakırlardı. Hayvan görüyordu. Kim alıyor, kim para bırakıyor vesaire. Bu hayvanın bir huyu vardı. Eğer birisi kaşık alıp da parayı bırakmazsa adamın peşini bırakmazdı. Şeye gidinceye kadar, evine gidinceye kadar öküz oradan buradan ver lan parayı der gibi. Ya parayı ya kaşığı ondan sonra bırakmaz. Parayı alıncaya kadar adamın canını okurdu. Parayı alınca akşama doğru gelirdi şeye, tekkeye, bağırırdı orada vesaire. Ahmet Yesevi Kudüs'e sihri çıkardı, parayı teslim ederdi. Ondan sonra hadi selamun aleyküm deyip ahıra giderdi. Bak muhabbet ne yapıyor? Muhabbet ne yapıyor? Vah evet, yani sultan dedi ki burada sizin diyor bu haliniz diyor bu Eylullah'a yani muhabbetten haber veriyor. Onlara karşı çok samimisiniz, çok yani içten bağlısınız vesaire. Ve onlar tayfasından diyor olmaklığınızı anlatıyor sizin bu tevazunuz, bu dervişlere olan hizmetiniz vesaire. Ve hadisu el mer'u ma'a men ahabba, el mer'u ma'a men ahabba, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi kafin, yeterlidir. Len tekune, olmaya bişareten li muhibbi hadi't taifeti, bu ehlullah'a ehlullah'a sevenler için bir müjde olarak kafidir diyor. Yani sen ki peki Mevla'nın dostlarına karşı bu alaka ve muhabbeti hissediyorsun, tamam mı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in el mer'u ma'a men ahabba hadisi sana müjde olsun diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi sana müjde olsun buyuruyor. Bakın şimdi burada var ya, belki aklına şöyle gelir. Ya işte dünya efendim kattı karıştırılıyor her gün vesaire. Her gelen gün giden gün aratıyor vesaire.
İsmail Ağa ne oluyor? İşte şeyhten bahsediyor, bilmem ne işte, muhabbetten vesaire falan filan. Birisi kalkar böyle cahilce laf edebilir, tamam mı? Bu kafayı var ya, bu kafayı git bir duvara vur bunu. Niye? Hiçbir amel var ya, bu Mevla...

idi. Askere gitmekle mesela meşgul idi. Öbür taraftan diyelim idari kesim Şeyhülislamlık makamında eğitiliyordu. Millet ise tekkelerde eğitiliyordu. Yani intisapsız insan yoktu. Hatta eskiden mesela ecdattan birisine desen ki yaşın kaç? Adam mesela diyeyim 70 yaşındaysa adam derdi ki 5 yaşındayım. Ya ne iştir bu? Ne yapayım diyor yani. Benim diyor Eylullah'la irtibata geçtiğim, ondan sonra tekkeye intisap ettiğim son 5 yıl dolu diyor. Tekkeden önce Eylullah'sız geçen günleri ömürden saymıyorlar. Ne zamandan beri peki bir şeyh ile oturuyor, kalkıyor, tanışıyor, bir tekkeye intisap ediyor, ömrü ondan sonra hesap ediyor. Bezde Beslami Kuddise Sirru'ya dediler, efendisi kaç yaşındasın? 70 dedi. 4 sene sonra sordular, kaç yaşındasın? Dedi ki 4 yaşındayım. Dediler ki ya birkaç sene önce peki 4 yaşındayım, 70 yaşındayım dedin. Şimdi 74 demen lazım gelirken peki 4 yaşındayım diyorsun. Bu ne iştir dediler. Dedi ki ben son 4 yıldan beri Mevla'dan haber almaya başladım. Mevla'yı tanımaya başladım. Dostsuz geçen günü ömürden sayma dediler. Bu hadisu peki ha. Demek ki elmar umaman ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i şerif var ya, kafin yeterlidir. Len tekune bişareten li muhibbi hadi taifeti. Bu Eylullah'ı seven insanlara müjde olarak bu hadis peki yeterlidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi. Ve hadisu ve kavmun la yeşka celisuhum. Bir hadisten bahsediliyor. Bu Mevla'nın dostlarıyla peki oturup kalkan hiçbir insan bedbaht olmaz, zarar ve ziyana maruz kalmaz. Bu hadis de diyor, vafin yeterlidir li mesarrati culesai hazi tabakati. Mevla'nın bu has dostlarıyla oturup kalkanların sevinmesine ve sevincine yeterlidir. Bu hadis size efendim temel müjde olsun diyor. Erzurumlu Emrah ne güzel söylüyor. İksiri azamdır nutku ehlullah.

Ya ederler, emrahi cehdeyle, hali haleyle, kal ehli olandan infisal eyle, erenleri bul da imtisal eyle, seni de vasılı Mevla ederler. Bu adam çoban. Ama bak, neler söylüyor. Şimdi kaç kişiyi bir araya getireceksin ki ha bu adamın sözü gibi söz söylesin. Ne diyor en son satırlarda? Ha baştan işte bir özetle bir mana vereyim. Eylullah'ın diyor nutku, konuşması, sazı, sözü, söyledikleri var ya, yani hayata hayat katan can suyu diyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile alakalı esrardan onlardır agah diyor. Onlar diyor bu işi biliyorlar diyor. Ama surette ihfa ederler. Görünüşte bir şey bilmiyor, böyle işte yıkıldı gidiyor. Peşmirde öyle gösterirler diyor. Her mesleğin kendisine has bir kanunu vardır. İmam Rabbani öyle buyuruyor. Nakşi tarikinde gizlilik esastır diyor. Her şeyi A'dan Z'ye ortaya koymak yok. Hani biz meslek sırrı diyoruz ya, bunda da böyle şeyler var. Peki bu insanlara öyle tepeden bakma diyor ona göre. Bu köhne abad iken böyle işte kılık kıyafeti pek de yani bize göre uygun olmayan elbiseler dikerler giyerler. Sen sakın ha gurur kibire kapılıp da not vermeye kalkma. Not vermeye kalkma. O an var ya senin elektrokardiyografini çekiyorlar böyle. Sana bir not düşüyorlar, bunu bilesin. Sonra bunlar diyor peygamberlerin varisleri diyor. Ölü gönülleri bunlar ihya ederler. Emrahi cehdeyle hali haleyle. Emrah ne duruyorsun lan? Haydi davran, zıpla diyor. Haline hal kat diyor bu insanlarla diyor. Kal ehli oğlandan infisal eyle. İşi gücü nasara yansuru, nasara yansuru, kitap kitap kitap kitap kitap. Hep kafa ilimleri. Kafa ilimleriyle

0: sadece meşgul olanı bırak bu adamı diyor. Bak ne diyor adam. Ya peki hal sahibi olan Mevla'nın dostlarını ara diyor. Aa falan ceza çok bilgili. Şu kadar kitabı var bilmem ne vesaire falan. Eyvallah ama uyanık ol oğlum diyor. Kendisine vaaz ediyor. Erenleri bul da imtisal eyle. Bul Mevla'nın dostlarını. Hadi lan düş yola bakayım. Bul onları. Seni de vasılı Mevla ederler. Seni de bunlar Allah'a götürür diyor. Bunlar seninle Mevla arasında köprü kuran insanlar diyor. Çıplak ilme talip olmak yeterli değil diyor. Evet, herkes, hepimiz yani her şeyin güzelliğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada insan, insanımız, hele hele günümüzün insanı çok duyarsız kalıyor. Tabii istenmeyen akıbete maruz kalıyor. İstenmeyen neticelerle karşı karşıya kalıyor. Bu da hayatı bitiriyor. Onların ilimlerine, peki varlıklarına meftun olmak gerekiyor. Ebu Bekir el-Varrak kuddise sırrı küllü müridin. Küllü müridin la tughni ru'yetu şeyhihi anit ta'ami ve şerabi usbu'an feleyse bi sadikin. Hangi bir mürid ki, hangi bir tarikatlı insan ki eğer şeyhini bir kere gördükten sonra haftalarca yemekten ve içmekten kesilmiyorsa bundan mürid olmaz diyorlar. Yani ne demek istiyor? Bir kere gördün mü üstadına? Öyle bir şoka giriyorsun ki, öyle bir depresyon geçiriyorsun ki, ana diyorsun ondan sonra, haydi, hem de üsbu diyor, bir hafta yemek yemiyorsun artık. Niye? Gördün ya, doydun, doldun yani. Bir kere onu görmek, eğer sen de bir hafta, haftalarca neyse, seni yemekten ve içmekten alıkoymuyorsa, feleyse biz sadık. Bu mürit sadık değildir, samimi değildir. Bundan bir şey olmaz der gibi konuşuyorlar. Altının değerini kuyumcu biliyor değil mi? Eyvallah. Yani bu zatların da değeri ve kıymetini yani kaçta kaç kişi bilir? Allah bilir. Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim yani tarikate kayıtlı olmak vesaire bilmem ne işte istihare şu bu bir teveccüh vesaire hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar. Bedel istiyorlar. Can istiyorlar. Tarih yazar Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sırrı'u Sultan 1. Ahmet'in şeyhi Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor, sirkeci tarafına geçiyor. Sandalda işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor böyle bakıyor ki bu bayağı şey, dertli bir adama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Diyor ona efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor. Dede Yeniçeri. Diyor ki ne yapacağım mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor ne yapacaksa diyor. Uyanığa bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. 1000 tane altınım falan var dedi. Aa buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Aziz Mahmud Hüdayi dedi ki ona. Peki oğlum dedi onları bana ver dedi. Ben senin mürşidin olayım. Tamam dedi eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. 1000 tane altını attı Marmara Denizi'ne. Sonra sandal yolculuğu bitiyor, sirkeciye geliyor, Aziz Mahmud Hüdayi zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürşidim diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Ricalul gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantı yetişmem lazım diyor. Peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. Ricalü gayb, falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede bitiyor istişare, ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki haydi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, orada namazını kılsın. Mevlana'nın bir dostu çıkıyor minareye, geliyor Şeref'in kenarına. Ben diyor Kahire'deki Ezher camisinde sabah namazını kılmak üzere. Bismillah diyor, haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şeyh efendi geliyor, ben diyor Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'e gidiyorum. Hadi bana eyvallah, esselamu aleyküm, pırr, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor, ben Ömeriye camisinde kılacağım diyor, pırr, uçuyor gidiyor vesaire. Aziz Mahmud Hudayi de çıkıyor Şerefe'ye, arkasında da bu Yeniçeri. O uçacak ya, bu da arkadan uçacak. İşte Aziz Mahmud Hudayi'nin gittiği yarı sabah namazını kılacak. Aziz Mahmud Hudayi buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi, Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şam'a gideceğim ben. Ama atlayamıyor bir türlü. Neyse, sabah namazına ezan okumak üzere müezzin minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi öyle şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi, hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları, bilmem ne, kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı. Aldılar bunu, getirdi inzibat amirine teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse zar zor ikna etti vesaire. Sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi. Yani paraya kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani 1000 tane altın verdi Aziz Mahmud Hüdayi'ye. Onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler. Evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Sen ise can veremedin dedi. Aziz Mahmud Hüdayi çıkarttı altınları, böyle bir torba denizden al dedi altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar, can. Atlasana ulan. Ama adam şaşa. Bir türlü Şam diye mi derif yani? Kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tökeziyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz, başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. Ama şimdi önümüzdeki satırlarda bu muhabbet var ya, bu muhabbetin kalitesini verecek İmam Rabbani. Yani şeyhleri sevmek, şudur, budur, bilmem ne işte. Zaman zaman duyuyoruz arkadaşlardan işte. Ya işte hocam işte seviyoruz yani, yapamıyoruz ama seviyoruz. Eyvallah. Allah kabul etsin ama sevginin de bir limiti var. İmam Rabbani başka bir mektubunda buyuruyor ki, insan bir saat sohbet dinlese, bu sohbet efendim 40 kere, her keresinde 40 gün olmak üzere 4x4 16 1600 gün çilehanede kalıp da la ilahe illallah demeye bedeldir diyor. Yani şurada sabahtan beri diyelim ki bir saat mi oldu şu vaaz ve sohbet süresi, bir saat. Peki ne aldın sen şimdi burada? Burada şunu aldın sen. 1600 gün şu İsmail'in altındaki karanlık dehliz var ya, ve İsmet Garibullah'ın tekkesinin altında işte karanlık oda var. Onlar çilehanedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hira mağarasındaki halini ecdat çilehane uygulamasıyla efendim ihya etmiştir. Ha öyle bir yerde 1600 gün bir testi su, bir işte hırka, bir lokma ile geçinip de devamlı la ilahe illallah diyen bir insanın peki elde ettiğinden daha fazlasını elde ediyorsun bir saat sohbetiyle. Bu sabah buraya gelmeyen adamın işi bitmiştir. Tamam mı? Yatıyor, horluyor, gelmiyor. Ona şimdi bunu söylesin ha diyecek. Tamam mı? Ama yarın konuşacaklar bizimle. İmam Rabbani diyor ki eğer bir yani öyle zaman gelecek ki sohbet muhabbet duyma imkanı olmayacak icabında. İşte mürşit yok, hoca yok, şu yok, kitap yok falan filan. O zaman ne yapın diyor. Mürşidinizden almış olduğunuz diyor tarikat dersine ihtimam gösterin. Efendi yani zar zor konuşabildiği zamanlarda bir cümleye diyelim takatı yetiyor. O da göreyim siz arkadaşlar diyor. Tarikat derslerinizi diyor iyi yapın diyor. İhmal etmeyin diyor. Bu kadar bitti. Bu kadar bu cümle bir dişi bir cümle bu. Fakat o kadar çok şey yavruluyor ki gidiyor da gidiyor. İmam Rabbani diyor ki bir insan diyor eğer tarikat dersini muntazam yaparsa bu ne yapacaktır diyor. Zikir muhabbeti tetikleyecek diyor. Bir insan sevdiğinin adını zikrede ede bak bu psikolojik bir olaydır bu. Burada müthiş bir şey var. Bugün dünyanın yaptığı bu işte. Sürekli sevdiklerini zikrediyorlar. Bu sefer sevdiklerine şiddetle bir aşk onlarda peyda oluyor. Ve o aşk uğruna efendim işte her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bizde bu işin negatifi. Pozitifi ise bizde sürekli peki Mevla'yı zikirle meşgul oluyorsun. Neticede muhabbet patlıyor. Muhabbet patladı mı arkasından ubudiyet getiriyor. Ubudiyet ne? Yani Rabbim emret Allah'ım, emret Allah'ım, emret Allah'ım peki. Mevla ne kadar emretse bu bana mısın demiyor. Bu ruh patlıyor. Ama ilim de olursa işin başında ilim artı zikir. Ondan sonra neyi tetikliyor bunlar? Muhabbeti. Muhabbet neyi tetikliyor? Ubudiyet eşittir Allah. Veyahut eşittir zafer oluyor. Yalnız İmam-ı Rabbani orada muhabbet diyor. Tamam zikrullah, tesbih, tarikat dersi vesaire zikrullah muhabbeti tetikleyecek ama muhabbetin de bir ölçüsü var diyor İmam-ı Rabbani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mevla'yı öyle bir zikredin ki o kadar çok zikredin ki ta ki insanlar sen mecnun desin, deli desin. Yani seni gören diyecek ki bu adam kafayı üşüttü, kafayı sıyırdı. Niye? Çünkü hep Allah'la uğraşıyorsun. İmam-ı Rabbani muhabbetin kalitesini böyle veriyor. Tarikat dersin kalitesini böyle veriyor. Bu çıta yakalandığı zaman eşittir Allah, Allah'ın izniyle diyor. Şimdi burada şimdi Eylullah sevmek vesaire falan filan diyor ama bunun da bir kalitesi var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Kimsesiz de bırakmasın. Niyazi Mısri Kuddise Sirruhu Şeyh'e efendim ihtiyaç konusunda ne kadar manidar konuşuyor. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözlerdim, dost yüzünü görsem diyor. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayridir ben gayriyem. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Savmu salat ile, savmu salat hac ile, sanma zayid biter işin, insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Ne diyor? Savmu salat hac ile, sanma biter zayid işin, namazla, oruçla, hacla, zekatla işin biter zannetme derviş. Ya insanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan lazım, irfan. O da Mevla'nın dostundan alınıyor. Kande gelir yolun senin, yakan devarır menzilin. Nereden nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Üstadım çare ne? Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Evladım sana mürşit lazım, mürşit diyor. Eğer mürşidin yoksa boşuna böyle lagalga yapma. Senin var ya konuştukların, bildiklerin zandan, tahminden öteye geçmez diyor. Eğer her taraftan tertemiz, pırıl pırıl bir ilim istiyorsan bir mürşit bul diyor. Her mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Herkese takılma ha. Şeyh enflasyonu var ortalıkta. Allah yani neler ne dönüyor ortalıkta. İstihbaratın tespitine göre 600 tane şeyh var Türkiye'de. Acaba içinden kaç tanesi yani şeyh yani. Orası gidiyor. Halbuki ecdat zamanında şeyhleri devlet tayin ediyordu. Devlet tayin ediyordu. Yoksa ondan sonra bir lokma işte bir hırka efendim bulup da bir tekkeye kapanıp da adam sahibi olmak vesaire falan filan, bu kapıyı böyle serbest bırakırsan yani gider. Allah hemen bir sözdürür, yokuş değildir düzdürür, alem kamu bir yüzdürür, gören anı hayran imiş. İşit niyazinin sözün bir nesne ört, mezhak yüzün haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Niyazi Mısri. Cenab-ı Hak bizi senin ayağından kalkan tozun zerresine feda eylesin. Ne diyor? İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Sen Niyazi'nin diyor sözüne kulak ver diyor. Hiçbir şey diyor bu sözlerdeki güzellik örtemez diyor. İşit Niyazi'nin sözün bir nesne örtmez hak yüzün. Hakta anayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Ortalık var ya, gerçek kaynıyor, gerçek. Ortalık böyle lebalep gerçek doluyor, gerçek taşıyor diyor. Fakat senin gözün yok diyor. Göremiyorsun diyor. Yarasa göz dolmuşsun diyor. Güneş var fakat sen göremiyorsun. Kabahat kimde? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Rab yabancı olmayan bir kelime aslında bize. Hani bizde terbiye etmek, mürebbiye gibi kelimeler var ya, oradan ne yapabiliriz, aklımıza yaklaştırabiliriz. Rab demek terbiye edici demektir. Yani bir şeyi safhalar halinde kademeli olarak kemal noktasına ulaştıran demektir. Rab demek karşılık beklemeden terbiye eden, besleyen, büyüten manalarına da gelmektedir. Bak, karşılık beklemeden besliyor, büyütüyor. Ne geliyor? Bak, akla anne geliyor, baba geliyor. Hani evvelce dadılara mürebbiye deniyormuş ya. Dolayısıyla yaratan Allah'tır, yetiştiren, büyüten anne babadır. Rab Allah'tır, mürebbiye anne ve babadır kıymetli kardeşlerim. Rab kelimesi tabii tek başına söylendiği zaman yalnızca Allah kastedilir. Hani Rabbimiz Allah. Hani mesela Firavun'un sihirbazları iman ettiği zaman ne demişlerdi? Kalu dediler, amennâ bi rabbil âlemin. Rabbi Musa ve Harun. Alemlerin Rabbine biz iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbi. Çünkü orada müfessirler ne demişlerdi? Hani Rabbi Musa dese bu sefer Firavun kendini de zannedebilir. Çünkü Musa Aleyhisselam'ı hani sarayda büyüdü ya, ben yetiştirdim diye üzerine alınabilirdi. Ama Rabbi Musa ve Harun. Ve Harun ve Musa'nın Rabbi dedikleri zaman şimdi Harun Aleyhisselam'la Firavun'un ne alakası var? Dolayısıyla orada alemlerin Rabbinden bahsettiklerinde böylece işte ayet-i kerimede beyan edilmiş oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim, tabii Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Rab olması bütün varlıkları yokluktan ne yapıyor? Varlığa çıkarıyor. Ademken, yokken onları varlık alemine çıkarıyor. Tedricen derece derece kemale erdiren zat demektir. Rab demek. Mesela kainat yoktan var edildi. İnsanoğlu var mıydı? İnsanoğlu da yoktu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yokluktan varlık alemine ne yaptı? İnsanı çıkardı işte. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı, Havva annemizi yarattı. Ondan ve bethe minhüme ricalen kethiran ve nisa'e, ve onlardan pek çok insanlar ne yaptı? Çoğalttı. Erkekler, kadınlar ve böylece işte bütün insanlık Adem ve Havva, Adem Aleyhisselam ve Havva annemizden efendim meydana gelmiş oldu. Evet, demek ki insanı yokluktan varlığa çıkardı, derece derece büyüttü. Yani Rab ne demek Rab? Hani bir terbiye var ya orada. O terbiye etmek, o Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rububiyetiyle idare ve terbiye etme meselesi. Yani bunu anlamamız lazım. Çünkü mesela şöyle düşünelim, hani yiyorsun, içiyorsun değil mi? O yediklerin ne yapıyor? Mideye gidiyor. Mideye gittiği zaman ne oluyor? Şimdi orada efendim, orada bir kimya laboratuvarı var. Velhasıl Orada efendim kana gidecek olan, efendim göze gidecek olan, tırnağa gidecek olan, saça gidecek olan, kirpiğe gidecek olan bütün vitaminler ayrılıyor ve onların yerine gidiyor. Yani bu nasıl oluyor? İşte burada bir aslında ne var? Bir yönetim mekanizması var. Bir Rab var. Terbiye eden var. Bunu taksim eden, tanzim eden var. İşte o Rab var. Kainatın Rabbi olan Allah var Celle Celaluhu. Burada bile bir ne var? Bir terbiye var mı? Var. Bu ölçülü olarak dağıtım var yani. Mesela insanoğlu doğdu. Doğduğu zaman şekli belli, şemali belli. Yani parmağı, bir parmağı çok uzun mesela. Ya bu parmağın uzamasını durduramıyoruz. Diğerlerinden uzuyor. Birisi çok kısa kaldı, 2 santim, birisi 20 santim oldu. Ayağın biri çok uzun, biri çok kısa. Kulağın biri çok büyük, öbürü çok efendim küçük. Değil. Eğer böyle bir şey varsa, biri uzun, biri kısaysa, o zaman ne yapıyorsun? Bunda bir problem var. Yani normal değil. Değil mi? Yani hayatın efendim gerçekleri akışıyla alakalı efendim aykırı bir durum olunca orada ne var? Bir hastalık var, bir rahatsızlık, bir problem olduğunu anlıyorsun. Şimdi bu kadar insanlar doğuyor, kadınlar, erkekler doğuyor, bebekler bakıyorsun. Hepsi normal. Normalin dışında olan da bir rahatsızlık var, o ayrı. Ama parmaklar, ayaklar değil mi? Uzayan ve saç uzuyor, kirpik uzamıyor mesela. Tırnağın uzuyor, parmağın uzamıyor mesela. Dolayısıyla burada ne var şimdi? İnsanların ölçülü olarak büyümesi de. Demek ki bir Rab tarafından idare ve terbiye edildiğinin alametidir. Rab deyince yani bu gelsin aklına. Evet kıymetli kardeşlerim. Kainatın Rabbi. Şimdi yağmurlar yağıyor. Değil mi şimdi o yağmurlar nasıl ölçülü yağıyor? Yağıyor, yerde birleşiyor, sel oluyor. Bütün efendim evleri, barkları alıyor götürüyor yani. Nasıl bir sel, nasıl bir güçlü efendim tufan gibi geliyor. Şimdi o yağmur eğer gökten öyle gelse, hani yerde toplandı, birleşti, sel oldu. Köy kasaba bırakmıyor mesela, sel basıyor. Ama o yağmurlar gökten yağarken birbirine bulaşmadan, birbirine ilişmeden, çarpışmadan, birleşmeden hepsi ne yapıyor? Hangi adrese, hangi bayıra, hangi çayıra, nereye düşecekse artık. Şaşmıyor, şaşırmıyor, oraya düşüyor. Onu şaşırtmayan, orada bir terbiye, düzen ve nizam ve intizam kuran, demek ki bir Rab var. Evet kıymetli kardeşlerim, işte hiçbir şey kontrolsüz ve kendi başına değil. Evet, Allah'ın rububiyetiyle idare ve terbiye var. Böyle bir durum söz konusu yani. Ve diğer taraftan bakıyorsun, uzayın, fezanın derinliklerine, galaksilerin kendi yörüngesinde yüzmelerine, değil mi? Bu kadar efendim uzayda nice gezegenler var. Efendim Samanyolu yıldızları var, milyonlar var. Bunlar hepsi kendi yörüngesinde akıp gidiyorlar. Birbirine toslamıyor, birbirine çarpmıyor. Bazen haberler duyuyorsunuz, eyvah gök taşı düşüyor, yok oraya çarpacak, yok buraya çarpacak. Eğer dünyaya çarparsa şöyle olur, böyle gider. Merak etme, çarpmaz yani. Kıyamet saati geldiyse artık göktaşı mı çarpacak, ne olacak, ne bitecek? Rabbimiz bilir ama kıyamette neler olacağını biliyorsunuz yani. Evet, gökler dökülecek, yerler sökülecek, denizler karalara hücum edecek. Bir sürü işler olacak. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki o efendim, galaksileri, o gezegenleri bir sistem, düzen ve nizam içerisinde terbiye eden bir Rab var kıymetli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun derken bak o Rab'da neler var. Biz tabii az da olsa az anlatalım. Efendim siz çok anlayın. En azından böyle kafamıza bir yaklaşması açısından kısa kısa da ne yapıyoruz? Böyle efendim anlatmaya gayret ediyoruz. Evet demek ki alemlerin bir Rabbi var. Her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye edilmektedir. Bunu da böyle anlamak lazım.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Çarşamba Virdi.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: وسلم.
1: Allah'ım, bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasında onun cesedine ve bütün kabirler arasında onun kabrine hususi olarak ve bir de onun âline ve ashabına salatu selam eyle.

0: أهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا ينقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine, adedi sayılamayacak, ardı arkası kesilmeyecek şekilde salat ve selam eyle ve onlara bereketlerini ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği şeyler adedince senin razı olacağın ve onun hakkını eda edecek keyfiyette salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve en yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır ve onu üzerimizdeki hakları sebebiyle ve bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden bütün kardeşlerine de aynı şekilde salat eyle ve mükafatlar ihsan eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, onu izzet, rıza ve kerem taçlarıyla taçlandır.
1: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afdala ma se'eleke li nefsih.

0: الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için istediği şeylerin en üstünlerini ihsan eyle. Senin kullarından birinin onun için istediği şeylerin en faziletlisini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Ve kıyamete kadar senden istenilen şeylerin en faziletlerini Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Adem'e, Efendimiz Nuh'a, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz Musa'ya, Efendimiz İsa'ya, bunlar arasında bulunan bütün Nebi ve Resullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun. Allah'ım, Efendimiz Cibril'e, Efendimiz Mikail'e, Efendimiz İsrafil'e, Efendimiz Azrail'e, arşı taşıyan meleklere, diğer meleklere, sana yakın kullarına, bütün nebilere ve rasullere salat eyle. Allah'ın salatu selamı hepsinin üzerine olsun.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma alimt ve mil'e ma alimt ve zinete ma alimt ve midade kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiğin şeyler adedince, bildiğin şeyler dolusunca, bildiğin şeyler ağırlığınca ve nihayetsiz ilminin çokluğu nispetinde salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyunca hiç kesilmeyen ve biz öldükten sonra bile hiç tükenip yok olmayan ebedi bir salatla salat eyle.

0: لَا مَا هُوَ أَهْلُهُ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin yüce şanına layık bir şekilde ilediğin selamla selam eyle. Onu bizim adımıza layık olduğu şekilde mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ve cizihi anna ma huve ehluh.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Onu bize olan ihsanları sebebiyle layık olduğu şekilde en güzel surette mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarik ve ma'dini esrarik ve lisani hüccetik ve arusi memleketik ve imami hazretik ve tirazi mulkik وخزائن رحمتك وطريق شريعتك.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının hazinesi, delillerinin beyan edicisi, her şeyiyle hükmün altında olan bütün mükevvenatın en gözde varlığı, sana yaklaşanların imamı, mülkünün süsü, rahmetinin hazinesi, şeriatının yolu, tevhidinden lezzet alan, varlıklar aleminin göz bebeği, mevcudatının yaratılmasının sebebi, bütün varlıklar cevherinin öz cevheri, nurunu her şeyden evvel yüce zatının nurundan yarattığın Efendimiz Muhammed'e, sen var olmaya devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça baki kalan, senin ilmin dahilinde nihayeti olmayan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salatla salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde mevcut olan varlıklara dedince, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bir salatla devamlı salat eyle.

0: ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره.
1: Allah'ım, mahlukatın adedince razı olacağın şekilde, arşının ağırlığınca, ilminin sonsuzluğu nispetinde, yarattıklarının geçmişte seni zikrettiği zikirler adedince, gelecekte seni zikredecekleri zikirler adedince, her sene, her ay, her hafta, her gün, her gece, her saat, her koku koklandıkça, her nefes alındıkça, her göz kıpırdadıkça, her bakışta, ebedden ebede kadar, dünya ebediyetleri ve ahiret ebedlerince ve bunlardan daha fazla olarak evveli olmayan ve ahiri tükenmeyecek şekilde Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'in âline bütün alemler içinde bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بعنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ona olan inayetin, lütuf ve ihsanların miktarınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e senin katındaki kıymetine ve şanına layık bir şekilde salat eyle.

0: وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat eyle. Öyle bir salat ki, o salat vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ondan razı olduğunu gösteren bir salatla salat eyle. Onun ashabından en güzel şekilde razı ol.

Allah'ım, bütün mahlukattan evvel nuru yaratılan ve dünyaya gelişi bütün alemler için rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, şimdiye kadar geçmiş yaratıklar, bundan sonra gelecek varlıklar, onlardan sait ve şaki olanlar adedince bütün sayılar içine alacak kadar, bütün sınırları ihata eden, sonu ve nihayeti olmayan, bitip tükenmeyen, sen devam ettiğin müddetçe devam eden bir salatla salat eyle. Âline ve ashabına da aynı şekilde salat eyle ve aynen bunun gibi tam manasıyla selam eyle.

0: ذلك.
1: Allah'ım, Miraç'ta kalbini celalinle, gözünü cemalinle doldurduğun, böylece ferahlayan, senin destek ve yardımına nail olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve tam manasıyla selam eyle. Bundan dolayı Allah'a hamd olsun.

0: وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar olmuş ve bundan sonra olacak şeyler adedince üzerini gece karanlığının kapladığı ve gündüz ışığının aydınlattığı bütün varlıklar adedince salat eyle.

0: وذريته عدد أنفاس أمته.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz Muhammed'e, âline, zevcelerine ve zürriyetine, ümmetinin nefesleri adedince salat eyle.
0: Allahümme bi bereketi s-salati.

Allah'ın ona getirilen salatlar bereketiyle bizi salavatla cenneti kazananlardan, Efendimizin havzına varıp ondan içenlerden, sünnetiyle amel edip ona itaat edenlerden eyle. Kıyamet günü onunla aramıza herhangi bir mani koyma. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları mağfiret eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, mahlukatının en kıymetlisi, yarattığın ufukların en nurlu kandili, senin haklarını yerine getirenlerin en efdali, senin kolaylaştırıcı ve yumuşak hükümlerinle gönderilmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ardı ardına devam eden ve nurları bütün kainata yayılan bir salatla salatu selam eyle ve onlara bereketler ihsan eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat ve rahmet edip bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: وسلم.
1: Allah'ın ümmi peygamber, tertemiz ve Allah tarafından içi ve dışı temizlenmiş olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salatu selam eyle.
0: Allahümme salli ala men khatemte bihir risaleh ve eyyettehu bin nasri vel kevferi ve şefa'a.
1: Allah'ım, kendisiyle risaleti sona erdirdiğin, ilahi nusretinle, Kevser ve şefaatle teyit eylediğin Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed, nebiyyil hukmi vel hikmetis siracil vehhac, el mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'ra.

Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, ışık saçan parlak kandil, güzel ahlakın zirvesi, rasullerin sonuncusu, Miraç'la taçlandırılan seyyidimiz ve efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve onun sapasağlam ve dosdoğru yolundan giden tabilerine, denizlerde dalgalar vurdukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe'yi tavaf ettikçe devam eden daimi bir salatla salat eyle.

0: ظلمة ليل الشك التاج صلاة دائمة.
1: İlim onları haşyete, Allah'tan korkuya sevk etmiş. İşte bu ayetin kerimeli müstakı olmuşlar. Yani ne demek? Allah'ın ayetinin hak olduğunun ispatı olmuşlar. Adam onlar yani. Çünkü ancak alimler korkar. Şimdi alim olmayanlardan, cahillerden korkanlar var mıdır? Vardır. Takva sahipleri var mıdır? Vardır. Vardır ama işte nasıl korkulacağını, neyin haram, neyin mekruh olacağını bilmediği vakitte takvası zedelenebilir. İlimsiz iş zor. Ancak men kallede alimen lekallahu salimen. Bir alimi taklit ederse, bir alime, bir veliye ittiba ederse, tam onun izinde giderse, sözlerine hiç itiraz etmeden takip ederse, o da Allah'a selametle kavuşur. Çünkü alim olmayanın müteallim olmaktan, ders okumaktan veya sohbet dinlemekten başka hiçbir çaresi yok. Helak olmamak için kün alimen ev müteallimen ev sami'an. Ev muhibben de var ama kuru kuruya sevgi para etmez. Ya alim olacaksın, bu saatten sonra herkesin alim olması mümkün olmayacağından, o zaman müteallim olacaksın. Yani talebe olacaksın, medreseye gideceksin ve bir hoca efendinin önüne diz çökeceksin. Faydalı ilimler, ilmihal özellikle ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal farz ilimleri öğreneceksin. Şimdi bu da icabında zor oluyor. Ne bakımdan? Çünkü yani insanın aradığı hoca yakınında olmuyor. Bir yerden bir yere gitmek, buralar büyük şehir, trafikler var. İnsanların maddi imkanları, ekonomileri çok bozuk. O bakımdan masraflar her gün gidiyor.

0: Haftada 3 kere git falan, bunlar da zor oluyor tabii. Onun için talebe olma imkanına sahip olamayanlar da üçüncü bir şık olarak evsâmi'an yahut da dinleyici ol. Yani hakkı dinle, hayrı dinle, dini dinle, ayetler, hadisleri dinle. Bu dinleme imkanı çok fazlalaştı. Artık YouTube'lardan, internetlerden efendim Lale Gül gibi hizmet eden, kadın sesi bile almayan, kadın görüntüsü hiç yer vermeyen, millete günah işlettirmeyen, belki de bir tane odur. Efendim Lale Gül radyosu da var, televizyon almak hiç lazım değil. Radyodan da bu ilimler istifade ediliyor. Zaten cep telefonlarında artık uygulamalar cebe inmiş vaziyette. Millet kulaklık takmış, şarkı türkü dinleyerek metroda, otobüste giderken bir Müslüman kulağına efendim sohbet takarak, ayet hadis dinleyerek yolculuğunu yapabiliyor. Hem ilim almış oluyor, dinlemiş oluyor, hem de haramlar, günahlar duymaktan, izlemekten korunmuş oluyor. Yani arayana cennet kolay, arayana. Onun için sebepler artmış. Şimdi tuğyan sebepleri artmış, cehennem sebepleri de çok artmış, günah sebepleri çok artmış. Ona göre hayır sebepleri de artmış. Ama çokları günah sebeplerine tevessül ediyor, hayır sebeplerine teşebbüs etmiyor. Bundan dolayı helak oluyor. Siz buyuruyor, وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Bu üçün dışına çıkmayın. Bazı hadislerde dördüncü olmayın, bazı hadislerde وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Beşinci olmayın buyuruyor. Beşinci olmayın buyurundan dördüncü nedir? وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Beşinci olmayın. Fetehlik, helak olursunuz. Fetehlikü de, fetehlike. Fetehlike, helak olursun. Dördüncü olmayın derken, ya alim ol, olamadın talebe ol, olamadın dinleyici ol. İyi bir dinleyici ol. Yoksa dördüncü kalma, helak olursun. Şimdi beşinci rivayetinde ev muhibben var, sevici ol. Severseniz yine kurtulursunuz. El mermâmine, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ashab-ı Kehf'in köpeğini cennete gireceği bildirilmiştir. Yani Mevlana Cami, Kudsesi Ruh Sami Hazretleri'nin buyurduğu vecile, ya Rabbi ben Ashab-ı Kehf'in köpeği olan Kıtmir cennetlik olduysa, ben de senin ashabının köpeğim. Ben senin kıtmirinim demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıtmiri olmak da çok yüksek seviye, tevazu yapıyor. Onun için Ashab-ı Kehf'in ismine Ashab-ı Güzini koyuyor. O ki Ashab-ı Kehf'in köpeğiyken kurtulduysa, ben de Ashab-ı Güzini'nin köpeği olarak beni kabul eyle diye yalvarıyor Molla Cami Hazretlerimiz, Evliya'nın reislerinden. Onun için sevmek işte ne yapıyor? Bir kelbi cennet ehlinden yapıyor. Bu kadar soylu, şerefli, mallı, mülklü, şöhretli ağalar, paşalar cehennemin dibinde inim inim inerken bir köpek cennette yüksek derecelerde keyif sürecek. Bu size çok büyük bir şey anlatması lazım. Sevginin ve birlikteliğin ve sohbetin ve beraberliğin şerefi bakımında. Onun için ev muhibben diyor, ya da seven ol, dördüncü olma, fetehlike, helak olursun. Bir rivayette de beşinci olma diyor. Ancak şimdi ben kuru kuruya severim ama hoca olamadım, talebe de olamadım, dinlemekte dinlemem. Burası aslında 4'ten 5, yani 3'ten 4 Beşinci de helak var da. Üçle dört birbirinde paralel. Çünkü neden? Bir insan bir şeyi severse, tutkuyla severse, gerçek manada severse, lafla değil, o kişi o sevdiğini dinler mi dinlemez mi? Sohbetini, sözünü dinler mi dinlemez mi? Ganimet bilir. Ne kadar konuşsa o kadar dinler. Çünkü seviyor. Hiç seven sevdiğinden ayrılmak ister mi? Fırsat olsa da ölene kadar bizi birbirine rab deseler, bağlasalar hiç ayrılmasam der. Sevgi böyle bir şey. İnnel muhibbel meyuhub mutluyun. Men ahabbe şeyen, kim bir şeyi gerçekten severse ekzera min zikri, hep onu anar. Çok anar. İkide bir ondan bahseder, onun faziletlerinden, onun güzelliklerinden, onun iyiliklerinden, onun meziyetlerinden bahseder. İnnel muhibbe limen yuhibbu zevvaru. Sevginin kaidesi, kaidelerinden biri, seven sevdiğini çok ziyarete gider. Duramaz. En kısa zaman içinde hep parasını, maddi, manevi imkanını sarf eder, sevdiğini mutlaka ziyarete gider. Seven sevdiğini çok zikreder. İnnel muhibbel men yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine çok itaat eder. Dediğini yapar. Gel der, gel, git der, gider. Sakalını bırak der, bırakır. Sarık sar der, sarık sar. Çarşaf gider, çarşaf gel. Çünkü seven sevdiğine itaat ede gelmişti. Şimdi üç tane kaide söyledi. Seven sevdiğini çok anar, çok zikreder, çok ziyaret eder, çok itaat eder. E şimdi sana diyor ki, alim olamadın, talebe olamadın ya da sami ol, yani dinleyici ol. Ya da muhib ol. E şimdi muhibden sami'in ne farkı var? Bir adam hem sevecek, hem sevdiğini dinlemeyecek. Hem sevecek, onun sohbetine iştirak etmeyecek. Hem sevecek, hem ziyarete gitmeyecek. Hem sevecek, yap dediğini tersini yapacak, yapma dediğini yapacak. E burada zaten dördüncü maddeye giremez. Niçin giremez? E çünkü gerçek manada severse helaktan kurtulur, dördüncü maddeye girer. Ama gerçek manada seven zaten söz dinler. Söz dinlediği zaman anladık, alim olamaz, talebe olamaz ama en azından sami'in sıfatıyla Allah'ın dostlarının kelamlarını, ayetleri, hadisleri dinler. E şimdi dinleme imkanları bu kadar artmış. Orada mektubat dersi yapıyoruz. Adam kalkmış maç izliyor. Şifa-ı Şerif okuyoruz. Sevgililerin sevgilisi Muhammed Mustafa'yı anlatıyoruz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Boğazımız yara olmuş. Gözümüz tansiyonu 60'a çıkmış. Dün gece hastanelerdeyiz. Ondan sonra yine biz orada mektubat dersimizi bırakmıyoruz. Serumlarla gözün tansiyonunu düşürler. Gözün tansiyonu da 60'a çıkıyormuş demek. İlk de başıma geldi. E şimdi hastanede efendim korona olmuşuz, zatürre olmuşuz, mümemmel olmuşuz. Yine orada dersi bırakmıyoruz. Çünkü biz Allah'ı seviyoruz, Resulünü seviyoruz. Şifa-ı Şerif'i seviyoruz, Mektubat-ı Şerif'i seviyoruz, Mahmud Efendi Hazretlerimizi, Evliyamızı seviyoruz. E bize onlar öyle gösterdi. İnim inim inlesene hasta olsa da asla ders bırakılmaz. İnim inim inliyorsun, entübe değilsen iki kelime konuş. Bir ayet oku, bir hadis okudu. E şimdi sevenlerin ne işle meşgul olduğu görülüyor. Öbürü de laftan, ben seni çok seviyorum. Ya arkadaş, böyle sevgi olur mu ya? Masraf yok, israf yok, para yok, pul yok, bir şey yok. Evinde oturmuş bir radyoyu açacak veya cep telefondan bir saat orada ayet hadis neler anlatılıyor. Belki ölene kadar bir daha o ayet hadisi hiç duymayacaksın.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
3: Hicri 20 Zilhicce 545, miladi 1150. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle rivayet edilir. Musibetleri saklı tutmak, arş hazinelerinden birine sahip olmak kadar büyüktür. Ey halka dert yanan ve hakkı halka şekva eden, onlara yaptığın bu şekva sana ne gibi bir fayda sağlar? Onlar sana fayda sağlayamazlar. Onlar kendi başlarına kimseye zarar da veremezler. Onlara itimat ederken hak kapısına ortak katmış olursun. Onlar seni hak kapısından uzak kılar. Mevla'dan kalbine perde inmesine sebep olurlar. Ey bilgi iddiasında olan! Bütün halinle cehaleti aramaktasın. Dünyanı Rabbinden gayri kimselerden istemektesin. Sıkıntı içine düştüğün zaman, halka koşmakla eline ne geçer ki? Yazık sana! Şu aldırıcı av hayvanı öğrendiğini yapıyor. Avını kimseye vermiyor. Kendisi de yemiyor. Halbuki onun adeti, bulduğunu kapıp yemektir. Bütün tabii hallerini bir yana atarak öğrendiği şeyin gereğini yapmaya çalışıyor. Av kuşları da aynı şeyi yapmakta. Nefsin öğrenmeye daha layıktır. Vahşi hayvanlar güzel terbiye edilirken bir insan cevheri iradeyle nasıl yola getirilemez? Ona bir şey öğret, fehmini aç, anlayış kabiliyetini geliştir, dinini yiyip bitirmesine mani ol. Hak Teâlâ'nın emanet ettiği şeye ihanet etmesin. İman sahibi için din, manevi varlığına et ve kan sayılır. Nefsini iyi terbiye etmeyenin ona bir şey teslim etmesi doğru olmaz. Her şeyi öğrettiğin zaman istediğini teslim et. Anlayışına ve kavrayışına güvendiğin zaman ona her varını bırakabilirsin. Yine de kontrol etmen yerinde olur. Unutma, her gittiğin yerde seninle olur. Alim ve Halim olan Allah tarafından gönderilene razı olur. Onun için buğday içiyle arpa kepeğinin farkı yoktur. Nefsi için hiçbir haz almaz. Hırs ile yemek yemez. Aç kalır, susuz bekler, yine kimseden bir şey ummaz. Daima iyi işler ve Hakk'a kulluk için kendini atar. Tabii olan kötü dileklerini unutur. Cömert olur. Gönlünü dünyaya kaptırmaz. Öbür aleme hasret çeker. Az zaman böyle gider, sonra ahireti de bırakır. Mevla'ya koşar. Ona sırrıyla varmak ister. Kalbi de alır, Hak Teâlâ'nın kapısına gider. Artık geçmiş hüküm kendini gösterir ve o hüküm dile gelir. Şöyle der: ey yemeyen ve içmeyen, burada ye ve iç. Aklı başında olan hasta, yalnız doktorun verdiğini yer ve tavsiye ettiği ilacı alır. Onun terbiyesinde ve gösterdiği yolda kendini tedavi eder. Gerek doktorun yanında, gerekse olmadığı zaman nefsinin isteklerine kapılmaz. Ey hırsa kapılan! O yiyecek ki sana yazılmış, senden başka kim yiyebilir? O elbise ve o binekle alacağın o kadın sana yazılmış. Böyleyse senden başka kim onu alabilir? Hırsı bırak. Acele etme. Bu cehalet niye? Sebatlı halin yok. Aklın ermiyor. Allah'ın vaadine inanmıyorsun. Ey muhtelif işlerde çalışan zat! Zengin, salih birine iş gördüğün zaman ücret bekleme. Edebini bozma. Sen edebini bozmadan terbiyeni muhafaza edersen daha iyisini, daha güzelini ve daha fazlasını bulursun. O zengin ve cömert adam, sende hırs ve bir talep görmediği zaman, birlikte çalıştığın arkadaşlarından seni ayırır ve hepsinden üstün tutar. Her türlü rahatını temin eder. Hak Teâlâ, itiraz edenlere sahip olmaz. Her işte nifak çıkarmakta olanlara bakmaz. Onun sahip olduğu ve baktığı kimseler edepli ve itiraz bilmeyen kimselerdir. İçi sakin, dışı hoş olanlar Hak Teâlâ ile sohbetini devam ettirir. Gelmekte olan hadiselere boyun eğenin ilahi alemde sohbeti devam eder. Allah'ı tam bilen ve ona irfan duygusu besleyen her an onunla olur. Başka sevdiği yoktur. Ona uyar, ondan dirlik alır, başkalarına karşı duygularını öldürür. İrfan sahipleri hep Allah'ın zatıyla olmaktadırlar. Sıfat ve isim tecellilerinin zuhuru olan geçici şeylere uymazlar. Ey evlat! Konuştuğun zaman iyi niyetle konuş. Sustuğun zaman kalbinde iyi duygu besle. Niyeti amelden önce bilmeyen adamın yaptığı işler eksiktir. Sen susmuş olsan veya konuşsan yine de günah işlemiş olursun. Çünkü niyetin bozuk. Söz etmen ve sessiz durman peygamberin sünnetine uymuyor. Bir hal değişikliğinde ve rızık darlığında hemen Allah'a karşı haliniz değişiyor. Hele gelecek bir şeyin ipi kopup kırılsa, hemen küfür yolunu tutuyorsunuz. Dünyada hemen hemen her şey ölçülü ve muayyendir. Sana bir nimet gelirse, diğer kimsenin elinden çıkmış sayılır. Bir günde senden alınır, başkasına verilir. Ne hepsi senin olur, ne de daima bir şahsın elinde kalır. Kendinizi hükümdar gibi görüyorsunuz. Haşa, Allahu Teala sanki sizin keyfinize göre hareket edecek. Niçin yaptın, şunu yapma, bunu yap gibi emirler vereceksiniz ona, öyle mi? Haşa! Ey Ademoğlu! Sen kimsin? Ne değerin var? Kokmuş bir sudan yaratıldın. Halini düşün. Rabbine tevazu göster. Ona karşı boynu eğik ol. Takva sahibi ol. Aksi halde kerim olman kabil olmaz. Allah katında güzelliğin kaybolur. Salih kullarda takvan olmazsa senden hoşlanmazlar. Dünya böyledir. Hep hikmet doludur. Ahiret daha başka olur. İşte kudret âlemi orada başlar. Ey cemaat! Sizi terbiye edecek zatlar lazım. Siz Hakk'a vekalet etmektesiniz. Bundan haberiniz var mı? Akıllı olunuz. Kalp gözlerinizi açınız. Bulunduğunuz makamı idrak ediniz. Her haliniz ölçülü olsun. Mesela evinde bir topluluk bulunan önce söze başlamasın. Söz edecek olursa çoğu cevap mahiyetinde olsun. Boş şeyleri konuşmaktan çekinsin. Bir de içi dışına uymayan fasık kişilerle olma. Salih ve düzenli iş edenlere koş. Karışık bir durumda olursan, salihle nifaklı kişiyi ayırt edemeyecek hale düşersen Allah'a yalvar. oturduğun yerden hemen kalk. Gece olsa daha iyi olur. İki rekat namaz kıl. Sonra yalvar. Ya Rabbi, kulların arasında olan salih kişileri bana buldur. Sana varmama delil olanı bana göster. Manevi sofrandan yememe vesile ver. Manevi susuzluğumu sonsuz denizinden kandıracak zatı bana bildir. Allah yoluna canlarıyla girmiş olanlar Allah'ın fazlından yer ve ülfet şarabını içerler. Hakk'ın yakınlığı kapısında hazır dururlar. Yalnız haberle yetinmezler. Çalışır, çabalar, sabırlı olarak sefere çıkar, her şeyi olduğu gibi görürler. Yaratılmışları geçer, ötelerin ötesine varırlar. Rablerine vasıl oldukları zaman, edep, ilim ve hikmet öğrenirler. Çeşitli bilgilere vakıf olurlar. Yerde ve gökte Mevla'dan gayrı hiçbir şeyin olmadığını o zaman öğrenirler. Veren, vermeyen, hareket ettiren ve sakin bırakan ondan başkası değildir. Takdir eden ve hüküm veren O'dur. Aziz eden ve zelil bırakan, bir şeyi diğerine sataştıran ve uysal kılan yine O'dur. Bu hale erince o büyükler her şeyi kolay anlarlar. Çünkü kalp gözüyle Hak katında olanları görürler. Dış gözlerini de o yola vermeye çalışırlar. Dünya onların yanında hiç kalır. Mülkünü görmezler bile. Ne bir ölçüye vurur, ne de tartmaya kalkarlar. Ey cemaat! Takvayı terk ettiniz. Bu halinizden hemen dönünüz. Takva gönüllere şifa verir. Onu terk ruhu hasta eder. Kendinizi tevbe etmeye alıştırınız. Tevbe ilaçtır. Günahlarsa mikrop çıkarır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle hitap etti. Ayık olunuz. Size hastalığınızı ve onun şifasını öğreteceğim. İster misiniz? Ashab, evet evet dediler. Peygamber Efendimiz devamla buyurdular ki, hastalığınız günah sebebiyle gelir. Ona şifa olan da tevbedir. Tevbe, imanın ayrılmaz eşidir. Zikir meclislerine devam etmek ve Hakk'a muti olmak, iman hastalıklarına şifa olur. İman diliyle tevbe ediniz. Felahı bulursunuz. Tevhid ve ihlas diliyle konuşunuz. Size felah gelir. Allah Teala tarafından bir afet geldiği zaman, imanla kendinizi muhafaza ediniz. İman, elinizde bir silah olsun. Allah'ım, onlara gösterdiğini bize de göster. Dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Hulefai Raşidin'in dördüncüsü, ilim şehrinin kapısı, savaş alısı, savaş alanlarında kafir ve müşriklerin korkulu rüyası, Allah'ın aslanı, dünyadayken cennetle müjdelenmiş bir şehidi, bir Allah dostunu Hazreti

0: Ali'yi anlatmaya çalışacağız. Ancak Hazreti Peygamber'in terbiyesinde büyümüş en yakını, can dostu, sevgili damadı, bu büyük Müslümanı temsil etmek, onun gibi yapabilmek, onun gibi konuşabilmek elbette mümkün değil. Burada dinleyecekleriniz ondan bir esinti, bir meal ve bir misalden ibarettir. Ve hiçbir misal gerçeğin kendisi değildir. Hiç yalnızsız gerçeği bilen ancak Allah.
1: Ey dünya, beni bırak, başkasını aldat. Ömrün az, seninle oturmak hor, tehliken çok. Azık az, sefer uzun, yol korkulu.
2: Dedesi Abdülmuttalip vefat edince efendimize Ebu Talip baktı. O zamanlar maddi durumu çok iyiydi. Bir ara peygamberimiz Ebu Talip'in koyunlarına baktı. Çobanlık yaptı yani.
3: Ama galiba bir müddet sonra Mekke'de kıtlık olmuş. Ebu Talip'in çocuklarını ailenin diğer büyükleri paylaşmışlar. Onlar bakmışlar, sahip çıkmışlar bir süre. Hazreti Ali'yi de efendimiz almış.
2: Hazreti Hatice validemizle evlendiğinden dolayısıyla maddi durumu amcasına göre daha iyiydi.
0: Böylece Hazreti Ali şerefine kainat yaratılanın evinde büyümüş, gencecik yaşında İslam saflarındaki yerini almış, peygamber ahlakiyle ahlaklanmıştı.
2: Ali de çok genç yaşta Müslüman olmuş.
3: Ne mutlu! Hiç günaha bulaşmadan rahmet deryasında bulmuş kendini.
2: Cebrail aleyhisselam peygamberlik görevini tebliğ edince Hazreti Hatice validemizle efendimizin hayatı değişmiş. Zaman zaman birlikte namaz kılıyorlarmış. Bir keresinde Ali görmüş onları. Namaz bitince ne yaptıklarını sormuş. Efendimiz de güzel güzel anlatmış.
3: Güzeller güzeli. Kim bilir ne güzel anlatmıştır.
2: Fakat Ali önce karar verememiş. Dur demiş. Bir gidip babama sorayım. Razı gelirse ben de Müslüman olurum.
3: Sormuş mu?
2: Söyleyeceğim, kesme sözümü.
3: Affedersin.
2: Bahar ne güzel değil mi?
3: Ben gerçek baharı anlat.
2: Hazreti Ali Müslüman olma konusunu babasına sormak için çıkmış. Yolda giderken düşünmeye başlamış kendi kendine. Beni yaratan kim? Allah. Peki Allah beni yaratırken, rızkımı verirken babama soruyor mu? Yok. Öyleyse ben niçin babama soracakmışım? Sormayacağım. Hemen, hemen gidip Müslüman olacağım demiş. Dönüp efendimize gelmiş.
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü.
0: Hazreti Ali ilk çocuk Müslümandır. Putlara tapınma derdine hiç düşmemiştir. Ve ilk yıllar tebliğ gizliydi. Hazreti Ali risalet nurunun kaynağında yıkandı. Allah Resulü peygamberliğini ilan ettikten sonra tebliğe birlikte gidiyorlardı. Bir gün Allah Resulü Hazreti Ali'yi de yanına alarak Nahle Vadisi'ne gitmişler. Orada ibadete dalmışlardı.
2: Açıktan İslam'a davet emri gelince Efendimiz yakın akrabalarını Safa Tepesi'nin eteklerine toplamış. Onlara Allah'ın bildirdiği gerçekleri açıklamış.
3: Ama Mekke'deki putlar onların hem ilahı hem ticaretiydi. Menfaatlerinden vazgeçmek çok ağır gelmiş olmalı.
2: Bu ilk toplantıdan olumlu sonuç alamayınca Kureyş büyüklerini davet etme görevini Ali üstlenmiş. Güzel bir ziyafet sofrası hazırlamış. 40 kişi kadar gelmişler. Yemekten sonra Efendimiz bir konuşma yapmış.
3: Kureyş ulularına ağır gelmiştir bu konuşmada.
2: Gerçekten ağır gelmiş. Ama Ali herkese meydan okurcasına Müslümanlığını ilan etmiş.
1: Senin en güçlü kolun ben olacağım. Ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Ali Efendimizin en güçlü koluydu. Müslümanlar birer ikişer Medine'ye göç ederlerken o Hazreti Peygamber'in en yakınındaydı. Hicret İslam dinini azınlık hukukundan çıkarmış, bağımsız bir devlete kavuşturmuştu. İslam'ın takvimi de hicretle başladı. Hicret, saadet zamanının başlama noktasıdır. O gün müşrikler güneşi söndürmeye karar vermişlerdi.
4: Bu akşam nedense kurşun gibi ağır geliyor bana.
5: Hiç ses de yok, baksana.
4: Hep beraber vuracağız, tamam mı?
5: Tamam. Diğer arkadaşlar da hazır.
4: Tam zamanı. Herkes uykuya çekildi. Saldıralım artık.
5: Bozgunculuk yapmak yok. Kimse geride kalmasın. Biliyorsunuz, Haşimoğulları bütün kabileleri karşısına alamaz.
6: Kapıyı kırıp hep beraber içeri giriyoruz. Yatağında bitireceğiz işini.
7: Saldırın! Haydi!
4: Ne oluyor?
1: Kimsiniz siz?
7: Ne işin var senin burada? Muhammed nerede?
1: Ben bilmiyorum onun nerede olduğunu. Akşamleyin şuraya uzanmıştım, uyumuş kalmışım.
7: Sen Muhammed'i görmedin mi yani?
1: Dün akşam gördüm ama bu gece gelmedi galiba.
7: Üf be, mahvolduk. Nerede bulacağız şimdi onu?
5: Herhalde o da diğer göç edenler gibi çoktan Medine yoluna koyulmuştur.
7: Ebu Bekir'in evine bir bakalım. O da yoksa haklısın.
0: O günden sonra Hazreti Ali 3 gün daha Mekke'de kaldı. Peygamber Efendimiz'de bulunan emanetleri yerlerine teslim etti. Medine yollarında Efendimiz'e yetişti. Mekke'den göç edenlerle Medineli Müslümanlar kardeş edilmişlerdi. Fakat Peygamberimiz Hazreti Ali'yi kendi kardeşi ilan etmişti. Ve Bedir günü geldi.
7: Eğer istiyoruz, varsa çıksın dövüşelim.
8: Allahu Ekber. Buyurun er meydanına.
7: Fakat siz kimsiniz?
8: Medineli 3 Müslümanız.
7: Bizim sizinle bir işimiz yok. Bize denk değilsiniz. Asil ve soylu yiğitleriniz yok mu?
0: Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ebu Übeyde ileri çıktı. Hazreti Ali'nin rakibi, dövüşkenliğiyle ünlü bir Mekkeliydi, Velid'di. Er meydanı müthiş bir çarpışmaya şahit oluyordu. Taraflar heyecandan nefessiz kalmışlardı. Hazreti Ali çok sakindi. Kılıçlar vuruştukça şimşekler çakıyordu. Şiir gibi bir mücadeleydi.
7: Allah'u Ekber.
1: Evet ey Velid. İşte ayağımın altındasın. Allah'ın birliğini ve Muhammed'in Allah Resulü olduğunu kabul ediyor musun?
7: Allahu Ekber.
2: Ali, Velid'in işini bitirdikten sonra Ebu Ubeyde'nin yardımına koşmuş. Bir kılıç darbesiyle Şeybe'yi de o çok övündüğü atalarının yanına gönderivermiş.
3: Bu münferit çarpışmaların ardından taraflar birbirine giriyorlardı ya, o gün Müslümanların morali o kadar yüksekmiş ki.
2: Şehitlik az nimet mi sevgili dostum? Allah için verilen canın bedeli az bir nimet mi?
3: Müslüman Allah için savaşırken ölürse şehit, kalırsa gazi, öbürleri ise Allah akıl fikir versin.
2: Zafer, hakkın ve hakka inananların oldu.
0: Müslümanlar Allah için yaşıyor, Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyordu. Dostu Allah olanın sırtı yere gelir mi? Bedir zaferinden sonra Hazreti Ali, Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma ile evlendi. Bedir yenilgisini hazmedemeyen Mekkeli müşriklerle İslam ordusu bu kez Uhud'da karşılaştı. Çok önemli, stratejik bir mevkiyi bekleyen okçular, erken zafer hayaline kapılmış, Efendimizin emrini unutmuşlardı. Müslümanlar safında açılan bu gedikten düşman yararlanmasını bildi. Müslümanlar gerçekten zor anlar yaşadılar. Efendimiz yaralandı. Hazreti Ali en yakınındaydı. Büyük bir gayretle çılgınlar gibi vuruşuyor, bütün gücüyle Allah Resulü'nü korumaya çalışıyordu. Kafirler bir yalan çıkarmışlardı. Hazreti Ali bütün gücüyle bağırıyordu.
9: Allah Resulü'nün öldüğü şeytanın yalanıdır. Saflarınızı asla bozmayın. Metin ve sebatkar olun. Allah yolunda savaştan hiçbir şekilde dönmeyin.
2: Hendek Savaşı'nda Ali'yi hatırlıyor musun?
3: Hatırlamaz mıyım? Müthişti. Gerçekten büyük cengaver Ali.
10: Ben ki namlı savaşçı Amr bin Abd'ım. Aranızdan karşıma çıkacak bir erkek yok mu kozumuzu pay edelim? Hadi! Görmek istiyorum bu yürekli erkeği karşımda. Korkuyor musunuz yoksa?
9: Korkmakla ve kaçmakla ölümden kurtulunmaz. Biz Allah'a ve cennete inanıyoruz. Geliyorum.
11: Allah'a ver!
10: Sen kimsin? Hangi deli yürek karşıma çıkma cüreti veriyor sana?
9: Ben Müslümanım. Allah'ın sükunet verdiği yürek çıkarıyor beni karşına. En fazla söze ne hacet? Koru kendini, kibirlenenlerin kabadayısı.
11: Allah'a ver!
2: Amr kibiri içinde helak oldu gitti.
3: Biliyorsun, dört büyük melekten Mikail tabiat olaylarını idare etmekle görevli. Dayanma gücünün sonuna gelindiği o gece melek ordular imdada yetişti. Şiddetli çöl fırtınası çadırları bir yaprak gibi yerlerinden söküp attı. Düşmanın malı mülkü darmadağın oldu gitti.
2: Zavallı müşrikler, dağılan develerinin ardından mal derdine düştüler.
3: Şüphesiz bu Allah'ın lütfuydu.
0: Medine İslam Devleti'nde Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılmış, malları ve canları koruma altına alınmıştı. Müslümanlığın her geçen gün yayılıp güçlenmesi Medine ve çevresindeki Yahudileri telaşlandırdı. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet ettiler. Verdikleri sözde bir türlü durmuyorlardı. Nadir ve Kureyza oğullarına hatleri bildirildi. Fakat onlar diğer Yahudi topluluklarıyla da birleşip Müslümanlara karşı ordu kurdular. Müslüman olmayan göçebe çöl Araplarını da yanlarına aldılar.
2: Hazreti Peygamber Hayber Kalesi'nin fethi için yanından önce Ebu Bekir, sonra Ömer komutasında taarruz orduları gönderdi. Fakat sonuç alınamadı.
3: Ama Ali'nin seferi bambaşka olmuş.
2: Önce Efendimiz'den emri almış. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le istişare etmiş. Ordusunu ona göre düzenlemiş. Hayber Kalesi'nin önlerine gelince İslam prensipleri gereği Yahudileri Müslüman olmaya çağırmış.
9: Müslüman olun, kurtulun. Yoksa İslam'a ve Müslümanlara düşman olmanın, zarar vermenin cezası çok büyüktür.
10: Savaş meydanları kahramanlarımızın destanlarıyla şereflenmişti. O destan kahramanları ki bir asa darbesiyle güneşte balık pişirir, devi dağların üzerine katlarmış. Kendi mabetlerini Romalıların başına yıkan Samson bizim ceddimizdir, bizim. Bizi yeni dine davet etme cüretini gösterenler, kahramanlar soyundan merhap karşısına bir rakip arıyor. Gelin de tarih boyunca birçok peygamber yetiştirmiş bir kavmi dine davet etme terbiyesizliğinin karşılığını yorun. Kimdir hakkın insanlara din hocalığı yapmış kavmin kılıcı önüne çıkacak kılıç? Hadi yörelim, kimmiş o yalancı pehlivan?
9: Beni çağırdığını duydum. Ey korkakların, korkak olduğu için de hep arkadan vuranların böbürlenen kol bileği.
10: Sen de kimsin? Ben seni çağırmadım. Sadece bir yiğit istedim kendini bilmezler safından.
9: Ben Ali'yim. Aradığın cengaverim. Asırlardır şeytanın hocalığını yapan kavmine karşı hakkın çekilmiş kılıcıyım ben.
10: Öyleyse Hazırla kendini cehenneme gitmeye.
9: Ben çoktan hazırım. Cennete gitmeye de cehenneme göndermeye de.
3: Yaman cenk olmuş.

0: Hazreti Ali, Mekke'nin fethi sırasında önemli sorumluluk yüklenmiş, Efendimizin istediği gibi kan dökülmeden Mekke'ye girmeyi başarmıştı. Sa'd bin Ubade'nin duygusallığı söz konusu olunca sancak Hazreti Ali'ye verilmişti. Mekke'nin fethi günü duygudan çok akıl, şuur ve izana ihtiyaç vardı.
1: Huneyn günü Ali dehşetti. Nasıl olduysa bir ara İslam ordusu dağılır gibiydi. Ama o yanındakilerle birlikte bir çözülme göstermedi.
2: Fırtına gibiydi ve ne güzel konuşuyordu.
3: Eyvah!
4: Mahvolduk!
3: Mahvolduk!
4: Tuzak bu!
3: Koruyun kendinizi!
4: Koruyun!
5: Ne oluyor size? Yürü dendiği halde geri kaçıyorsunuz. Allah'ın cennetine böyle mi ulaşacaksınız? Vaat edilen cennetin yolu şu anda düşmanın cesetleri üzerinden geçiyor. Vurun! Allah için, Allah'ın vaatlerine ulaşmak için vurun!
1: Huneyn savaşında Mekke'nin fethiyle Müslüman olmuş ama İslam'ı tam anlamamış olanlar çoktu. Bir kısmı çetin mücadele şartlarında pişmemişlerdi.
2: Ali sadece iyi bir savaşçı değildi. İyi bir alim, iyi bir öğretici ve tebliğciydi. Yemen'deki o ünlü Hemdan kabilesine İslam'ı Ali öğretmemiş miydi?
1: Efendimiz onun için dua etmişti ama elini Ali'nin göğsüne koymuş. Ya Rabbi, Ali'nin dili Hakk'ın tercümanı, kalbi hidayete vesile olan bir menba olsun. O menbadan insanlar kana kana içsinler diye dua etmişti.
2: Ali Resulullah'ın en yakınıydı. Ehli beytiydi canım. Hastalığı sırasında hep yanında olduğu için Efendimizin sağlık durumu ondan sorulmaz mıydı, hatırlamıyor musun?

0: Efendimiz yüce dosta gidince Fatıma validemiz halifeleri seçilen Ebu Bekir'den miras bir şey istemiş.
1: Galiba Fede kurmalığından bir parçaydı.
0: Halife de peygamberin dünyalık hiçbir mirası olmaz diyerek hiçbir şey vermemiş.
1: Ha, evet hatırladım. Bu yüzden Fatıma validemiz Ebu Bekir'e darılmıştı değil mi? Ama Efendimiz böyle vasiyet etmemiş miydi?
2: Onlar Hazreti Peygamber'in dostları, arkadaşları. Onlar gökteki yıldızlar gibidirler. Kutup yıldızı gibi.
0: Ebu Bekir halife seçilince Ali bir süre biat etmedi. Sebebini biliyor musun?
1: Hani şiir hakkında ünlü bir söz vardır. Manayı şiir, fiini batmış şair diye. Bunun sebebini en iyi bilen önce Allah sonra Ali'nin kendisidir. Biz doğru rivayet olarak bir şey bildirilirse onu biliriz. Bu konuda Hazreti Ali'den bize ulaşan herhangi bir açıklama yoktur. Ancak şunu biliriz ki Hazreti Ali küçük hesaplarla karar verecek bir insan değildir.
0: Peki bazı münafık ve fitnecilerin bu işte ortalık bulandırması, bir takım tahriklere girişmiş olması mümkün değil mi?
1: Fatıma validemizin vefatından sonra biat etmiş, Hazreti Ebu Bekir'in üstün yöneticiliğini görünce işin ehline verildiği noktasında yeterince tatmin olmuş çünkü.
0: Hazreti Ebu Bekir'in emrinde büyük görevler yüklenmiş. Onun en önde gelen yardımcılarından biri olmuş.
1: Bütün olay kısa bir tereddüt döneminden ibaret.
0: Elbette. Bunda özel anlamlar aramak, garip garip yorumlar yapmak, ilgisiz tahminlere girişmek samimi bir Müslümanın işi olamaz. En iyisi meseleyi Allah'a havale etmek. Çünkü ilme ezelisi her şeyi kuşatan ancak Allah'tır.
1: Mülk Allah'ındır ve Allah mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Mutlak irade O'nundur.
0: Fakat İslam düşmanları bu kısa tereddütü istismar etmeyi bildiler. Hemen Müslümanlar arasında ikilik çıkardılar.
1: Önemli olan son durum. Bir süre tereddüt olmuş olsa da sonunda Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'in en önde gelen yardımcılarından oldu mu? İşte bu noktada iş bitmiştir. Artık tereddüt dönemi üzerinde durmanın hiçbir anlamı yoktur.
0: Hazreti Ömer'in halife olmasını Hazreti Ebu Bekir istemişti. Ve Hazreti Ali hiç tereddüt etmeden Ömer'e biat etti. Ömer'in çok güvendiği, fikrine başvurduğu baş danışmanı oldu. Hazreti Ömer Medine'den Kudüs'e gitmek üzere ayrıldığında yerine Hazreti Ali'yi vekil olarak bırakmıştı.

0: Hazreti Ali, hiçbirimizin yapamayacağı kadar fedakar, samimi, iyi niyetli ve gayretli bir Müslümandı. Bir veliydi.
1: Hazreti Osman dönemi biliyorsun, hayli karışık.
2: Fakat bu dönemde de Hazreti Ali, halifenin yakın yardımcısı. Dostacı söylenmiş. Hazreti Osman şüphesiz iyi niyetlerle bazı yanlışlıklar yaparsa uyarırmış onu. Yapısından kaynaklanan yönetim hatalarını bir bir söylermiş. Dostça, kardeşçe, Müslümanca.
1: Efendimiz buyuruyor. Müminler birbirlerini yıkayan, arındıran eller gibidir. Bir binayı ören tuğlalar gibi birbirlerine destek ve yardımcı olurlar.
2: Özellikle Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali üzerine düşeni yapmıştır. Çünkü o Efendimizin hem ilminin hem amelinin mirasçılarındandır. Peygamberin mirası ancak ilim ve ameldir. Güzel işlerdir.
1: Neydi o günler? Hazreti Osman'ı şehit eden ihtilalciler hükümet merkezini ele geçirmişlerdi. Medine halkı telaş ve endişeye düşmüş, ne yapacağını şaşırmıştı. Böyle bir durumda halifelik gibi ağır bir görevi kim kabul edebilirdi ki?
2: Yalnız halifeliği kimse kabul etmeyince isyancıları da bir korku sarmış. Öyle ya, ortaya çıkacak karışıklıkların sorumlusu kim olacak?
1: Olayların sorumluluğunu yüklemek için mi halife seçmek istiyorlardı acaba? Sen ortalığı karıştır, sonra da birini seç ve ne kadar vebal varsa yükle ona. Çekil kenara. Bu da olmaz ki.
2: İsyancılar işi zorbalıkla halletme yoluna gitmişler. Medinelileri toplayıp tehdit etmişler.
3: Ey Medineliler! Size 2 gün mühlet! Eğer bu 2 gün içinde görüş ve rey sahipleri olarak aranızda bir halife seçmezseniz, Ali, Talha, Zübeyir ve buna benzer diğer ileri gelen zatları katlederiz.
4: Bu görevi kabul etmek sana düşer ey Ali. Yoksa karışıklıkların arkası gelmeyecek.
5: Bunu tayin Bedir hesabının işidir. Onlar kimi seçerlerse halife odur.
4: Bedir hesabı seni uygun görüyor. Elini ver de biat edelim.
5: Hayır, beni bırakın, başkasını arayın. Önümüze bir iş çıkacak ki akıllar almaz, gönüller dayanmaz şekil ve renkleri vardır. Emir olmaktansa vezir olmak daha iyidir. Siz kimi seçerseniz inanın ki hemen ona biat ederim. Ve hepinizden daha çok itaat ederim.
4: Ey Ali, Allah için insaf et. İslam ehlinin başına gelen felaketi görmüyor musun?
5: Düşünmek istiyorum. Yarın görüşürüz.
0: Hazreti Ali gerçekten zor bir teklifle karşı karşıyaydı. O gün iktidar tam ateşten gömlekti. Ve ertesi gün mescitte...
5: Ey insanlar! Siz kimi isterseniz halife o olur. Ne diyorsunuz?
6: Dur,
7: seni
6: karar
7: vermiştik.
6: Evet.
7: Sana biat edeceğim.
6: Evet,
7: seni istiyoruz Ali.
5: Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi.
0: Böylece Hazreti Ali, hicretin 35. senesi Zilhicce ayının 25'inde Cuma günü kendisine biat edilerek halife seçildi. Ama işi gerçekten zordu.
2: Emir olan memlekette asayişi sağlamak, kul haklarını korumak mecburiyetindedir. Bunun için bozulan huzurun düzelmesi, halkın rahata ve sükuna kavuşması, Hazreti Osman'ı şehit eden katillerin bulunup cezalandırılması gerekiyordu. Fakat bütün Medine'de bulunan ihtilalciler arasında katilleri bulup çıkarmak gerçekten müşkildi.
1: Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyir bir an önce katillerin cezalandırılmasını şart koşmuşlardı biat için.
0: Hazreti Ali halife seçilmişti. Ama bazı valiler biat etmedi. Uzun yıllar görev yaptıkları yerlerde güç ve etkinlik kazanmışlardı. Hazreti Muaviye, halifenin kendisine yazdığı mektubu boş bir kağıtla cevapladı. Hazreti Ali boş kağıdı görünce elçi gelen Kubeysa'ya sordu.
5: Bu boş kağıdın anlamı ne Kubeysa? Şam'da durum nasıl?
4: Emniyette miyim?
5: Elbet emniyettesin. Elçiye zeval yoktur.
4: Geldiğim yerde bir topluluk bıraktım ki kısastan başka bir şeye razı olmazlar. Hazreti Osman'ın katilleri cezalandırılmadıkça hiçbir şey kabul etmezler.
5: Kısası kimden istiyorlar?
4: Senden istiyorlar ey Ali. 60.000 ihtiyar bırakıp geldim ki Şam Camii'nin minber üzerinde bulunan Osman'ın kanlı gömleği altında ağlıyorlar.
5: Ey Rabbim, Osman'ın katliyle hiçbir ilgimin olmadığı sana malumdur. Tamam, dönebilirsin Kubeysa. Allah her şeyi biliyor.
2: İbn-i Sebe taraftarları Kubeysa'yı öldürmek istemişler.
1: Bu da bir tahrik çeşidi değil mi?
2: Bir ülkede iki başkan olamazdı. Ümmetin çoğunluğunun biat ettiği kişi itaat etmeyenleri itaate zorlayabilirdi.
1: Hazreti Talha ile Hazreti Zübeyir Müslümanlar arasında büyük bir tefrika çıkacağını anlayarak hemen Kabe'yi ziyaret için halifeden izin aldılar ve Mekke'ye gittiler.
2: Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Osman şehit edildiğinde Mekke'de bulunuyordu. Ve Medine'deki olaylar üzerine Mekke'de kalmayı tercih etmişti.
1: Ortalıkta kaynağı pek belli olmayan fakat devamlı kaynayan bir fısıltı vardı. Birileri devamlı Müslümanların arasında dolaşıyor, Osman'ın katilleri yakalansın, kısas edilsin diye fısıldıyordu.
2: Fakat ne hikmetse hiç kimse, bu iş yeni seçilen halifenin işidir. O uygun olanı yapar. Bize düşen ona güzelce itaat etmek, böylece yardımcı olmak demiyordu.
1: Ve garip bir durum ortaya çıkıyordu. Halkın arasındaki konuşmalar eshabın ileri gelenlerine ulaşıyor, onlar da bu kısasın hemen yapılması fikrini destekleyince kendiliğinden halifeye karşı bir kuvvet oluşuyordu.
2: İyi niyetle Allah için görevi kabul eden Hazreti Ali bir anda boy hedefi haline geliyordu.
0: Fakat şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. İslam inancına göre kim olursa olsun ashab-ı kiram peygamberimizden feyiz almış bahtiyar insanlardır. Bu zatların her birine muhabbet, hürmet, tazim ve hüsnü zanda güzel düşüncede bulunmak vaciptir. Bu sebeple hiçbirini lanetleyemeyiz, kötüleyemeyiz, haklarında kötü düşünemeyiz. Evet, onların aralarında da şu veya bu sebeplerle bazı olaylar olmuştur. Belki bu olaylardan ders alabiliriz. Ama hiçbirisi hakkında hüküm veremeyiz.

0: Cemel vakası üzerine Hazreti Ali Basra'ya elçi göndermiş. Bu elçi Hazreti Ayşe validemiz ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ile görüşmüş.
1: Havepzu'yu köpeklerini hatırlamıyor musun?
0: Hatırlayamadım.
1: Hani Hazreti Ayşe validemizle Mekke'den hareket edip Basra'ya doğru yola çıkan kuvvetler Havepzu yakınlarına gelince köpekler havlamaya başlamıştı.
0: Tamam. Hazreti Ayşe validemiz bu köpeklerin Havep köpekleri olduğunu öğrenince gerçekten korkmuştu. Çünkü Efendimiz bir gün hanımları bir aradayken bakalım hanginize Havep köpekleri havlayacak buyurmuş.
1: Fakat olayı değiştirmişler. Oranın Havep olmadığını falan söylemişler. Yine de validemizi yola devam ettirmişler.
0: Hazreti Ali'nin elçisi Kaka'nın konuşması çok güzel ama.
1: Nasıl?
0: Önce Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe validemizin son derece samimi bir ıslah düşüncesi içinde olduğunu öğreniyor. Sonra da şöyle diyor.
2: Ben derim ki bu davayı ancak sükunet ve serin kanlılık halleder. Evet, Hazreti Osman'ın katilleri bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Kısas Allah emridir, Kur'an emridir. Ancak önce sükunet ve barış yerleşmelidir. O zaman merkezi otorite yani devlet reisi kuvvet kazanır. Kargaşa ise hainlerin ve katillerin işine yarar. Siz bu hayrın anahtarı olabilirsiniz. Katilleri bulup cezalandırması gereken insanı desteklemez, onun duruma hakim olmasını sağlamazsak bu kimin işine yarar? Gelin hayra vesile olun. Çünkü kaynağı belirsiz tahriklerle içine düşeceğimiz bela hepimizi yakar kavurur, Allah korusun.
0: Hazreti Ayşe validemiz, şayet Ali de böyle düşünüyorsa işin sulh ve sükun içinde halledileceğine inanabilirsin demiş.
1: Haber kendisine ulaştığında Hazreti Ali'nin söylediği hutbe daha da güzel.
3: Allah'a sonsuz hamdler, Resulullah'a hadsiz salatu selamlar olsun. Bizi cahilliyet bataklığından çıkarıp İslam'ın saadetli dünyasına kavuşturan Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Şimdi şu son olaylara sebebiyet verenler, hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bütün insanlık alemini tekrar cahiliye bataklığına atmak isteyen, bunda çıkarı olan muhterisler, dünya perestlerdir. Çünkü dünya perestler ancak cahiliye şartlarında ihtiraslarını tatmin etme imkanı bulabilirler. Onlar İslam'ın kudretli bir otorite emrinde temsil edilmesini hiçbir zaman istemezler. Çünkü İslam fazileti dünya perest olanları Müslüman toplumun içinden atar. Bunun için bu kişiler hep cahiliye şartlarının kalmasını isterler. Bunu temin etmek için de durmadan fitne ve nifak çıkarırlar. Şimdi ben Basra'ya gideceğim. Orada Ayşe validemizle buluşacağım. Osman ayaklanmasına katılanlar kendilerini bilirler. Onların benimle birlikte gelmelerini istemiyorum. Kim sulh ve sükuna engel olmak isterse benden anlayış ve müsamaha beklemesin.
1: Oysa Hazreti Ali safında bulunanların çoğu Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle sonuçlanan olayların içindeki insanlardı. Kendi durumlarından korktukları için barış ortamını istemiyorlardı.
0: Birliği sağlayabilmek için Hazreti Ali bu zümrenin desteğinden kurtulmalıydı.
1: Ama İbn-i Sebe teşkilatında yer alan aktif Yahudiler ne yapıp yapıp savaşı devam ettirmeliydiler. Basra'daki gece baskınını samimi Müslümanlar yapabilir mi?
4: İhanet!
5: İhanete uğradık! Sözlerinde durmadılar, tuzak kurmuşlar!
6: Hadi geldinizin!
3: Ey Abdullah'ın babası! Allah Resulü'nün en yakın arkadaşı Zübeyir! Beni duyuyor musun?
2: Seni duyuyorum ya Ali, ne istiyorsun?
3: Hatırlıyor musun o günü ki Allah'ın Resulü sana Ali'yi seviyor musun diye sormuştu. Sen de bu soruya evet demiştin. Senin bu beni çok sevindiren cevabın üzerine Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ey Zübeyir, bugün sevdiğini söylediğin Ali'ye gün gelecek haksız yere saldıracaksın. Onunla cedelleşeceksin.
2: Hatırlıyorum ya Ali.
3: İşte bugün o gündür ey Zübeyir. Allah Resulü'nün keşfi aynen çıkmıştır değil mi?
2: Aman ya Rabbi. Doğru. Gerçekten Resulullah öyle demişti. Oğlum, Ali bana öyle bir hadise hatırlattı ki yaptığım işten iliğime kadar titredim. Artık ona karşı mücadele edemem. Biz haksız olarak onun karşısına dikiliyoruz. Ben bu haksız mücadeleden şu anda çekiliyorum. Sana da çekilmeni tavsiye ederim.
4: Bunları söyler söylemez Hazreti Zübeyir Basra'yı terk etti. Hazreti Zübeyir'in bu hareketi Hazreti Talha'yı da uyandırdı. Fakat Hazreti Talha'nın da savaştan çekilmesine bozguncular razı olmadılar. Ve zehirli bir ok Hazreti Talha'yı yaraladı.
1: Yaralı bir halde yolda götürülürken Hazreti Ali'nin adamlarından bir askere rastlamış. Sen müminlerinin emirinin adamlarından mısın diye sormuş. Evet cevabını alınca uzat elini de sana biat edeyim demiş. Çok geçmeden şehit olmuş.
0: Hazreti Talha'yı şehit eden oku aynı asker içinde bulunan Mervan İbni Hakem'in attığı rivayet ediliyor.
1: Hazreti Zübeyir de Şiba Vadisi'nde namaz kılarken şehit edilmiş, secde halindeyken.
0: Hazreti Zübeyir'in kılıcını alıp Hazreti Ali'nin karargahına gelen İbni Cürmüz, halifeden büyük bahşiş bekliyordu.
3: Resulullah'tan işittim. Zübeyir'in katilini ateşle müjdeleyiniz buyurdu. Hadi var, İbni Cürmüz'e cehennem müjdesi ver.
4: Cemel vakasından sonra Hazreti Ali duruma hakim oldu. Hazreti Ayşe validemiz arada geçen olayın kendisine yanlış bilgi verilmesinden kaynaklandığını söyledi. Vefatına kadar çekildiği uzlet köşesinde kendisinden sadır olan bu hatayı yad ederek ağladı. Bu arada Sebeiye güruhu boş durmuyordu. Cemel vakasında 13 bin kişinin ölümüne sebep oldukları yetmezmiş gibi yeni planlara, yeni tertiplere giriştiler. Sinsi ve kalleşçe düşmanlıktan hiç vazgeçmediler. Hazreti Ali, hilafet merkezini Kufe'ye taşıyarak Medine'yi siyasi çekişmelerden uzak tutmaya karar verdi. Eski sahabiler hilafet merkezinin Medine'den nakline razı olmadılar ama Hazreti Ali Kufe'de devletin idaresini sağlamlaştırmaya başladı.
0: Hazreti Ali'ye biat etmeyen nedense sadece Şam valisi kalmış.
1: Halife Şam valisine elçi göndererek kan dökmeden meseleyi halletmek istemiş. Fakat muvaffak olamamış. Bozguncular da mekik siyasetiyle görüş ayrılığını düşmanlığa çevirebilmiş.
0: Ama biliyor musun? Birçok ünlü sahabi bu olayda tarafsız kalmış. Eğer kafirler ile muharebe edilirse gideriz. Ama ehli kıble ile cenk etmeyiz demişler.
1: Hatta Hazreti Ebu Hureyre, Muaviye'nin yemeği tatlı, Ali'nin arkasında namaz doğru, harbi terk etmekse daha emniyetli diyormuş.
0: Bu arada Hazreti Muaviye, Medine ehlinden bazılarına mektuplar yazıp kendisine yardımcı olmalarını istemiş. Mektubunda şöyle diyormuş. Fitne ve fesat günlerinde ben aranızda değildim. Fakat Ali, Osman'ın katilleriyle müttefik olup, suçlular hala onun yanında bulunmaktadır. Ben Osman'ın velisi olarak onun kanını talep ederim. Katilleri Ali'den isterim. Verirse onları kısas ederim. Hilafeti de Ömer'in yaptığı gibi şuraya havale ederim. Eğer katiller verilmezse Ali ile cenk ederim. Osman'ı sevenler buraya gelsinler. Böyle yazmış mektubunda.
1: Fakat Medine halkı bu teklife hiç önem vermemiş. Hatalı bulmuşlar. Hazreti İbni Mesleme ise cevabi mektubunda... Bilesin ki ben seni Ali'ye tercih etmem ve senin hatırın için onun aleyhinde bulunmam demiş. Osman kuşatıldığı zaman imdadına niçin gelmedin demiş.
0: Hazreti Muaviye Hazreti Ali'ye elçi göndermiş. Hazreti Ali fıkıh konularında büyük bir alim. Hazreti Osman'ın katilleriyle ilgili olarak şunları söylemiş elçiye.
3: Resulullah aleyhisselam yüce makamına göç ettiği zaman amcam Abbas'la Muaviye'nin babası Ebu Süfyan hemen bana biat ederek halife seçmek istemişlerdi. Ashab arasına tefrika düşebilir ihtimaliyle kabul etmemiştim. Bu defa muhacir ve ensarın ısrarıyla hilafeti kabule mecbur oldum. Muaviye'ye düşen bana biat etmesidir. Osman'ın kanı ise onun evladının dava açması ve iddialarını şer'an ispat ettikten sonra kısasın icrasına bağlıdır. Bu da halifeye ait bir vazifedir.
4: Ne yapıldı, ne edildiyse, hangi tedbir alındıysa da sonunda Sıffin Savaşı kaçınılmaz oldu. Barış görüşmeleri bir türlü netice vermedi. İki ordu da son hazırlıklarını yaparak harp düzenine girdi. Hazreti Ali askerlerine şöyle diyordu:
6: "Yiyelim bakalım ne söylüyor."
3: "Asiler cenge başlamadıkça siz başlamayınız. Onları bozguna uğrattığınızda kaçanları takip etmeyiniz. Kimsenin avret yerlerini açmayınız. Hanelere girmeyiniz. Mal almayınız. Kadınlar size veya büyüklerinizden birisine hakaret etseler bile onlara dokunmayınız. Çünkü onların yaratılış ve ahlak bakımından zayıf halleri vardır."
0: Hazreti Ali çarpışmalar devam ederken bile hep barış ümidi içindeymiş.
1: Hazreti Ammar da savaştaymış. Sonunda çatışma şiddetlenmiş tabii. Mübareğin ihtiyarlıktan eli titriyormuş. "Ey Rabbim, bugün senin katında bu fasıklarla cihad etmekten daha makbul bir iş bilmiyorum. Eğer bilsem onu yapardım." diyormuş. "Vallahi onların muradı Osman'ın kanı değildir. Onlar dünyanın tadını tattılar ve ona aldanıp tamah ettiler." diyormuş.
0: Hazreti Ammar'ın mübarek başını kesip Hazreti Muaviye'ye getirmişler. İki şanlı kendi aralarında "sen öldürdün, ben öldürdüm" diye çekişiyorlarmış. Amr İbni As, "ikiniz de cehennemliksiniz" demiş. Hazreti Muaviye niçin öyle dediğini sorunca da, "vallahi öyledir. Bunu sen de bilirsin. Keşke 20 sene önce ölseydim de bu hali görmeseydim" cevabını vermiş.
4: Amr İbni As böyle pişmanlığını bildirirken, o kana dillerini bulaştıranlara ne demeli? Hazreti Ammar'ın şehadetinden sonra Hazreti Ali, yanına 12 bin kişilik bir yiğitler birliği alarak şiddetli bir hücuma geçti. Şamların bozulmadık safları kalmadı.
3: "Asileri katlediyorum ama onların başı Muaviye'yi göremiyorum." "Ey Muaviye! Seninle muhakememizi Allah'a havale edelim. Yalnız halk birbirini kırmasın. Meydana çık. Kim hasmını katlederse bu iş muhalifsiz ona kalır."
1: Hazreti Muaviye'nin veziri makamında bulunan Hazreti Amr, "amcazaden insaflı hareket ediyor. Hadi çık göster kendini" diye teşvik etmiş ama Muaviye, "pekala biliyorsun ki onunla her kim çarpışmaya çıktıysa sağ kalmadı" diyerek gizlenmeyi tercih etmiş.
0: Ve bir savaş hilesi yapmışlar. Muaviye askerleri yenilgiyle burun buruna gelince bu safları mızrakların ucuna geçirip kaldırarak "ve sizi Kitabullah'a davet ederiz" diye bağırarak halife ordusunu karmakarışık etmişler.
1: Sonunda hakem seçip hakemlerin Kitabullah hükümlerine göre verecekleri karara uymak üzere savaşa ara vermişler. Amr İbnül As'ın fikirleri olan bu dehşetli hileyle Hazreti Muaviye ordusuyla birlikte yenilmekten kurtulmuş.
0: Fakat halife ordusunda isyan ve tefrika çıkmış. İşin şekli değişmiş.
1: Hakem olayında hile yapılmış. Sonra hakem seçmeyi küfür olarak gören hariciler ortaya çıkmış. Önce Hazreti Ali safında bulunan hariciler bir anda Hazreti Ali'nin baş düşmanı oluvermişler.
0: Hariciler de yeni bir fitne hareketini başlattılar. Kendi kafalarına göre Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarıyorlardı. Ehli sünnetin yolunu terk ettiler.
1: Hakemlerin garip hükümleri meydana çıktıktan sonra Hazreti Ali Küfelilere bir hutbe söylemiş. Şöyle demiş:
3: "Ben mütareke, hakem tayini ve seçimi hususunda size emir ve görüşümü bildirmiştim. Siz dinlemediniz. Dilediğiniz gibi yaptınız, sonra pişman oldunuz. Hakemlerse Kur'an'ın hükmünü geri bırakıp hisleriyle hareket ettiler. İkisi de görüşlerinde doğruya isabet edemediler. Onların hükümlerinden Allah, Resulü ve müminlerin salihleri hiçbir şekilde sorumlu değildirler."
1: Tekrar Şam seferine karar verilmiş ama harici eşkıyası Nehravan'da kendi fikirlerinde olmayanlara zulüm ve işkence etmeye, yol kesip adam öldürmeye, hunharca cinayetler işlemeye başlamışlardı.
0: Tabii o zaman da sefer Şam üzerine değil hariciler üzerine yapıldı.
1: Evet, kanlı çarpışmalar oldu. Halife ordusu yıprandı, çözülmeler başladı. Diğer tarafta bol keseden verilen tavizler halifenin karşısında bulunanları güçlendirdi, toparladı.
0: Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye hitaben söylediği bir hadisi vardı. Hatırlıyor musun?
1: Bütün bu olaylara işaret ediyordu galiba.
0: İsa'ya Yahudiler buz ile düşmanlık ile, Hristiyanlar da onda olmayan bir özellik isnat ederek aşırı sevgiyle sapıklığa düştüler. Senin içinde aşırı muhabbet ve düşmanlık gösteren iki fırka helak olacak.
1: Gerçekten bu iki fırka da ehli sünnet yolundan çıkarak helak oldular. Güya Hazreti Ali'ye bağlı olan, ona olan sevgilerinde çok aşırı giden grup hariciler gibi sapıklığa düşmüş, halifeyi uğraştırmıştı. İslam'a büyük zarar verdiler. Küfür ve şer cephesi karşısında bu olaylar büyük zarardı.
0: Bu sevgide ileri gidenlerin, aşırılık edenlerin reisi İbn-i Sebe'ydi değil mi?
1: İbn-i Sebe fitne için maksatlı olarak bu yolu seçmişti. İslam'ı zaafa uğratmak için özel olarak çalışıyordu. İslam'a düşmandı yani. Hazreti Ali'yi sevmek gibi son derece masum bir fikrin perdesi arkasında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi müminlerin en büyüklerine dil uzatıyorlardı.
0: Evet evet. Hazreti Ali buna çok üzülmüş ve şöyle demişti.
3: O zatlara kin besleyenlere Allahü Teala lanet etsin. Beni seven onları da sevsin. Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur. Ve benim o kimseyle hiçbir alakam kalmaz. Bundan sonra o zatları kötü maksatla diline alan olursa hakkında müfterilere verilen cezayı uygularım.
4: Hazreti Osman'ın şehadetiyle kopan büyük fitnenin verdiği zararlar, Müslümanlar arasında meydana gelen kanlı olaylar ve bunların açtığı derin yaralar, İslam aleminde birlik ve huzurun sağlanmasına engel oldu. Birçok sapık grup ortaya çıktı. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık ettiler. Haricilerin kılıç artıklarından 3 kişi Mekke'de bir araya gelerek olayların muhasebesini yaptı ve bunların suçlusu olarak gördükleri 3 kişiyi öldürmeye karar verdiler. Suikasti aynı gün yapacaklardı. Hicretin 40. yılı Ramazan ayının 17'si Cuma gecesini seçtiler.
7: Sen kimi katlettiğini biliyor musun?
8: Sen? Amr, sensin. Demek ben başkasını öldürdüm fakat ben seni öldürmek için geldim.
7: Sen Amr'ı murad etmişsin ama Allah'ın iradesi hariciyi uygun görmüş. Kısas uygulayın. Vurun boynunu.
4: Kılıçları zehirliydi. Ne pahasına olursa olsun öldürmek için yola düştüler.
0: Şam'a giden Berk de aynı saatlerde Muaviye'ye saldırmış ama Berk'in kılıcı ancak uyluğuna isabet etmiş. Namaz kıldırmadan makamına dönen Muaviye doktorunun zamanında müdahalesiyle kurtulmuş.
1: Fakat Hazreti Ali'ye yapılan suikast daha planlıydı.
4: Allah Allah. Hayırdır inşallah. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Ümmetinden şikayette bulundum. Niye delalet eder ki? Neyse. Hemen hazırlanıp camiye gideyim.
0: Sabah sabah bu mübarek hayvanlara da ne oluyor ki?
3: Dokunmayınız. Onlar ölü üzerine ağlayıcıdırlar. Müslümanları namaza davet edelim. Ey insanlar, namaz, namaz!
7: Geliyorlar. Hazır olun. Hep birlikte saldıracağız. Siz çevredekileri şaşırtın. Benim hedefim Ali. Atılın ve vurun.
5: Ne oluyor?
9: Alnımdaki yara derin mi?
8: derim ey Ali. Korkarım.
9: Korkma. Korkma. Kabe'nin Rabbi olan Allah hakkı için şehadete kavuştum. Bana saldıran yakalandı mı?
10: Yakalandı efendim.
9: İbn-i Mülcem. Sen ha. Ben sana ihsanda bulunmadım mı?
7: Evet. İhsanda bulundum.
9: Ya bu ihanete sebep nedir?
7: O kılıcı 40 gün biledim. Ve onun ve halkın en zararlısının ölmesini diledim.
9: Görüyorum ki seni o kılıçla öldürecekler. Çünkü insanların en zararlısı sen oldun. Çünkü Resulullah Ali'yi şehit eden halkın en kötüsüdür buyurmuştu. Şimdi beni iyi dinleyin. Ey Abdülmuttalip oğulları. Müminlerin emiri öldürüldü diye Müslümanların kanlarına dalmayın. Benim için ancak beni vuran katledilir.
8: Ey müminlerin emiri, Allah seni bize bağışlasın. Fakat emri hak vaki olursa senden sonra oğlun Hasan'a biat ederiz.
9: Bu konuda ben hiçbir şey söylemem. Siz işinizi daha iyi bilirsiniz. Ancak dünyaya rağbet etmeyiniz. Kaybınız için ağlamayınız. Daima doğruyu söyleyiniz. Allah'ın kitabıyla amel ediniz. Zalime düşman, mazluma dost olunuz. Allah'ın emirlerini uygularken kimsenin kötülemesinden sakınmayınız. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Ali. Ali.
11: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu riya konulu sohbeti başlıyor.
14: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallî alâ seynâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sallam. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallî alâ seynâ. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربمز مجلسمز مبارك إيلسن İlim meclislerinden azami derecede istifade nasip eylesin.
15: Amin.
14: İlim meclislerine yakışmayan her türlü ekvalden, efalden ve havatırdan cümlemizi muhafaza eylesin.
15: Amin.
14: Salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi selam. İbn-i Hacer Askalani Hazretleri, İmam Kastalani ona sorulan bazı suallere kendi hattıyla verdiği cevapları efendim nakletmiş. Dün akşam onu, o kitabı gördüm. Daha bazı başka eserlerde de gördüm. Yani senin bir şey okuduğun zaman, kabirlere gittiğin zaman, ölülerine hediye edeceğin zaman, burada bazı adab vardır. Sen okuduğun Yasin kabul oldu mu olmadı mı, kesin değil. Ondan sonra cezikir yaptın, hediye yaptın, kabul oldu mu olmadı mı senin adına? Efendim, bu kesin değil. Onun için diyor, evvela bir defa bir niyet etmek lazım ki diyor, ben bu okuyacağımı meyyite işte falan zata neyse hediye etmeye niyet ediyorum. Kalbinden bu niyet olmalı diyor bir defa. Bazı alimler o niyetle başlamadınsa sonradan niyeti çevirmeye bile ulaşır mı ulaşmaz mı ihtilafa düşmüşler. Bizde tercih edilen görüş ulaşır ama ne lüzum var ihtilaf. Baştan insan ben şimdi bir Yasin okuyacağım veya işte başladım Fatiha'ya başladım bir şey salavat okuyorsun peşine ben bunu hediye edeceğim falan kişiye diye bir niyet edilmesi müstehap görülmüştür. Birinci edep mesela. İkinci edep bitirdikten sonra işte sevabını felancaya bağışladım, hediye eyledim, ihsan eyle diye direktman sevabını denmez diyorlar alimler. Niye? Çünkü bakalım seninki kabul oldu mu olmadı mı? Kabul olmadıysa sevap var mı? Neyi bağışlıyorsun? Şimdi sen onu direktman bağışladım dediğin anda sanki diyor Allah'a tahakküm ediyorsun. Yani demiş oluyorsun ki Allah-u Teala'ya sen zaten garanti kabul edeceksin ya. Kabul işi kesin, ilerisini havale ediyorum. Ha haşa. Edep meselesinden bunları insanlarımız, halkımız, ekserisi bu yani nerede adab, farzlar zayi olmuş bu zamanda da yine de biz madem bu kadar dersime geliyorsunuz, gidiyorsunuz, vakit veriyorsunuz, harcıyorsunuz bana bir şeyler ben gördüklerimden söylüyorum size yani. Yoksa tabii genel cemaatlara da herkese de bu konuları konuşamıyoruz. Adam zaten namaz yok, abdest yok. Adama kabirdeki okuduğunun hediyesinin adabını anlatmak da biraz zevaitten oluyor yani. Ama ben tabii sizle her hafta sohbet olduğuna göre bir şeyler birbirimize anlatıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Onun için tabii niyetimiz, kastımız bu olmasa da edep diye bir şey var. Yani direkt hediye edilmemeli. Önce ya Rabbi işte okuduğumuz kelime-i şehadetleri, tevhidleri işte bugüne kadar biz de böyle yanlış ettiksek dualarımızda falan devamlı kitap okuyorum. Devamlı incelediğim için devamlı edepler görüyorum. Ebu Hayrettin Karaman'ın yüzünden de biraz ilim sahibi olduk yani. Bir daha inceleyelim dedim nedir ne değildir falan. O arada da bunları görüyorum tabii. Dolu'da kitap bu hususta yazılmış ama bazı kitapların ortasında bir konular geçiyor yani. İçinden onu görmek de başlığı olmayınca veya fihriste de olmuyor. Ama mesele denk geliyor tabii. Bu ara hep onlar denk geldi bana. O bakımdan insan diyor evvela Mevla'ya işte ya Rabbi kabul et. Kabul etmeye mecbur değil hiçbir zaman. Fazl-ı kereminle diyoruz işte. Fazl-ı kereminle lütfet keremen kabul eyle. Ondan sonra zaten bu eski hocaların dualarında falan vardır. Ba'del kabuli minna diye bir kelime vardır. Ben mesela çocukluğumdan beri eski hocalar dua yaparlar, hatim duaları falan. Oradan hep hatırlarım onu. Ba'del kabuli minna. Yani bizden kabul ettikten sonra hediyeten vasılaten diye böyle giderlerdi. Demek ki orada o ba'del kabuli minna bizden kabul buyurduktan sonra kelimesi bile ne yapıyor? Orada bir meseleyi çözüyor, bir edebi çözüyor. Yani Kur'an-ı Kerimlerin sonlarında da eski Osmanlı'dan tabii tıpkı basım yapılanlarda da var da hep o bazı hatim duaları da bu kelime geçiyor mesela. Yani hiçbir şey fuzuli fazla değil yani. Her şey düşünülmüş alimler o dualardaki ifadelerde. Şimdi insan zaten bir alimi taklit ettiği zaman veya bir duayı meşayihten nakledilen bir dua yaptığı zaman çok sorun olmuyor. Ekseri bakıyorsun insanlar kendiliklerinden bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman ifade tarzları olsun, beyan üslupları olsun. Yani tabii ilmi olmuyor. İlmi olmuyor çünkü altyapısı yok. Bu sefer işte ağzına geldiği gibi duada ediyor. Bazı şeyler sıkıntılı olabilir. Onun için insan taklit etse, yani bir alimin Arapça duasını veya kitaptan okusa veya Türkçe manasından yani taklit etse daha eftal olur. Daha eftal olur. Ne bakımdan? Hata payı olmaz. Men kallede alimen lekiyallaha salimen. Bir alimi taklit eden Allah'a selametle kavuşur. Kendi başına bir şeyler yapayım diyenler de işte düşme kalkma oluyor. O bakımdan bunu da bu arada beyan etmiş olayım. Biz de şehadetlerden sonra bence kabul eyle diyoruz. Ondan sonra vasıl eyle diyoruz. Değil mi? En büyük mesele kabulüdür ama bazen de şöyle oluyor. Allah Teala'nın katında senin hatırın yok. Beş paralık adam değilsin. Fakat kime hediye yapıyorsun? İşte Ebu Ayyub el Ensari'ye veya Abdülkadir Geylani'ye veya Ahmet Erifa'ya, Rıdvanullah Al-Mecmain, Şah-ı Nakşibend Hazretlerimize. Orada şu da olabiliyor bazen. Mevla buyuruyor ki, kendine yapsan kabul edecek değildim ama yani bu zata benim katımda hatırı var, ona ben bu hediyeyi ulaştırayım. Belki de sana sevap yazılmaz. Oraya sevap da gidebilir diye düşünüyorum. Bunu neye kıyas ediyorum? Salavat-ı şerifelerde riya içinde olsa, gösteriş içinde olsa salavat mutlaka kabul oluyor. Halbuki riya ile hangi amel kabul olmuş? Riya ile hiçbir amel kabul olmaz. En tehlikeli şey, yani mana aleminde işte görülen çok acayip bir mesele var da onu şimdi biraz kitaptan tam nakletsem iyi olur. Bana hatırlatın da haftaya onu şey yapayım yani. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nin ilginç bir kıssa İmam Bülkıni Et-Tezkiratül Bülkıniye isimli eserinde gördüm. İmam Bülkıni büyük fukahadan, ulemadan bir zat. Eski yani 700-800 senelik zat. Onun eserinde gördüm bunu. Yani özetle bir zat ona geliyor. Diyor ki ben diyor birine bir emanet verdim. Artık işte altın mudur nedir paranın. Mekke'de oluyor bu hadise. Ama Süfyan-ı Sevri döneminde yani. Süfyan-ı Sevri ne zaman? 1200 senelik iş bu yani şimdi. Anladın mı? Yazan kitap 700 senelik ama mevzu ne zaman olmuş? 1200 senelerden fazla. Süfyan-ı Sevri dönemi radıyallahu anh. Bakın şeylere çıkar o vefatları, tarihleri çıkıyor şeyler. Ama o dönemler. Büyük zat Süfyan-ı Sevri, müçtehit. İmam-ı Azam zamanı yani. İmam-ı Azam zamanında Süfyan-ı Sevri'ler var. Yüzlerde yani Hicri. Diyor ki, ben diyor adama diyor emanet verdim diyor. Altınlar işte neyse kıymetli bir şey ki demek ki bu kadar arkasını aradığına göre. Tabii o zamanlar bir yerden bir yere gitse adam kaç ayda geri döner. Hemen dönemez ki. Bu sefer şimdi adam arabayla şeye gidiyor, efendim, Maraş'a gidiyor. 8-10 saatte gider, 8-10 saatte gelir, en azından bir 20 saat rahatım dese hanımı mesela. Hiç güvenmesin yani. Çünkü neden? Uçakla dönebilir. Dikkatli olmak lazım. Yani şimdiki hesapla tutmuyor, anladın mı? Efendim, sen ne yapıyorsun? Aylar sonra belki de yıl geçmiş o zamanın. Bazı yerler 3 ay, 5 ay gitmesi gelmesi. Kaldığına da bağlı, ne kadar kaldığına. Geliyor. Dönüyor. Diyor ki efendim diyor ben diyor geldim adam ölmüş diyor. Yani emaneti verdiğim adam ölmüş. Çocukları tabii hayatta da varisleri kimse. Gittim diyor. Ondan sonra dediler, babamız bize böyle bir vasiyette bulunmadı. Geçen hafta da bu ders geçti. Vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. Çok tehlikeli bir şey. Yani emaneti var çünkü. Birinin emaneti yanında, oğluna, karısına falan dememiş ki bu benim değil, bu falanındır, gelirse verin. Veya siz peşini arayın adamın emanetini verin. Demeden ölebiliyor. Bu emanet işlerinde bu sorun çok büyük. Rehin kalıyor diye geçen hafta burada mı anlattım? Geçen hafta birkaç yerle de konuştum geçen hafta da onun için. Ondan sonra adam vasiyet de etmemiş. Bu da çocuklarına varmış. Çocukları da haberimiz yok diyorlar. Yani inkar da etmiyorlar, ikrar da etmiyorlar. Adam diyor ki haberim var desem sen de istiyorsun kaç kilo mesela altın. Bende yok ki bu adam. Ne yapmış bunu bilmiyorum ki. Ben nereden bulacağım diyor yani. Çocuğu da iç etmiyor. Hani var olan emaneti içeden yok. Nerede bilmiyoruz ki diyor yani. Paranı ne yapmış yani? Biz bilmiyoruz. Adam da haklı. Şimdi senin baban sana bir şey demeden önce adam gelse böyle böyle. Sen ne yapasın ki şimdi? Yok, nereye koyduğu belli değil, ne yaptı? Bunun üzerine bu da Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Süfyan Sevri radıyallahu teala evliyanın reislerinden. Hem büyük Hanefi, yani hem fıkıhta müçtehit İmam-ı Azam gibi yani. Tabii İmam-ı Azam mezhebi yayıldı dünyaya. Onlar mezhebi inkıraza uğradı da böyle çok müçtehit var. Diyor ki sen diyor seher vakti yani işte öyle hatırlıyorum teheccüd zamanı imsaktan evvel diyor Zemzem'e git. Bütün müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Vefat eden bütün müminlerin ruhları Zemzem kuyusunda toplanır. Biliyorsun ruhların bir bedenler gibi kilosu, eni boyu yok. Yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar vefat etmiş bütün ruhlar şuraya sığar mı? Yer kaplamıyor. Kesif varlıklar değil, melaike gibi durumlar. Zaten meleklere de bir itibarla ne diyoruz? Ruhaniler diyoruz. Ruhaniler oradan geliyor. Ruh, alemi ervahtan oldukları için. Yani kesif varlıklar değil, elle tutulan gözle, yani böyle metresi, santimi, şusu, busu yok. Yer kaplamıyor. Latif de diyoruz, latif. Ondan sonra bunu da belki de yeni söylemiş oluyoruz. Bütün ruhlar, ben bunu eskiden beri görmüşüm kitaplarda. Müminlerin ruhları Zemzem'de toplanır. Ha tabii kimisi şehitler cennettedir, arştadır, makamları yüksektedir. Velakin ruhlarda ne yok? İşte bilet almak, tren beklemek yok. Anında arşta olur, anında kabrinin yanında olur. Selam verene ziyaret eden cevabını alır. Bu ruh alemi böyle. Bunu size geçen haftada anlatmaya çalıştım. Gaybi şahide kıyas edenler, yani görmedikleri alemi, gördükleri alemle ölçmeye kalkanların terazileri tartmaz. Ve motoru da yakarlar. Ondan sonra tezgahı da aşağı indirirler yani. O tezgah o yükü taşımaz. Bunun üzerine diyor git Zemzem'e diyor sahurde. Tabii bu şimdi herkesin yapacağı. O zaman kuyu açık. Ben bile kuyunun açık olduğu zamanı biliyorum. Yani kuyunun yanına gidiyorduk. Orada dualar %100 kabul. Ondan sonra bir cam vardı önünde falan ama kuyunun şöyle bir adı. Altı bütün dünya Zemzem'de yani. Dünya. Fakat kuyunun şeyi şimdi bile o bir yuvarlak çizgi vardır tavaf alanında. Zannedersem yeri bellidir. Üstten. Şey kapatlar aşağı inilmiyor. O zaman açık üst şey yani. Kapağı varsa bile yani üstünü açabiliyorlar. Kovalardan çekiyorlardı. Ondan sonra sen diyor git diyor Zemzem'e diyor selam ver diyor. O şahsın isminle diyor benim emanetim nerede diye nida et diyor. Bunu Et-Tezkiratül Bülkıniye 7-8 cilt eser. İşte ben 8. ciltte mi, 7. ciltte mi, Fevaid-i Mensurat bölümünde gördüm yani. Kitaptan cilt sayfada isteyene verebilirim. Ondan sonra oradan nida et diyor, sana diyor bir cevap gelir. Gelirse diyor sorarsın emanetim nerededir? Bu şimdi herkesin duyabileceği, görebileceği bir şey midir? Değildir. Ama ben burada Süfyan-ı Sevri Hazretleri'nde bir nesi olduğunu görüyoruz. Bir kerameti olduğunu görüyoruz. Yani bir izinle, bir müsaadeyle o velinin burada bir tasarrufuyla tabii. Allah dostlarının, keşif ehlinin efendim tasarrufları var. Keramet-i Evliya haktır. O gönderiyor çünkü. Önüne gelene de belki bu şansıl olmaz. Ama nereye gönderiyor? Mazinnesine gönderiyor. Yani yerine gönderiyor. Orada bulunuyor ruhlar diye oraya gönderiyor. Oradan bir selam ver, bir seslen bakalım diyor. Ne cevap gelir kuyudan diyor. Yani bu, benim emanetim nerede? Ben mahvolmuşum işte ki. Çoluğum çocuğumun nafakası sana emanet ettim gittim. Sen de ölmüşsün mübarek. Yani bir şekilde. O kişi de gece sahurda geliyor. Zemzem Şerif'in kuyunun başından selam veriyor. Sesleniyor. Dediğini Süfyan Hazretleri'nin dediğini aynen yapıyor. Çıt yok. Dönüyor. Süfyan Sevri Hazretleri'ne diyor ki Efendi Hazretleri diyor. Ne oldu? Bir cevap geldi mi diyor. Gelmedi diyor. Eyvah! Korktuğum başıma geldi diyor. Neden? Müminlerin, müttaki, salih müminlerin ruhları arasında değil bu adam. Cevap gelmediğine göre. O çünkü o kadar garantili cevabın geleceğine. Ne yapacağız şimdi diyor? Ne yapacaksın diyor? Bakalım şimdi birkaç milyar dolarlık soru soralım. Münafık, kafir, fasıkların ruhlarının dünyada toplandığı bir kuyu var mı? Nere? Yemen'deyi doğru dedin. Kuyunun adı? Biri diyor gibi oldu. He? Para mı? Gayya cehennemde ya. Mübarek adam. Yemen'de diyor adam ya. Yani tam bölgesel olarak belki internetten o şey oluyor ya, uydudan da yeri bulunabilir. Tam mıntıka olarak. Kuyunun adı ne? Berahut. Ya internete mi baktın? He? Bakıp mı söyledin? Bakıp söyledi. Ben sana bakma. Bakma ne lüzum var? Bana sorsaydı. Ben ezberden bilen var mı dedim. Be mübarek adam. Neyse. Bir Berahut. Berahut diye bir kuyu var. Yemen'de. Şu anda kuyu açık mı bilmiyorum. Ama bütün ulema, evliya o zaman derler ki o vadiden çok kötü kokular geldiği zaman mutlaka incelerdik, büyük bir kafir veya münafık geberdiğine rastlardık. Çünkü yeni ruh gittiği zaman kokular dışarı vuruyor. Bütün kafirlerin, münafık, fasıkların ruhları da toplandığı çukur Berahut. Hadis-i şerif bu hadis-i şeriftir. Bu demin anlattığımız kıssadan değil. Bu hadis-i şeriftir. Hayrum bi'rin alavecil arz bi'ru zemzem. Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı zemzem kuyusudur. Ondan hayırlı kuyu yok. Ve şerru bi'rin alavecil arz bi'ru berahut. Yer üzerinde bulunan kuyuların en şerlisi, fenası Berahut kuyusudur. Bu Berahut Yemen'dedir. Bütün kafir, münafıkların ruhları orada. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Ruhlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Amin Allah. Yakında gidiyoruz. Dönüşümüz de yok arkadaşlar. Yakında gidiyoruz. Güzergahımızı tayin edelim. Nerenin adamı olduğumuzla seçim yapalım. Din adına konuşan bu. Hokkabazlar, sahtekarları bırak. Kabir azabı yok, şey yok, sorgu yok, sual yok, hesap yok, azap yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Bu nasıl bir din ya? Böyle bir din olur mu yani? Bunun ahirette hiçbir şey yoksa adam burada niye günahtan sakınsın ya? Millete nasıl bu genişliği veriyorsun sen? Bu kadar ayet hadis var iken ya. Bırakın bu adamı. Hadisleri inkarlar. Efendim Kur'an'a arz edilmesi gerekiyor. Kur'an'a uymayan hadis şey falan falan. Bu arada şunu da görüyorum. Ya benim dersler de işte Yunus'a kes diyorum şurasından başlık yap. Yunus da diyor ki neresinden keseyim? Çünkü ortadan bir giriyorum öbür konuya. Öbür konuyu bulması için gitmesi lazım kaç dakika. Bunu da artık kafasını şey edeceğiz çocuğun yani. Çok gelişti yani beyni. Çok gelişti tabii. Ne yapsın? Öyle dinleye dinleye ezberlemesin lazım. Ula ölürüm kalırım. Vaazları sen edeceksin. Ne yapacağız? Ne gördüm yine bu hafta? O şey dedi ki orada Servet Bayındır mı ne? Böyle hadisler çok ihtilaflar çıktığı için diyor. Efendim, şeyin diyor, hadislerin Kur'an'a arz edilmesi lazım. Kur'an'a uymuyorsa o hadisin uygun olmaması lazım diyor. Kur'an'da yoksa. La zaten bütün Kur'an'da varsa hadise ne lüzum var zaten Kur'an'da var. Bak şimdi mantığa bak mantığa. Düz mantık diye bir şey diyorlar ya düz mantık. Kur'an'da olması lazım. Lan Kur'an'da olması lazım. Kur'an'da varsa zaten hadise ne bakacak? Kur'an'da varsa. Hadis nedir? Ötidir Kur'an ve mümle hikmetimiz diyor. Bana Kur'an verildi, iki misli de sünnet verildi diyor, hikmet. Ve yuallimul kitabe ve hikmet ediyor Kur'an. Onlara hem kitap öğretiyor Habibim, hem de hikmet. Kitabı ve hikmeti. Hikmet ne? Sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor sünnet oldu. Peki kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ben işte diyorum sana, Ahmet ve Mehmet geldi. Burada ne çıkıyor? Ahmet başka adam, Mehmet başka adam. Ahmet Mehmet geldi deseydim, adamın iki ismi var zannederdin. Ahmet ve Mehmet dediğin zaman birbirinden başka. Kitabı ve hikmeti diyor. Yani kitap başka, sünnet başka. İkisi de vahiy. İkisi de kim öğretiyor? Resulullah öğretiyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sanki Kur'an'ı öğrenirken sahabeden de hepsini Resulullah'tan ezberlemiş gibi. O zaman ona da şüphe et. Allah'tan alırken yanında mıydın? O zaman ona da şüphe et. E hadis buyurduğuna niye şüphe ediyorsun? E şimdi diyor ki Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'ı arz etmek lazım. Kur'an'da varsa alınır yoksa alınmaz. Bu büyük bir yanlış. İki, Kur'an'a uyuyorsa alınır, uymuyorsa alınmaz. Bu da büyük bir yanlış. Çünkü ikisi de vahiy olduğuna göre, kaynak bir olduğuna göre, hükümlerde, fıkıhlarda, itikatta, hadiste şartlar var, sıhhat şartı aranır. E bu noktada, mesela, ya söylüyorum şimdi, ben bu zamana kadar hiçbir hadis denen bir şeye uydurma dedim mi? Demem. Zaten uydurmaysa hadis değildir, hadisse uydurma değildir. Ama uydurma rivayetler var mı? Hangi rivayetler uydurma çıktı? Bu hafta yine ona da rastladım. İşte Habibur Rahman mıdır? Beyat başka olur. Azami isminde bir alimin Edva-u Selef isimli eserinde kaynakları da var. Bütün alimler ittifak etmişler. Bunların dillerine pelesenk ettiği iki tane hadis dedikleri rivayet var. Bunların. Hiçbir hadisi kabul etmezler. İki hadis var. Bunlara göre yani. Birisi ne biliyor musun? Benden bir şey duyarsanız Kur'an'a arz edin, Kur'an'a uyarsa alın, uymasa duvara vurun, çalın. Bir bu. Bir tanesi de yine bunların ağızlarına pelesenk ettiği. Milyonlarca hadis

İkisi de uydurma çıktı. Hiçbir kaynakta yeri yok. Ama bunların ağzından düşmez. Yaşar Nuri bilmiyor musunuz? Bir şey bulurdu. Hiçbir kitapta yeri yok. En zayıf kitapta olsa Buhari'den öne çıkarırdı. Neden? Kadından imam olurmuş da onun için. Bir rivayet bulmuş kadından imam olur diye. Ya diyor bu çok sağlam bir kitap diyor. Bak şimdi kadından imam olur deyince atlamış. Bu kadar ayet hadis var onu bırakmış. İşine gelince Dürretün Nasihine sahih der, işine gelmeyince Bukhari'ye zayıf der, uydurma der yani. Bunlar böyle adamlar. Aynı kafa. Halbuki inni la uharrimu illa ma haramallah. Ben Allah'ın haram etmediği hiçbir şeyi haram etmem. Bu uydurma bir rivayet. Bak hadis demiyorum ama bunlar en sağlam hadis diyorlar. Halbuki uydurma bir rivayet. Neden? Neden söyleyeyim sana? Allah'ın haram etmediği hiçbir şeyi haram etmem doğru o taraf. Manen. Kur'an'da haram etmediği. Yanlış anlama. Çünkü vahiyler, hadisler de Allah'ın haram ettiği değil mi? Tabii ki Allah'ın haram ettiğini haram edemez. Helal haram etmesi yetkisi Allah'a ait. Beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme havale edilmiş. Kitabında illa ma haramullah fi kitabi. Allah kitabında neyi haram dediyse başka haram yok diyormuş. Der mi böyle bir şey ya? Peki. Ne buyuruyor? Ela inne mis ma harrama Resulullah misli ma haramallah. Ebu Davud hadisi bak şimdi. Resulullah'ın haram dediği Allah'ın haram dediğiyle aynıdır diyor. E demek bu Kur'an'da yok ki Resulullah'ın haram dediği diyor. Kur'an'da olsa zaten Kur'an'da hepsi var derdi. Bu hadiste ne diyor? Ben neyi haram dediyse peki altın yüzük erkeğe haram. Kur'an'da var mı? İpek erkeğe haram. Kur'an'da var mı? Onu bıraktık. Sadece şu kadınlarla evlenmeniz haram diyor. Nisa suresinin ayetinde. Yüzbaşı. Sadece şu kadınlar sayıyor. Ananız, kızınız, işte halanız, teyzeniz sayıyor. Misal. Orada şeyi saymıyor. Bir insan bir kadınla evlense, sonra ikinci hanım alma hakkını kullanayım derken, onun kız kardeşini alabilir mi? Alamaz. Bu Kur'an'da var mı? Var. وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ İki kız kardeşi bir nikahta cem edemezsin diyor. Bu cahiliyet döneminde geçen nikahlarınızı artık şey yapmıyorum. Bundan sonra haramiyetini beyan ediyorum. İki kız kardeş var. Ama bir adam bir kadın aldığı bir kadınla teyzesini de aynı nikaha alabilir mi? He? Bu Kur'an'da var mı? Yok. E şimdi nasıl Kur'an'da olmayan hiçbir şey haram değil diyoruz. Öbür ayeti okudum hani. Caner Taslaman'a biraz kaba kaçtı hani. Yemesi haram olan şundan başka bir şey bulmuyorum diyor. He? Kan, atılan kan, leş, domuz eti, besmelesiz de put adına kesilen murdar olmuş hayvan. Bunların dışında diyor. He? Hadi bundan başka haram bulamıyorum diyor bana vahyedilen. O zamana kadar öyleydi. E vahiy devam etti. Peki ondan sonra öbür hadde de var. Maide suresinin yani ikinci sayfasının başında. Hürmeten meyte düveddemi. O da tabii biraz şey. Boğulan, işte yukarıdan düşen, işte süsülen, birbirine vurup da birbirini öldürdüğü falan filan. Leş oluyor ama leşin içine giriyor onlar tabii, 4-5 kısım. Bunlar haram falan. Bunların hepsini toplasan. Affedersin, ben ona dedim ya, ye diye. O var mı Kur'an'da bu yenmez diye? Nasıl oluyor? Yani şunu demek istiyorum. Bu rivayet sahih olsa, hiç Resulullah buyurur mu ki, Kur'an'da ne haram varsa haram o kadardır. Ben başka bir şeyi haram edemem. E bu yüz binlerce hadisin ve yüzlerce diyelim, yüz binlerce hadis tabii var da, milyon da var da, yüzlerce hadisin efendim hükmünü helal haram beyanını ne yapıyor bu söz? İptal ediyor. Bu nasıl hadis olabilir? Bak iki tane hadis var dediklerin ikisi de uydurma görüyor musun? Esas hurafeci kim? Onlar. Berahut kuyusuna nereden geldik? Riya meselesinden geldik. Bak nereye döndük şimdi? Bir saat geriye döndük. Yani riya meselesinden geldik. Çünkü gösteriş yaptıysan dedim kabul olunmaz. Ancak salavat-ı şerifede riya da olsa kabul olur. Niye kabul oluyor? Mevla diyor ki Habibim çok hatır var ona giden bir hediyeyi engellemek istemiyorum. Ben de dedim ya hani senin sevap bile alamasan da belki okuduğun hediye gönderdiğin evliyanın hürmetine belki o zata hediye gider ama tabii sen oradan ne kadar nasip alırsın o da ayrı dava oluyor. Ama riya amelleri ifsad eden

0: başlayacağız sebep. Şimdi Berahut dedi ki Süfyan-ı Sevri Hazretlerine geldi. Dedi Zemzem'e gittim. Nida ettim. Efendim. Cevap gelmedi. Eyvah dedi. O zaman sana bir tavsiyem var. Nedir o? Yemen'de dedi gideceksin Berahut kuyusu var. Bu kuyudan cevap gelmiyorsa mutlaka o kuyudan gelecek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh. Git dedi o kuyuya aynı şey gece teheccüden sonra nida et. Adam malının peşinde yani. Kıymetli de bir şeysi. Gitti. Ondan sonra o kuyuyu buldu. Meşhur bir yer yani o bilinen bir vadi. Ondan sonra gece vakti ne kadar da korkunç bir şey. Bütün de ne kadar pis ruhlar varsa orada. Allah Allah. Oradan efendim seslen. Seslenince cevap geldi. İmam Bülkıni zikrediyor bunu. İmam Bülkıni çok büyük alim. İşte ne haldesin falan hiç sormadan tabii. Benim emanetim nerede? O da şimdi derdine düşmüş. Zaten zor kaçacak yani bir haber alabilirse diye. Oradan ses geliyor ona. Çünkü ruhlar ölüyor mu? Ölmüyor. Beden mi konuşuyor, ruh mu konuşuyor esasen? Ölü niye konuşamıyor? Dili yok mu? Ölünün dilini mi kestik? Demek dil konuşmuyor. Esas insan ruhtur, konuşan ruhtur. Gören de ruhtur. Ruh gidince göz görmüyor, göz yerinde duruyor. Böyle yapıyorsun, böyle falan. Hiç eser yok. Çünkü ruh yok. Diyor benim emanet, diyor ki ben senin emanetini yemedim, yutmadım. Yalnız zayi olur diye diyor, adam emanete hıyanet yapmamış. Zayi olur diye diyor, benim evim bahçesinde diyor bir ağaç var, o ağacın altına gömdüm diyor. Ağacı da söylüyor. Bu da hadi bana eyvallah diyor, sen cehennemde misin, neredesin, dibine kadar yolun var der gibi yani dönüyor. Geliyor Mekke. Artık Mekke diye anlıyorum ben kıssanın siyak sibakından. Geliyor, çocuklarını buluyor. Çocuklarını buluyor, diyor ki babanız, hani bu çocuklar dedi ya, bilmiyoruz ki ne yapmış. Bizim haberimiz yok, parayı nereden bulalım? Diyor ki şu işte bahçede şöyle bir yer varmış, onun orada ağaç varmış, onun altına gömmüş. Yahu diyorlar, biz o ağacın oraya çardak yaptık. Tahtadan, bilmem neden, bilmem üzerinde şu kadar eşya var, bilmem tezgah var, şu var, bu var. Biz şimdi onları nasıl sökelim diyor. Ya kardeşim diyor, sen hiç size diyor zerre kadar bir şey mesai yaptırmayacağım diyor. Ben diyor sökerim, takarım, yaparım. Aynen diyor, şu adam parasını altında arıyor. Sen diyor merak etme diyor. Ben diyor hepsini yapacağım, yaptıracağım, bir iki amele tutarım diyor. Sizi hiç meşgul etmeden, rahatsız etmeden ben bu işi yaparım. E tamam o zaman diyor yani biz ne yapalım diyor çocukları da yani. Biz şimdi uğraşacak halimiz vaktimiz yok, burayı kaldır kopar diyor. Tamam diyor, adam hakikaten söküyor işte artık tahtaları, şunları bunları bina neden yaptılarsa bir çardak usulü bir şey yapmışlar. Kazıyor, ediyor, altından malını buluyor. Vessela. Malını buluyor, seviniyor, yeniden yerlerini onların düzeltiyor, yapıyor. Hadi diyor, Allah'a emanet, çok sağ olun, teşekkür ederim. Onlar da bir şey değil. Süfyan Sevri Hazretlerine geliyor. Diyor ki, ne oldu? Diyor, böyle böyle. Haber al, ses geldi, ben gittim, şunu yaptım, malımı buldum, buldum. Ey elhamdülillah diyorum. Şimdi diyor, senden bir şey rica etsem yapar mısın? Yaparım efendim diyor, bu kadar büyük bir şeye sebep oldunuz diyor, ben bunu nereden çözecektim bu meseleyi diyor. Evladım diyor, yeniden o Berahut kuyusuna gitmeni rica edeceğim diyor. Olur efendim diyor, bu diyor sizin benim üzerimdeki hakkınızın en ekallidir diyor yani. En azından bunu yapmam lazım, bunda bir şey yok ki diyor. Bir daha gideceksin, niye diyor? Ya bu adam diyor yani burada tanınan, bilinen, yani namazda abdestli, düzgün bir adam. Bu adam şimdi ruhu zemzem kuyusundan icabet edemeyip de berahut kuyusundan nidaya cevap vermesi meselesinde diyor, büyük bir olay var diyor. Mevla bunu diyor, bütün ümmette duyuracak diyor yani. Burada bir mesele var, ben bu adamı buradan cevap verir diye düşündüm. Hani ses oradan geldi diyor. Onun için çok merak ediyorum. İşte bu Süfyan Sevri'nin desturuyla gitmesen bu iş çözülmez. Böyle şey olur mu normal vatandaşlarda? Değil mi şimdi? Süfyan Sevri'nin kerameti, o radıyallahu anh, büyük keramet sahibi veliydi. Ondan sonra gidersin diyor, yine diyor, nida edersin diyor. Dersin ki diyor, ya senin zahiri amellerinde buranın adamı olacağının bir delali alameti yok idi. Sen nereden düştün bu berahut kuyusunun dibine diye. Bir sor diyor, ümmete de bir vaaz olsun, biz de anlayalım diyor. Bunlar ahiretten haber böyle gelir diyor, nasıl gelir diyor. Adam da gidiyor, aynı işte gece vakti, o sahurda olması lazım. Çünkü imsak attıktan sonra ruhlar kendi yerlerine gidiyorlar biliyorsunuz. İmsaka kadar salihler, veliler, şehitler falan kabirlerinden de Kur'an kıraatı, ibadetler falan devam edebiliyorlar. Geçen hafta anlattık ya, imsaka kadar dedi sahabe-i kiramdan, kimdi o? Yok, sahabe-i kiramdan, hatta kaynağını da size söyledim. O da ne çıktı biliyor musun? Hazreti Talha, Aşere-i Mübeşşere'den Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh. Bak bu hadis-i şerif, kaynağını da söylüyorum. Hakim, meşhur alim, İmam Hakim el-Küna isimli eserinde, Müstedrek meşhur sahih, Buhari Müslim'in ziyadelerini aldı. Müstedrek de değil, Hakim'in el-Küna isimli eseri var. O, Ebu Hatim Mekki bin Abdan, o senediyle İsmail bin Talha bin Ubeydillah'tan senedini zikrediyor. Hazreti Talha'ya kadar senedi var Hakim'in. Bu rivayet isnatlı, meşhur hadis alimi efendim, Ali el-Müttaki Kenzül Ummal'de, o da Kenzül Ummal meşhur hadis kitabıdır. Onda da efendim bu hadis-i şerifin rakamı var. Geçen de söyledim size. 37.262 numaralı hadis-i şerif. Rakamlamışlar yani. O rakama tekabül ediyor. Hazreti Talha ne dedi? Bostanıma gidiyordum. Gece oldu. Abdullah İbni Amir İbni Hizam'ın kabrine gideyim. Gece orada geceleyeyim dedim diyor. O makbereye, kabristan nerede diye sordum Ubeydül Hoca'ya. Hatırladınız mı geçen hafta? Benim kafam da açık kalıyor. İki sene sonra o açık kapanmaz. Ne olduğunu anlamaz. Sizin kafanızda niye hiç açık kalmıyor? He? Bak bir taneniz bu geçen haftaki söylediğin kabristan neredeymiş hoca efendi demiyorsunuz mesela. Böyle takipçiliği ben beğenmem. Benim kafamda 10 seneden evvel açık var. Bazı dosyaları ben 45 sene evvel açtım. Hala kaynak arıyorum, kapatamadım. Hala arıyorum. Evet, İmam Bukhari'nin, işte Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halada bile yüzünüz aklımdan gitmiyor, abdestimi bozamıyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Halid bunu Bukhari rivayet etti diyor. Bukhari hangi kitabında rivayet etti? Bukhari'nin dolu kitabı var, bazıları kayıp, basılmamış. Biz hala onu Efendi Hazretleri de 50 sene aradı bunu. Efendi böyleydi. 60 sene arar bir şeyin kaynağını. Ama Halid-i Bağdadi zaten kaynak. Ama Bukhari nerede rivayet etti bunu? Gelene gidene sordu. Bak benim hala 40 senelik açığım var orada mesela. Hala o açığım kapanmış değil. Bukhari'nin Et-Tefsirul Kebir diye büyük tefsiri var. Hiç piyasada yok. Yazması bile mevcut değil dünyada. Çünkü bunların çoğunu Hülakü şeyinde, Bağdat'ta biliyorsunuz, Dicle aylarca mürekkep aktı. Aylarca mürekkep. Bütün İslam'ın eserlerinin çoğunu götürdüler. Yani dolayısıyla o Cengiz Han, Hülakü bilmem ne bunlar az mı İslam'a en büyük zararı veren adamlar yani. Müslümanlığa, hadis-i şerifle beyan edilmiş şerleri beyan edilmiş. Hadis-i şerif, sayı hadis-i şerif var bunların geleceğinde. Moğol bunlar, Moğol. Şimdi, demek istediğim, geçen hafta anlattığım hadiste açık kaldı. O açık, kafanızda niye bir dosya açık kalmadı? Bak şarjı yersiniz. Açık dosyalar bırakırsanız şarj çabuk biter. Ne yapacaksınız? Tık tık tık tık. Dosyaları kapatacaksınız. Her açtığınız öyle açık kalırsa şarj çabuk biter. Hacı abi, cevabınızı arayın, kaynağı bulun ki bir dosyayı da kapatmış olursunuz. Bura nereymiş? Hazreti Talha'nın giderken Abdullah ibni Amr ibni Hizam radıyallahu anh'ın kabrine gittim diyor. Madem diyor gece vakti yola devam etmeyeyim, bir bostanıma, hurmalığıma gidiyordum. Gece basınca burada bu gece kalayım dedim diyor. Bir de baktım diyor kabri şeriften kıraat başladı diyor. Ondan güzel kıraat hiç işitmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim diyor sabah. Bostana gitmeyi unutmuş artık. Medine'ye döndüm diyor. Dedim ya Resulallah diyor. Bu nasıl iştir sabah imsa kadar? Kıraat işittim. Uykum da kaçtı. İmsak durunca kıraat durdu. Ses sustu. Sana gelip haber vermek istedim. Senin beyanını almak istedim diyor. Ben böyle bir olay ilk yaşıyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyurdu ona? Sen bilmiyor musun? Ey Talha İbn-i Ubeydillah, şehitlerin ruhları Zebercet'ten, Yakut'tan kandillere yerleştirilir, sonra cennetin ortasında asılır. Gece olunca feyza kâne leylu ruddet iley mervâhum. Gece olunca ruhları onlara iade edilir. Tamam, fe lâ tezâl güzel. Hatta da talâ'l fecr racaat ervâhum ilâ mekâni hellezî kânet fîhî. İmsa kadar ruhları kabirde dururlar. İmsaktan sonra ruhları cennetteki mekanlarına dönerler. O arada da Allah sana onun kıraatını işittirmiş diyor. Şimdi bu kabristan nereymiş? Uhud şehitliği imiş. Zaten Efendimiz'e sabah döndüm haber verdimden anlamıştım yakın bir nokta. Uhud şehitliği. Peki bu Hazreti Teala'nın kabrinden Kur'an sabaha kadar dinlediği Abdullah ibn Amr ibn Hizam kimmiş? Hadi birisi desin. Ya bunu diyemezsiniz ha. İnternete de baksanız diyemezsiniz. Google'a da baksanız diyemezsiniz. Ha. O da kim? Meşhur sahabi celil Cabir ibn Abdillah. Hazreti Cabir'in babası. Cabir'in babası kim? Abdullah'ın oğlu Cabir. Cabir ibn Abdullah. O Abdullah kimmiş? Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Abdullah ibni Amr ibni Hizam. Yani babasının babası dedesiyle gidiyor ya. Ama o Abdullah şehit olan kabrinde okuyan sabaha kadar Hazreti Teala'nın dinlediği Abdullah kimmiş? Hazreti Cabir'in babası. Onu da Efendi Hazretleri çok anlatırdı. Kaynakları da mevcut. O da nedir? İşte Allah yolunda öldürülenler ölü demeyin. İlk sohbetin başında bu ayeti okudum. Allah yolunda öldürülene ölüler sanmayın hatta. Sohbetin baş ayetinde bir Ali İmran'da var, bir Bekara'da var. Bekara suresinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda öyle öldürülen şehitlere ölüler demeyin. Ölü demek yasak. Sen hatta hala diyorsun ki ölü işittir mi işitmez mi? Ölü deme diyor ya. Belah ya. Asıl diriler onlar. Ali İmran'daki nasıl? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَاتَ Allah yolunda şehit edilenleri ölüler sanmayın demeyi bırak, düşünmek de yasak. Ölü diye düşünürsen yasak. Ölü değil. Velahya inde Rabbim yurzak.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu riya konulu sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Ehli Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Reklamları dinlediniz.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
12: Cübbelahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu riya konulu sohbeti devam ediyor.
0: Bu Hazreti Cabir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Çok üzgündü. Oğlu bu zatın. Babası Uhud'da şehit olunca. Dedi ki ya Resulallah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli etti falan. Niye böyle işte çok üzgünsün falan. İşte babam şehit oldu. İşte borç da var. Aile yükü kaldı üstüme falan. Maddi manevi işte sıkıntımız var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Meşhur hadis bu. Duymuşsunuzdur bunu. Ey Cabir! Sen şuna sevinmiyor musun ki? Sen orada babam şehit oldu diye işte borcu kaldı. Üzüleceğim birkaç bir şeyim var ama sana bir müjde vereyim. Sen şuna sevinmiyor musun? Şunu duydun mu sen? Buyur ya Resulallah dedi. Allah Teala bütün şehitlere makamlar ikram etti. Ama senin babanı huzuruna aldı, teke tek muhatap aldı. Teke tek. Teke tek muhatap aldı. Ve senin babana dedi ki, mahteşteyim. Ne istiyorsun dedi benden. Bu hadis sahih hadis. Ayetin sebebini söylüyor. Ve baban da dedi ki diyor, Allah Allah, canlı yayınlara bak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabe-i kiram işte nasıl bunalıma girdiklerini şimdi anlıyor musun? Gözü kör olanı, kötürüm olanı, felç olanı, vefat edeni anlıyor musun? Niye anlıyorsun? Vahiy kesildi, biz nasıl yaşayacağız diyorlar. Haberler hemen canlı geliyordu çünkü. Senin babana dedi ki, ne istiyorsan vereceğim de. Dedi, ya Rabbi, geri dönüp kafirlerle harp sahasına dönmek istiyorum. Yeniden şehit olmak istiyorum. 10 kere bu şekilde şehit olmak istiyorum evime uğramadan. Ben karar verdim ki ennevim ileyim la yarcun. Vefat edenler daha dünyaya çıkmayacak. Dönmeyecekler. Ahirete bir daha çıkacaklar. Bu kararımından dolayı bunu ben yapmam. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok da. Yapmam. Kararımı bozmam. Başka bir şey istedi. O zaman benim çoluğum, çocuğum çok üzülüyor. Benim bu güzel durumumu bildir de sevinsinler. Mevla da bana ayet gönderdi. Sakın onları, Ali İmran suresindeki özellikle burada sebep oluyor. Çünkü Bakara suresi benim anladığım kadarıyla Bedir hakkında diye düşünüyorum. Öyle sebebin üzülü aklımda. Ali İmran da bakarsanız Ruhul Furkan'a kaynaklarla yazmışız. Ali İmran'daki de bu Hazreti Cabir'in babası hakkında. Ve bu ayeti Mevla gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti ilk olarak ona okuyor. Bak diyor, babandan haber geldi. Mevla buyuruyor, asıldırlar onlardır. İnde Rabbim yurzakun. Rableri katında rızıkları da gönderiliyor. Yiyorlar, içiyorlar, zevkleniyorlar. Ferihine bimâ ateamullâhu min fadlî. Allah'ın lütfundan verdikleriyle ferahlanıyorlar. Ve estebşirûne billezîne lem yelhakû bi min halfihim. Arkalarından henüz onlara kavuşmamış olan diğer arkadaşları, çoluk çocuklarının haberleriyle de seviniyorlar. اَلَّا غَفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا مِحْزَنُونَ. Onlara da korku yok, mahzun olmayacaklar. Onları da Mevla muhafazasına aldı, sizi ahirette kavuşturacak. O müjdeyi de alıyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَّ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُطِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah'ın nimetiyle, lütfuyla, fazlıyla seviniyorlar, ferahleniyorlar, müjdeleniyorlar. Ve Allah müminlerin ecrini asla zayi etmeyeceğiyle bu haberle, bu vaad-i ilahiyle ferahlanıyorlar. Bu ayet senin diyor babandan haber getirdi bize. Bu sana yetmez mi ey Cabir diyor. Yeter ya Resulallah diyor. Anladın mı? İşte geçenki kabristan Uhud şehitliğiymiş, o zaman şehitlerin yerleri belliydi. O da, Hazreti Talha da, ta Efendimiz sağken yani, Efendimiz hayatta Uhud'dan hemen hemen bir sene, iki sene sonra zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani daha taze şehitler, kabirleri de belli. Onun için sahabe-i kiram döneminde kabirler tespitliydi. Bu Vehhabilerin yaptığı gibi böyle bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi taş koydu. İlk muhacirlerden vefat eden Medine'ye hicretten sonra Osman İbni Mez'un Hazretleri radıyallahu anh. Böyle kabirde taş konmaz, isim yazılmaz. Bunlar böyle bir şey yok. Bunlar kendileri bidatçı herifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşı kendi eliyle koydu. Bunu dedi, kardeşimin mezarını dedi, bulayım. Osman İbni Mez'un diye bir zat var. Büyük sahabidir. O zatın dedi, hem taşını koydu, hem dedi, çoluk çocuğumdan ölen olursa onun yanına defnederim dedi. Efendimiz'in oğlu İbrahim Efendimiz, Mariye Validemiz'den olan oğlu, Medine'de vefat eden tek oğlu odur zaten. Öbürler hep Mekke'de vefat etmişti. İbrahim isimli oğlu vefat ettiğinde kimin yanına gömdü? Şimdi Ravza, şeyde, Cennetül Bekir'de Hazreti İbrahim'in yani Efendimiz'in oğlu olan İbrahim Efendimiz'in yeri taşlarla çevrili, o belli. Ama orada dünya kadar sahabe var etrafında. Ebu Hureyre orada, İbni Mesud orada, Osman bin Mezun, hepsi oradalar. Onların hiçbiri belli değil işte. Halbuki Efendimiz önce Osman bin Mezun'a taşı koydu ki, akrabamdan ölen olursa yanına gömerim diye koydu. Ve kabri bilmem lazım yerini dedi. Çünkü sünnette kabrin yerinin tespiti var. E şimdi Talha bin Ubeydillah, gece vakti karanlıkta gitti Uhud'da, nereden bildi Abdullah ibn Amir ibn Hizam'ın kabri? Nereden biliyor? Öyle ya şimdi 70 tane şehit var. Taş konmasa, baş konmasa, isim konmasa, Hazreti Talha gece vakti nereden bilecek? Alametli yani, hepsi belli. Onun için diyor, Abdullah ibn Amr ibn Hizam'ın kabrinden işittim diyor Kur'an'ı. İsimle söylüyor. E şimdi, Allah Teala'nın huzuruna alıp birebir muhatap olduğu ve hiç kimseye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ey Cabir, Allah Teala senin babana yaptığı muameleyi bugüne kadar hiçbir şehide yapmadı. Özel muamele yaptı babana diyor. Dolayısıyla bu zattan tabii imsa kadar da efendim kıyamete kadar da Kur'an işitirsin yani. Allah buna tasarruf vermez mi? Bunun ruhaniyetine Kur'an okuma imkanı vermez mi yani? Anlıyor musun? Geçen haftaki hadiste böyle biraz şey kaldı. Onu da izah etmiş olduk şimdi. Anladınız? Bu da hadis-i şerif yani, bu hiç. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'ninki menkıbedir ama kitapta kaynağı olan bir şey. Şimdi bu adam gitti bir daha Berahut kuyusuna. Geldi efendim, yine konuştu etti. Dedi ki, senin bu kuyudan ses vermenden Süfyan Hazretleri soruyor. Sen bu böyle bir amelli değildin. Seni böyle bir şey bilmiyor kimse. Sen niye buradasın? O da oradan cevap verdi. İşte bize lazım olan şimdi burası. Bizi alakadar eden burası. Zemzem kuyusundaki toplanan ruhlara mı ilhak olacağız? Berahut çukuruna düşen pis ruhlara mı iltihak edeceğiz? Allah muhafaza ya Rabbi. İşte dedi ki, er-riya, er-riya, er-riya. Ben dedi, salih ameller yapıyor gibi bir şeyler, yani millet beni iyi biliyordu ama ah dedi, işte ümmete duyurulan nokta burası, Mevla duyuruyor. Gösteriş, gösteriş, gösteriş. O desin, bu beğensin, o işitsin. Bu beni mahvetti, nihayet bu çukurda kaldım dedi yani. Halbuki adam kafir de değil. Kafir de değil, fasıklıktan gitti oraya. Kafir ölmediği anlaşılıyor. Şimdi onun için, insan tabii kafir de olur, bu riya adamı son nefeste imansız da götürebilir. Şimdi ben neyime güveneceğim ya? 45 senelik bu işin işte 7 yaşımdan beri işin içindeyim. Bir fiil, kendime göre bir çabalarım var yani, kendime göre. İleri geri çok yanlışlarım olmakla beraber. Ama günahın affı var kardeşim. Büyük günahın da affı var. Ama riya öyle bir şey ki gizli şirk. Hiçbirini Allah için yapmamıştım. Bu ne tehlike kardeşim. Böyle insanlar var. Ben kendimden şüpheliyim. Hala bir ihlası becerim. Ama iyi niyetle girdim. O başım iyi. Yani çocukken riya yapılmaz ki. Yani iyi niyetle girdim Allah için. Allah iyi niyetle bitirmeyi nasip eylesin. Ama işte arada arızalar girdi çıktı. Niyetler insana bir nefis karışabilir. Ama iki kişi Efendi Hazretleri devamlı anlatıyordu bunu. Ahiret kardeşi oldular. Sonra kitaplarda hep görüyorum Efendi Hazretleri kitaptan olmayan bir şey söylemez ama sonradan ben rastlıyorum ama dediler ki hayatımız boyunca bir gün ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Birbirine yakınlar. O da dedi bir günde ben seni Allah için ziyaret edeceğim. Öyle dırdır konuşma yemek içmek için değil. Geliyorlar, zikir yapıyorlar, cemaatle namaz kılıyorlar. Bir gün o geliyor, bir gün o geliyor. Yani Allah için ziyaretin çok sevabı olduğu için onu kazanma niyetine. Bu şekilde hareket ettiler. Bir gün öbür arkadaşındaydı sıra, gelmedi. Ama yıllardır bu adetlerini bozmadıkları için bu kişi, salihlerden bir zat, dedi ki bu bunu yapmazdı, mutlaka hasta olmuştur. Yani çünkü dün o gitmiş, bugün de o gelecek. Gelmediyse mutlaka hasta olmuştur. Ben bu sefer yine gideyim, bakayım ki niye gelmedi. Gitti, kapıyı çaldı. İşte kızı kapının arkasından işte. İşte baban ne yapıyor dedi. Gelmedi bugün. Dedi ağır hasta oldu birden dedi. Çıkamıyor dedi. Onu, yani belki de aynı ihtizarda yani. Dedi tamam sen çekil de dedi ben geçeyim içeri. Geçti içeri baktım. Efendim adam böyle şişmiş morarmış. Böyle iyi de bir durumu da görükmüyor. Biraz son nefes alametler belirir. İyi kötünün, gidişatın. Çok da aldanmamak lazım. Bazı da günahlarını son nefeste temizletmek için can çekiştirebilirler. O yine temizlik için de olabilir. Oradan da hüküm kesin vermemek lazım. Yani son nefeste bu adam sıkıntılı gitti diye de kesin kötü gitti diye karar da vermemek lazım. Yani alametler belirir ama bazen de diyor son kalan pisliğin kefareti için günahın o sancıyla temizlenip kabire de temiz gitsin diye. Onu biz seçemeyiz. Seçemediğimiz için biliyorsunuz kardeşim ne hani hakim biz zahir. Biz zahirle hükmederiz. Musallaha gel. Nasıl biliyoruz? İyi biliyoruz. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli. İyi olduğuna şahitlik eder misin? Ederiz. İyi biliyorsak ederiz değil mi? Önüne geleni de iyi bilmeyiz. Ama iyi bir camide gördüğümüzü, Mekke'de, tekkede gördüğümüzü de iyi biliriz deriz. Ama Allah Teala hakikatini bilir. O ayrı deva yani. Biz zahire göre hüküm vereceğiz. O vaziyetini görünce çok üzüldü, çok baktı, olmuyor falan. Konuşamıyor, edemiyor. Vefat da edecek gibi. Dedi bu kadar senelik ahiret kardeşliğimiz var yani. İşte kul la ilahe illallah dedi, telkine başladı. Ölülerinize kelime-i tevhid telkin edin, hadis-i şerifi, sünnet. Yani çok bağırarak, sesli, zorlayıcı yani yapmayacaksın da yani kendin onun duyacağı şekilde zikir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İşte Muhammedur Resulullah arada bir. Böyle tevhidi telkin etmek sünnettir. Bir vefat edeceğin yanında bulunursak yapacağımız en büyük amel bu. O zaten ondan haberdar olamadı veyahut da işte bir nasılsın, iyi misin yapamadı falan, adam komada falan. O arada demesin ki, ya ahi, hâzi kelimetun kad hile beyni ve beyneha. Bak ibaresiyle okuyorum yani. Kıssadan hisse değil yani bak, ibaresiyle okuyorum. Tefsirde bu. Ey kardeşim, ey gidi. O kelimeyle benim arama engel sokuldu. Yani la ilahe illallah diyemiyorum diyor. Dedirtmiyorlar bana Türkçesi. Dedirtmiyorlar bana diyor. Bu öbür ahiret kardeşi öyle bir şey oldu ki. Şimdi böyle bir şey yaşasanız siz ne olursunuz? En takva bildiğiniz, sevdiğiniz, saydığınız bir adamın böyle bir duruma düştüğünü sizin nasıl psikoloji? Ondan sonra üzümcü bana diyormuş ki psikolojisi bozuk. Ya tabii benim hakikaten bozuk psikolojim. Ne olacağım belli değil çünkü. Ben sizin gibi rahat değilim ki arkadaş ya. Korkuyorum. Bunları biliyorum yani çünkü. Dedi nasıl olur dedi ya. Bu da sinirlendi bu sefer. Bunda çok şeyler attı, şarteller. Yani halbuki ölene böyle hareket yapılmaz. Çünkü kelime-i tevhid şeyinde sinir minir olmaz yani sen. Adam ölüyor zaten orada. Sen de sinirleniyorsun yani. O da şey etti biraz, kafası şey etti. Nasıl oluyor ya falan diye bir bağırdı. Nerede dedi o kadar işraklar, kuşluklar, teheccüdler? Adam ibadet ehli ya. Nerede dedi ya bu kadar ameller? Ne güne lazım, bugüne lazım? Nasıl dedi la ilahe illallah diyemiyorsun? Az kalsın adamı şey edecek. Erken öldürecek yani, eceli gelmedi. Bir de adama daldır dalacak ya. Adam tam öyle ölür ayak yani. Ne dedi? Hiçbirini Allah için yapmamıştım dedi. Bunu Efendi Hazretlerinden defaat ile dinledim. Onun için akıbetimiz hayrola. Allah cümlemize iman-ı kâmil hüsnü hatimeler bahşeyleye. Amin. Bana da bir dua edecekseniz, kabul saatine çatarsanız, hakkımız var üzerinizde diyorsanız, ben de size dua edeceksem, iman-ı kâmil hüsnü hatimeyle, efendim, riyasız amellerle Allah'a kavuşmayı Rabbim bana da size de nasip eyle. Amin. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âliye sallâhu. Bu sohbetlerin bereketiyle, birbirimize hüsnü zannımız bereketiyle, yarın ahirete hüsnü şehadet, camide gördük, sohbette gördük diye şahitliğimiz bereketiyle. Bunlar salih ameller. Birbirine bağışlanalım inşallah. Amin. Ya Rabbi bizi birbirine bağışla ya Rabbi. Bu kadar yüz binlerce insanın bana hüsnü zannı var. Belki de milyonlar. Çok beni seven vardır yani. Çok. Şaşırıyorum, kalıyorum. İşte bir şey de bildiğim yok. Diyorum beri. Ben sohbetleri bana adam ezbere anlatıyor. Ben diyor 10 sene ve geçen birisi geldi. Uzman bir doktor falan diyor. Ben bir şeyden bir haberim yok derim. 10 sene evvel dedim bir şeyler yapıyoruz yandan yamalak bir şey dese. Sen dedi yanlış konuşsaydın ben şimdi dinsizdim dedi. 10 sene evvel senin sohbetinde İslam'ı kabul ettim dedi ben. Hiçbir şeriat bir şey bilmezdim dedi. Her gün böyleyse bu da bana rastlayan bunun 1/1000'de biri rastlamaz. Ben görüşen bir insan değilim halkla. Dolayısıyla neye güveniyorum bir tek? Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh mana aleminde görüldü biliyor musunuz? Ben görmedim. Kitapta kaynaklı. Kaynağını bulurum size. Yani cilt sayfa verebilirim. Çok eski. Dediler ya imam nasılsınız? Dedi çok nimetler içindeyiz. Elhamdülillah cennetteyiz, nimetteyiz. Tabii sizin bu kadar dine hizmetiniz var. Dini bir İslam 1/4'ünü Ebu Hanife çözdü dedi İmam Şafii. 1/4'ünün bile yarısını şey et, bize bırakmadı de. Yani İmam-ı Azam mı radıyallahu anh? Ömrü feda etmiş dine. Dedi tabi dedi şey, fıkıh ve fetvalarınızla tabi dedi şey. Yok evladım dedi. Fıkıh fetva işi öyle bir zor iş ki dedi, hesapları kolay verilmiyor dedi. Ebu Hanife diyor radıyallahu anh. Dedi, nasıl o zaman dedi efendim dedi ya. Siz de böyle derseniz neyle kurtuldunuz dedi. Buyurdu ki bi husni kavlin nasifiyye. İnsanlar bana iyi adam dediler, güzel adam dediler, iyi şahitlik ettiler. İnsanlar bir de bi kavlin nasifiyye ma lem ya'lemillahu fiyye. Şu söze bak. Allah'ın Celle Celaluhu benim yaptığımı tespit etmediği. Yani ne demek? Yapmadığım işleri, iyilikleri millet şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bana atfettiler. Allah Teala da buyurdu ki bu kullarımın hüsnü zannına bağışladım dedi, beni affetti diyor. Koca İmam-ı Azam. Hani biliyorsunuz meşhur bir hadisede giderken bir kız mı, bir kadın kızıyla mı konuşuyordu falan neyse. İşte efendim, İmam-ı Azam gidiyor falan derken ya o mübarek adam. Yatsının abdestine sabah namazını kılar. Hiç geceleri uyumaz. Hiç geceleri uyumaz. Hep ibadet eder. Halbuki İmam-ı Azam Efendimiz bazen uyuyormuş birkaç saat. Hemen yanındakine dedi ki rezil olduk evladım. Bak millet beni nasıl biliyor? Gece hiç uyumuyor, ibadet ediyor biliyor. Halbuki ben bir saat uyuyorum, iki saat uyuyorum. Bundan sonra bize yatmak haram oldu dedi. Ondan sonra 40 sene... Hatta talebeleri falan arkada uyuyordular, birbirle nöbet tutuyordular. Arada uyuyor mu, uyumuyor mu diye. Bundan sebep uyursa abdesti bozulur, abdesti bozunca abdest alması lazım diye nalinlerinin içine fındık gibi bir şeyler bırakıyorlardı. Biz de dalarsak bakacak nalinde o fındık duruyor mu, durmuyor mu? Abdeste çıksa gidecek ya. Böyle de tespit ettiler. Ve 40 sene uyumadığı sabit oldu. Ama ne diyor? Hala diyor ki, millet beni ne iyi adam biliyordu ya diyor. Ben de diyor, o kadar değildim diyor. Ama Mevla buyurdu ki, ben insanların şahitliğine bağışladım. Tabii bir yerden kazanacağız. İnşallah. Sizin de beni iyi bilmenizden ben çok memnun oluyorum. Niye memnun oluyorum? Ahirette faydamadır benim de. Ben de sizi burada görüyorum. Ben de sizi iyi biliyorum. Allah yolunda şahitlik ederim. Allah için geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Benim derdimi herkes çekmez. Böyle dırdırdır uzatıyorum, konuşuyorum. Bazı metrobüsü kaçırttırıyorum size, bazı otobüsü kaçırttırıyorum. Neyse, aklınızı kaçırttırmayalım da. Metrobüs bir daha gelir. Ondan sonra belki kaçırdığınızdan da başka bir sıkıntıdan kurtulmuşsunuzdur. Ayrı dava, her şeyde hikmet var diyoruz biz. Ama Allah için kardeş olmuşuk bu sohbetlerde. Allah için birbirine şefaat edeceğiz. Ve şahitlik edeceğiz. Çünkü bu Allah bizim ümmeti şahit ümmet yapmış. Şefaatçi ümmet yapmış. Biz artık efendim ahiretten haberi olmayan keyfine düşkün adamlar gibi olamayız. Mutlaka dertli, kederli, üzüntülü, tefekkürlü, düşünceli, şuurlu Müslüman olmak zorundayız. Allah cümlemize bu şuuru ihsan eylesin. Amin. Hadis-i şerifi inşallah önümüzdeki hafta bitireyim. İnşallah diyelim de. Ama neler anlattım size yine? Boş mu oturttum ya? Onlara baksan hurafeciler diyor taslaman. Hurafecilerin yüzünden biz iptal oluyoruz. Ya kardeşim, benim her söylediğimin kaynağı var. Senin söylediğinin kaynağı nerede? Sen kafadan konuşuyorsun, ben kitaptan konuşuyorum. Hiçbir dediğim kaynaksız değil. Açarım gösteririm. Ama inanmıyorsa inanma, beni alakadar etmez. Hurafe ne ederler? Asılsız palavra ederler. Adem Aleyhisselam'ın babası vardan daha büyük palavra olur mu ya? Buna inanıp da evrim teorisi Kur'an'a zıt değildir diyor. Altından ipek erkeklere haramdır hadisi Kur'an'da yokmuş diye haramı reddediyorsun. Orta taraftan Kur'an bütün bas bas bağırıyor ki topraktan yarattım, saksı gibi kot kot öten diyor. Sen hala diyorsun ki Kur'an'a zıt değilmiş evrim teorisi. Ya onu bile Kur'an'da delilini buluyor az daha yani. Şimdi kim hurafeci? Onun için siz doğru adrestesiniz. Allah cümlemizi istikamette daim eylesin. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Diyor ki soruda. Eşimle nişanlıyken nikah kıymıştık. Çok tehlike. Önceden nikah kıyıyorlar, ana babaların haberleri yok, bilmem ne bilmem ne. Ya nikah tamam, iki şahitten nikah olur. Zina olmaz o zaman. Ben nikaha zina diyemem haşa. O zaman harama helala haram demiş olur. Ama niyet tehlikeli. Şahit yok, şuhut yok. Şahit var tabii, iki şahitten olması şart da. Velakin ailelerin de haberi yok, bilmem ne. Bunlar önceden günaha girmeyelim. Elimizi tutarız birbirimizin. Çay içeriz işte efendim kafede. Günah olmaz. Ya günah olmasın, daha beter şeyler oluyor. Bak diyor, nikah kıymıştık. O zaman beni üç talakla boşamıştı diyor. Sonra da evlenirken yeniden nikah kıydık. Durumumuz nedir? Durumunuz vahimdir. Ben Kalender Hoca gibi izah etmiyorum şimdi. Vahim bir durumunuz var. Şimdi bunun, ben şimdi burada anlatırsam yarım saat izaha giremem, hani vaktimiz yok. Şimdi bu çok önemli bir konu. Şu anda en büyük tehlike bu. Okulda, üniversitede, şurada burada. Müslüman işte kızlar başörtülerde doldu okullara zaten. O da büyük bir tehlike oldu bizim için. Yani bizim camiamız için, biz çünkü kadın erkek karışık karma şeylerine neyiz? Karşıyız. İslam Kur'an karşı. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim gözünüzü yumun diyor, Nur Suresi'ne bakmayın derken bu nasıl karma olup da bakmıyor yani? Bir şey olmayacak iş değil. Ondan sonra Efendi Hazretleri şey, kadınlar sırf kadın arasında okursa hiç oraya erkek sinek bile girmezse, bir de yalanları da bu kitaplardan çıkarırlarsa, yani İslam'a muhalif yalanları, kadın kendi arasında okumasına ben bir şey demem derdi. Ama şartlı. Ama kadın erkek karışıkta, çarşaflı da olsa caiz değil. Bir erkek hocadan kadının okumasını, Efendi Hazretleri'nin fetvasını söylüyorum. Çarşaflı da olsa caiz değil derdi. Çünkü erkekle muhatap olur. Olmaz. Dolayısıyla kadın kadın okusun, erkek erkek. O ayrı bir şey. Ben okumaya karşı değiliz. Ama bir, yalan olmayacak, Kur'an'a sünnete muhalefet olmayacak. İki de erkek kadın karışmayacak birbirine. Biz bunu söylüyoruz. Bizim görüşümüz budur. Bizi de bundan kimse Allah'ın izniyle taviz verdiremez. Kim ne derse desin. Şimdi Bunlar okullarda tanışıyorlar ediyorlar. Sonra İslam'dan da bir şeyler öğreniyorlar. Bir şeyler öğrenince de ya elini tutmak, yüzüne bakmak şehvet aklına gelir, haram oluruz bilmem ne. Zaten de nişanlanırız, evleniriz ileride. Veyahut da işte annemiz babamız da biliyor nişanlandık veya. Ama nikah da yok. Günaha girmeyelim diye kendi aralarında nikah kıyıyorlar. Ondan sonra da böyle işte kafası bozulan üç talağa konuşuyor dünkü çocuklar. Ondan sonra şey,

daha ondan sonra ana babaları da nişanlılar zaten diye o aralarındaki şeyi bilmiyorlar. Bir daha nikah kıyıyorlar. Halbuki nikah bir defa gitmiş. Bir defa gittikten sonra bir daha gelir mi? Üç talakın üçü gitmiş. Biz Emine Şenlik değiliz ki yani. Kadının diyor, talağı nasıl erkeğin ağzında olurmuş diyor. Boş ol dedi, boş olmuş diyor. Böyle bir şey yok diyor. Halbuki Kur'an'da talak suresi var. Kur'an'da erkeğin boşamasıyla ilgili talak suresi var ya. Ama maalesef insanlar bu durumda. Başörtülü, kapalı, şudur budur, siz geçin o işlere. Ayet, hadis, dümdüz gidiyorlar yani. Artık dilleri uzun. Onun için bu çok tehlikeli bir şey. Ailelerin de huzuru ve şahitliği bulunmadan böyle özel, gençler kendi aralarında, okul arkadaşları kendi aralarında nikah işlerine girmelerini asla tavsiye etmiyoruz. Madem öyle nikahı çabuklaştırırsınız, ailelerinize de beyan edersiniz, bir an evvel önlemek istiyorsunuz. Nikahın acele yapılması sünnettir zaten. O dolayısıyla nikahı acele edersiniz. İki sene nişanlık alalım derken, arada da nikah kıyalım yaptığın zaman, milletin de haberi yok, al başına bela. Bunun durumu ne olacak şimdi? Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Aleyhi ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenne. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenne. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اللّٰهُمْ اِنَا نَسَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَيْلَكَ مِنْ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى سَلَّمُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا سَعَادَكَ مِنْ نَبِيُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَى سَلَّمُ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه آمين جماعتlerimizden Esma, Perihan, Muammere, Fatıma, Zehra, Sevim, Taner, Şükrü, Cemal, Mustafa, Ercan, Yılmaz, Bekir, Durali, İbrahim, Ahmet, Şemsettin, Bektaş, Ali, meyyit ve meyitelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Bu hediyelerimizi ya Rabbi, şehadetlerimizi, tevhidlerimizi kabule karin eyleyip hasrun ecru mesibatı bu meyit ve meyiteleri geçmişlerimizin de ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabir azabı olanlar varsa defu raf eyleyip istirahatlerini müzdad eyle. Seyyatlarını mahveyle hasenata tebdile. Bizlerin de ya Rabbi ahir kelamlarımızı kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Tatlı tatlı kolayca okumak nasip eyle. İman selametiyle, hüsnü hatimeyle çene kapamak cümlemize müyesser eyle. Cümlemizi riyalardan, şirklerden muhafaza eyle. Amin Allah'ım. Bu duayı okuyalım beraber. Bir kere de okunuyor, bir vaat üç kere okunuyor. Şirkin küçüğü, büyüğü, gizli, aşikar, riyanın hepsini temizleyen bu duanın. Bu duaların kitabında var. Tabi sayfası şu anda bilmiyorum. Evvelce söyledim size. Allahümme, inna ne'udu. Bike, min en nüşrike, bike şey'en, ne'lemuhu, ve nestağfiruke, limala, ne'lemuhu. Amin. Dualarımızın kabulü için buna. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah, salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2018 yılında yapmış olduğu Riya konulu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla

0: tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmıştır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık burs bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
5: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Haydar olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Daha eskici Mehmet dedeyi unuttunuz mu? Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'ni anlattım size kaç kere? Aziz Mahmud Hüda Üsküdar Hazretleri Bursa Kadılığı'nda zahiri alimken çözemedi işte konuyu. He? Kadın geldi ne dedi? Kadı Efendi dedi. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri dünya, o zamanki Osmanlı'da en büyük alimlerden. Bursa'da kadılık yapıyor. Kadı demek şeriat mahkemesinin hakimi. Kadı olmak için çok büyük bilim lazım. Fıkıhta en iyi bilmek lazım. Kadın dedi ki benim kocam her sene hacca gitmek istiyor, gidemiyor. Bu sene dedi ki, bu sene de gidemezsem sen benden boş ol. Ne saçma işler ya bu adamlar da işte. Osmanlı döneminde de böyle zırvalar varmış demek. Neyse bir şey demeyeyim yani, o da keramete ermiş, neyse de. Ondan sonra ya işin gücün karıyı boşamaktan başka bir çaren yok mu senin ya? Bilmem ne. Gitti ki, bunu yapamazsam karıya boş ol diyeceğine ben eşek olayım de. Allah Allah. Peki eşek olursun. Olmazsan da Allah'a şükredersin. Ne bileyim ben ya. Kafamı kayaya vurayım mı diyeceksin, ne diyeceksin. Karıya benden boş ol. Bir karıya lafın geçiyor ya. Zavallı, kan ayaklı derdi efendisi. Terahhum kıl nisaya, gel gidelim. Kadınlara çok merhametli davranın. Aman aman aman. Efendi Hazretlerimizin en üzerine durduğu konu buydu yani. Ahlaklı olalım, ahlaklı. Ahlaksız olmayalım, terbiyesiz olmayalım. Ahlaklı olalım. Hanımlarımıza çok iyi davran. Böyle lafları ikide bir konuşurum ya. Ondan sonra, yani aslında o lafı niye konuşuyor biliyor musun? Kesinlikle gideceğim demek için. Ondan sonra da gidemiyor, gidemeyince ne yapacağım ben şimdi? Talağı veriyor, ondan sonra da hocaya geliyor. Hoca Efendi de 3 talak gitmiş diyor. Bu da bu sefer ama Hoca Efendi 3'te çocuğum var diyor. Hoca da diyor ki 3 çocuğunu sen düşünecektin diyor. Talağı verirken 3 çocuğun olduğunu sen düşünecektin. Hoca senin 3 çocuğun olduğuna göre fetvayı değiştiremez ki. 3 talak gittiyse gitti daha. 30 çocuğun da olsa gittiyse gitti yani. Yani hocaya demek istiyor ki acı bana da biraz taviz ver. Ama hoca nasıl taviz verecek Allah'ın dininden? Ondan sonra nikahın gitmiş. Hoca sana nikahın var dese de sen yaptığın zina olacak. Ondan sonra doğurduğun çocuk veledi zina olacak. Ya, tehlike büyük. Çoğu çocuklar nesepsiz şu an. Öyle dedin ha. Babası elfazı küfür konuşmuş. Nikah gitmiş. Adam yeniden iman nikah tazelememiş. Benim 40 senelik karım diye yatıyor kalkıyor. Halbuki nikahsız. Çünkü neden? Dinden çıkacak söz konuşmuş. Elfaz-ı küfür. Onun için niyet ettim. Mektubattaki itikat derslerini bitirince, itikat derslerinde kitap yazacak vakit bulamıyorum. Elfaz-ı küfür derslerine başlayacağım. İnsanlar hangi sözü konuşursa dinden çıkar. Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabından vesaire bazı alimlerin kitaplarından 2-3 kitaptan Elfaz-ı Küfür dersi yapacağım inşallah. Çok önemli ya. Milletin nikahı gidiyor ayaküstü ya. Dur. Bir de bu internetler çıktı zaten. Her dakika bir laflar dolanıyor. Adam onu tasdik ediyor. Öbürünün lafına doğru diyor. O doğru diyen de gidiyor nikahı. İmanı gidiyor zaten. İman gittikten sonra nikah mı kalır? Çok önemli bir konuya temas ettik. Onun için işte bu talak işi de böyle konular yani. Ondan sonra geldi dedi. Benim kocam dedi, 2 gün evvel kayboldu dedi, 3 gün evvel. 3 gün sonra geldi kapıyı çalıyor. Niye? Ben de eve almadım dedi. Kim geldi dedi ki yabancı değil, kocan dedi. Anlıyor musun? Allah Allah! Hocanın bir öyle nikah giymiş bir kadına mahrem olayım diye haçta. Kadın da dulmuş, ondan sonra haçtan kaç ay sonra gelmiş kapıyı çalmış. Kadın da kim o demiş, yabancı değil kocan demiş. Yani böyle de formalite için nikah kıyıyor mahrem olsun diye, mahrem olsun diye ama sonra da gece gelir yabancı değil kocan der yani. Sen de onunla evlenmeyi göz almıyorsan öyle mahrem nikah kıyılır mı ya? Ne tehlikeli işler ya! Bu kadınlardan da bazıları çok cesaretli böyle. Hiç iyi bir şey değil, helak olursun. Ondan sonra adam da gelmiş kapıyı tıklamış. Neyse ben ne anlattım siz ne anladınız? Boş ver geçmiş olsun. Canlı yayında açılsın. Ondan sonra adam kapıyı çalmış. O da demiş. Lan dilaltı iyi geldi herhalde. Tansiyonumu düşürdü buraya. Demiş ki adama. Kadın demiş ki kim o demiş. Zaten kaç gecedir kocası yok. Kocasını eve almamış. Çünkü neden? Bursa'dan kafile çıkacak. Bursa'dan kafile çıkacak. Kaç ay evvel çıkacak? O zaman uçak yok ki. İstanbul'dan uçağa gelsin. 4-5 saat evvel binsin uçağa gitsin Mekke. Onun için kaç ay evvel yola çıkacak. Develerle, kafilelerle. Ondan sonra bu da bu sefer kafileyle çıkmayınca daha da gidemez tek başına diye. Kadın bunu 2 ay evveldir eve almıyor. Çünkü son kafile gitti. Diyelim ki birkaç kafile yola çıkacak. Bursa'dan hacca gidecek son kafile çıktı. Son kafileden sonra sen de bu sene gidemeyeceğin kesinleşti. Bitti. Kadın onu bir aydır, 2 aydır eve almıyor zaten. Hac bitmiş, bayramın 3., 4. günü işte neyse bu gelmiş. Ama o gidememiş. Kafileyle gidemediği için zaten bayrama kadar, yakına kadar Bursa'da. Kadın haber alıyor Bursa'da olduğundan. Gidemedi ki. Ama bayrama yakın kayboldu. Kadının ondan da belki de haberi de yok. Çünkü eve almıyor ki. Gelmiş. Kim o? Yabancı değil dedi kocan. Lan ne git dedi be. Sen beni boşamadın mı? Boşadın. Talak verdin geçmiş olsun. Ya dedi ben seni hacca gidemezsem diye boşadım. Ben hacca gittim geldim. Ya bir de şimdi dedi yalan konuşmaya da başladın. Ya gittim, vallahi gittim, billahi gittim. Ya ne, nereden biliyorsun bilmem. Yok dedi ya, hacılar gelsin bak sana anlatırlar. Hacılar daha ne zaman gelecek? Bir ay, 2 ay sonra gelecek hacılar. Ondan sonra kadın da kalktı, Bursa'daki kadıya müracaat etti. Ne olacak? Şeriat Mahkemesi'ne, hakimine git. Orada Aziz Mahmud Hazretleri var. Dedi ki, Kaddesallahu aleyhi ve sellem, dedi bu benim adam dedi, böyle bir iş, talak verdi bana. Sonra da şimdi kalkmış gelmiş, ben hacca geldim diye, çağırın dedi gelsin. Geldi, dedi sen bu kadına böyle talak verdin mi? Verdim. Sonra şimdi hacca gittim geldim diyorsun. Dedi gittim geldim. Nasıl gittin geldin? Dedi vallahi istersen anlatırım, istemezsen bir şey yok. Anlat dedi. Dedi ki işte bir ben hanımın boş olmasın diye çok üzüldüm, şudur budur. Sonra herhalde Üftade Efendi Hazretleri, esas şeyhi Üftade Efendi Hazretleri, Muhammed Üftade Hazretlerine gittim. Ona işte müracaat ettim, yalvardım, yakardım. O da dedi ki evladım sen git eskici Mehmet Dede diye bir zat var. Kabri Uludağ'a çıkarken solda kalıyor yolun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri var. Ona git. Bak o senin bir çare, başına çare bulsun. Eskici Mehmet Dede Hazretleri şey değil. Mürşid-i Kamil'de tarikat dersi veren bir durumu yok. Evliyaullah'tan. Üftade Efendi Hazretleri Celvetiye tarikatının büyüklerinden, o silsilenin, o Celvetiye silsilesinin büyük şeyh Az Mahmud Hüda Hazretleri onun halifesi olarak silsilesine girmiş. Celvetiye tarikatında. Ondan sonra Osmanlı'da çok ileri bir tarikattı bu. Efendim Somuncu Baba Hazretleri'nden falan o tarikten geliyor yine yani. Hayrettin Tokadi Hazretleri falan o silsilelerden geliyor. Geliyorlar herhalde. Somuncu Baba kesin var da. Ondan sonra gittim Eskici İlmi Hazretleri'ne. İşte neyse de anlattım bilmem. O da dedi işte abdest al evladım kerekat kıl. Ondan sonra Bismillah. Bir de baktım kendimi Mekke'de buldum. İşte oradan hemen Mina'ya çıktım. Arafat'a çıktım. Hacılarla buluştum. Bursa'daki hacılarla kafileyi buldum. Çünkü Bursa'dakileri tanıyor ya. Kafileyi buldum. İşte vakfeler, şunlar, bunlar, Müzdelife, cemarat, şeytan taşları, farz tavafını vesaire. Ondan sonra durdum yani Mekke'de. Artık ona dedi sen şöyle şurada dur. İki rekat kıl. Ondan sonra dua et. O anda gelir. Gelirsin. Bir de baktım kendimi Bursa'da buldum. Aziz Mahmud Hüda Hazretleri kitapları, fıkırları yutmuş ama gel de bunu anla şimdi. Dinledi, dinledi, dinledi. Ya dedi yani ben buna dedi karar veremem. Ancak dedi Bursa'daki hacıların gelmesini bekleyelim. Şahitlerin kaç tane? Seni orada hakikaten görmüşler mi, görmemişler mi? Ona göre karar ver. Neyse işte ne kadar zaman sonra Bursa kafileleri geri dön. Bursa kafilelerine sordu. Yine mahkeme. Tabii şahit olarak onları dinledi. Orada ne kadar adam dedi. Mina'da biz bununla beraberdik. Öbürü dedi Arafat'ta vakfeyi beraber yaptık. Öbürü dedi tavafta beraberdik. Öbürü dedi şeytan taşlama beraber gittik. Allah Allah dedi. Tamam dedi kardeşim. Nikahın devam ediyor. Hanımına git mübarek olsun. Hanımı da hiç inanmıyordu ama tabii kadı deyince artık şeriat mahkemesi karar verdi. Kadın da kabul etti, eve aldı. Ama Aziz Mahmud Hüda Hazretleri'nin içine ne düştü? Tasavvufun, Evliyaullah'ın yolunun, kerametinin ateşi düştü. Çünkü başladı yanıp kavrulma dedik arkadaş. Bu kadar okuduk ettik koca kürkleri, kadıların kürkleri var Osmanlı'da böyle güzel postlar, kürkler, kafada acayip sarıklar, maaşlar, o biçim keselerle altınlar. Ama dedi bir meseleyi çözemedik. Çünkü tasavvufta o zamana kadar nasibi yok. İşte Eskici Mehmet dedeyi anlamaya çalıştı. Oradan Üftad Efendi Hazretleri'ni buldu vesaire vesaire. O da onu imtihan etti. Ne dedi? Evladım sen de böyle bu kadılık, madılık, makam, mevki, mertebe şeyi var. Bunların aşılması lazım. Bunun aşılması için de senin efendim ciğer satman lazım işte vesaire. O zaman da böyle ciğer satmak, mer satmak yani biraz düşük meslek. Bir kadı kadılıktan, kadı demek protokolde yani Osmanlı saray protokolünde padişahların yanında bir beldenin kadısı en önemli efendim vezirden bilmem oranın valisinden şeyinden daha mühim adam alim olduğu için. Osmanlı'da alime hürmet ederlerdi. Protokol ilme göreydi yani. Şeyhülislam'ın yeri ne demek? Kadının yeri ne demek? Ondan sonra ne oldu? Efendim işte nefsi imtihanı kazandı. Nefsine çok ağır geldi ama kürkleri, postları çıkartıp da ciğerleri kavurup ondan sonra sırtına alıp ciğerci, ciğerci diye bağırdığı zaman da bütün millet ne dediler? Amma da mecnun olmuş, delirmiş. Kadılıktan sonra ne hale düştü? Vah vah vah vah. Halbuki Allah dostlarına karıştı. Evliyaullah'ın en büyüğü oldu. Eğer ki Bursa kadılığında devam etseydi, şu anda Osmanlı'nın yüzlerce, binlerce beldesindeki kadılardan hangisinin ismini biliyoruz? Hiçbirinin. Ama Aziz Mahmud Hüdâil Üsküdârî dediğiniz zaman kıyamete kadar herkes bilecektir. Çünkü neden? Zahiri ilimle bir yere kadar geldi ama batını ilim, tasavvuf ilmi, tarikat ilmi, Evliyaullah'a bağlılığı kazanınca İşte Allah ona bitmez tükenmez bir manevi padişahlık verdi, manevi saltanat verdi. Öyle mi? Onun için Üftad Efendi Hazretleri ona ne dedi? Sen ki kadılık gibi büyük bir makamı, maaşı, mevki, mertebeyi bıraktın. Allah da padişahları atının ardınca yürütsün dedi. Onun için Sultanahmet Hazretleri bu Sultanahmet Camii'ni yapan o çok ona düşkünüydü, meraklıydı. Caminin açılışını da ona yaptırdı. Üsküdar'dan geldiğinde İşte Sultanahmet Hazretleri Hazreti Mahmud Hüseyin Hazretleri ata binip giderken Sultanahmet onun peşinden yürüyordu. Neden? Çünkü manevi sultan olursan padişahlar izinde gelir. Sana müsakar olur. Ama zahiri de kadı olsan ne olacak? Kadıdan yukarı vezir var. Vezirden yukarı sadrazam var. Sadrazamdan yukarı padişah var. Rütbeler bitmez. Padişah olamayacağına göre onun altında ne olursan ol. Makamın ne kadar yüksek olsa olsun. Ama evliyadan olursan bu sefer padişah gelir sana hizmet eder. Anladın mı? Ha, bu sırra ermeyenler işte zahiri ilimde takılırlar, kalırlar.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
16: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Ale Gülefe.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 7. bölüm başlıyor.
19: Mü'l-alimimineşşeytanirracim. Rabbi a'udübüke min hemezatişşeyatayn ve a'udübüke rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve seya'lemullezine zalemu munqalibin yanqalibun. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim. Eklenâ fî velhamdülillâhi rabbil âlemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum. Lezî lâ emûte ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra olacak ihtilafları, kargaşaları, iç savaşları haber verdiğini, kıyamet kopmadan neler olacağını bildirdiğini ve bunların bazı örneklerini daha evvelki sohbetlerimizde beyana çalıştık. Tabii teferruata girilirse çıkılamayacak kadar tafsilat vardır. Onun için ana başlıklarıyla meseleleri beyana çalışıyoruz. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine haber verdiği, kendisinden sonra olacak, üzülerek beyan buyurduğu meselelerden, Ümeyye oğullarının yani Emevilerin saltanatı, ondan sonra tabii yine onların şerleri yüzünden meydana gelen Hazreti Hasan Efendimizin şehit edilişi Medine-i Münevvere'de zikredilerek, ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehit edilişi hadiseleri anlatılacaktır. Bunları dikkatle dinlersek çok ibretler, öğütler alacağız. Allah-u Teala bizleri de ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bütün haberlere, bütün hadis-i şeriflere, bütün rivayetlere yakinen inananlardan ayırmasın. Amin. Ve sakındırdığı fitnelerden uzak eylesin, muhafaza buyursun. Amin. Amin. Gün yanaştıkça kıyamet yaklaşıyor. Tabii ki esas haberler muhbir-i sadık, doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarındadır. Yani ne olacak? Günler yakındır tabii. Günler yakındır. Ne kadar zaman içerisindedir falan. Bizimkiler diyorlar İstanbul'un 40 senelik su sorunu hallolmuş ama bunlar diyorlar 10 sene içinde millet sudan savaşa çıkacak. İstanbul'un suyu hallolmuş olur ama millet susuz kalan sana dalarsa ne olacak? Mesele o yani. Şimdi dünya bir karıştı mı her taraf birbirine girer. Bir taraf aç kaldı mı öbüründe tok yatırmazlar yani. Tok yatırmazlar. Onun için hakikaten yani yakın tarihlerde büyük olaylar olacak. Büyük olaylar olacak. Allah bilir vaktini, saatini, her şeyin zamanını. Velakin biz Allah ve Resulü'nün buyurduklarından, duyurduklarından ayrılmayalım. Cemaatinden, sohbetinden ayrılmayalım. Bu itikad üzere yaşayalım. Böylece ölelim inşallah. Zaten ölüm efendim mukadder vaktinde gelecek. İlerisi gerisi yok ama mesele ehli sünnet itikadını muhafaza üzere ölmek nasip olsun inşallah. İşte bu sohbetlerin bütün gayesi ve sebebi o itikadı korumaktır, yaymaktır, yaşatmaktır. Ehl-i sünnet inancının hafızadır. Bütün bu meclisler bunun için kuruluyor. Allah imanlarımızı bize bağışlasın diye kuruluyor. Onun için bu meclislere devam ve cemaati davet. Ben hacıyım, hocayım, çok biliyorum, çok dinledim lan olmaz. Aman cemaatten ayrılmamak. Çünkü hafız da şeyen ve gâbet anke eşya. Bir şey biliyorsun ama çok şey bilmiyorsun. Bildiğin bilmediğinin zekatı değildir. Ondan sonra bir şey duyduğun zaman aa bunu da hiç duymamıştım diye ağzını açıyorsun. Onun için dinlemekte fayda var. Sohbette fayda var. Efendim zaten Lukman-ı Hakim oğluna dediği gibi evladım Allah'tan bahseden, Kur'an'dan, hadisten, zikirden bahseden cemaati bulduğum zaman hemen dizlerini onların dizine daya, hiç ayrılma. E ben biliyorum deme. Çünkü neden? Biliyorsan ilmin sana fayda verir. Çünkü cemaate karışmazsan ilminden fayda göremezsin. E bilmiyorsan sana bir şey öğretirler. İki tarafta da kârdasın. Sakın zikirsiz, Kur'ansız, ayetsiz, hadissiz fuzuli muhabbetlere takılma. Boş konuşuklara, fuzuli haberlere, programlar, açık oturumlar, manasız manasız filmler, tiyatrolar, diziler. Neden? Çünkü sen alimsen bile ben hocayım, ben biliyorum, bunlar bana zarar veremez deme. Çünkü senin ilmin sana onları seyret demiyor. Sen o zaman ilminle amel etmediğin için zaten baştan kaybetmiş olursun. Bilmiyorsan zaten aletine cehalet katarlar, azgınlığına azgınlık eklerler, helak olursun. Şu Lukman-ı Hakim ne hikmet sahibi. Allah'ın methettiği bir zatın sözü ne demek ya? Onun için bilsek de bilmesek de cemaate devam edeceğiz. Ve böylece ilmimizi artıracağız. Allah da hidayetimizi artıracak inşallah. Hidayeti biz artıramayız. İnsan ilmi artabilir, hidayeti artmayabilir. Ama ilim tahsili elimizdedir. İşte bu vesileler, bizim buralara gelmemiz, bu meclisleri kurmamız, bu konuşmalarımız, Allah'ımızın bize verdiği kudrete yine bir nispette elimizdedir. Ama hidayet yaratmak hiç elimizde değildir. Ama hidayeti bulmanın yolu burasıdır. Buraya kadar getiren Allah o hidayeti de yaratır inşallah. Evet. Böylece ve minha, kara minhalar gibi minhalar bunlar işte. Kâfede bir kara minhalar vardır. Bu minhanın hası da kapkara minhalar bunlar. Neden? Çünkü o büyük fitnelerden bazısı. Mülkü beni Ümeyye'te, Yezide ibni Muaviye'te ve men ba'dehu el-müştehu el-müştemil alel fitenil izam ke kıt'il leylil muzlim. Efendim, Emevilerin saltanatı Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh oğlu Yezid'in döneminden itibaren ondan sonraki büyük fitneler karanlık gece parçaları gibi Resulullah'ın buyurduğu sabaha imanlı kalkan akşama kafir çıkacak buyurduğu üzere ortalığı sarmıştır. Şimdi tabii ki Hazreti Muaviye hakkında radıyallahu anh kötü konuşmak Resulullah'a caiz değildir. Çünkü Resulullah'ın katibidir, sahibidir. Duasına mazhar. Evet. Allahümme allimhul kitab vel hisab ve qihil azab. Kainat Efendisi buyuruyor. Ona yazıyı öğret, matematiği öğret, azaptan onu koru. Bu dua yere düşer. Ondan sonra Allahümme cealü hadiyen mehdiyen vehdivi, hidayete ermiş, hidayete bulmuş, insanları hidayete erdiren bir kişi kıl onu ya Rabbi diye. Bunlar Tirmizi ve sair sahih kaynaklarda Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendim şerefiyle müşerreftir ve ayrıca hep anlattığımız üzere hatası da olsa o hata bizim gibi yanlışlık değildir. İçtihada mahmuldür. İçtihat hatasında vardır. Bir ecir vardır. Çünkü onun yanında da bu hususta binlerce sahabe vardır. Bu konu ayrı bir mevzu. Efendim Hazreti Muaviye radıyallahu anh tabi oğlu Yezid'in iyi hallerini görmüş olabilir. Efendim ciddiyetini görmüş olabilir. Gücünü, kuvvetini görmüş olabilir. Bunu beğenmiş olabilir. Hakikaten kendisine sağlığında biat edilmesini de istemiştir. Ama kendisinden sonra neler yapacağını da Bilmeyebilir değil mi? Bilmeyebilir. Dolayısıyla alimden zalim, zalimden alim hesabı

0: peygamberin çocuğu bile kafir olabiliyor da Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kafir değil miydi? Buradan Nuh Aleyhisselam'a bir zarar gelir mi? He? Gelmez. Bunları zaten bilginize havale ediyorum. Teferruata girersek hep aynı konuyu konuşmuş oluruz. Ama tabii ki Hazreti Muaviye Allah'ın sonunda vefatından önce de ya Rabbi bu Yezid beklediğim hayırlara muvaffak olacaksa ömrünü uzun et, İslam'a hadim et. Ama beklediğim hayırları yapamayacak da şerre sebebiyet verecekse ömrünü kısa et, milletin başından def et diye Hazreti Muaviye'nin duası vardır ve duası da kabul olmuştur. Çünkü 34 yaşında zaten geberip bitmiştir. Yani 4 senelik bir şeydi ama yapmadığı fitne de kalmamıştır. Yapmadığı fitne de kalmamıştır. Ve lakin yani Hazreti Muaviye bunun yaptıklarından asla memnun ve razı değildir zaten. Hazreti Muaviye'nin sağlığında da böyle bir şeylere teşebbüsü mümkün değildir zaten. Mümkün değildir. Ölümünden sonra da efendim elinde olmayan şeyden de vefat etmiş bir insan sorumlu olacak değil. Onun için Hazreti Muaviye'yi konunun dışında tutuyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ümeyye oğullarına kızdığı Mervi'dir. İmran ibn Hüseyin'den rivayet. Efendim, Resulullah'ın en kızdığı kabile Ümeyye oğulları. Bunlar hakikaten yani Emevilerin dedeleri efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmişlerdir. Bunlardan Hazreti Osman radıyallahu anh tabii çok büyük hizmetlerde bulunmuş büyük halifemizdir. Müstesnaları vardır. Bu müstesnaların dışında ekseriyeti İslam'a cephe almışlardır. Bedir'de efendim Resulullah'a karşı çıkan bunlardır. Efendim işte Ebu Süfyan radıyallahu anh Mekke fethine kadar direnmiş. Mekke fethine Müslüman olmuştur biliyorsunuz. Ama efendim Mekke fethinden sonra bunlar kabile olarak Müslüman olmuşlardır. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların neslinden gelecek tehlikelere işaret buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte اِذَا بَلَغَتْ بَنُوا اُمَيَّةَ اَرْبَع۪ينَ رَجُلًا Ümeyye, dedeleri kafir olan ataları cahiliyet devrindeki bunun zürriyetinin sayısı 40'a ulaşırsa bir de Ebilas vardır, Hakem İbni Ebilas vardır. Onun hakkında da اِذَا بَلَغَ بَنُوا اَبِلْعَسْ سَلَاتِينَ رَجُلًا Ebilas'ın oğulları da 30'a ulaşırsa. Yani dededen hesabı tuttun mu hadiste? Ümeyye'den tutunca 40, Ebu Hakem'den tutunca 30'a iniyor. Bu sayıyı Resulullah vermiştir. Ve اِتَّخَذُوا عِبَادَ اللّٰهِ خَوَلًا وَمَالَ اللّٰهِ نِحَلًا وَكِتَابَ اللّٰهِ دَغَلًا Bunlar Allah'ın kullarını köle yapacaklar. Bak sayı da vermiştir. Sayın demiştir. 30 veya 40 işte dededen 40 babadan 30 olarak insanları köle yapacaklar. Allah'ın malını ganimet sayacaklar. Yani ganimet beytülmalda hak, müstahakları Kur'an'da tespit edilmiş verilecek kimselere. Bunlar öyle değil. Kendileri bölüşecekler. Ve Allah'ın kitabını da aldatma vesilesi yapacaklar. Yani Kur'an'la efendim milleti kandıracaklar, ayetleri yanlış yorumlayacaklar, işte kendi kafalarına göre hükümler verdirecekler, büyük insanları zora sokacaklar, alimleri efendim Kur'an hakkında ayetlere kendi keyiflerine göre tefsir etmeye zorlayacaklar vesaire. Resulullah bunu haber vermiş sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Mevhib diyor Hazreti Muaviye'nin yanındaydım radıyallahu anh. Bu Mervan girdi yanına. Mervan Hakem'in oğludur. Şimdi bunların dedesi Ümeyye'dir. Lakin babalar farklıdır. Yani Ebilerin iki tanesi Hazreti Muaviye oğlu Yezid, onun oğlu bir daha Muaviye var. 2-3 tanesi Süfyanidir. Yani Ebu Süfyan'dan radıyallahu anh gelendir. Ondan sonrakiler Mervani'dir. 12-13 taneleri. Yani Emevilerin hepsi Hazreti Muaviye'nin soyundan gelmiş değil. Ama dedede birleşiliyor tabii. Amca çocukları olmak itibariyle. Böylece devam ediyor. Bu Mervan bir kere gelmiş Hakem'in oğlu. Hazreti Muaviye Emir el-Mümin'in iken İşimi gör, işte derdime çare bul, sıkıntım çoktur. 10 çocuk babasıyım, 10 yeğenin amcasıyım, 10 da efendim kardeşin bakıcısıyım. Mervan çekilip gidince İbn Abbas radıyallahu anhuma da Hazreti Muaviye ile beraber bir seririn üzerinde oturuyorlar. Bak Hazreti Muaviye de radıyallahu anh, tabi hadisleri biliyoruz, sahabe dedi ki ya İbn Abbas, sen biliyor musun Resulullah buyurdu ki اِذَا بَلَغَ بَنُ الْحَكَمْ ثَلَاث۪ينَ رَجُلَ, bu hakemin oğulları, yani bu Mervan'ın babasının oğulları 30'a sayısı gelince اِتَّخَذُوا مَا لَاللّٰهِ بَيْنَهُمْ دُوَلَ, Allah'ın malını kendileri ganimet gibi bölüşecekler, وَعْبَادَ اللّٰهِ خَوَلَا, Allah'ın kullarını köle yapacaklar, وَكِتَابَ اللّٰهِ دَخَلَا, Allah'ın kitabını aldatmacaya gidecekler. فَاِذَا بَلَغُوا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَاَرْبَعَ مِيَتِ, şu Resulullah'ın buyurduğuna bak. Hz. Muavi hadisin ilerisinde rivayet ediyor. Bu sülalenin çocukları 499'a geldi mi? 499 neresi ya? كَانَ هَلَاكُهُمْ اَسْرَعَ مِنْ اَكْلِ اَوَّلِ تَمْرَةِ, hani hurmanın bir tarafı olmuş olur da arkası ham olur, böyle başından olgunlaşır, onun başını hemen yersin, olmuş yer hemen yutuluyor ya, o hurmanın evvelini yemekten daha çabuk bir anda helak olacaklardır. Buyurduğunu işittin mi dedi İbn Abbas, Allahümme naam, Allah hakkı için ben de işittim dedi. Yani Mervan'ın efendim arkasından Hazreti Muaviye Ebul Cebabiril Erba, bu dört zorbanın babası diye Resulullah'tan işittiğini söyledi. Yine İbn Abbas tasdik etti. Dolayısıyla Hz. Muaviye radıyallahu anh akraba olarak bunlardan olmakla beraber bunlar hakkında Resulullah'ın buyurduğu uyarıları da biliyordu ve bunların fiillerinden de razı değildi. Hz. Ali Efendimiz buyurdu, لِكُلِّ اُمَّتِنْ afetün, her ümmetin başında bir bela var ve afetü هَذِي الْاُمَّةِ بَنِ اُمَيَّ, bu ümmetin afeti Ümeyye oğullarından gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, İmran bin Cabir el-Hanefi rivayet ediyor, veylün li beni ümmeyye, ümmeyye oğullarının vay haline üç kere, ve Muhammed bin Ka'b el-Kurazi rivayet ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakeme ve doğurduklarına lanet ve beddua etmiştir, illa salihine minhum, ancak salihleri müstesna, ve hum kalil, salihleri azdır. Bu hakemi zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümandı. Resulullah'ın yanında otururdu. Hazreti Osman'ın amcasıdır hakem. Efendimizin sırlarını müşriklere taşırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sulbünden geleceklere kıyamete kadar lanet ve bedduası var. Efendim ancak salihleri, iyileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? İstisna buyurmuştur. İstisna buyurmuştur. Bir keresinde yine yanına gelmek için izin istediğinde seni işitti. İzenu lehu ve ledduhayyin, İzin verin gelsin dedi, yılanın oğlu dedi. Efendim lanetullahi aleyhi ve ala kulli men yahrucu min sulbi, ona ve sulbünden gelenlere lanet olsun Allah'ın laneti, illa mü'mine minhum, mü'min ve salih olanlar müstesna, ve kalilum mahum, onlar çok az olacak ama onlardan da mesela bir tanesi ve birkaç tanesi vardır. Bir tanesi kimdir? Ömer İbni Abdülaziz'dir ya, Mervani değil mi? Ömer İbni Abdülaziz duydunuz değil mi? Dört halifeden sonra sırası değil ama şerefte kaçıncı geliyor? Beşinci geliyor. Hazreti Ömer'in torunudur. Ve lakin tabii bu sülaleden geliyor ve Emevi halifelerindendir değil mi? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri. Ama nasıldı? Allah! Nasıldı? Ne büyük attı değil mi? Ne kadar adaletliydi, ne kadar takva idi. Ya! Her sabah tahtı şeye oturduğu zaman تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةِ نَجْعَلُهَا الَّذ۪ينَ لَا يُرِدُونَ عُلُمًا فِي الْاَرْضَ وَلَا فَسَادًا, cenneti yeryüzünde yükseklik, bozgunculuk istemeyenlere vereceğiz ayetini okuyarak öyle otururdu. Zerre kadar fitne fesat yapmış değil. Ve bütün Allah'ın yoluna dağıtmış. Mal mülk biriktirmiş değil. Vefat ettiğinde cariyesi yıkayacaklar, cenazesini yıkayacaklar. Üzerindeki gömleği çıkarırken gömleği kirli buldular. Cariyesine kızdılar. Niye bu mübareği temiz bakmadın? E dedi, var mıydı başka gömleği ki onu çıkarayım da onu giydireyim? İşte Ömer İbni Abdülaziz. Nerede öbürleri? Nerede Ömer İbni Abdülaziz? Radıyallahu anh. Büyük zat. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederdi. Efendim, bu az, çok azı müstesnadır buyurdukları. Onlar gibi insanlardır. Evet, Ömer İbni Abdülaziz hakkında Hazreti Ömer de radıyallahu anh, hatta onun yüzünde bir hafif yara izi var. Hazreti Ömer Efendimiz de çocuklarımdan yüzünde yara izi olan bir Ömer zuhur edecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak diye onu methetmişti. Ta doğumundan ne kadar evvel. Tabii ki her zaman için istisnaları göz önünde bulundurmak lazımdır. Çünkü iyiler her zaman mevcuttur. Şimdi de mesela denir, şuralılar kötüdür denir mi? Niçin, içlerinde iyileri var mıdır? Vardır. Efendim, hiçbir ırka ırk olarak veya kabileye veya efendim özel bir cemaata toptan bir kötüleme yapmak uygun değildir. Mutlaka istisnaları ayırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu şekilde. Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ra'aytu fi'n-nevmi ben-el-hakemi yenzuna ala minberi kema tenzul qirade. Bu hakemin oğullarını gördüm rüyamda. Resulullah'ın rüyası nedir? He? Rüya'l-enbiya vahyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. Ayet. Hakemin oğullarını gördüm, benim minberime tırmanıyorlar, maymun tırmanır gibi. Yani onların olacağını sonradan. Ve halifeler de ne yapıyor tabi? Hutbeyi onlar okuyor o zaman. Minbere onlar çıkıyor, Resulullah'ın minberine. Bu şekilde gördüm buyurdu. Ve fesâhû zâlike. Bu Resulullah'ı çok üzdü. Bu rüya. Bu haberi Mevla'nın ona vermesi. Hakeme deyken niyenzuru ilâ beniyike. يَصْعَدُونَ مِنْبَرِ يَنْزِلُونَ. Görüyorum senin oğullarını, benim minberime iniyorlar, çıkıyorlar. Bir kere yine وَيْلُنْ لِمُمَّتِي مِنْ مَا فِي صُلْبِ هَذَا. Hakemi gösterdi. Bunun sulbünde bulunan çocuklarından vay benim ümmetimin başına gelecekler. Ümmetim neler çekecekler. Bunun sulbündekiler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunlar haber verildi. Bak yine buyuruyor Ebu Hureyre'den rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. لَيَرْعُفَنَّ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي اُمَيَّ عَلَى مِنْ بَرِي هَذَا. Beni Ümeyye'nin cebbarlarından bir zorba benim şu minberimde minberimi kendi burnunun kanına bulaştıracaktır. Hakikaten Amr ibn-i Said ibn-i Asi Resulullah'ın minberinde bir kere o Medine valisiyken orada hutbe okurken burnu kanadı ve Resulullah'ın minberinin basamaklarında kan aktı. O kan düştü oraya. Resulullah onu bile haber verdi. Minberimde burnu kanayacak. Bir kere İbn Ömer rivayetiyle yine dedim. Diyor Resulullah gittim erkenden yanına. Ebu'l-Hasen Hazreti Ali Efendimiz geldi. Resulullah Efendimiz ona yaklaş dedi. Yaklaştırdı, yaklaştırdı. O kadar kulaklarını yani ağzına alacak gibi kulağın içine yani. Söyledi. Gizli gizli. O arada Hazreti Ali Efendimiz başını kaldırdı. Dehşet içerisinde. Hani geçen Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ya, Resulullah bana neler söyledi, şunlar olacak, şunlar olacak. Geçen derslerde geçti. O arada kapı çalındı. Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. فَقُدُهُ كَمَا تُقَادُ الشَّاتُ اِلَى حَالِبَا. Git şunu dedi, tut kulağından, koyunu sağcısına götürürler gibi getir bana bak. Dedi. Bir de baktım ki diyor hakemi Hazreti Ali Efendimiz sokmuş içeri, kulağından tutmuş Resulullah'ın huzuruna getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otur şunu şu kenara dedi. Muhacir ve Ensar'dan bir kavim gelmişti yanına. Sonra Onu kenarda tuttu. Onlar gittikten sonra cemaat Resulullah Efendimiz ona beddua etti. İnne hâzâ seyuhâlifu kitâbellâhi ve sünnete nebiyyi. Bu Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine Allah'ın muhalefet edecek. Ve seyhrucu min sulbi fitenun yebluğu duhânü hessemâ. Bunun sulbünden öyle fitneler çıkacak, dumanı göğe ulaşacak. Bunun belindeki, sulbünde taşıdığı çocuklarından. O zaman bazılar dediler ki, ya Resulallah, yani bu kim ki bunun zürriyetinden ne gelecek ki dumanı göğe ulaşsın? Yani bu bunun hakir bir adam yani bunun. Böyle bir itibarı yok. Resulallah diyor, bela ve ba'dukum yevmeydin şi'atuhu. Olacak olacak dedi. Sizin de bir kısmınız o gün onların yanında olacaksınız dedi. Nasıl bildi? Nasıl bildi? Evet. Sonra Efendimiz onu sağlığında Taif'e sürdü. Sürgün gönderdi hakemi. Orada yaşadı. Ebu Bekir Sıddık'tan teklif ettiler. Geri aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a da çok teklif geldi. Yani gelsin Medine'ye. Hazreti Ömer de kabul etmedi. İşte Hazreti Osman radıyallahu mübarek amcasıdır tabii. Çok yumuşaktır. O onu Taif'ten aldı getirdi. Getirdi ama ondan sonra da başına Hazreti Osman da başına ne işler açan onun oğlu Mervan'dır işte. Efendim noktayı değiştirdi, virgülü değiştirdi. Hazreti Osman'ın mektuplarını karıştırdı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sebebiyet veren onun soyu oldu yine. Büyük zulümlere efendim sebebiyet oldu. Tabi Hazreti Osman radıyallahu anh geçen söyledik ya, bu hususta Resulullah'tan izin almıştım sağlığında diyor. Söz almıştım Taif'ten geri alacağım onu diye. Efendimizin bu sözünü Hazreti Osman aldığı için Ebu Bekir Hazreti Ömer bunu bilmiyordu. Ama Hazreti Osman Efendimizin vefattan evvel hakemi geri getireceğim amcamı Taif'ten getirir misiniz, izin verir misiniz? Resulullah da tamam getireceğiz buyurmuştu diyor. Hazreti Osman bu söze dayanarak çağırttırıyor yani. Burada da Hazreti Osman'a bir yanlışlık isnat etmeyelim. Amcasıdır, hakem Müslümandır. Efendim hakem Müslümandır efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdendir, sohbetinde bulunanlardandır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bayağı efendim sitemlerde bulunmuştur. Yanlışlıklar yapacağını haber verir. Fakat soyundan ümmetin çok çekeceği efendim hakikaten de buyurulduğu gibi olmuştur. Hazreti Osman'ın devrinde vefat etti zaten. Cennetül Bekâ Hazreti Osman gömdü. İslam üzere gömüldü. Hakemin yani efendim durumu bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rüyayı, vahyi anladıktan sonra çok üzüldü Ümeyye oğullarının halifeliği alacağından ve minbere çıkacaklarından. Hiç zaten vefatına yakın bunları gördü. Vefat edene kadar daha Resulullah Efendimiz bir kere huzurlu, mutlu ve yüzü güleç olarak görülmedi hiç bu rüyadan sonra. Yani bu üzüntü onu bastı. Çünkü tabi torunlarının başına geleceklerin hepsini Mevla bildirdi. Bildirdikçe de tabi üzgün oldu. Sonra vahiy geldi ki innemâ hiye dünya u'tuha. Mevla buydu. Habibim, onlara bir şeyler verileceğini minbere çıkmalarından anlıyorsun. Tabi ki bir saltanat, devlet sahibi olacaklar ama bu sadece dünyada kalacak. Onlara verilen bir dünyadır. Ama ebedi ahiret sana ve sana tabi olanlara, senin ehli beytine nasip olacak deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki sevindi. Böylece estaizu billahi inna atayna kel kevthar. Biz sana çok hayır verdik. İnna atayna bu sebeple indi. Habibim biz sana ne verdik? Havzu Kevser'i verdik. Ne hayırlar verdik. Dünya ahiret anahtarlarını sana verdik. Üzülme. Üzülme. Takdiri ilahi böyle cereyan eder. Ve yine ne indi? Kadir suresi indi. İnna enzelnanın efendim ayetinde, suresinin ayetinde ne buyuruyor? Leyletül kadri hayron min elfi şehrin. Habibim sana bir Kadir gecesi verdim. O Kadir gecesi bir aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? Emevilerin saltanat sürecekleri bin aydan daha hayırlıdır. Hakikaten Tirmizi, Hakim ve Beyhaki diyor ki Emevilerin saltanatı tam tamına 1000 aydır. Ne fazla ne eksik. Ayette diyor 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani ne demek? İşte o saltanattan daha hayırlı bir Kadir gecesi. Ebedi kazanç. Sen ona bak. Dünyayı bırak. Buyurulmuştur. Allah sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla tabii ki teselli olmuştur. Zaten onun dünyada gözü yok sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kendisi inne dünya la tenbeği li Muhammedin ve la li ali Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ne bana yaraşır ne de ehli beytime yakışır. Bize dünya gerekmez. Buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 7. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişi

0: Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 7. bölüm devam ediyor.
3: Hazreti Efendimiz çok evlenmiştir. Tabii Resulullah'tan başkaları için evlenmenin sayısı kaçtır? 4'e kadardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine mahsus olarak 9-10 bire kadar ulaşmış olabilir. O ona mahsus olduğu ayetle sabittir. Velakin Hazreti Hasan Efendimiz'e çok tabii kabileler kız vermek istemişlerdir. Resulullah'ın torunu olduğu için Resulullah'tan bir nesep bağı ne buyuruyor ya, kıyamet günü benim soy bağım kesilmez. Geri kalan hepsi kesilir. Geçen de okumuştuk bu müjdeden dolayı. Hazreti Ömer Efendimiz bile değil mi? Ehl-i Beyt'ten almıştır. Dolayısıyla Hazreti Hasan Efendimiz epey evlenmiştir. Tabii 4 sayısını muhafaza şartıyla. 4 sayısını muhafaza şartıyla. Fakat tabii boşamalar vuku bulmuş olabiliyor. Hastalıklar olur, vefatlar olur. Efendim böylece çok evlenmiş olduğu sabittir. Kindi kabilesinden Cade isimli bir kadın ile evliyken bu Yezid kadına haber gönderiyor. Hazreti Hasan Efendimizin hanımına, sen bunu zehirlersen efendim 100 bin dirhem, çok büyük para, şimdiki birkaç milyon dolardır herhalde, 100 bin dirhem sana para vereceğim ve seni ben alacağım diyor, o vefat ederse diye böylece bir teklif götürüyor, gönderiyor. Bu kadın da işte zalime kadın Hazreti Hasan Efendimiz'e zehir içiyor, yemekten içine mi katıyor, artık bu kadın işi bir alemdir yani. Kadın adamı öldürür, adamın haberi olmaz. Az az katar, tozunu ayarlar o. 40 gün hasta yattı. Hazreti Hasan Efendimiz zehirlendi anlaşıldı. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz illa zorladı. Kim seni zehirledi diye, yani zehirletti diye bu haberi vermesi için vermedi. Allahu eşeddü nikmeten, Allah'ın intikamı daha şiddetlidir dedi bizden. Ve ecidü kebedi tekatta'u, ciğerim parçalı, ciğerleri paramparça zehirden. Hazreti Hasan Efendimiz, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği torunları, kucağında taşıdığı, boynunda taşıdığı. Yapılır mı bu iş bunlara ya? Ve inni l'arifun mineyne duhitu, başıma musibet nereden geldiğini de biliyorum. Yani Yezid'den geldiğini biliyorum demek istedi. Ama fe bi hakkı aleyk la tekellemte fi zalik. Benim hakkım varsa sen de dedi abin olarak. Hiç Hazreti Hüseyin Efendimize bu bahsi kapat. Bizim ecelimiz bundansa biz gideriz. Bu bahsi kapatalım. Uksimu aleyk ella turika fi emri muhtede. Ant veriyorum sana ki benden sebep bir kan akmaz. Ben gidiyorum. Benden sebep sakın efendim bir Müslüman kan akmasın. Bir fitneye sebebiyet verilmesin. Şimdi vefatında tabii 40 gün beklediği için vasiyetlerde bulunabildi. Ani bir ölüm değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Dedi İyyâke ve süfehâ'l küfeten yestehifûke fe yuhricûk. Sakın dedi Küfe'nin, Irak, Küfe var ya Irak'ın, Irak'ın beyinsizleri dedi, sefihleri seni tahrik ederler, seni buradan Medine'den, Mekke'den çıkartıp gel bize falan, sana biat edeceğiz, sana sahip çıkacağız diye seni çağırırlar. Vallahi ma ara en yecme'allahu fînen nübüvvete vel hilâfe. Söze bak. Vallahi ben dedi, hem peygamberlikle hem de saltanatın bizde Allah'ın birleştireceğini görmüyorum. Soyumuza, Resul, ceddimize, dedemize Allah nübüvvet verdi. Biz ehli beytiz. Bu halifelik bizden çıkacak. Bu devlet işi, saltanat işi bize kalmayacak. Onun için bu işin üzerine gitmeyelim. Hazreti Hasan Efendimiz ne güzel bir vasiyet değil mi? Ne güzel bir vasiyet. Ama gelecek tehlikeyi de gördü bak. Bu Küfe'den dedi seni çağırırlar. Gelmel buyur emrin olur. Sonra seni bırakırlar. Evet. وَقَدْ كُنْتُ طَلَبْتُ مِنْ عَيْشَ رَضِيَ اللّٰهِ نَعْنَا اُتْفَنَ مَا رَسُولُ اللّٰهِ فَاَجَّابَتْ Efendimiz kimin odasında yatıyordu? Ayşe anamızın. Tabi hak onun olduğu için, evi onun olduğu için. Ben Ayşe'den anam istedim, ölürsem Resulullah'ın yanına gömüleyim. O da bana cevap verdi. İyi cevap verdi, yani gömerim seni oraya dedi. İzin verdi. فَاِذَا مِتْتُ فَطْلُبْ مِنْهَا Ben ölürsem o şeyi, sözümü yeri talep et Ayşe anamızdan beni oraya gömdürmesi için. Ha ve ma zunnul kavm illa semnunuk. Ümeyye oğulları zannetmiyorum ki beni oraya gömdürsünler. Mutlaka engel çıkaracaklar. Dedi. Fe in faalu fe la diyorum. Bir sıkıntı çıkarsa yine üstüne gitme. Ve finni inde ummi Fatimete bil bakiy'e cennetül bakiy'de annem Fatıma'nın yanına beni gömersin. Fatma anamızın yanında yatıyor şimdi Hazreti Hasan Efendimiz. Radıyallahu anh. 40 gün içerisinde 50 senesinde efendim Hicri 50 senesinde Hazreti Hasan Efendimiz şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz zehirlen Hayber'deki etin zehirinden şehit olmuştu. Vefat edince Hazreti Hüseyin kardeşi Ayşe anamızdan radıyallahu anh'a gömülmesi için talepte bulundu. O da ne an ve keramet. Ayşe anamız dedi ne deme? Bize şeref olur. Seve seve. Yani benim evim ama olsun. Fakat Medine emiri Mervan, o zaman hakemin işte oğlu, Medine valisiydi. Efendim böylece engel oldu. Ben oraya gömdürmem deyince ya dedesinin yanına gittirin. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ve beraberindekiler silahları çektiler. Dediler savaşırız. Hureyre radıyallahu anh devreye girdi. Vallahi la emne'uhu illa zalim vallahu innehu lebnu rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Hasan'ın Resulullah'ın yanına gömülmesine engele olan mutlaka zalimdir dedi. Ve bu Resulullah'ın oğludur dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem, bu ne yapmak istiyorsunuz? Fakat Hazreti Hüseyin'e döndü. La tekun evvel men terake vasiyete ahik fekad evsake bi ademil kital. Kardeşinin vasiyetini ilk bozan sen olma. Sana dedi ki kan dökme. Efendim bu işin üzerine gitme. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh evreye girmesi neticesinde Hazreti Hüseyin Efendimiz sakinleşti de, yani bu bir savaş erken patlamadı yani. Neticede annesinin yanına Cennetül Bekî'a defnedildi. Bu sefer Cade denen kadın efendim Yezid'e dedi tamam istediğin oldu, şimdi paraları da yolla, beni de al. Yezid dedi hadi git işine be, kim uğraşır senden, beni de mi zehirleyeceksin, al bakalım şimdi. Yezid sözünde durur mu ya? İşte böyle işte, sen bir dünyalık menfaati için Resulullah'ın torununu zehirledin. Ey gidi kadın, dünyada gitti ahirette gitti, ne büyük bela. Bunlar ibret ibret ibret. İnsanlar madde için, menfaat için, para için, rütbe için neler yapmıyor neler. Yapılacak iş mi bunlar ya? Geldik efendim mevzumuz. Ve minha ve minha katlül Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti meselesine. Kerbela vakası ki bu mübarek günü tabi Şia mezhebi ne yapmışlardır? Matem gününe çevirerekten, hatta İran'da bundan dolayı efendim kendilerini zincirlerle, değil mi? döverekten, kan çıkartaraktan, hatta o eskiden daha evvelce, tabi şimdi belki bu merasimler biraz hafiflemiştir, o uğurda ölene de şehit damgası vererek, halbuki intihar eden cehenneme gider yani, Hazreti Hüseyin sana böyle mi yap dedi. Dolayısıyla böyle yanlış yanlış bir matem havasına işi büründürmüşlerdir. Ve lakin matem tutulmak gerekiyorsa Resulullah'ın öldüğü günü matem tutmak daha evla değil mi? İslam'da böyle bir şey yoktur. Yas tutmak, matem tutmak yok. Ama onların anılarını başlarına gelen canlı tutmak vardır. Tabii ki konuşuyoruz, konuşacağız. Konuşuyoruz Ehl-i Beyt'in faziletini. Anlatıyoruz. Ancak biz yani Aşure gecesini ihya etmemiz efendim ibadetle geçirmek faziletinden dolayıdır. Ve Aşure gününde oruç tutmamız, Aşure pişiriyorsunuz, siz seviniyor musunuz Yezidler diyebilirler bize. Halbuki ne alakası var? Bu Aşure'nin meselesi ta Nuh Aleyhisselam'ın, değil mi efendim? Nuh tufanından sonraki Aşure gününde geminin konmasından, pişirdiği çorbadan gelen bir berekettir. Dolayısıyla yani Aşure gününde Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti vakası varsa da ondan evvel bütün peygamberlerin başına gelen nice hadiselerin vuku da vardır. Bu yüzdendir ki meseleyi bir olay üzerinde yoğunlaştırmanın bir lüzumu yoktur efendim. Bu kadar tarih vardır, vaka vardır. Bunların hepsini bir arada mutala etmek lazımdır. Ehl-i Sünnet'in yaptığı budur. Ha, tabii ki burada yas tutmak olmadığı gibi, özellikle de Allah muhafaza etsin, bir insan Hazreti Hüseyin Efendimizin şehitliğine, şehit olmasına sevinebilir mi? Haşa! Öldürülmesine sevinebilir mi? Haşa! Bir Müslümanın işi midir? Zerre kadar iman olan yapacağı iş midir? Haşa! Tabii ki üzüntümüz çoktur. Hazreti Hüseyin Efendimizin yarası devamlı taze, kıyamete kadar taze. Zaten ümmetin başına gelen belalar hep o yüzdendir. Resulullah'ın torununu muhafaza etmemeleri yüzünden ümmet beladan kurtulamıyor tabii. Bunlar vakadır. Ama bizim ihyamız, geceyi kutlamamız gecenin faziletindendir. Yani bu ta Nuh Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir gece. Ve günü bütün peygamberlerin efendim tazim ettiği bir gün. Bu yüzden bizim toplantımız efendim bu merasimle alakalıdır. O gecenin ihyası çok müstehaptır. Kuvvetli efendim sünnetlerdendir. Ve günün orucu çok kuvvetli sünnettir. Farz orucundan sonra en büyük oruçtur. İnşallah. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimizin tabii ki neyindeyiz? Şehadeti kıssasındayız, konusundayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ehl-i Beyt'in muhabbetini cümlemizin kalbine içirsin. Efendim kalplerimizi onunla kılıflasın. O Ehl-i Beyt muhabbetiyle yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Şefaatleriyle cennete girmeyi nasip eylesin. Ehl-i Beyt gemisine binenlerden eylesin. Çünkü Resulullah buyurdu, meselü Ehl-i Beyt hikmetil sefineti Nuh. Ehl-i Beyt'imin hali Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Men rakibaha neca men tehafana alek. O gemiye binen kurtuldu, binmeyen peygamberin oğlu da olsa helak oldu. İlla Ehl-i Beyt'in sevgisi farz. Allah farz etmiş. Her namazın sonunda da salli barik okurken onlara dua etmeyi farz etmiş. Ehl-i Beyt'e duasız ve salavatsız namaz olmuyor zaten. Namaz olmuyor. Resulullah'ın torunları efendim sülale-i tahiresi. Şimdi Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu ki emsik ya Muaz ve ahsın. Ey Muaz dedi Resulullah Efendimiz, tut parmaklarını saymaya başla. Halifelerin sayısı. Sayarken altıncıya geldi. Resulullah ne dedi biliyor musunuz? Yezid. La barakallahu fi Yezid. Altıncısı Yezid'dir dedi. Allah Yezid'e bereket vermesin. Hazreti Muaz'a saydırıyor Hazreti Muaz. Sonra buyurdu ki Nu'ye ileyye Hüseyin. Hüseyin'in öleceği, şehit edileceği haberi bana getirildi. Cibril tarafından, bir de yağmurla görevli bir melek. Ve ütitü bi cürbetihi ve uhbirtü bi katilihi. Vefat edeceği toprak da bana getirildi. Toprak bana arz edildi. Kırmızı bir toprak. Ve kimin öldüreceği katili de bana bildirildi. Efendim? وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَا يُقْتَلُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ لَا يَمْنَعُونَهُ. Benim torunum Hazreti Hüseyin hangi bir milletin arasında öldürülür de kurtarmazlarsa, ey Iraklılar, ey gidi Irak, ne yangın yandı o Irak'ta, hala sönmüyor. İşte Resulullah buyuruyor. Küfeliler çağırdı çünkü, sonra bıraktılar. Bir de Yezid'in adamı İbn Ziyad'ın tarafına geçtiler. Çağıranlar. Gel sana biat edelim diye çağırdılar. Yezid bir ordu gönderici, bunlar ödü koptu. Onlar da orduya katıldılar Hazreti Hüseyin'e karşı. Bu Irak milli, Küfe milleti. Küfe milleti demek Irak yani şu andaki. Resulullah'ın hadisine bak. Hangi bir milletin içinde benim torunum şehit edilip de onlar onu kurtarmazsa, illa galefallahu beyne sudurihim ve kulubihim, Allah gönüllerinin ve kalplerinin arasını ters yapacak o milletin. Ve sallata aleyhim şirarahum, onlara en kötüleri musallat edecek. Bak Hülaküsünden tut, Emniyetinden tut, Saddam'ından tut, geliyor da geliyor. Ne kadar diktatör varsa, bela varsa. Ve besehum şia, Allah onları şialara bölecek. Hadise bak. Fırka fırka, şia şia, zaten şu anda nüfusun %60 küsürü Irak'ta şiadır. Orada efendim kuzeyi başka, güneyi başka, ora kalkıyor, bura kuruyor. Ora yanıyor, bura kuruyor. Bir acayip memleket. Girende batıyor. Girende batıyor. Pekmeze düşen sinek gibi ora, o da adamı yer ora. Ora Kerbela ora. Orada adam gider Allah. Susun gider. Çünkü Resulullah'ın bedduası var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten. Şimdi evvela biat edip, mektup yollayıp, elçi yollayıp Mekke'den, Hazreti Hüseyin Mekke'ye zaten geçmişti. Medine'de duramamıştı Hazreti Hüseyin. Sonra Mekke'ye geçmişti. Abdullah bin Zübeyr'in orada idaresi vardı, Abdullah Zübeyr radıyallahu anh. Yani Mekke'de iyiydi, rahattı. Onu oradan çıkarttılar, sonra düşmana teslim ettiler, kurtarmadılar. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Vahin li firahi ali Muhammedin min halifetin müstehlefin. Ey gelecek halifenin yüzünden benim beytimin yavrularının başına gelecekler. Vah dedi yavrulara. Resulullah'ın yavrular küçük çocuk bile vardı. Ya yuktelu halfi ve halfel halef. Emsik ya Muaz, say dedi. Hazreti Muaz'a saydırıyor, 6, 7, 8 böyle parmakla. Felemma belagat aşara, 10. sayıya gelince kalel velid, Resulullah buyurdu adıyla, bak kaçıncı, kaç sene sonra velid dedi 10. İsmu firavun, velid firavunun adıdır dedi. Hakikaten firavunun adı velitti. Firavun lakaptır, padişah gibi. Özel adı nedir? Velid'dir. Hadim-i şerai'il İslam. İslam şeriatlarını yıkıp gidecek dedi o velid. 10. halife. Yebu bidemi racülün min ehli beytihi. Velid ibn Yezid. Onun da dedi, kendi ehli beytinden biri onun da kanını dökecek dedi. Resulullah haber verdi. Hakikaten de öyle oldu. Amcasının oğlu Yezid ibn Velid öldürdü onu. Velid ibn Yezid'in, Yezid ibn Velid amcasının oğlu öldürdü. Resulullah buyurdu sallallahu seyfehu fela igmade lehu. Artık Allah kılıcını çekmiştir. Daha o kılıç kınına girmeyecektir. Ümmetimiz içine kılıç bir girdi mi kıyamete kadar kılıç devam. Çık da içinden çıkabilirse. Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu Afganistan? Duruyor mu Keşmir? Duruyor mu Çeçenistan? Duruyor mu Irak? Duruyor mu Somali? Duruyor mu? Doğu Türkistan. Kılıç bir defa çekildi. Bu ümmet böyle çekecek. Ama ahirette çekmeyecek. Resulullah buyurdu ümmeti ümmetün merhumetün la azabe aleyha fil ahireh. Ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ahirette ümmetime azap yoktur. Azabe fil dünya. Ne çekerse dünyada biter. O azap da dünyada nedir? El fitenu ve zelazil. Bir zelzelelerle gelir dünyada. Ya bu gavurlara hiçbir şey olmuyor. Cehenneme gidecek, niye bir şey olsun? Japonya'da celceli oluyor, bir kişi ölmüyor. Burada niye 100.000 kişi ölüyor? Sen karıştırma. Sen çok bilmesen. Allah buyuruyor ki, benim ümmetim dünyada çekecek zelzelelerle ve iç savaşlarla sıkıntılara düşecek. Ama dünyada tabii günahsız dursa ümmet, günahsız dursa azaba lüzum yok. مَا اَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ مَا اَمَنْتُمْ. Mevla buyuruyor, iman etseniz, şükretseniz size azap edip de ne yapayım? Ama مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَبِهِ, kötülüğün cezası verilecek ayet var. E siz de yapıyorsunuz. Ben de istiyorum ki cehenneme girmeyin, dünyada bu işi bitirin. Onun için çekeceksiniz Mevla buyuruyor. Ha çekmeyecek istiyorsanız çekmemek, hiç günah işlemeyin, bir sıkıntı gelmez. Bu da mümkün değil. Ama yine hiç günah işlemeyene de sıkıntı gelebilir mi? Resulullah'a hem belalar gel. O artık derece yüksek. Şimdi benim başıma ufak tefek bir şeyler geldi. Bana göre büyük bir şeyler geldi tabii. Bana göre büyük bir şeyler. Dağına göre karama. Hoca efendi bana geliyor. Allah dereceni çok yükseltecek. Ya ne derecesi dedim ya. Günaha başa baş gelse yeter ya. Ne yapayım, derece isterim ama derecede pek gözüm yok ya. Vallahi diyorum, günaha başa baş gelse yeter. Çünkü durmuyoruz. Camide bile durmuyoruz ya. Vır vır vır vır. Şu şöyle yapmış mı beni? Ya biraz dur ya. Dilimiz durmuyor, gözümüz durmuyor, kulağımız. Ya şu günahsızlık işte. E tabii ki bu da kuluz tabii. Mevla da buyuruyor, levlem cüzni bu ledi hem Allah'a bir kum ve lecabi kavmi yüzni bu fesekhuru. Hiç de günah işlemeseniz sizi de helak ederim. Yerinize günah işleyenleri getiririm ki affetsinler de affedeyim. Tabi bu hadiste bize çok bir delil olmaz. Niye? Zaten o hiç günah etmeseniz diyor. Biz zaten durduk yerde ettiğimiz için. Bilmeden ettiklerimiz varken bildiğine lüzum yok zaten. Her işimiz günah. Vücudem la yukâsı bir de münah. Efendi Hazretleri, varlığım bir günah ki ona başka günah kıyas olmaz. Ben. Ortaya atmak zaten, Allah'ı görmemek, zikri terk etmek, evet. Onun için böyle fitnelere maruz kalıyoruz. Efendim, hakikaten Resulullah'ın buyurduğu üzere Hazreti Hüseyin'i düşmana teslim edenler ve ona zulmedenler sonradan İhtilafa düştüler, birbirlerini katlettiler, fırkalara bölündüler. Sonra Abbasiler başladı değil mi? Abbas oğulları onlara galip geldi, saltanatı onlardan aldı. Vesair böylece devam etti gitti. Hakim tahsis ettiği bir çok yoldan gelen bir rivayettir. Cibril bir rivayet, Cebrail aleyhisselam efendim bir rivayet, yağmurlarla görevli melek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ziyaret için geldi. Mevla'dan izin istedi. Ya Rabbi, Habibini ziyaret izni verir misin? Veririm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün nöbeti Ümmü Seleme anamızın yanındaydı. Begavi'de mucemi vardır onun. O da onda rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme anamıza dedi ki, kapıyı kapat da kimse yanımıza girmesin. Yağmurların görevlisi melek ziyaretime gelmiş. Bütün dünyanın yağmuru ondan sorulur. Ne kadar mühim değil mi? Bize de bir Almanya'nın başbakanı geliyor, dünya ayağa kalkıyor. Ulan ne oldu? Abdestsizin, tarihsizin biri. Ne? Bir şey mi oldu? Resulullah kim geliyor? Bütün dünyanın yağmurlarının meli. Bir tarafı sel eder, bir tarafı gark eder, bir tarafı batırır. Dağların görevlisi. Bunlar ne demek biliyor musun? Amerika bunlarla görüşebilse hep servetini verir. Ya şimdi Hollanda batacak diyor, kimse bir şey yapamıyor. Ulan Hollanda sular altında kalacak. Durdursana, nasıl durdurayım diyor. Deniz geliyor. Nasıl? İnaca nehrullah betale nehru makil ve lakin mi akil? Allah'ın nehri gelince makilin nehri batıl olur. Allah'ın denizi taşarsa ya güç Allah'ın, hüküm onun, melekler onun, hepsi onun. Evet. Ümmü Seleme validemiz kapının yanında dururken aniden Hazreti Hüseyin çocuk girdi kapıdan içeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine atladı torunu, atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öpüyordu, dudaklarından öperdi böyle. Öperken melek dedi ki, seviyor musun onu dedi. Evet seviyorum, naam. Ama dedi, sana söyleyeyim mi, innel Hüseyin'e maktul. Bu senin ümmetin bunu şehit edecek dedi. Melek haber verdi. Sonra ve erahu min turbetil ardın ledi elleti yuktelu fiha. Hazreti Hüseyin'in şehit edileceği yani esas ismi oranın Taf. Bu Kerbela sonradan adı, esas adı Taf diye, Taf denen mevkide oradan bir miktar iri kum, kırmızı toprak geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bir rivayette bu Hazreti Cibril'in getirdiği de rivayetlerde var. İki defa vakı olmuş da olabilir. Birinde yağmur meleği getirmiştir. Birinde Cibril getirmiş de olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kokladı o toprağı. Dedi rihu kerbin ve belain. Bundan bir koku geliyor. Sıkıntı ve bela kokusu bu topraktan. İşte Kerbela, aslı Kerbela yani Kerb Arapçada sıkıntı demektir. Bela Türkçeleşmiş zaten. Yani oranın adı o zaman Taf'tı. Taf. Yani sonradan Resulullah buyurdu ki bu Kerb ve Bela. Onun birleşimi Kerbela oldu işte. Öylece şimdi Kerbela deniyor. Sıkıntı ve bela kokusu geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o toprağı Ümmü Seleme validemize verdi ve buyurdu ki Hüseyin şehit edildiği gün bu toprak kana dönecek. Toprak senin yanında dursun dedi. Bu toprağı görürsen ki kan olmuş, Hüseyin şehit olmuş. Yani gün aynı dakikada. Ve hakikaten de böyle oldu. Ümmü Seleme validemiz Resulullah'tan sonra yaşadı. Hazreti Hüseyin şehit edilene kadar yaşadı. Anamız radıyallahu anha yanımdaki bir şişeye koydum diyor. Kendi kendime dedim bu toprak kana dönüşeceği gün büyük gündür. Bir büyük musibet olacaktır dedim. Ve Hüseyin'in şehit edildiği gün o toprağın kana dönüştüğünü gördüm diyor Ümmü Seleme validemiz. Tabii ki o zaman haber bu şekilde çabuk ulaşmıyor. Günler aylar geçiyor haber gelmesi ama yani ben o vakti hesap yazdım ve sonra gelen haber aynen tasdik etti ki efendim Hüseyin şehit olmuş o saatte. Şimdi bu hadisenin sebebiyatı şöyle olmuştur. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Şam ehlinden Yezid'e biat aldı o zaman tabii bu işlerden çok evvel sağlığında. Sonra hacca yola çıktı ki Muhacir ve Ensar'dan Hicaz ehlinden de biat alayım. Dediler biz biat vermeyiz Yezid'e dediler Mekke Medine ahalisi. İmkân eleke râbetün fiyâ feyyelek. Ey Muaviye dediler. Radıyallahu anh sen sahabisin, dehalardansın, büyük insansın. Halifelikte hevesin varsa zaten senindir bu makam. Biz buna kabulümüz var. Ama zaten Hazreti Muaviye'ye kim devretti? Hazreti Hasan Efendimiz değil mi? Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay yaptı ya. 6 ay sonra devretti. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin لَعَلَّ اللّٰهُ bi بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ Bu benim torunum Seyyid'dir, Hazreti Hasan'ı kucağına alıp da bunun sebebiyle Allah Müslümanlardan iki büyük cemaatin arasını sulh edecek buyurması Buhari hadisi. Zaten o gösteriyor ki Hazreti Muavi tarafı da yani radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'in halifeliğini istemediği bir kişi değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemiş olsa umulur ki lealle diye kullanmaz. Çünkü Resulullah diyor ki umar ki diyor, yani ümit ediyorum kan dökülmez, Hasan sebebiyle iki Müslüman cemaat sulh olur. Ve o sene zaten sulh senesi, cemaat ve ittifak senesi oldu Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye devir teslimiyle, öyle değil mi? Anlattık onu. Dolayısıyla yani Hazreti Muaviye efendim hilafete layıktır ve ehildir. Hazreti Hasan Efendimiz ona teslim etmiştir. Haşa Yezid tabii ki hilafete layık değildir. Ve lakin Yezid'in pislikleri sonradan çıkmıştır. Hazreti Muaviye Efendimiz zamanında bir şey yapmış değildir. O ona biat almak istemiştir. Mekke Medine ehli Hicaz ehli de ve inseyim teaferud de'alel müslümin. Ey Muaviye, sende dursun halifelik, sen sağken senin. Yorulduysan yani sağlığında niye bu işi Yezid'e çık efendim bize tavsiye ediyorsun? Yorulduysan Müslümanlara emaneti geri ver, biz birini seçeriz. Hicaz ehli böyle dedi. Ama yoksa senin kabul, senin vazifen devam edecek. Şimdi böylece Hazreti Muaviye radıyallahu anh biatı alamadı Yezid için. Yani Hicaz'dan alamadı. Efendim vefat edince radıyallahu anh Hazreti Muaviye Efendimiz vefat etti. Vefatında da tabii vasiyetlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tırnakları yanındaymış. Hazreti Muaviye Efendimiz de Resulullah'ın tırnaklarını ağzına koydurdu. Vasiyeti böyledir ki yani Resulullah'ın parçasıyla kabre girdi. Hazreti Muaviye Efendimizin şu anda mübarek ağzında ne var? Resulullah Efendimizin mübarek tırnakları var. Resulullah ne buyuruyor? Benden çıkan bir parçaya ateş değmez. Yani Hazreti Muaviye deyince oraya aman dikkat oraya. Oraya hep dikkat. Büyük sahabelerden biridir. Efendim Resulullah'ın parçasıyla gömülmüş. Ne kadar teberrük ehli, tevessül ehli. Resulullah'a ne kadar bağlı değil mi? Ama ölünce Şam'da ve diğer civarda Yezid'e biat yaptılar. Bu sefer Yezid Medine'deki valiye, yani tabi hükümet o zaman nerede? Şam'da. Medine'de kim var o zaman? Vali var. Valiye dedi ki Hüseyin'den benim biat al. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Efendimiz nerede? Medine'de o zaman. Hazreti Hüseyin Efendimiz baktı ki tehlike var. Biat da etmeyecek Yezid'e çünkü. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Muaviye Efendimiz Hazreti Muaviye'ye etti ama o ona hak olarak devretti. Resulullah'ın da hadisiyle umarım ki bu olur da Resulullah buyurdu ve devretti. Ama Yezid buna layık olmadığı için Hazreti Hüseyin Efendimiz biat etmedi. Etmeyince Mekke'ye kaçtı. Yani Küfeliler o zaman efendim Hazreti Hüseyin'e elçi gönderdiler. Sen bize gel, biz sana biat edelim. Yani Şam'a karşı, Şam hükümetine karşı Irak'ta bir hükümet kuralım. Sana biat edelim. Hazreti Efendimiz efendim gitmek tarafı oldu. O zaman İbn Abbas Hazretleri dedi ki o zaman çocuklarını götürme. Aileni bırak. Dedi. Yok dedi ben efendim ailemi de götüreceğim. Ailemi de götüreceğim deyince efendim İbn Abbas ağlamaya başladı. Vah Hüseyin'a, ey gidi Hüseyin'im dedi. Gidiyorsun şehit olma. İbn Ömer radıyallahu anhuma, o da Hazreti Ömer'in oğlu büyük sahabe İbn Ömer. O da aynı tavsiye etti. Yok dedi ben gideceğim efendim. O da bu sefer ağlamaya başladı ve Efendim gözlerinin arasını öptü. Estevdi'uke Allah'a min katil. Allah'a emanet olasın şehidimiz dedi. O da meseleyi şehitlikle sonuçlanacağını

0: efendim haber verdi. Ondan sonra İbn-i Zübeyr radıyallahu anh, Mekke'nin o zaman hükümdarıydı. İbn-i Zübeyr hazretleri de efendim men etmek istedi. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi, babam bana haber verdi ki Mekke'nin bir koçu var. Onun öldürülmesiyle Mekke'nin şerefi çiğnenecek. Onun için ben o koç olmayı çok severim. Ben o koç olayım dedi. Yani methedilen bir koç var. Ondan sonra hakikaten İbn-i Zübeyir'i de mancınıkla Kabe'yi yıktırdı. Yezid zamanında neler oldu anlatılacak. Bu itibarla işte takdir-i ilahi, sevk-i ilahiyle çıktı yola. Mekke'de herkes üzülmeye başladı. Kardeşim Muhammed İbni Hanefi'ye vardır. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da Fatma anamızdan olmadığı için Fatma anamızın dışındaki oğulları Ehl-i Beyt değildir. Seyyid değildir. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da olsa seyyidlik nereden geliyor? Resulullah'tan geliyor. Fatıma'tü bid'atün minni. Fatma benim parçamdır buyuruyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Eğer Hazreti Ali Efendimiz'den gelse Muhammed İbni Hanefi'ye ne olur? Seyit olur, Ehl-i Beyt olur. Mesele o değil. Çünkü Resulullah'ın soyu sadece nereden devam etmiştir? Oğulları yaşamamıştır. Kızları yaşamamıştır. Kızlarından yaşayanlar, evlenenler, Hazreti Osman'lar, Hazreti çocukları olanların da çocukları ölmüştür. Onlardan da soy tıkanmıştır. Yani Resulullah Efendimiz'in diğer kızlarından nesil gelse onlar da seyit olurlar. Velev ki kocaları Hazreti Ali'nin dışında mesela Hazreti Osman Efendimiz değil miydi? İki kızının efendisi. Üçüncüsü de olsa Osman'a verirdim demedi mi? Ama oradan da soy yaşamamıştır. Çocuklar küçükken hep vefat etmiştir. Anladınız mı? Burayı da yanlış biliyorlar yani. Oradan da soy gelse. Çünkü Resulullah diyor Fatma benim parçamdır. Öbür kızları da Fatma anamızla efendim hepsi kimdendir? Hatice validemizdendir. Ana baba birdirler bizim çocukları. Bir İbrahim Mariye validemizden olan o zaten yaşamamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in diğer oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye büyük zattır. Evet, Allah'ın reislerinden, şu tabiinin ullarından tamam. Ama seyyid değildir. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nesidir? Kardeşidir tabii ki. Ona haber gitti. Hazreti Hüseyin'in yola çıktığı çok ağlamaya başladı. Abdest için önüne tas getirmişlerdi. O ağlamaktan tası doldurdu. Mübarek. Efendim. Böylece herkes üzüldü. Hazreti Hüseyin Efendimiz yola düştü. Yanında işte çocuklarından, Ehl-i Beytinden efendim 70 kişi kadar hane halkıyla beraber Küfelilere gidecek, biat edecekler ona. Müslim İbni Akil'i önden gönderdi. Yani benim biatımı alma, sen bir önden git havayı kokla diye. Tabii tedbir bunu gerektirir. 12 binden fazla Küfeli, 12 binden fazla Küfeli Hazreti Hüseyin Efendimiz'in gelen adamına Müslim'e biat ettiler. Efendim, fakat Yezid İbn-i Ziyad isimli efendim melunu gönderdi ve bu Hazreti Hüseyin'den evvel gelen elçisi var ya, Müslim denen zat, Hazreti Hüseyin'in bu elçisini öldürmeye onu teşvik etti. Dedi ki kimmiş bu gelmiş biat almış Küfelilerden, bunu öldür dedi İbn-i Ziyad'ı gönderirken. Hazreti Hüseyin'in adamını yani önden gönderdiği elçisini, geldiler İbn-i Ziyad'ın adamları 20 bin kişi. 20 bin kişi geldiler. Şimdi bu 12 binden fazla ona biat etmemiş miydi? Küfelilerden. Kimin adına biat etmişlerdi ona? Hazreti Hüseyin adına biat etmişlerdi. Aynı değil mi şimdi, onu korumaları gerekmez miydi zaten iş baştan? Belli olacak. Ne zaman ki İbn-i Ziyad'ın 20 bin kişilik ordusu geldiler, adamı, Müslim denen zatı radıyallahu anh, aldılar, öldürdüler milletin gözü önünde. O 12 bin kişi biat edenler çil yavrusu. Bir şey yok ortada. Ya bu millet böyledir. Adama gazı verir verir. Ondan sonra bir de bakarsın, arkada kimse yok. Sonra Nasreddin Hoca gibi bir fil daha istiyorlar dersin. Olur biter, başka çare yok. Biliyorsun. Timur fil vermiş köylere, Timur Lenk. Köylere fil bakmak için. Şu köy bir fil baksın, şu köy bir fil baksın. Nasreddin Hoca'nın köylüleri de o fili bakmaktan aciz kaldı. Hortum gibi çekiyor fil. Yiyor, bitiriyor falan. Ya dediler Nasreddin Hoca, bu Timur Lenk senin adamındır. Efendim sen söyle buna da bu fili alsın bizden yani. Biz bakamıyoruz. Timur çadırını kurmuş buralara, kavuruyor Anadolu'yu. Nasreddin Hoca hakikaten onun devrindedir yani. Dedi siz de gelirseniz dedi içinizden bir heyet seçilir. Deriz ki köyün eşrafı bunlardır falan. Hani bir mevzu açarız dedi yani. Peki dediler tamam. Hoca düştü öne, bunlar peşine yavaş yavaş dökülüyorlar. Timur'dan korkularına tabii. Dökülen. Nasreddin Hoca bir çadıra girecek, bir baktı arkada kimse yok. Girdi Timur, buyur hocam falan, yedirdi içirdi. Bir emrin mi var dedi, bir fil daha istiyor bizim köylüler. Ya adama gel biat edeceğiz, seni kurtaracağız dediler. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh elçisini gönderdi, elçisine biat, ona biattır. Çünkü peşinden o geliyor zaten. Bir de İbn-i Ziyad geldi melun, öldürdü şeyi, Müslüm Hazretlerini, bütün biatçılar dağıldı. Bu millet böyle. Şimdi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh haberi yok mesela. Yani o zaman diyorum ya, ulaşım, haberleşme sorunları var tabii. Mevla bildirirse bilir. Ama Mevla da bir şey olacaksa bildirir. Zaten herkes her şeyi bildirse bu olaylar hiçbiri olmaz. Mevla kaderini icra eder. Liqdiyallahu emran kâne mef'ûlen. Ezelden bitmiştir bu işler de. Sahnede şu anda efendim tatbikatı görülüyor. Böylece meşhur Ferezdek var. Arapların en büyük şairidir Ferezdek. Çok muazzam şiirleri var. Karısı da ondan beter şair olunca karıyı boşadı. Dayanamadı da dedi. Ne biçim şiir söylüyorsun benden beter dedi ya. Karısı daha şairdi. Ferezdek'i yolda rastladı Hazreti Hüseyin Efendimiz. Dedi ki, ne olur dedi ya, ben dedi Küfe'ye doğru gidiyorum. Bu mevzunun sonu ne olur? Ferezdek tabi, şair adam tabi ama nesri de güzel kullanıyor tabi. Dedi ki, kulubun nasi ma'ak ve suyufuhum ma'a beni Ümeyye vel kaza yenzilü mines sema. Milletin kalbi sende, kıçlar Emevilerde. Takdir ilahi de gökten iniyor dedi. Kader gökten iniyor yazı. Kalpler sende ama kılıçlar onlarda. Bölükbaşı dedi. Şakşaklar bize, reyler başkasına. Ya. Bu millet böyle. Sen denim, seni çok seviyorum, şudur budur. Ama bir de bakarsın ki yamulmuş öbür tarafa. Niye? Korktum. Ne diyeceksin adama? Korktum diyor. Kılıcı gördün mü diyor. Korktum diyor. Ya. Böylece Hazreti Hüseyin radıyallahu anh yola revan oldu. Kerbela'ya yaklaşırken Kadisiye'ye yaklaştı. Allahümme inna eselükel cennet ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ne'udübüke minen nâri ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna eselükel cennet min khayr ma eselükel nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Nâudü bike min şerri mestaâzekim nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstehânü aleykel belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi l-alîl azîm. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn.
1: Özellikle Seyyidina Hüseyin ve yanında Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt'in dervahı için El-Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 7. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Ne diyor Evliyaullah'tan bir zat? İbn-i Beşküval Hazretleri, bizim isnadımız ondan geliyor. Müstah diye bir adam vardı. Vefattan sonra efendim gördüm. Hayatında da bozuk idi. Onun için "Mâ faalallâhu biki, Allah sana ne muamele etti?" diye sordum diyor. İşte bak, ahiretten haber nereden geliyor? İşte rüyada geliyor. Keşif ehliyse o zaten kabre gidiyor. Kabirde kabir ehliyle konuşuyor. Görüyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirdekiler azap oluyor diye görmedi mi? Gördü. Ama bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mucize oluyor. Evliyaullah'a da keramet oluyor. Allah dostlarının kerameti haktır. Peygamber'e mucize olarak zuhur eden her şey evliyaya da keramet olarak verilir. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Onun için ne diyoruz? Hızır aleyhisselama istediği vakit, istediği şekle bürünüp, istediğiyle görünme ve görüşme yetkisi veren Allah, diğer evliyadan da bazılarına bunu vermiş midir? Vermiştir. Kesin. Ama Hızır aleyhisselam kadar çok değil. Çünkü Hızır İlyas aleyhisselam, özellikle Hızır aleyhisselam her saniye, her dakika o çok bu şeyi kullanıyor. Mevla ona yani çok büyük tasarruf vermiş. Onun için Allah hayırla karşımıza çıkarsın inşallah. Hayırla görüştürsün, hayırla buluştursun. Ama mesele görüşüyorsun, görüştüğünü anlamıyorsun. Çoğusu Hızır aleyhisselam olduğunu sonra anlıyor. Sonra anlayınca da kafasına dank ediyor. Eyvah, ben ona niye bunu sormadım? Değil mi? Bir şey sorsaydım, bir şey isteseydim, dua isteseydim. Neyse, görüştüysen dua etmiştir sana. Yani görüştüysen duasını almışsın. Bir bereketini almışsın zaten. İnşallah imtihanı kazanmışsındır. O devamlı gezer. Yani ahiretten haber gelmesinin yolları var. Bu yollardan en mühimi rüyadır. Salih rüyalardır. Ondan sonra bir de keşfi sahittir. Sahih keşiflerdir. Sahih keşifler, şu anda da keşif ehli var mıdır? Vardır. Ama azalmıştır. Bir de itimat biraz azalmıştır. Yani güven biraz azalmıştır. Dedim ki diyor, Allah sana ne muamele yap? Dedin, gafar Ali, beni mağfiret etti dedi diyor. Benim günahlarımı affetti. Allah bu işine karışılmaz Celle Celaluhu. Dedim, sen ne yapmışsın da? Ne şeyle bu mağfireti hak ettin? Diyor ki, bazı muhaddislerin yanına gittim. Tabii bu İbn-i Beşküval diyorum 900 sene evvel. Onun naklettiği şeyh ondan ne kadar evvel? Ya bu bayağı eski. O zaman çok muhaddis var. Şimdi bile dolu muhaddis var da o zaman ele hakiki büyük hadis hafızları var. Gittim diyor. Dedim ki diyor, senediyle, isnadıyla bana bir hadis-i şerif yazdırır mısın? Bozuk adam ama o zamanın bozuk adamı bile böyle yani. Anladın mı? Senediyle, isnadıyla ne demek? Ben şu zattan işittim. O şundan işitti. O şundan işitti. Oradan tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi'in sahabeye dayanacak. İşte arada ne kadar mesafe varsa ona göre bazı kere iki vasıtayla sahabeye ulaşır, bir vasıtayla ulaşır, o şey böyle. Tabi'in ise bir vasıtayla ulaşır. Tebe-i tabi'in ise iki vasıtayla ulaşır. Etba-i tebe-i tabi'in ise üç vasıtayla ulaşır. Yani bu zamana da bağlı, arada yaşayanların ömürlerine de bağlı da efendim zaman olarak bir muhaddisin yanına gittim. Dedi ki bana bir hadis-i müsned yazdır. Hadis-i müsned ne demek? Senden direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, arada ondan duydum, bundan işittim. Direkt sen işittin, o da hakikaten işitti. Hepsi birbirinden işitmiş olacak. Bu şekil müsned olacak. O da şey efendi, muhaddis olan zat, bir yani işte isnadı yazdıracak. Hemen bir salavat-ı şerife koydu. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Salavat okuyunca diyor, ben de onunla birlikte salavat-ı şerife okudum ve sesimi yükselttim. O salavat okurken yüksek sesle okumakta çok rivayetler gördüm. Yani çünkü salavatta riya yok. Riya olsa da yine kabul oluyor. Hiçbir amel gösterişle kabul olmuyor. Salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua olduğu için Mevla Teala buyuruyor, ben Habibime bu dua etti. Şimdi ne niyetle ettiyse etti. Habibimin duası ona ulaşsın. Onun için yani orada burada riya yaptım, riya yaptı demiyorum yani. Yüksek sesle diyor, salavat okudum diyor. Şeyh Efendi ile beraber diyor. Bu sefer mescit ehli duydu diyor. Yani o mescide gittim, işte hadis muhaddis orada ders okutuyor. Orada da cemaatler var, işte talebeler var falan. Onlar da ben de özel istedim diyor. Sonra o salavat okudu, ben de yüksek sesle okudum. Ben yüksek sesle okuyunca bütün mescit ehli birden salavat okudular diyor. Okuyalım beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Gecemizin salavatını okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Yani tabi bu salavatı okumadılar da biz gecemizin salavatını okumuş olalım. Mescid ehli de duydu diyor. Onlar da salavat ettiler. فَغُفِرَ لَنَا فِي دَلْكَ الْيَوْمْكُ كُلِّنَا. O gün diyor, o mescitte olanların hepimiz affolmuşuz diyor. Allah bizi diyor o salavatla mağfiret buyurmuştur. İşte demek ondan sonra da günah bir daha işlemeye vakti olmadı veyahut neyse. Günah nasip olmadı veyahut da yakın öldü. Onun için insan ölümünü isterken nasıl istiyorum ben? Devamlı size de amin dedirtiyorum. Ölümümüzü isterken ne diyoruz biz? Diyoruz ki ya Rabbi en hayırlı amelimizi son amelimiz eyle. En hayırlı nefesimizi son nefesimiz eyle. En hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. İşte çünkü sonu muteber, bozuk gidersin, gidersin, gidersin. Sonunda Mevla işte yaptığın bir işe acır, bir amelini beğenmiştir. Bir merhametine, efendim bir yaptığın iyiyle, Rabbim lütf-i keremiyle muamele etmiştir. Ve böylece ne yapmıştır? Son nefeste sana hayırlı bir amel nasip eder. Allah bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman, ölmeden evvel ona hayırlı bir amel nasip eder, o hayırlı amel üzere öldürür. Ama adam namaz, abdest, hac, ümre, zekat, bütün millet hacı, hoca, evliya zannediyor. Velakin son nefese yaklaşınca Allah bir kuluna şer murad ettiği zaman ona bir kötü amel nasip eder ve onun son nefesinde o kötü amel üzere bitirtirir diyor. Peki Allah niye böyle yapsın? Celle Celal. İşte o adam zahiren ne kadar güzel amellerle yaşadı görünse de Allah'a kızdıran bir şey yapmış. İşte öbür adam ne kadar kötü amellerle yaşadı gözükse de Allah'ı sevindiren, razı eden bir şey yapmış. Mevla kulunun kalbini biliyor, niyetini biliyor, amellere itibar var ama Allah amelin ruhunu biliyor. İhlasla mı yapılmış, gösterişle mi yapılmış, maksat neymiş, menfaat miymiş, beğensinler desinler miymiş, onun için yani çok önemli bu mesele. Sonumuz ne olacak? Onun için devamlı hayırlı ameller yapmaya çalışalım. İşte bir hayırlı amelle de sonunda bitireceğiz inşallah. Allah'ım cümlemize müyesser eylesin. Amin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

0: en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ. 1000 külliyeye bedeldir bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş

0: nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu bir yeniden iletimdir.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde de ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Osmanlı Yayınevi sunar. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Mehmet Gümüşçaylı. Yöneten Hüseyin Avnioğlu.

Ya Rabbel Alemin, bu ne büyük sorumluluktur. Bu ne ağır yüktür. Osmanlı tahtı demek cihanın yarısına hükmetmek demek. Keşke sultan babama ömrü kadar daha ömür verseydin ya Rabbi. Atlas okyanusuyla Sumatra, Rus bozkırlarıyla büyük sahra arasındaki ülkeler, milletler, halklar, krallar, hanlar, prensler, bu kadar insanın hakkını korumak, bu kadar insana adaletle hükmetmek. Ne zor bir görevdir bu yüce Allah'ım. Güç ver ya Rabbi, kuvvet ver. Alemi İslam'ın bu aciz kulunu utandırma ya Rabbi.

0: Hay bire Süleyman'ım, hay bire Serdar'ım, sultanım, padişahım, ey güzel Allah'ım.
1: Sultan öldüğünden beri divane gezer. Bir anı geçmez ki sultanı anmasın.
2: Kolay değildir sultanın öldüğünü kabul etmek.
1: Ya, ya.
2: Biz ki orduyu Hümayun'a gireli 10 yıl oldu. Sadece 10 yıl beraber olmamıza rağmen sultanın öldüğünü kabul etmek bize bile zor gelir. Ya o ne yapsın?
1: Doğru dersin, doğru dersin. Adil Çavuş tam 46 yıl sultanla beraber olmuş. Bütün seferlerine katılmış sultanın. 13 büyük seferi Hümayun'un hepsinde bulunmuş.
2: Sultanla omuz omuza çarpıştığı zamanlar olmuş. Bu kadar beraberlikten sonra kolay unutulur mu sultan?
1: Doğru, doğru.
0: Ey bire sultanım. Selim Han padişah olmuş derler. Memlekette dirliği, düzeni sağlamış derler. İstemem bire, istemem. Dirlikte istemem. Düzende istemem. Sultan Selim Kıbrısçık adasını sefere çıkacakmış derler. Hazırlatmış bütün donanmayı Hümayun'u. Çıkmam sefere. Ben Sultan Süleyman'ın türbedar olur beklerim. İsteyen gitsin. Açıktır sefer yolları. Hay bre Süleyman Han.

0: Sultanım, bütün devlet ricali hazır. Divanda meselenin görüşülmesi için sizi beklerler.
1: Gelirim paşa. Sultan babamın ruhu için Kur'an-ı Kerim okumaktayım.
0: Allah kabul etsin sultanım.
1: Amin. Lala, sadece sultan babam için değil, bütün ecdadımıza atarım okuduğum Allah kelam.
0: Doğrusu da budur sultanım.
1: Hadi yürüyelim Lala. Devlet ricalini bekletmek uygun düşmez bize. Oturun paşalar. Devletiniz daim olsun.
2: Allah razı olsun sultanım.
1: Paşalar, bilirsiniz ki şu Kıbrısçık adasının korsanları artık fazla oldular. Elçimizin yolunu kesip gemisini talan etmeleri bardağa taşıran son damla oldu. Artık fetih elzemdir.
3: Hakkınız var sultanım.
4: Sultanım, birkaç sözde ben söylemek isterim.
1: Söyle Sokullu Paşa, söyle. Koca vezir olarak söz senindir gayrı.
4: Böyle küçük bir adanın fethi çok zamanımızı alır sultanım. Sonra bize pek fazla bir şey kazandırmaz. Üstelik 40 bin düka altın vergilerini her yıl muntazaman öderler.
1: Sözlerinde haksız değilsin Sokollu. Lakin billur kasede dahi olsa şerbetin içindeki sinek mide bulandırır. Bu korsanlara haddini bildirmek gerekir.
3: Yeter ki siz ferman buyurun sultanım. Koca vezirimiz de bilir ki o adada üstlenen Venedik korsanları ticaret gemilerimizi rahatsız ederler.
4: Ve dahi mübarek topraklara hacca giden ümmeti Muhammed'i. Fakat çok çetrefildir bu iş. Çok, çok zamanımızı alır. Başka gayeler var önümüzde.
1: Nedir bu gayeler paşa?
4: Sultanım, siz dahi bilirsiniz ki İspanyol kafiri Endülüs Müslümanlarına ekmediğini bırakmaz. Ayrıca Süveyş'e bir kanal açmak gerek. Deniz ticaretimiz her geçen gün azalır.
1: Haksız değilsin paşa. Fakat bu işleri sıraya koymak konusunda anlaşamayız.
3: Alaman kafiri ve İran'la sulh yaptığımız şu günler Kıbrıs seferi için bulunmaz fırsattır.
4: Sultanım, Kıbrıs bizim elimizin altındadır. İstediğimiz zaman orasını fethederiz. Lakin uzak denizler kafirler tarafından paylaşılır. Bizim dahi oralara uzanmamız gerekir.
1: Çok olmadı paşa. 2 yıl önce Özdemiroğlu Osman Paşa Yemen'i baştan sona fethetti. Yemen Hint'ten yakın değildir ya. Oralara da gücümüz yeter Allah'ın izniyle.
4: Ona zerre kadar şüphemiz yok sultanım.
1: Öyleyse ne diye diretirsin Sokollu? Sen ne dersin Lala Mustafa Paşa?
0: Kıbrıs'ın fethi gerektir derim sultanım.
1: Ya. Fermanımızdır. Allah'ın izniyle Kıbrıs'ı fetholuna.

0: Nasıl olur paşa? Donanmayı Humayun yenildi ne demek paşa? Bu ne rezalettir? Kim verecek bunun hesabını paşa?
1: Sultanım, bizim gönlümüzde sizinki kadar eziktir. İçimizi kan götürür.
0: Peki savaş emrini kim verdi paşa?
1: Müezzinzade Ali Paşa kulunuz vermiş padişahım. Fakat ona da emri veren benim. Küffarın donanmasını nerede görürseniz varın tutuşun dedim.
0: Bu ne cüret paşa? Tez kaybol paşa! Tez kaybol, sabrımı taşırma!
2: Uluç Ali Paşa geldi sultanım. Huzura alınmayı bekler.
0: Tez alın huzura. Daha ne bekletirsiniz?
3: Günlerdir gözümüze uyku girmez. Donanmayı Hümayun nasıl yenilmiş öğrenelim.
4: Gel paşa gel. Gel gözümüze uyku tutmaz oldu. Ecdadımız bizden hesap sorar.
3: Donanmamız nasıl yenilir paşa?
5: Yenilginin sorumlusu bizleriz sultanım. Önce Allah'ın, sonra ümmeti Muhammed'in ve sizlerin affınıza sığınırız.
3: Bizler affedik paşa. Siz dua edin, Allah affetsin. Anlat şimdi paşa, anlat. Gerçek sorumlu kimdir? Bilirim ki sen yenilgi içinde bir zafer kazandın. Emrindeki 60 gemiyle düşman armadasını yarıp çıktın. Ya ötekiler?
5: Ötekiler de kahramanca savaştılar. Ne var ki mukadder olanın önüne geçilmez. Fakat savaşa tutuşmak hataydı. Ne kadar söyledimse de kaptanı derya Müezzinzade Ali Paşa'yı savaştan vazgeçiremedi.
0: Sebep nedir ki? Neden vazgeçmedi Ali Paşa savaştan? Bilmez miydi askerin durumunu?
5: Bilirdi sultanım. Asker sıla izni için donanmadan ayrıldı. Her geminin eksiği var dedik. Ayrıca 6 ay deryada dolaşan gemiler bakım ister. Bu gemilerle savaşa tutuşulmayacağını defalarca söyledik.
0: Durum böyleyken Ali Paşa'nın ısrarı nedendir?
5: Sultanım, Ali Paşa haklıydı belki.
0: Nasıl haklıydı paşa?
5: Ben Padişah-ı Cihan Hazretlerinin donanmasına kaçtı namın komam dedi. Savaşa bu sözden sonra karar verildi.
0: Bire bu ne gaflettir paşa? Kahramanlık ve cesaret akılla birleşirse kıymet kazanır. Bire böyle iş mi olur paşa? Şimdi daha mı iyi oldu? Vatan, millet ve din uğruna savaşta hile bile mübah kılınmışken kuru kuruya cesaretle düşmana paça kaptırmak, Akdeniz'de donanma yaktırmak doğru mudur paşa? Bunları bilmez mi Ali Paşa?
5: Savaş halidir sultanım. Akıl baştan savulur bazen savaşta.
3: Evet, evet. Haksız da değilsin paşa. Peki sen nasıl kurtuldun paşa?
5: Sultanım, biz deryaları Barbaros Hayreddin'in yanında tanıdık. Biliriz ki gemilerde kara askeri varsa ve savaşa tutuşulacaksa donanma engine çekilir. Eğer kıyıya yakın durulursa manevra kabiliyeti azalır. Gemiye bir top güllesi değdiğinde kara askeri gemi battı sanır. Batmayan gemiyi karaya zorlar. Hatta kıyıya vurdurur. Ben emrimdeki gemileri engine çektim. Onlar kıyı boyunu tuttular.
3: Güzel paşa, güzel. Padişahın donanmayı Hümayun'la savaşa çıkması adetten değildir. Denizlerde savaşa çıkmadık ama yapılması gerekeni biliriz paşa. Deniz savaşı enginde olur. Bunu şehzadeliğimiz sırasında aldığımız eğitimde öğrenmiştik.
5: Ben de büyük denizci Barbaros'tan öğrendim sultanım. Deryalar denizciye nankörlük etmez. Düşman gördüğünüzde sürün donanmanızı engine derdi.
3: Paşa, şimdi yapılması gereken nedir? Bunları derhal koca vezir Sokullu'ya bildir.
5: Emredersiniz sultanım.

0: Evet paşa, donanmanın inşası hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
1: Zaman hızla geçer gider. Deryaların boş kalması iyilik getirmez bize. Bu sebepten donanmanın en kısa zamanda deryaya inmesi gerekir.
0: Bu zaman ne kadardır paşa?
1: En fazla bir yıl. Yoksa Venedik korsanı Akdeniz kıyısındaki Müslümanlara etmediğini bırakmaz. Akdeniz onlara bırakılamaz.
0: Akdeniz'i kimseye bırakmayız paşa. Sen yeter ki isteğini söyle.
1: İsteğimiz 200 yeni harp gemisidir. Bunun yapılması da çok güç iştir. Yanarım Akdeniz'e Sokollu paşa, yanarım.
0: Kalbini serin tut paşa. Bu devlet öyle bir devlettir ki isterse bütün gemilerinin demirlerini gümüşten, yelkenlerini atlastan, halatlarını ibrişimden yapar. Donanma istediğiniz zaman Akdeniz'e inecektir paşa.

0: şefkatli padişahım. Saltanatınız 4. yılına erişti. Şan ve şöhretinize bütün dünya boyun eğdi. Venedik, Avusturya ve İran barış antlaşmalarını yenilediler. Gücünüz ulu atalarınızdan...
1: Aşağı değildir, öyle mi paşa?
0: Öyledir sultanım.
1: Öyle değil Sokulu, öyle değil. Ulu atalarımın gücü kendilerindendi. Fakat benim gücüm onlardan geliyor. Bunu biliyorum paşa. Barış antlaşmaları onların bıraktığı güçlü ve başa eğilmez ordunun korkusundan yenilendi.
0: Fakat sultanım...
1: Fakatı yok paşa. Bu kadar büyük bir devlete padişah olmak gururdan başımı döndürdü. Saraydan dışarı çıkmaz oldum. Halk ne yapar, ne eder?
0: Halkın dirliği düzeni yerindedir sultanım.
1: Padişah sen misin yoksa ben miyim paşa?
0: Elbette sizsiniz sultanım.
1: Öyleyse Allah benden hesap sormaz mı paşa? Devri döneminde kulların nicedir. Hallerini bildin mi? Yoksulun, muhtacın, mazlumun yanında bulundun mu demez mi paşa? Gayrı tahammülüm yoktur sarayda ve haremde oturmaya. Bunu böyle bilesin paşa.
0: Sultanım, müsaade buyurursanız birkaç sözde ben söylemek isterim.
1: Söyle paşa, müsaade vardır. Lakin haddini bilmen gerektiğini unutma.

0: Padişahım, sözün büyüklüğünü ve ululuğunu biliriz. Söyleyeceklerimizi de ona göre söylemek isteriz. Bilirsiniz ki büyük babanız Kanuni Sultan Süleyman Han'dan bu yana divanda vezirlik ederiz ve varlığımızı Türk İslam varlığına adamışız. Devlet ve milletten başka hiçbir hesabımız yoktur. Bilesiniz ki bizim hesap tuttuğumuzu söyleyenler hesap içindedir. Başımıza fesat dolamak isterler. Ömrümüz oldukça hizmete talibiz ve yine bilesiniz ki başımız bu devletin uğruna adanmıştır. Emriniz ola, bunu bütün cihan bile, buyruğunuza boynumuz kıldan incedir. Fakat Allah bunun da hesabını sorar.
1: Paşa, sözlerin yüreğime su serpti. Yapanlar yaptığıyla kalmaz elbet. Bu dünyanın öte dünyası var. Varılır bir gün ruzi mahşere ve cümle günah bir bir dökülür. Şimdi var git paşa. Gönlümle baş başa kalmak isterim.
0: Gönlünüzü hoş tutun sultanım. Bilesiniz ki devletin direği sizsiniz. Biz sadece söyleneni yapmakla yükümlüyüz. Allah devletinizi daim etsin.
1: Cümlemizin paşa. Var git şimdi bak işlerine. Sen de gönlünü hoş tut.

0: Bütün vezirlere haber salınsın. Sultan divanın toplanmasını ister.
1: Emredersiniz paşam.
0: Şahin ne kadar iyi beslenirse o kadar yükseğe uçar. Devlet de ne kadar iyi idare edilirse o kadar yükselir. Bunu bilmez miyiz sanırlar bizi? Rüşvet ve kayırmanın devletin en büyük düşmanı olduğunu bilmez mi sanırlar bizi? Yüce Allah'ım, kullarının şerrinden sadece ve sadece sana sığınırım.
2: Paşalar, beyler, ağalar, devlet Allah'ın bizlere bir emanetidir. Dinimizin gereği olarak emanete hıyanet edilmez. Hepimiz bunun şuurundayız.
3: Şüpheniz olmasın Sultan.
2: Bundan şüphem yok ki sizleri buraya topladım. Bir yıl önce yine divanda yaptığımız toplantıda Lehistan meselesini konuşmuş ve düşünmüş olduğumuz kişiyi bir beratla krallığa atamıştık. Hedefimiz batıya yürümek, İslam dinini götürebileceğimiz son küffar diyarına kadar götürmektir. Fakat ileri gitmenin şartları vardır.
3: Doğru dersiniz ona.
0: Bu şartların başında da...
2: Evet Sokollu, devam et. Bunların başında da...
0: Birincisi devletin iç güvenliğini, ikincisi ise ileri giderken ardını sağlama almak gelir.
2: Doğru dersin Sokollu. Şimdi bildiniz mi meseleyi?
3: Yine İran meselesi.
1: Şah Tahmasp'ın ölümünden sonra karıştı yine İran.
4: Yavuz Sultan Selim'den bu yana sürer gider bu mesele.
2: Evet paşalar, doğru bildiniz. Yine İran meselesi. Dağıstan ve Şirvan Müslümanları himayemizi isterler. Önü alınmaz İran askeri bu ülkeleri talan eder.
0: Gürcü Kralı David dahi ister himayemizi.
3: O zaman mesele ciddidir. Bir an önce müdahale edilmesi gerekir.
2: Biz dahi böyle düşünürüz Lala. Bir an önce ordunun hazırlıklara başlaması gerekir.
0: Osmanlı ordusu savaşa her zaman hazırdır sultanım. Yoksa kolay olmaz bu kadar mülkte hüküm yürütmek. Her an her tarafa ordu çıkartmaya hazırız. Gerekirse cihanın her yanına asker gönderecek gücümüz vardır.
2: Olması gereken de budur Sokollu. Bunu sen bizden daha iyi bilirsin. Şimdi İran'a haddini bildirmek gerektir derim ben.
3: Biz dahi katılırız söylediğinize sultanım.
0: Evet, kararımız böyledir. Lakin bir mesele daha vardır.
2: Söyle Sokollu, nedir mesele?
0: Türk denizcileri gayrı Hazar denizinde de yelken açmalıdır. Yoksa Doğu hakimiyeti sonuna kadar eksik kalır.
2: Evet, bu konuyu düşünmek gerek paşa. Divana danışmak gerek. O ki burada meşveret için toplanmışız.
3: Enine boyuna düşünülmeli bu konu. Hazar denizinde nam olsun diye yelken açılmaz.
0: Osmanlı'nın namı ve şanı zaten dünyayı tutmuştur Lala Mustafa Paşa. Biz ki Akdeniz'den okyanusa açılmışız. Hazar denizinin namına ne gerek duyacağız? Fakat mesele nam ve şan meselesi değildir.
2: Öyleyse nedir Sokollu?
0: Hazar'da bulunacak bir donanma İran'ı sürekli tehdit eder. Onlar donanmayla uğraşırken biz yine batı yollarına düşeriz.
2: Doğru dersin paşa. Ferman sendedir gayrı. Biz rıza verdik. Şimdi sefere çıkacak ordudan zafer haberlerini beklemek düşer bize. Ordunun serdarı da sensin Lala. Yüzümüzü kara çıkarmayasın.
3: Allah'ın inayetiyle vazifemize sarılırız sultanım. Emriniz başımız üzerindedir.
2: Öyleyse duymak isteriz mehterin gümbürtüsünü.

0: Özdemiroğlu Osman Paşa Doğu'nun altını üstüne getirdi. Gayrı kimse huzur ve güveni bozamaz oralarda.
1: Fakat padişahım, kolay mı oldu bu? Sefer başladığında sene 1578'di. 1584 yılı oldu, hala savaş tutar Özdemiroğlu Paşa'nız.
0: Doğru dersin paşa. Savaş meclisinde kimler vardı? Karar verdiler savaş ama birçoğu zaferleri tam anlamıyla göremedi. Bunların başında da koca vezir Sokollu gelir. Ordu sefere çıktıktan bir yıl sonra şehit oldu.
1: Allah rahmet eylesin sultanım. Hepsi de varlıklarını din ve devlet uğruna harcamışlardı.
0: Devlet can ister, kan ister, dirayet ister paşa. Biz bunu nesillerden beri biliriz. Yoksa üç kıtada at oynatmak kolay mı olur?
1: Kolay değildir elbette sultanım. Devletimizin sınırları gün be gün daha da büyür. İstanbul'dan Nemçe'ye 3 günde haber ulaşır ve gereği yapılır. Yine İstanbul'dan Kafkasya'ya 2 günde emirleriniz ulaşır.
0: Evet paşa, öyledir. Şimdi son gelen habere göre Özdemiroğlu Osman Paşa'mız İstanbul yoluna düşmüştür. Bize zaferler kazandıran bu büyük komutanı karşılamak için gerekli hazırlıklar yapıldı mı paşa?
1: Emirleriniz harfiyen yerine getirildi sultanım. Bütün ahali Özdemiroğlu'nu konuşur ve onun yolunu bekler.
0: Ben dahi öyleyimdir paşa. Gözlerinden öpmek isterim Özdemiroğlu Osman Paşa'yı.

0: yollarına bakar olduk paşa. Hoş geldiniz, safalar getirdin. Zafer haberleriniz geldikçe göğsümüz kabardı. Gönlümüzü şad ettiniz.
1: Hoş bulduk sultanım. Size zaferler hediye etmek boynumuzun borcudur. Biz sadece vazifemizi yaptık.
0: Paşa, bütün zaferleri teferruatıyla dinlemek isterim.
1: Ferman padişahımındır.
0: Öyleyse yalı köşküne doğru yollanalım.

0: Allah seni padişahımıza bağışlasın.
1: Anlat hele paşa, seni dinlerim.
2: Gaza meydanlarında zorlu günler geçirdik padişahım. Gün oldu geri çekildik, gün oldu en ileri uçlara kadar gittik. Fakat hiçbir zaman Allah'ın büyüklüğünü ve onun adına sefere çıktığımızı unutmadık.
1: Berhudar ol paşa. Allah iki cihanda da yüzünü ak etsin. Sen bizleri sevindirdin, Allah da seni sevindirsin.
2: Allah size uzun ömürler versin sultanım.
1: Osman Paşa, hele şu meşaleler zaferini anlat. Nasıl oldu, nasıl gitti?

0: Padişahım, İmam Kul Han komutasındaki 50 bin kişilik Safevi ordusuyla Beştepe civarında karşılaştık. Savaş 11 Mayıs 1583 günü başladı. Ordunun merkezinde bizzat ben savaşı yönetiyordum. Sağ tarafta Sivas Beylerbeyi Haydar Paşa, sol tarafta ise Kefe Beylerbeyi Cafer Paşa bulunuyordu. Savaş sabah şafakla birlikte başladı. Akşam olduğunda ordular savaşa devam ediyordu. Baktım ki meşaleler yakılmaya başladı. İlk önce bizim askerimiz yaktı meşaleleri. Bu İran meselesi sizin, bizim olduğu kadar askerimizin de cana tak etmişti.
1: Demek meşaleleri bizim askerimiz yaktı önce.
0: Evet sultanım. Savaş gece boyunca devam etti. İkinci gün sabah olduğunda askerlerimiz hala vuruşuyordu. Savaşı idare etmek gittikçe güçleşiyordu. Fakat askerimizin morali yerindeydi. Orada daha günlerce vuruşabilirdi. Sonunda üçüncü gün Safevi ordusu ağırlıklarını bırakarak kaçmaya başladı.
1: Ve tarihimize bir zafer daha altın harflerle yazıldı.
0: Evet padişahım.

0: Osman Paşa, bu sorguç ve elmaslı hançer bana, babam Selim Han'ın yadigarıdır. Bunları sana hediye ediyorum. Var git şimdi istirahat et. Sonra yine birlikte oluruz.
1: Allah ömrünüzü uzun, devletinizi daim etsin sultanım.

0: Ağalar, paşalar, beyler, vezirler, başkente hiç de sevinçli haberler gelmez oldu. Dedemizden yadigar Estergon kalesi nasıl düşer? Kim verecek bunun hesabını? Söyleyin, kim verecek?
1: Sultan, kale verilir de alınır. Bir büyük sefere çıkar, Estergon'u geri alırsın.
0: Hocam bunu ben de bilirim. Lakin derdim o değildir. Biz Osmanlıyız. Namımız ve şanımız bütün dünyayı tuttu. Allah ve din uğruna gazalarla Müslümanların birliğini sağladı atalarım, dedelerim. Bizim bu birliği, bu dirliği yıkmaya hakkımız yoktur. Din, devlet, millet, dahası Allah bizden hesap sorar. Bunu bilmez mi bu paşalar?
2: Biliriz sultanım. Biliriz ki Allah bizden hesap sorar.
0: Resinan Paşa bilirsin de elin küffarına binlerce Akıncı'yı köprü başında kırdırırsın. Bu nasıl bilmektir?
2: Sultanım, Akıncılar esirleri kırıp geçirecektir.
0: Bre Paşa, bu nasıl sözdür? Hem esirleri kırdırmayacaksın hem de askerini düşman elinde bırakmayacaksın. Enderun'da öğretilmez mi bunlar paşa? Hiç mi savaş meydanı görmediniz? Devlette paşaysan bunları bilmen gerekmez mi?
1: Hiddetlenmeyin sultanım. Gaza meydanlarında yüz binlerce Türk askeri şehadet erdi.
0: Hocam, size saygım sonsuzdur. Siz ki Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi olarak bütün İslam alemine ün salmış bir bilgin kişisiniz. Söylediğinize itibar ederim. Fakat bu işte bir ihmal sezinleri.
1: Hata insanlar içindir sultanım. Geçmişi sorgulayalım. Fakat geleceğe faydası olsun bu sorgulamanın. Şimdi düşünülecek ve konuşulacak konu Avusturya kafirinin önünün nasıl alınacağıdır. Sinan Paşa da bu konuda bize yardımcı olacak paşalardan biridir. Rumeli'ni iyi bilir paşa.
0: Doğru dersin hocam. Öyleyse bu meselenin hal yollarını konuşalım.
2: Bu meselenin hal yolu Seferi Hümayun'dur.
1: Evet. Seferi Hümayun gerekir.
0: Hemen sefer hazırlıklarına başlansın derim ben padişah olarak.
1: Evet. Hemen sefer hazırlıkları başlasın. Fakat size söylemek istediğim bir konu var sultanım.
0: Buyurun hocam. Sizi dinlerim.
1: Bu sözlerim bütün divanadır aslında hünkârım. Fakat önce sizedir. Seferi Hümayun açıldığında ordunun başında sizin bulunmanız gerekir.
0: Paşalar ne güne durur hocam?
1: Hünkârım. Siz bu sözleri söylerseniz devletin başında alıcı kuşlar dolaşmaya başlar. Bir padişah her zaman ordusunun başında bulunmalıdır ki asker şevkle kılıç sallasın. Yoksa...
0: Evet hocam. Yoksa?
1: Yoksa başkente daha birçok kalanın düştüğü haberi gelir. Bunun çaresi hünkârın başkumandan olarak ordusunun başında bulunmasıdır.
0: Hocam, sizin takdirinize sözümüz yoktur. Biz de geçeriz ordumuzun başına.
1: Bu bizim takdirimiz değildir hünkârım. Bu takdir Hazreti Peygamber Efendimizin sünneti, Allahu Teala'nın emridir. Büyük dedeniz Kanuni Sultan Süleyman, o ki cihana muhteşem namını salmasına rağmen sefer yollarında at sırtında vefat etti.
0: Haklısınız hocam. Biz kimiz ki o koca cihangirin yanında?
1: Buna da hakkınız yok sultanım. Siz de bir cevhersiniz. Burada esas olan geçmişini bilerek geleceğe adım atmaktır. Nesiller ecdadını bildikçe yükselmeye muktedir olurlar.
0: Öyleyse hocam, öyleyse biz de gelecek nesillere yol gösterecek işler yapalım ve düşelim sefer yollarına. Şimdi deriz ki tez sefer hazırlıklarına başlansın.

0: Sultan, karşımızda çok güçlü bir Haçlı ordusu var. Tedbirimiz ne ola?
1: Haçlı ordusunun Avusturya, Alman, Erdel, İspanyol, Papalık, Fransız, Çek ve Leh askerlerinin olduğunu biliriz. Böyle bir ordunun dağıtılması kolay olur. Onlarınki toplama asker. Bizimki ise düzenli ordudur.
0: Hünkârım, düşmanın küçüğü büyüğü olmaz. Düşman hiçbir zaman hakir görülmez. Böyle düşünülürse sonu hayır olmaz bu işin.
1: Hocam, size her zaman hak verdim. Fakat askere cesaret gerektir.
0: Öyleyse atanız Yavuz Selim Han'ı hatırlayın. Sultan Süleyman'ı hatırlayın. Ve kılıcınızı kuşanıp savaş meydanına çıkın. Askere cesaret böyle verilir.
1: Çok ağır konuşursunuz hocam.
0: Hünkârım, ben doğru olanı söylerim. Eğri önlerinden fetihten sonra İstanbul'a dönmek istediniz. O isteğinize de karşı çıktığımızda bize kırılmıştınız. Siz şimdi bu ordunun başında olmasaydınız, bu askerin maneviyatı nice olurdu?
1: Büyük zaferler büyük bedel ister. Öyleyse biz de kılıcımızı kuşanalım ve gaza meydanına çıkalım.
0: Doğru olan budur sultanım. Allah sizden razı olur. Alemi İslam'ın yüzü ağrır. Gazanız mübarek olsun.
1: Hadi paşalar, gazamız mübarek olsun.
2: Gazamız mübarek olsun. Mübarek olsun.

0: kapıları. Tiryaki Hasan Paşa'ya söyleyeceklerim var.
1: Kimsin? Nesin? Nereden gelirsin?
0: Açın bire kapıları. Açın derim size. Kim olduğumu ne yapacaksın?
2: Emir vardır. Kim olduğunu söylemezsen kapıları açmayız.
0: Bire açın derim size. Açın kapıları.
3: Kimdir o bağıran?
1: Bir yabancı paşam. Kıyafeti de Türk değil. Frank giyimli biri.
0: Bire açsanıza kapıları. Tiryaki Hasan Paşa beni bekler.
4: Durmadan bağırır kalak kapısında paşam.
3: Tez açın kapıları ve yabancıyı huzura getirin. Günlerdir onun yolunu gözlerim. Kara pençe. Günlerdir gözüm yollardaydı.
5: Paşam askerlerin çok zorlu. Alim Allah benim giremediğim kapıdan bütün Avrupa kalksa yürüse giremez. Ben ki Avrupa'da girmediğim saray kalmamış bir adamım. Fakat Kanişe'ye girecek hiçbir yer bulamadım. Ve nöbetçileri ikna etmeye çalışırken siz geldiniz.
3: Kara pençe, son haberleri söyle bize. Senin maceralarını bütün Serhat bilir zaten.
5: Paşam haberler iyi değil. Avusturya Arşidükü Ferdinand emrindeki 80 bin kişilik bir orduyla Kanişe'ye doğru ilerliyor. Yanlarında ağır topları da var.
3: Bu iyi haber değildir kara pençe. Ne dersin? Düşüncen nedir?
5: Paşam düşman bütün yolları tuttu. Sadrazam İbrahim Paşa'ya durumu mutlaka bildirmek gerekir.
3: Tedbir olarak ben de bunu düşünürüm. Yalnız bu işi bir tek sen yapabilirsin.
5: Ben hazırım paşam.
3: Sen hazırsın fakat ben hazır değilim. Sen gidince düşman hakkında bilgiyi kim toplayacak?
5: Paşam siz onu düşünmeyin. Ben kuş olur uçar Sadrazam İbrahim Paşa'yı bulurum. Sonra bilgi toplayarak geriye dönerim.
3: Bunu başarabilir misin kara pençe?
5: Evelallah paşam. Son badireyi Haçova'da atlattık. Avrupa'da sarayına girmedik. Haber toplamadık, kral bırakmadık. Düz ovada bizi kimse tutamaz.
3: Göreyim seni kara pençe. Umudumuz seninle birlikte gider. Bunu unutmayasın.
5: Paşam hemen yola çıkmak isterim. Gecenin karanlığından yararlanıp düşman ordusunu geçeyim.
3: Yolun açık olsun kara pençe. Allah'a emanet ol. Bütün hazırlıklar tamamlandı mı?
1: Tamamdır paşa.
3: Kalayı kanımızın son damlasına kadar savunacağız.
4: Bütün asker böyle düşünür paşam.
3: Kala düşerse Sultan Murat'ın yüzüne bakacak yüzümüz kalmaz. Alemi İslam'ın yüreğine de ateş düşürmeye hakkımız yok.
1: Biliriz paşam.
3: Şimdi bütün askere talimat bir kez daha duyurulsun. Öncü kuvvetlerine kesinlikle top atışı yapılmayacak. Top atışı düşman ordusu kala önüne geldiğinde başlayacak. Ardındansa huruç harekatı başlayacak. Benim atım da hazırlansın.
4: Emredersiniz paşam.

0: Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, bana güç ver, kuvvet ver. Ben ki 14 yaşında bir çocuğum ve dünyanın en ağır yükünü omuzlarımda taşımaya memur edildim. Ben bu yükü nasıl taşırım? Yardımını benden esirgeme Ya Rabbi. Haber salın vezirlere, divan toplansın.
1: Emredersiniz sultanım.
0: Paşalar, beyler, ağalar, daha çocuk denecek yaştayım. Bunu bilirim ve hiçbirinize boyumdan büyük söz söylemek istemem. Lakin tecrübenizden istifade etmek gerektiğini bilirim. Hepiniz bu devlete hizmet için yıllarını, hatta ömrünü vermiş insanlarsınız. Başkente, saraya her gün bozgun haberleri gelir. Sebebi nedir bunun?
2: Sebep bir tane değildir sultanım.
0: Öyleyse anlat Sinan Paşa.
2: Sultanım, devletimiz kurulduğu günden bu yana büyüdü ve gelişti. Bir ulu çınar oldu ki gölgesi cihanın üç kıtasını kapladı. Devletimizin büyümesiyle birlikte düşmanlarımız da çoğaldı. Dışarıdakiler ayrı, içeridekiler ayrı.
3: Aslında düşmanın hepsi dışarıdadır. İçeridekiler dışarının kışkırtmasıdır.
0: Bunun önüne nasıl geçilir Lala Mehmet Paşa'm? Bu duruma nasıl bir çare bulunur?
3: Sultan, bu durumun önüne geçmek için seferden başka çaremiz yok. Yalnız sefer içeride ve dışarıda yapılmalı. Önce içerideki elebaşılar tepelenmeli.
2: Ben dahi katılırım Lala Mehmet Paşa'nın sözlerine. Başka çaremiz yoktur.
0: Öyleyse hiç vakit kaybedilmemeli. Doğuda İranlılar Erivan'ı, batıda Avusturyalılar Peşte'yi işgal ettiler. Her iki yerde önemlidir bizim için. Ayrıca içerideki Celali belasının da kökü kurutulmalı.
3: Bu sözlerinizi emir kabul ederiz sultanım.
0: Evet paşa, emirdir. Sinan Paşa, Doğu cephesi, siz de Batı cephesi serdarı olarak hazırlıklarınızı tamamlayın ve test sefer başlasın.
4: Emredersiniz sultanım.
0: Zafer haberlerinizi beklerim paşalar. Alemi İslam'ın yüzünü kara çıkarmayasınız. Gazanız mübarek olsun. Allah'ım, Ya Rabbi, önüne geçilemez bir düşüş mü bu? Devlet kartalımızın kanatları artık yoruldu mu yoksa? Dışarıya karşı her geçen gün biraz daha zayıf düşüyor. İçerideki isyanların önüne geçemiyoruz. Ya Rabbi, doğru yolu göster. Veliler himmetini bizden esirgeme. Vezirler, paşalar, beyler, bu nasıl bir durumdur ki elimiz kolumuz bağlanmış gibi dururuz? Bu durumun önünü alamazsak gelecek nesiller bizden hesap sorar.
5: Sözlerinize bizler de katılırız sultanım. Bu durumun önüne geçilmeli. Yoksa devletin önlenemeyen çöküşü başlar. Sebebi de bizler oluruz.
0: Tedbirimiz ne ola paşa?
5: Sultanım, tedbirimiz öncelikle içteki celali isyanlarının önünün alınmasıdır. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.
0: Kuyucu Murat Paşa, düşüncenize katılırım. Fakat bunun bir bedeli vardır. Bu bedelde dıştaki düşmanımızı tanır, savaşımızı, barışımızı ona göre tutarız. Ama ya içteki düşman? Nereden tanıyasın, nereden bilesin? Masum insanların kanının dökülmesine sebep oluruz diye korkarım paşa.
5: Aynı korku bende de vardır sultanım. Ama tek çare budur. Kesin bir şekilde bütün celali isyancılarının imha edilmesi gerekir. Devlete isyan edenin cezası bellidir.
0: Paşa, masum insanları ayırmak gerekir diye düşünürüm.
5: Ben de düşünürüm sultanım, fakat bütün suçlular cezaya çarptırılacakları zaman dünyanın en mazlum insanı kesilirler.
0: Anlaşıldı Murat Paşa. Sen bu meseleyi kökünden kazımak istersin. Öyleyse ferman bizdendir. Celali isyanlarını bastıracak ordunun serdarlığı senindir. Ayağını denk atasın. Masum insanların canına kıyma.
5: Devletlum, yaşımız 80'e vardı ve bu devlete 65 yıldır hizmet ederiz. Ne zaman, nerede, ne yapılacağını şimdiye kadar öğrenemediysek Bundan gayrı öğrenemeyiz. Siz gönlünüzü hoş tutun.
0: Öyleyse kazan mübarek olsun paşa.
5: Allah razı olsun sultanım. Ömrünüz uzun, devletiniz daim olsun. Osmanlı Yayınevi sundu.

0: Allah!
1: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda, tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
1: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
0: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Allah'ım salli aleyhi ve abdike ve resulüm. Ben onu görmedim, rüya mı gördüm ya arabada? Sonra bulamıyorum şimdi ya. He? Yok, kağıttaki kısa zaten. Onu demiyorum. Ben size Halid-i Bağdadi'den dualar kitabında da var benim. Ben ona rastlamadım, bakıyorum ben anlamıyorum ya. Kürsüye çıktı mı sayfa kayboluyor. Arabada sayfaları buluyorum, kürsüde sayfalar kayboluyor. Şeytanın işi yok yani. Şeytanın da burada ne işi var diyorsun ama işte var yani. Burada çok işi var. Esas işi burada yani. Bize unutturmak istiyor. Yuşa Aleyhisselam'ı unutturdu da balık, ölü balık canlandı. Abi hayattan üzerine su damladı, balık canlandı. Pişmiş balık denize fırladı. Musa Aleyhisselam da diyor ki, balık denize fırladığı zaman bana söyle diyor. O onun çömeziydi, yanında hizmet ediyor. Musa Aleyhisselam'a da gidiyorlar. Ya balığa orada su damlıyor. Balık canlanıyor, pişmiş balık yanlarında şeyde. Efendim, şeye koymuşlar bir tepsiye. Yanlarında taşıyorlar. Ondan sonra şey sepete koymuşlar. Pişirmişler, sepete koymuşlar. Yolda yiyecekler. Allah-u Teala

Musa Aleyhisselam yorulmak nedir bilmez ya. Hayatında yorulmak nedir bilmez. Uhud'da kuvveti var. Ben diyor, çok yoruldum ya bu sefer. Niye yoruldum? Niye yoruldu? Çünkü balık denize atladığı yeri geçene kadar yorulmadı. Ne zaman balık, ab-ı hayat o sudan içen mahşere kadar yaşıyor yani, son zamana kadar yaşıyor. Hayat suyu. Onu Hızır Aleyhisselam buldu mesela. Zülkarneyn bulamadı. Parayla olsaydı Zülkarneyn bulurdu. Ama o hayat suyundan orada bir damla damladı balığa. Balık fırladı denize. Bunu Kur'an'da anlatıyor. Kehf suresini anlatıyor, anladın mı? Musa Aleyhisselam diyor, Allah Allah çok yorulduk ya diyor. Şu yemeği getir de yiyelim bari diyor. Ondan sonra diyor, ben sana demeyi unuttum. Ma neyi unuttun? Diyor ki balık denize gitti ya. Ma ne zaman? Geri de diyor ya, yapma ya. Lan bu unutulur mu diyor ya. Zaten orada Hızır Aleyhisselam bulacaksın, sen ne diyorsun? Fevcede alâ târibâ kasas. Dedi tam geri gidelim şimdi diyor. Tam izimizde gidelim. Aman hiç izimizi sapıtmayalım. Çünkü biz oradan ileri geldik ya. Mecbur orayı geri bulmamız için. Nasıl bulacağız seni? Geri git. Kayanın yanında. Hızır Aleyhisselam bir şeye bürünmüş, şalı çekmiş üstüne, böyle kayanın dibinde biri oturuyor. O mudur, değil midir, kimdir, nedir yani? Zaten ıssız sessiz yer. Ama Allah-u Teala da ne yapmış? Balığın denize daldığı, girdiği yeri oyuk olarak bırakmış. Orası da suna olmamış, su kapanmamış. Su kapanmadığı için baktılar, balık buradan girmiş. Tamam. Bir baktılar kaya var, bir de baktılar şala bürünmüş adam oturuyor dediler. Bu değilse başkası değil. Kesin bu dediler, anladın mı? Yusuf Aleyhisselam'a diyor ki, sen diyor niye bana söylemiyorsun? Pişmiş balık denize atlayıp da insan bunu söylemez mi? Yusuf Aleyhisselam da diyor, وَمَا اَنْسَانِهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ وَنَزْكُرَ. Bu şeytana Allah ne kadar yetki vermiş. Bir Yusuf Aleyhisselam gibi, o zaman peygamber olmamıştı ama salihlerden bir zattı. Musa Aleyhisselam'ın sahabesiydi. Sonra peygamber oldu tabii. Musa Aleyhisselam'dan sonra, vefatından sonra peygamber oldu Yusuf Aleyhisselam. Onun zamanında peygamber değildi. Efendi çömezi derdi. Çömezi demek delikanlı yani. Yanında yardım ediyordu onun işlerine. Taşıyordu eşyalarını falan. Anladın mı? Diyor ki bana diyor bunu hatırlamayı şeytan unutturdu. Koca Yusuf Aleyhisselam Kur'an'da ne diyor? Balığın denize fırladığını hatırlamayı bana kim unutturdu diyor? Şeytan unutturdu. Demek yani esas şeytan bir şey yaratabilir mi? Haşa, yaratamaz. Ama Allah onu ne yapıyor? Sebep ediyor. Ama unutturmak için ona fırsat vermiş mi? Vermiş. Anladın mı? Nasıl ki Evliyaullah imdat, medet, ya Gavs-ı Ceylani diyene himmet ediyor mu? Ediyor. Kendi yaratabilir mi? Yaratamaz. Allah yaratıyor. Ama o zata keramet vermiş, onun hürmetine yaratıyor. Anladın mı şimdi? Yani şeytan bile bak unutturabiliyor. Eyyub Aleyhisselam'a neler etti? Bütün çocuklarını öldürdü, evi devirdi ya. Enni messeniye şeytanu bi nusbi mazam. Kur'an ayet. Eyyub Aleyhisselam diyor ki şeytan bana çok yorgunluk verdi, bir de çok azap dokundurdu diyor. Şeytan mı yaratıyor? Haşa. Allah yaratıyor ama şeytanı musallat ediyor, izin veriyor işte. Şeytana o kadar yetki veren Allah peygamberlerine, evliyaya yetki vermez mi ya? Şeytana verecek her türlü fırsatı, karşılığında peygamberlere, velilere, sıddıklara, şehitlere hiçbir yetki vermeyecek. O zaman ne olur? Ortalık şeytanlara kalır ya. İşte Allah dostlar da ne yapıyor? Şeytanları def ediyor. Şeytan bana dokundu, yorgunluk dokundu diyor. Gitti, Allah-u Teala dedi ki, bu Eyyub'e de dedi, ne kadar dedi şey verdin ya? Çoluk verdin, çocuk verdin, eş verdin, bağ verdin, bostan verdin. Bütün dünya onun koyunlarıyla, keçileriyle, develeriyle dolmuş ya. Mevla da buyurdu ki, o beni çok zikrediyor. Zikreder tabii dedi ya, bu kadar bollukta ben de zikrederim dedi. İblis ya. Biraz dedi sıkıntı versen dedi, zikir mikir yapmaz dedi bu ya. Allah Allah.

0: Mevla buyurdu ki sen, ben biliyorum o yapar zikir. E dedi o zaman bir imtihan edelim onu. E edelim dedi. E bana fırsat ver dedi. Mevla da tamam git ne yapıyorsan yap dedi. Gitti Eyyub Aleyhisselam'ın bedenine bir hastalık vurdurdu. Ondan sonra çocukları, ahırları vardı, ahırları vardı. Ahırlarını yıktı, bütün hayvanlarını öldürdü. Ondan sonra kaç tane, 8-10 tane çocuğu vardı. Bütün oğullarını, kızlarını hepsini öldürdü. Evi yıktı üzerlerine, enkaz altında kaldılar. Nelerde neler, Kur'an duaları ikinci ciltte neler yazdık. E yani şimdi bunlar imtihan. Ama Eyyub Aleyhisselam zikri bıraktı mı? Her yeri lime lime döktü. Dedi ki ya Rabbi dilimi sadece dilime bela verme ki zikredeceğim de. Mevla da diline hiç bela vermedi. Sadece zikir. 7 sene inim inim inim. Öyle bir hastalık dünyada kimse çekmedi. İnna vecedna sabira. Biz onu çok sabırlı bulduk. Ni'mel abd, ne güzel kuldur. İnne vevvab. İşte bak. İblise Mevla buydu ki ne oldu? Hani ne oldu? Zikri bıraktı mı? Şükrü bıraktı mı? Namazı bıraktı mı? Ya, ya. Onun için o nimetleri hak ediyor. Dünyada da ahirette. Ondan sonra Mevla bir soğuk su çıkarttı. Vur ayağını yere dedi. Bir vurdu ayağını yere. Bir su fışkırdı. Soğuk suna. Bundan iç dedi. İçti. Bütün içindeki hastalıklar iyileşti. Bir de yıkan dedi. Soğuk suyla bir gusül abdesti aldı. Bütün derisindeki hastalıklar da yıkandı. Sabah sağlam oldu. Hanımı da gitmiş yemek arıyor, ekmek arıyor zavallı Rahime annemiz. Ondan sonra bir geldi, çadırda bunu arıyor. Halbuki Eyyub Aleyhisselam orada oturuyor. Ama gençleşmiş ya. Ya bu nereye gitti dedi ya. Biraz gittik ekmek alma. Hepten yalnız bırakmasaydık keşke. Hastaydı zaten. Mahvoldu dedi herhalde. Kayboldu mu ne oldu? Biri mi aldı kaçıp? Eyüp nerede diyor falan diyor. E benim diyor. Nasıl sen değilsin diyor. Benim ya diyor. Allah. Ne oldu diyor, benden sonra? E senden sonra diyor, ne oldu diyor. Allah bir su çıkarttı, işi bitirdi. Sabah sağlam. Ondan sonra Allah çocuklarını da diritti. Bir o kadar da daha çocuk verdi, kaç yaşı? 170 yaşından sonra. Ve ateynâ veylev, ailesini geri verdim. Çocuklarını geri verdim. Ve mislevum ma'um, bir katını da fazla verdim. Rahmeten minnâ, ben acıdığım için. Ve zikrâ li'ülül elbâb, halis akıl sahiplerine vaaz olsun. Onun için şeytan unutturur, musallat olur, cin çarpar, şeytan içine girer. Millet neler çekiyor ya? Ne belada insanlar var. Kabul saatte hep dua diyoruz onlara. Onun için Mevla şeytana fırsat verdi ama sana da ondan kurtulmak için evzu verdi, besmele verdi, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, zikir verdi, salavat-ı şerife verdi. E sen de Allah'ın kalesine gir. Kaleye girmiyorsun, ortalıkta silahsız, zırhsız, tedbirsiz, miğfersiz sokakta dolaşıyorsun. E o zaman tabii ki seni haklarlar, birisi kafana sıkar, birisi bacağına sıkar, düşmanların var. Değil mi? E Allah da sana kale vermiş. Ya Rabbi bu şeytanı niye saldın? E şeytanı saldım da sana da ondan sığınacak kale verdim. Nedir o kale? Zikrullah. Zikirden başka hiçbir şey şeytandan kurtaramaz. Salavat-ı şerife zikir midir? Eftalül ezkar, zikirlerin en faziletlisi. Salavat-ı şerife de hem Allah adını anıyorsun, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını anıyorsun, hem ona dua ediyorsun. Salavat-ı şerife de. Yani kaç türlü fazilet içinde cem oluyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
4: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
11: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
10: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
11: Kimse görmez. Hadi gidelim.
10: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
11: Ben anlamam. Sen karışma.
10: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
11: Sen karışma dedim.
10: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
12: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasuli. Ey iman edenler, iman edin. Dosdoğru iman edin. Yani sen bakıyorsun, imanlıyız düşünüyorsun. Evet imanlısın ama öyle bir bozuk adama denk gelirsin. Öyle bir sapkın bir görüşü olan bir efendim hoca geçinen adamın peşinden gidersin. Ehli sünnetin dışındaki dağıl fırkaların borazanlığını yapanlara inanırsın. Ve inanıyorum güzel Müslümanım, mücahidim zannedersin. Ahirette bir de bakarsın elde yok, avuçta yok. Yanlış yoldaymışım, tüh dersin yani. Ama orada son pişmanlık fayda vermez. Efendi Hazretlerimiz anlatırdı. Kürsüden de dinlemiş idim bunu. Hani Kayseri'li bir tüccar İstanbul'a gelmiş. İstanbul'a gelmiş. Dediler ki aman dikkat et. Yani İstanbul'da dolandırıcısı çoktur oranın. Dikkat et yani. Senin altınını, paranı, pulunu çalarlar. Sonra orada kalırsın. Dedi ki yok dedi. Ben dedi bir kese diktirdim içeriye. Dolayısıyla altınları oraya koyacağım. Lazım olan da cebime koyacağım. Oradan cebimde bittikçe oradan ne yaparım? Takviye yaparım koyarım. Dediler gene de dikkat et yani. Adamı ayakta uyuturlar yani. Evet neyse geliyor. Efendim İstanbul'a. Çünkü hani İstanbul'da da öyle dolandırıcılar, öyle sülün Osmanlılar var ki. Hani meşhur adam böyle bakıyormuş. Gelmiş ilk defa İstanbul'a bakıyor ki böyle bir apartman görmemiş adam. Hep bir katlı, iki katlı kerpiç evler o bulunduğu ilçede, kasabada. Neyse İstanbul'a geliyor bakıyor ki apartmanları görüyor. Şöyle bakıyor yani şapkası düşecek neredeyse. Biri de geldi dedi ne yapıyorsun sen dedi binayı sayıyorum dedi. Öyle dedi bedava sayamazsın kardeşim benim binam. Kaç kat saydın? Dedi 4 kat. 4 lira ver bak. Neyse verdi. O da giderken dedi nasıl da kandırdım adamı ya. Öyle şimdi kat saymaya param olur. Bu da diyor ki adamı nasıl kandırdım? Halbuki 6 kat saymıştım. Şimdi hem adamı dolandırırlar hem de Uyanık zannedersin kendini. Onun için dikkat et diyorlar. Neyse adam İstanbul'a geliyor. Efendim cebine koymuş. Öbürleri tabii kesede artık. Muhafazalı yerde. Harcamasını yapıyor falan. Neyse harcamasını yapınca buradan buraya takviye yapıyor. Bir zaman gezdi dolaştı. Arada bir de yokluyor şöyle. Vuruyor buraya. Anlıyor musun? Şıngır şıngır ses geliyor. Ses gelince diyor ki bir de ha ha ha beni kandıracaklarmış. Beni kim kandıracak ya? Neyse geziyor alışverişini yapıyor falan derken gene arada bir dokunuyor böyle. Bakıyor ki efendim gene şıngır şıngır ötüyor. Gene tabii kendine göre bir kahkaha atıyor falan. Beni kim kandırabilir dercesine. Neyse tabii cebindeki para bitince neyse kenar köşe kuytu bir yere geliyor. Elini sokacak oradan tabii takviye yapacak. Elini bir atıyor bakıyor kesede altın yok. Lan bu şıngır şıngır öten ne? Bir de bakıyor ki at nalı koymuşlar. Altınları almışlar. At nalını koymuşlar. O da böyle vurunca şıngır şıngır ötüyor ya. At nalı şıngır şıngır ses yapıyor. Bu da zannediyor ki altın var. Halbuki yok. Almışlar. Haberi bile olmamış. Anlıyor musun? Yani Efendi Hazretlerimiz bunu anlattı. Nereye geliyor? Sen böyle bir yoklarsın kendini, imanın var zannedersin. Ama altın kıymetindeki ehli sünnet akidesi değildir de. At nalıdır, sen onu gene efendim doğru yoldayım zannediyorsundur. Aman buna dikkat et. İşte hırsız efendim Sülün Osmanlardan daha profesyoneldir. Adamın imanını çalar da anlamazsın Allah muhafaza. Gene o şıngır şıngır ses yapıyor. Gene öyle aldatmışlar. İman nasıl bir şey? İmandan çıktığı zaman adam nasıl anlayacağım böyle küt diye düşüyor da ses. Eyvah imandan çıktık, iman düştük falan. Böyle bir şey yok. Onun için dikkat etmeli. Düzgün inanmalı. İnançlarımızı tahsih etmeli. Hatta nasıl tahsih etmeli? Rahmetli Hasbi Efendi vardı, İsmaila Camii'nin müezzini. Şöyle misal verirdi. Hani eskiden tabii istepneciler, şimdi artık tekerlekler de değişti. Efendim istepneciler de değişti de eski haller usuller yok ama eskiden vardı. Yaşı bayağı olanlar bilir. Efendim o içinde şamyeli olan lastikler. Şimdi hep tabii lastikler, dolma lastik vesaire. Neyse lastiği çıkarıyor, patlamış, onu bir şişiriyor. Önce ne yapıyor? Bir suya koyuyor. Varili yarıdan kesmiş mesela, içini su doldurmuş. O ne yapıyor? Böyle döndürüyor, tamam mı? Efendim nerede delik varsa oradan hava üfleyince su kabarcıkları çıkıyor ya. Önce onu buluyor, zımparalıyor, yapıştırıyor, dövüyor, kurutuyor. Hemen vermiyor. Tekrar o suya sokuyor. Tekrar onu bir döndürüyor. Bakıyor ki oradan acaba hava kaçırıyor mu? Çünkü eğer tam yapılmamışsa, hava kaçırırsa su kabarcığı çıkacak. Tekrar ne yapacak onu? İyice efendim yapıştıracak. Ha bütün kontrollerden sonra eğer lastik gerçekten yapıldıysa öyle veriyor. Niçin? Lastiği tam yapmazsa adam yolda kalır diye. İşte bir lastikte bile yolda kalmayalım diye bu kadar hassasiyet ve dikkat gösteren bizler... Peki ahiret yollarında ya tekerimiz patlarsa, ya yolda kalırsak, ya aksarsak kim elimizden tutacak? Kim yardım edecek? وَلَا تَجْرُ وَاَجْرَةُ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse kimsenin günahını çekmez. Öyle bir efendim yolculuğumuz var. Ahiret öyle. Onun için şimdiden ahiret bineğinin tekerini de motorunu da ne yapmalı? Gözden geçirmeli, kontrol etmeli.
13: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Can feda.

0: Allahü Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesi çok olur. Dert, bela, günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Yağmur yağsa da, yağmasa da, sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabredelim. İmtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bugünler geçecek. Dün geçmedi mi? Bugün de bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar, Allah rızasını düşünenler kazanacaktır.
1: Selamun aleyküm. Efendim merhabalar. Afiyettesinizdir umarım. Yeni bir programda tekrar birlikteyiz. Şükürler olsun Rabbime. Saatlerimiz 13'ü gösterene kadar Lale Gül FM'de olacağız. Elhamdülillah. 0549 691 80 80 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası. Evet kardeşim, bıkmadan yorulmadan can fedayı dinlemeye devam edeceğiz. 7-8 yıldır dinliyorum yaklaşık demiş. Bu kim? Birgül abla, öyle mi? Maşallah, çok teşekkürler. Hani bıkmadan yorulmadan derken öyle duygular hissettin de şimdi mi dile geldi acaba? Bir sabır mı var? E tabii ki canım, yani ben de olsa sonuçta hocalarımızın sohbetlerinden aldığımız bilgileri paylaşıyoruz. Benim hatırıma dinleyecek haliniz yok.
2: Acil abi, biz bugün okula gitmedik, seni dinliyoruz.
1: Hoş geldin.
2: Size hayırlı günler.
1: Teşekkürler, sağ olun. Efendim Şerife abla burada, ablalarımız, annelerimiz yine burada. Tabii erkek dinleyicilerimiz sessiz aldılar kendilerini, malum çalışıyorlar. Efendim Rabbim onlara helalinden bol kazançlar nasip eylesin. Yani böyle dedim diye de mesaj atın ha. Şimdi mesaj atarız, bizi çalışmıyor zannederler diye de düşünmeyin bak. Neslihan abla hoş geldin. Ya dünden beri üzerimde bir ağırlık var Allah'ım ya Rabbim. Ya ben Instagram'ı böyle çok aktif kullanmıyorum, ne bileyim. Ama dedim birkaç gün böyle program yaptığımda paylaşayım hoca efendilerle o anda. Dün de nasip oldu, Fatih Kalender hocamızla bir program yaptık. İlmihal programında bir bölüm eşlik ettim kendisine. Instagram'da da paylaşayım dedim. Ama paylaştığım dakikadan beri ne bir maşallah yazan var. Ne bileyim, ne bir hayır duada bulunanlar var. Ya nazardan gideceğim. Bari siz olmazsanız ben ne yapacağım? Ya insan bir maaş belki demişsinizdir ama yazmayınca diyorum acaba kimse maşallah demedi mi? Lale Gül dinleyicilerinin de artık sosyal medyada aktif olmadığını fark ediyorum. Onlar da benimle birlikte bırakmışlar herhalde sosyal medyayı. Yani bir fotoğrafın altına insan bir maşallah yazar ya. Hiç kimse bir şey yazmamış bir Yeliz abladan başka. Ha bir de Talha yazmış. Dost işte, kara günde belli oluyor gerçekten. Esenkent'ten Ahmet abi saygılar. Nasılsınız efendim? Afiyettesinizdir umarım. Ercan Feda benim Instagram sayfam. Hiç söylemiyorum he. Ercan Feda yazın çıkar bir tane. Kara bir oğlan var orada. Efendim bugün 2009 tarihine gideceğiz. Orada hocamızın bir sohbetinden bir bilgi. Tam sizlik bir bilgi. Hemen böyle şıksız cevaplayacağınız bir soru. Yazmadık ama söyledik diyor. Ben anlamam abi, yazacaksın artık. Bak hala ateşim var. Ateşim sönmedi yani. Başım var ya şu an. Ha tabii şikayetlenmek babında asla konuşmuyorum. Hamdolsun.
3: Selamünaleyküm. Aleyküm. Ercan kardeşim. Hayırlı günler.
1: Teşekkürler.
3: Sizin programları izliyorum.
1: Evet.
3: Arada bir yarışmaya da katılıyorum.
1: Evet.
3: Ölmek gibi olmasın ama hiçbirini de kazanamıyorum.
1: Bir dakika dur, 1.5-2x yapıyorum abi, çok yavaş konuştuğunuz için dinleyicilerim sıkılıyor. Ben de o yüzden böyle taramalı gibi, affedersiniz, konuşmaya çalışıyorum. Şu 1x'i alayım, 1x burayı kaçırdım.
3: Ölmek gibi olmasın ama hiçbirini de kazanamıyorum. Ercan kardeşim sağ ol, programı kapatırken yarın görüşürken inşallah diyorsun. Bir de açılırken, açılışta da açılış programı yaptıktan sonra hamdolsun buluştuk dersen daha iyi olur.
1: Ya demiyor muyum? Tabi bazen size kavuşmanın heyecanıyla kelimelerim tembelleşiyor. Özür dilerim efendim, hakkınızı helal edin. Ömer Sinanç beyefendinin tavsiyesini dikkate alıyoruz. Siz de alın ha, tek bana nasihat etmiyor. Bir ortama girdiğinizde böyle olun diyor. Her zaman sessiz sessiz dinliyoruz demiş. Allah yardımcınız olsun. Efendim ara sıra seslenin de motivasyon olsun. Yani radyocunun mazotu da mesajlarınız efendim, affedersiniz ama bu ilahi çalmanız mümkün mü bilmiyorum, şu an bakamadım ona. Safiye abla hoş geldin. Yaşlandın artık diyor hanım köylü. Tabii hüccete çok az kaldı. Osman Güzel saygılar efendim, teşekkürler.

Bakayım kimler yorum yazmış. Göreceğim, teftiş edeceğim. Heh, tamam. Birkaç kişi yazmış herhalde. Kim? Züleyha abla yazmış. Verda abla yazmış. User yazmış. User kim ya? Aa, User burada mısın? Bir de Ubeydullah mı? He, tamam. Evet, Ercan Feda'ya giriyoruz. Fatih Hocam'la olan bir maşallah yazın da başımın ağrısı geçsin. Ya vallahi gençlerden bu konuda bir ümidim yok ama yaşlı annelerim sağ olsun buradan ne dualar ediyorlar. O vesileyle ayakta oluyorum.

0: Vay be, bir umre hediye edemedik ha. Can feda tarihinde ilk defa oluyor. O kadar isteyip de bir umre gönderemediğimiz tek sene. Yani Kasım ayında, Aralık ayında hocalarımız gidiyor dedik. Biz de bir dinleyicimizi yollayalım dedik ama ne yapalım efendim? Yani nasip değilmiş, kısmet değilmiş. Hani belki son dakika olursa o da imkansız artık. Çekiliş yapmam lazım. Ben öyle yani Instagram çekilişi gibi değil de anam babam usulü böyle bir kovanın içine isimleri koyuyoruz. Oradan böyle karıştır karıştır bir isim seçiyoruz. Tabii ben seçmiyorum. Bir hocamızdan rica ediyorum. Ama olmadı herhalde. Olmayacak da gibi duruyor.
1: Mübarek, orada yaşandık mı yazıyor, yaşandın mı yazıyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Diyorum ki ben artık ses kaydı göndermemeye çalışıyorum. Yaşandık artık. Ses gitti, diş gitti, dil gitti, öz gitti.
0: Evet ya, dişlerinize bakın gençler. Aman şu an sağlam, yok temizleme. Hele temizlemeden yatıp var ya, bir de sabah kalktığınızda tamamdır. Misvak, misvak, misvak. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Çok güzel mesajlar var, çok güzel dualar var. Şimdi siz bundan da nazar etmeyin ha. Yok ya, ben alınganım bugün herhalde. Evet, Samsun'dan fotoğraflar geliyor. Bağ fotoğraf. Bu ne, karnabahar mı abla bunlar? Yo. Ne bu ya? Leğen mi ya bu? Ha, User ben demiş. Kim bu User? Ha, Arzu abla hoş geldin. Teşekkürler. Ercan kardeşim, Ercan evladım. Ben seni bir okuyayım ama bu Ramazan umresine biri beni gönderse onun ömür boyu duacısı olurum. Dua edin bana da demiş. Kimle gideceksin abla? Şimdi sen masraflı olursun. Neden? Yani bir kişi daha göndermemiz lazım yanında. Değerli dinleyenlerim, tamam hadi uzattım. 0549-691-8080'den bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Değerli hocamı dinliyoruz.
2: Suresinin adı nedir? Münciye. Münciye ne demek? Kurtarıcı. Kabir azabı. Bir adı nedir? Mani'a. Ne demek mani'a? Suretül mani'a, engelleyici. Neyi? Kabir azabını engelleyici.
0: Allah. Evet, kıymetli dinleyenlerim, münciye ve mani'a. Yani hem kabir azabından kurtarıcı hem de kabir azabını engelleyici gibi farklı isimleri olan surenin ismini anlatıyor Cübbeli Ahmet hocamız. Yani var mı? Şık vermeye gerek var mı? Şık vermeye gerek var mı?

0: Evet, bir dinleyicim demiş ki ya Norveç'ten İdris abi şimdi bize son olarak umre fiyatlarının nokta atışı dolar olarak bilen var mı? Hani bak yine bir ümit doğdu, bir umut ışığı doğdu. Hiç değilse anlamadım. Ben anlamadım İdris abi, gönderiyor muyuz göndermiyor muyuz?
1: Yeşil kubbe altında nur paresi, nur paresi arşa...
0: He, haç işi olmazsa gideceğim diyor da o abi kaldı şurada bir ay ya. Bir ay içinde bu işi halletmemiz lazım. Nasıl?
1: Cananesi, cananesi, al beni götür beni.
0: Efendim soru haç olmazsa gönderirim demiş abi, ama çok geç olmadan bize bilgi vermen gerekiyor. Münciye ve Mania, kabir azabından kurtarıcı, kabir azabını engelleyici gibi farklı isimleri olan surenin diğer adı nedir? Tebareke suresi ve Yasin suresi. Bir isim daha yazanlar var, onlar kabulümdür. Zaten biliyorsunuz.

0: 49-691-80-80. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası Ruhul Furkan tefsirinden. Bugün hadi gelin iki tane hediye edelim, ne olacak? Tamam, bir ilk bölümde bir de diğer bölümde, ama alışmayalım sonra. Ercan kardeşim nokta nokta demiş. Yanlış cevap yok efendim. Yok.
1: Yeşil kubbe altında nur paresi, nur paresi. Arşa karşı açıktır penceresi, penceresi.
0: Bir tane gördüm ama.
1: İçinde aşıkların cananesi.
0: Yo, bugüne ait değilmiş o, tamam. Sıfır yanlış cevap.

0: Efendim bugün iki bölüm yapalım. Reklam öncesi ve sonrası. Reklam öncesinde bir tane Ruhul Furkan gönderelim. O yüzden son 7 dakika.
1: Suresinin adı nedir? Münciye. Münciye ne demek? Kurtarıcı. Kabir azabı. Bir adı nedir? Mani'a. Ne demek mani'a? Suretül mani'a. Engelleyici. Neyi? Kabir azabını engelleyici.
0: Evet, böyle farklı isimleri olan surenin diğer adının hangisi olduğunu öğreniyoruz. Tebareke ve Yasin. Kıymetli dinleyenlerim, aradığımız cevap bu şıkların içerisinde gizli. Sıfır, çok da gizli değil değil mi? 0549 691 8080 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp

0: Çok yanlış cevap olmadığı için kimseye sataşamıyorum. O yüzden bol bol eserler dinleyelim bugün ama ara sıra soruyu tekrar edeyim.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Tebareke, Mülk Suresi. Tespit edip İmraniye'den. Hı. Herkese selam. Hayırlı yayınlar.
0: Aleykümselam, aleykümselam. Aha kim geldi?
2: Ercan'cığım selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Sorunun cevabı Tebareke. İsa hocamdan kopya çektim. Seni seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Tespitçi de deden Kayserli Muzaffer.

0: Bak şu an biraz ateşim dindi. Gerçekten bu maşallahlarınız için çok teşekkür ederim. Çok ciddiyim. Program öncesinde desem hani yanlış anlaşılır mı falan diye düşündüm. Sonra dedim ne yanlış anlayacaklar? Seni senden neredeyse daha iyi tanıyorlar. Efendim hani radyoları yeni açan varsa dün uzun zaman sonra böyle Instagram'da biraz fotoğraf paylaşmaya başlayayım dedim ama dün sonra dedim ki yok yok ben paylaşmayayım. Ne gece yatabildim ne gündüz radyoda... Verimli olabildim. Yayına girmeden önce böyle ateşler içindeydim. Sonrasında utandım bir anda. Fatih hocamla bir post paylaşmıştım. Sonra dinleyicilerimden bir maşallah yazın da kendime geleyim dedim. İnanır mısınız geldim. Allah razı olsun. Biraz daha kendime de gelebilirim yani. He. Fark etmez.
1: Selamünaleyküm Ercan kardeşim.
0: Hayırlı programlar
1: diliyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketi. Ercan kardeşim, hayırlı programlar diliyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Cevap Tebareke Mülk Suresi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Herkes Tebareke diyor, Mülk Suresi diyor. Acaba doğru mu ya? Birazdan öğreneceğiz. Yasin Suresi de var şıklar arasında. Ha, bu arada bir tane bile yanlış cevap yok derken sesli mesajları dahil etmiyorum. He? Haberiniz olsun. Onu kopya olarak algılamayın. Evet.
2: Selamünaleyküm Beykoz'dan Süleyman. Sorunun cevabı Tebareke Suresi.
0: Bak Süleyman amca ben seni hatırladım. Sen bu Beykoz'u arsa zengini bir abimizsin. Bak bir ay kaldı bir ay. Birini umreye göndermemiz gerekiyor. Aa. Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sürekli hocalarla görüşünce bizim için dua istiyor musun diyorum. İstiyor musun diye soruyorlar. Değerli dinleyenlerim. Yani %90 istiyorum. %10 da unutma payım oluyor doğal olarak o anki heyecanla. Tüm dinleyicilerimize, Lale Gül dinleyicilerine sürekli zaten dua ediyorlar ama yine bizzat aracılığımla da istiyorum. Ercan seni Instagram'sa Ercan Feda olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Şimdi son 3 dakika sonra hediyeyi göndereceğim. Soru şöyleydi.
3: Suresinin adı nedir? Münciye. Münciye ne demek? Kurtarıcı. Kabir azabı. Bir adı nedir? Mani'a. Ne demek mani'a? Suretül mani'a. Engelleyici. Neyi? Kabir azabını engelleyici.
0: Allah. Evet, böyle farklı isimleri olan surenin diğer adı neydi? Tabii bu sureyi farklı bir isimle de siz biliyorsunuz. Şık olarak da biz Tebareke ve Yasin suresi şıklarını koyduk. Sizce hangisi? Son 2 dakika 30 saniye. Gören gözler o. 0549 691 8080. Bizlere ulaşabileceğiniz

ikinci soruya farklı bir hediye ver demiş. Yani ikinci hediyeye farklı bir soru ver demiş. Dur, ona reklamdan sonra. Bir tane yanlış cevap gör.

0: Selamun aleyküm. Ben Düzce'den Enes İnan. Tebareke suresi.
1: Acaba öyle mi, dinleyelim?
2: Her gece Tebareke okusa kabir azabı yok. Kurtarır. Tebareke suresinin adı nedir? Münciye. Münciye ne demek? Kurtarıcı. Kabir azabı. Bir adı nedir? Mani'a. Ne demek mani'a? Suretül mani'a. Engelleyici. Neyi? Kabir azabını engelleyici.
1: Evet, Tebareke Mülk Suresi aradığımız cevaptı. Çok kıymetli bir bilgiydi. Kabir azabından kurtarıcı, kabir azabını engelleyici. Mülk Suresi ile alakalı birçok sohbet var. Hoca efendileri mutlaka dinlememiz gerekiyor efendim. Bana yanlış dedin demiş. He abi, dünkü mesajını gördüm Alper abi, özür dilerim. Tamam, neyse, önemli değil. Çekilişi başlatıyorum efendim. Ya Vedat.
3: Yeşil kumda altında nur paresi, nur paresi. Arşa karşı açıktır penceresi.

0: Kayseri'den Yusuf.
1: Hacım Resulullah'ı görmeye, vay görmeye. Al beni götür beni Medine'ye, Medine.
0: Ses kaydı istiyoruz. Hayır yazma, erkek dinleyicilerimizin sesini duyalım. Ya Yusuf de ki evet Ruhul Furkan'ı istiyorum. Ya çalışıyorum deme, 2 dakika at hemen.

0: seyran eder.
1: Yusuf ararım bak. Ararım, peşini bırakmam, o sesi duyacağız.
0: Mülküne me gerek, ne me gerek. Al beni götür beni.
1: Son cilt olur mu demiş. Yusuf sen ses atana kadar hiçbir cilt şu an aktifleşmiyor. Tabii ki olur da yani bir ses atarsan mutlu oluruz. Efendim şimdi şöyle bir soru var, soruyu değiştiriyor. Ha, ben annesiyim demiş. Tamam efendim, ay iyi ki aramamışız. Yusuf'un annesi kazandı. Peki Kayseri'ye gidiyor Ruhul Furkan. Hemen numaranızı gönderiyorum efendim. Dün kazananlar aranmamış olabilir ama onun öncesinde kazanmayanlar varsa. Efendim açıkçası Ahıska yayın evinde bir kişi, bir arkadaşımız bize yardımcı oluyor. O yüzden aramalar bazen gecikebiliyor. Herkesten böyle bir 5 gün rica ediyoruz ama bazen de hemen o gün aranabiliyor, o arkadaşın yoğunluğuna bağlı. Yeni soru gelsin mi? Bak bugün maşallah dediğiniz diye soruları havada uçuşuyor. Bir enerji geldi bana. Dinleyelim İsa Aleyhisselam'la alakalı soru.
2: Burada şimdi cehennemin bir tabakasının ismidir. Şa'ara mağazına, Şa'ara mağazına gelir. Zaten yani çıldırma mağazına, innel mücrimine fi dalali ve su'ur. Yani mücrimler bir sapıklık içinde, çıldırma içine gibi manalar veriliyor oraya da lügatta. Çıldırma yani bir şey, ne diyorsun? Bir şey fazlalaştığı zaman, kabardığı zaman, abarttığı zaman diyorsun çıldırdı bu ya. Ateşin kızgınlığının, hararetinin, yanmasının şiddetinden dolayı kızdırılmış. Müsa'ara manasındadır. Cehennemde özel bir tabakanın adıdır. Biz onları hazırladık. Yani ne gibidir bu? Azab ve cehennem gibidir. Cehennem de bir tabakanın ismidir. Cehennem de cihnamdan gelir. Cihnam da böyle dipsiz kuyu manasına gelir mesela. Lügat itibariyle. Onlara, ona göre isimler verilmiştir. Tabakatına cehennemin. Efendim, 7 tabakası var.
1: Gaza geldim, yanlış cevap verdim. Çok özür diliyorum değerli dinleyenlerim. Cehennem tabakalarıyla alakalıydı bu soru. Çılgın ateş manasına geliyor. Niye cevap verdim ki? Keşke devam ettirseydim. Ama ben İsa Aleyhisselam'la alakalı bir soru soracaktım. Evet, hocamızın bahsettiği o bilgi sair. Çılgın ateş manasına gelen cehennem tabakasının ismiydi. Aha, sorular karıştı. Dur bir soru bulacağım hemen.

Tamam, bu bildiğiniz yerden gelsin. Efendim ilk soruda Kayseri'ye gitti hediyemiz. İkinci soruda bakalım nereye gidecek. Hemen reklama gideceğim bu arada. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde hangi amelin çoğaltılması emredilmiştir? Değerli dinleyenlerim, zikir, sadaka. Zorlamayacağım, yani başka şıklar vermeyecektim.

0: Yani verecektim de oruçla namazı eledim bir anda. Kur'an-ı Kerim'de bunun ses kaydı var değil mi? Evet var. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde hangi amelin çoğaltılması emredilmiştir? Zikir ve sadaka şıkları var. Bu da ikinci sorumuz. Buna da reklamdan sonra cevap bulacağız. Hocamdan dinleyeceğiz.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı yayınlar abi.
0: Teşekkürler.
1: Heyecanla, mutlulukla, keyifle radyomuzu dinliyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Uzun uzun bir zamandır dinliyoruz, hala dinliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırlı yayınlar diliyorum. Beyazıt'tan Çantacı Mustafa.
0: Saygılar. Evet, 0-549-691-8080 Çarşafı Şerif maalesef efendim bir tane kaldı, onu da salı günü hediye edeceğim. Kayseri'deki ablamız Ruhul Furkan'ı Çarşafı Şerif'le değiştir diyor ama dinleyicilerime söz verdim. O yüzden onu Ruhul Furkan'la anca gönderebilirim. Bir ses kaydı var acaba Çarşafı Şerif'le mi alakalı bakayım.
2: Selamun Aleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Yine Düzce'den Enis İnan.
0: Evet.
2: Ödükürullah edikran ketira emriyle zikir çokça yapılması emrediliyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar.
0: Saygılar, teşekkürler. Kıymetli abim, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde hangi amelin çoğaltılması emredilmiştir sorusuna bir dinleyicimiz böyle cevap verdi. Zikir ve sadaka şıkları var. Bir eser reklamdan sonra. Efendim bir dinleyicim demiş ki Kübra ablam, o ablamıza Çarşafı Şerif'i ben göndermek istiyorum demiş. Çok teşekkürler, Allah razı olsun. Kayseri'deki ablam, yazarsan eğer sana bir Çarşafı Şerif göndereceğiz ama Ruhul Furkan'ı başkasına vereceğim. Tamam. Ruh, yani gönül rızan varsa ya, sen öyle dedin diye söylüyorum. Hani ikinci bölümde iki tane Ruhul Furkan tefsirinden birer cilt iki dinleyicimize hediye edelim.

0: Köyde İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
3: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
2: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, İlim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine

0: ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hadis-i şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendimiz'in en eski ihvanı Tüzeyak hadis-i şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'deyi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Can feda.

0: Selamun aleyküm.
1: Can feda.
0: Efendim ikinci bölümde ikinci soruyla karşınızdayız. İlk soruyu kaçıranlara cevabı hatırlatalım. Neydi? Evet.
2: Her gece tebarek okusa kabir azabı yok. Kurtarır. Tebareke suresinin adı nedir? Münciye. Münciye ne demek? Kurtarıcı. Kabir azabı. Bir adı nedir? Mani'a. Ne demek mani'a? Suretül mani'a. Engelleyici. Neyi? Kabir azabını engelleyici. Allah.
0: Tebareke suresi, Mülk suresi aradığımız cevaptı. İkinci bölümde şöyle bir soru sorduk. Çift hediye göndereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde hangi amelin çoğaltılması emredilmiştir? Birazdan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'den dinleyeceğiz doğru cevabı yaklaşık 4 dakika sonra. Şıklar şöyle efendim. Zikir ve sadaka. Zikir ve sadaka şıkları var. Bu arada reklam arasında tüm mesajlara baktım. İlk soruda olduğu gibi bu soruda da çok yanlış cevap yok. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde hangi amelin çoğaltılması emredilmiştir? Zikir ve sadaka şıkları var. İki tane Ruhul Furkan göndereceğiz. İki dinleyicimize birer adet. 0-549-691-8080 efendim. Evet, hiç bu soruda çok yanlış cevap yok dedikten sonra Ömer Tuzla'dan, efendim baş Sema Aydın, efendim başka 9215, Fatma Altınışık, Güngören'den Hacer abla doğru yollamış ama ondan önceki tüm isimler yanlış. Rabia abla 2654, efendim, Sevgi Kaloğlu, o da yanlış cevap gönderenler arasında yer alıyor, bir anda çoğaldı. Onun dışında hep doğru sanırım. 18-14 Meryem abla yanlış. Arzu Sığın abla

Son 1,5 dakika radyolarına yeni açanlara son kez tekrar edelim. Efendim Kur'an-ı Kerim'de hiçbir amelin çokluğu emredilmediği halde tek bir amel var. Onun çoğaltılması emrediliyor. Zikir mi sadaka mı diye sorduk. Bir dakika sonra hocamdan doğru cevabı dinleyeceğiz. Turgut Çaçan Fransa'dan. Kıymetli abim hoş geldin ama yanlış cevapla geldin. Reyhan Öztürk abla yanlış.

0: Ve artık cevabı dinleme vakti.
1: Üzkürullah zikran kezira. Allah'a çok zikredin buyuruyor. Kur'an'da hiçbir şeyin çokluğu emredilmiyor. Çok namaz kılın diye bir ayet yok. Çok oruç tutun diye bir ayet yok. Çok haç yapın diye bir ayet yok. Ancak zikir gelen yerde. Üzkürullah kezira leallekum tuflihun. Kaç yerde zikir ayetinde? Kezira. Çok çok çok. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullah alâ kulli ahyân. Kainatın Efendisi her an ve zamanda zikir üzereydi.
0: Evet, bir kez daha dinletelim.
1: Üzkürullah zikran kezira. Allah'a çok zikredin buyuruyor. Kur'an'da hiçbir şeyin çokluğu emredilmiyor. Çok namaz kılın diye bir ayet yok. Çok oruç tutun diye bir ayet yok. Çok haç yapın diye bir ayet yok. Ancak zikir gelen yerde. Üzkürullah kezira leallekum tuflihun. Kaç yerde zikir ayetinde? Kezira. Çok çok çok. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezkurullah alâ kulli ahyân. Kainatın Efendisi her an ve zamanda zikir üzereydi.
0: Efendim, zikir aradığımız cevaptı. Şimdi hemen iki kişi seçelim hızlı bir şekilde. Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt. Kim? Aa, mesajını da görmedik bir dinleyicimiz. Çok hastayım, tansiyonum çok yüksek. Lale Gül dinleyicilerinden şifam için efendim bir Fatiha okumalarını istirham ediyorum demiş Zeynep abla. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Amin. Peki, duaların yanında bir de Ruhul Furkan tefsiri yolluyoruz Zeynep abla. Burada mıyız? Numaranızı bir sabitleyeyim ilk önce ben. Şimdi bir kişi daha seçiyorum. Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt. Ya Vedüt Celle Celaluhu. Kim? Efendim, İsmet. Selamun aleyküm, ben İsmet. Hak geldi, batıl zail oldu. İsmet abi, sanırım kendini hatırladın. Telefon numarasının son 4 rakamı 8653. İsmet abiden ama ses bekliyoruz. Buradayım, Ruhul Furkan'ın şu cildini istiyorum diye. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İsmet abi ikinci şık demiş ama. İsmet abi ikinci şık demiş. O yüzden İsmet abinin hediyesini... Ya evet evet, ikinci şık demiş. O yüzden hediyesini bir başkasına yolluyorum. Dur, bir daha çekiliş yapalım. Zeynep abla istiyormuş hediyesini. Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt Celle Celaluhu. Efendim, telefon numarasının son 4 rakamı 1199. Hüsne Doğan abla. Evet, doğru cevap göndermiş. Burada mı şu anda istiyorum, ya da bende Ruhul Furkan'ın tüm ciltleri var, başkasına gönder de diyebilir. Evet, ilk numarayı gönderelim. Zeynep abla istiyor. İnsanın bu demek ister her demli. Çok sevindim, istiyorum tabii ki diyor. Peki. Demek ister. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem, haddimi aştıysam özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Yarın saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde inşallah Lale Gül FM'de olacağız.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: İsmail Hünalıcı Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ. Mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve ssalâtu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El-Evvel ve Allah-ı Zahir ve Allah-ı Batın ve Allah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Zariyat suresi, sure-i Zariyat Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş. Bu mübarek sure, yeni bir sureye başlayacağız. Yani zariyat mana bakımından zaten ilk birinci ayetten alıyor ismini ve zâriyâti zervâ diye başlıyor. Surenin adı da bu. Bismillah. Birinci ayet. Ve zâriyâti zervâ. Rüzgarın esmesiyle. Zâriyât kelimesi böyle kalkıp dağılan, saçıp savrulan mesela. Yani toz duman işte dağılıyor ve zariyati rüzgarın kaldırıp dağıtması, dağıtanlara yani ve zariyati dağıtanlara zerva kaldırıp dağıtılması manasında oluyor. Felhamilati vikra. Şimdi burada kısa kısa ayetler, yani oradaki mefhum tamamen anlaşılmıyor. 10 ayet okuduğumuz zaman bütünüyle ancak anlaşılabiliyor. Önce kelime manalarını verelim. Ve zariyati dağıtanlara zerva, rüzgarın kaldırıp dağıtması. Felhamilati taş, ağır yük, vekır, vekır, vekır kelimesi ağır demektir. Ağır yük taşıyan, ağır yük taşıyanlar. Felcariyati yüzmek, yusra, kolaylıkla. Cariya kelimesi yani büyük gemilerin yusra, kolaylıkla yüzmesi. Burada konuya başlayalım. Mevla Teala bu kainatın böyle yağmurların, rüzgarların, tozların, bütün işte yaprakların, ağır yük taşıyan rüzgarlar o bulutları sevk ediyor ve aşağıya inen yağmurlar topladığımız zaman nehirleri değil vadileri dolduruyor ve devasa göller oluşuyor. O kadar ağırlık, felhamilati, ağır yük taşıyan o rüzgarlar, yani netice itibariyle oradan oraya gidiyor. Bir insan bir kap su ne kadar ağır. Mevla Teala burada bir dikkatimizi çekiyor. Bunların bu kadar gözünüzün önünde olan nesnelerin bir yerden bir yere intikal etmesi, göğe baktığınız zaman devasa bulutların bir yerden bir yere doğru gitmesi, felcariyati devasa gemilerin bir memleketi dolduruyorsun, o gemi yusra kolaylıkla denizin üstünden akıp gidiyor. Felmukassimati, felcariyati yani yüzen, yusra kolaylıkla yüzen gemiler. Dördüncü ayete geldiğimizde vel mukassimati emra. Allah'ın emrini yani hükümlerini, işlerini taksim eden, bölüştüren melekler. Mevlamız Hamim vel kitabil mubin. Kitab-ı mubine andolsun ki inna enzelnahu fi leyletin mübarek. Biz bunu mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna mundirin fiha yufraku ayrıştır kullu emrin. Her iş ki hakim, ezeli, hükmettiği. Allah Celle Celaluhu'nun ilminin ezeli ebedi başlangıcı sonu yoktur. Allah her şeyi bilir. Mevla Celle Celaluhu'nun bilgisinden, kudretinden hiçbir şey münfek değildir. Sonsuz kudret ve sonsuz tasarruf sahibi Allah'ın Celle Celaluhu'nu o sonsuz ilminde Mevla Teala murad ettiğini levh-i mahfuza yansıtıyor. Levh-i mahfuzdaki ilmi İsrafil Aleyhisselam görüyor. Göklerle ilgili ise vel mukassimati taksim ediliyor, Mikail'e veriliyor. Yerle ilgili bir emir ise, iş ise yani Cebrail Aleyhisselam, yeller, seller, depremler, kasırgalar, ölümle alakalıysa Melekül Mevt Azrail'e taksim ediliyor. Mevla Teala sebepler alemiyle yapıyor. Hiç sebepler olmadan da yapardı. Bu şekilde murad etmiştir. Mukassimati, Mevla bölüştüren, meleklere işleri bölüştüren Mevla Teala ve Tıkadis Hazretleri bu şekilde sebepler alemiyle gözümüzün önünde olayları taksim ediyor, bu şekilde yapıyor. İnnemâ tu'adûne lesâdık. İnnemâ tu'adûn, ancak size vaat olunan Allah'ın vaat ettiği cennet, Allah'ın vaat ettiği cehennem lesâdık. Kesinlikle bu doğru. Yanında zerre kadar şek, şüphe yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedikleri hepsi lesâdık, doğrudur. Ve inneddîne, o ceza günü yaptıklarınızın karşılığı lek elbette vakı olacaktır. Vaka diyoruz ya, vakı olacak. Ve inne dine, buradaki maliki yevmi din, o din gününün, yani din ceza demektir. Yani kelime olarak da deyin yani deyin borç demektir. Allah canımızı ve kullandığımız bu dünyayı bize deyin, borç olarak verdi. İnne Allah işterâ minel enfusehum, canınız ve emvalihum, malınız. Ben size borç verdim. İki nokta üst üste. Bi enne lehumul cennet. Bunlarla cenneti kazanırsınız. Ha dediğimi yapmazsanız o zaman cehennem olur. Ve iye maliki yevmiddin, kıyametin sahibidir. Biz dünyada yaşıyoruz. Dünyaya Mevla dokunmuyor. Yani imtihan salonundasın. Orada dokunmuyorlar sana. İster kağıdı boş bırakılsın, ister doldurur verilsin. Yani Mevla muhayyer bırakmış orada. Ve bu dünya sahasında ahireti kazanmak isteyen ona göre iş yapıyor. Yok istediğimi yaparım ölünceye kadar. Ve inne dine, ceza günü levâkı olacak. Herkes yaptığının hesabını verecek. Bunları anlattıktan sonra 7. ayeti kerime üzerine durulacak bir meseleler var burada. Vessemâi, göğe andolsun ki zâtil hubuk, hubuk sahibi. Hubuk çok geniş bir manası var. Yani gayet latif, zarif, çok güzel ve endamlı, süslü, muazzam manaları. Hani bir ipeyi işlediğiniz zaman ilmik ilmik böyle çok zarif bir görüntü, harika bir desen, bir halı ortaya çıktı. Mevla Teala da gökleri bir ilmiklerin işlenmesi gibi, yani gölün ortasına atılan bir taş gibi, taşı atıyorsunuz bir halka oluşuyor. Birinci gök sema, sonra ikincisi oluşuyor, o birincisini içine alıyor, sonra üçüncü halka oluşuyor, halkalar büyüyor. O 1-2'yi alıyor. 4-5-6-7 derken 7.'si de hepsini içine alıyor. 7 kat sema. Mevla buyuruyor ki işte o göklerde oluşan, rüzgarların esmesiyle oluşan yollar, burçlar ve oradaki hani suda böyle bir rüzgar esince çok dalgalı çizgiler oluşur. Çok zariftir o. Mevla Teala buyuruyor ki işte göklerde oluşan o zarif yani manzara dediğimiz zatil hubuk, o gökleri böyle ilmik ilmik işlenen bir motif misali, desen misali, o zerafet, o güzellik, zatil hubuk, gökleri böyle yarattım diyor. Şimdi burada ilmik misaldir, kelime manası değil. Yani kelime manası hubuk, yani oradaki gökteki rüzgarların esmesiyle oluşan zarif dalgalı, suyun üstünde oluşan dalgalar gibi. Orada yollar oluşuyor, burçlar oluşuyor. Yani göklerde oluşturulan yollar, yol manası da var. Yani biz buna tefsir manası değil. Yani şimdi günümüzde mesela oradaki şu anda rotalar var, uzay yolculukları var, zatil hubuk. Yani Mevla Teala burada bir yol manasına geliyor, göklerde oluşan yollar. Şimdi tefsirde de bunlara ayrıntıları konuşacağız. İnnekum, muhakkak ki siz lefî kavlin, sözlerinizde muhtelif, çelişkili, kainatı yaratan Allah ve Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini bize açıklayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin hükümlerinin açıklandığı yer Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ı hor görüyor, Allah'ı bilmez diyor, peygamberi estağfurullah, ama tefsir olduğu için Allah'a sığınırım, bunu nasıl söylerler, deli diyorlar, mecnun diyorlar, sihirbaz diyorlar. Şimdi tamam da Allah Celle Celaluhu, yani haşa, senin dediğin deliyse Mevla onu mu muhatap aldı, yani bilemedi mi? O zaman Allah Celle Celaluhu'na gider bu iş, başka bir sonuç çıkar. İşte cehennem burada acayip devreye giriyor. Yani bir insan ağızdan çıkan kelimesine dikkat edecek. Yani Allah'ı hor görmek, Kur'an'ı değersiz görmek, gökleri o yaratmış, bütün endamını o yaratmış ve hükümlerini açıklasın diye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş. Adam peygambere çöl diyor, devamını diyemiyorum ama tefsirde, izahatlarda bunlar var. Yani sizin mecnun dediğiniz, sahir dediğiniz, haşa delil dediğiniz, yani bu Mevla Celle Celaluhu'nun muhatap aldığı bu mu? Yani Mevla Teala kimi muhatap alacak bilemedi mi? Bu nasıl bir çelişkili ifadeler? Bu nasıl hadsizlik? Bu nasıl bir gavurluk? İnnekum siz lefî kavlin, bir söz içerisindesiniz ki muhtelif, çelişkili bir şey diyorsunuz. Fakat bunu hadi buyurun mütalaa edelim dediğiniz zaman peygamber kimin adına konuştu? 40 yaşına kadar konuşmadı. Allah Celle Celaluhu'nun beyanatını açıkladı. Mevla Teala 40 yaşına kadar hiçbir yerden bir şey öğrenmediği halde bir anda yerlerle, göklerle, kainatla, zatil hubuk, bu göklerin yaratılışıyla alakalı bu kadar ince meseleleri bir insan bilmesi nasıl bir şey? Bir insan bunu söyleyebilir mi? Demek ki bunları kainatın sahibi Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ona bu iftiralar, yani peygamberi bu kadar tahkir etmeler, Allah'a hadsiz ifadeler, Kur'an'a karanlık ifadeleri vesaire. Bunların hepsi ceza gününde hesabını vereceksiniz. 9. ayete geldiğimizde yu'feku anhu men ufik. Net bir ifade var burada. Yu'feku döndürülür. Men o kimse ki me yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden, yu'feku anhu, o Kur'an ve peygamberden men ufik, çevrilmiş. Zaten adam Allah'a saygısız, peygambere saygısız, Kur'an'a saygısız. Mevla böyle yu'feku anhu men ufik. Kendisi çevrilmiş olan. Bunu hep söylüyoruz, yani bardağa kalp dönen demektir. Allah'a çevirirsin, ilahi nur gider. Tersine çevirirsin, yu'feku döndürülmüş anhu, o Kur'an'dan peygamber. Men o kim? Ufik, çevrilmiş. Kendisi zaten Allah'a kalbini çevirmiş. Kendisi batılı kutsuyor, batılı efendim, değerli görüyor. Hakkı hor görüyor. Zaten adam kendisi Hakk'a sırtını dönmüş. Yu'feku anhu, döndürülmüş. Men o kimse ki ufik. Yani çevrilmiş. Çevrilir. Kendisi zaten Hakk'a dönmüş. Burada dikkat diyerek bir şey arz etmek istiyorum. Yani Allah Celle Celaluhu melekleri sırf itaat için yaratmış. Hayvanları serbest bırakmış. Ortada insan var. Melekler gibi itaat edebilir. Melekût olur. Diğer behaim dediğimiz yapılar gibi arzusunun peşine gider. O zaman ulaike kellenami belhum adal. Hayvandan daha beter duruma düşer. Çünkü hayvan bir işe yarıyor. Eti, sütü vesaire. Şimdi Mevla burada kulunu İnsanlar işte şunu yapsaydı, melekleri yapmış. Ben özgürüm, istediğimi yaparım. O hayvanlar. Sen muhayyer bırakılmışsın. Kalp verilmiş. Bu kalbi hakka çevirirsin. Allah hakta ayağımızı sabit eylesin. Öbürü de batıla çeviriyor. Mevla Teala da burada buyuruyor ki bunları görüyor. Küffar-ı alem bilmediği için gavur değil. Bütün kafirler biliyorlar. Yani insanlar zannediyor ki gavurlar bilse işte bunu yapmaz. Biliyorlar. Biliyorlar. Mevla buyuruyor ki yufeku, döndürülmüş. Hani o Kur'an'dan, peygamberden. Men ufik, çevrilmiş. Kendisi çevrilmiş zaten. Yani Mevla Teala hadi bakalım sen bu, hadi böyle değil. Mevla kuluna irade-i cüz'iye veriyor. Devam edelim 10. ayette. Kutilel harrasun. Harrasun Kur'an adına. Kutile. Yani aynen kelime manası ölesiceler. Hatta geberesiceler manasını da verenler var. El harrasun. Yani Kur'an adına yalan söyleyenler. Yani Kur'an bir şey diyor, Kur'an'a iftira ediyor. Kur'an'ın hükümlerini değiştiriyor, ahkamı değiştiriyor. Allah adına başka bir şeyler söylüyor. Yani Kur'an adına yalan söyleyenler, Kur'an'a yalan iftira edenler, efendim geberesice, ölesiceler, ölesiceler. 11. ayet, اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar fi غَمْرَةٍ O cehalet sarhoşluğu içerisinde sahun gafil durumdadırlar. O cehalet bataklığı içerisinde, cehalet içerisinde, sahun gaflet içerisinde, gafil durumdadırlar. Kur'an-ı Kerim'de bu 10. ayeti kerime, bu dikkati caliptir. Rabbimiz burada Firavun'a zalim der, fakat وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edenler en zalimdir. Yani Mevla Teala bir şeyi haram etmiş, yok o haram değil. Bir sefere mahsus faiz olur diyor. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah-u Teala böyle bir şey bildirmiyor. İşte yani bu niye haram olsun diyor. Gibi birçok meselelerde Allah'ın Celle Celaluhu'nun haramını bunu güncelliyor. Bir bayan mahremi olmadan yolculuk yapamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la yahillu limra'at tu'minu billahi ve Allah'a ahirete inanan la sürem ve selatü selaset eyyam. Seferi mesafeye gidemez ve leyse mahur, mahremi yoksa. Şimdi burada kainatın sahibi Allah ve onun Habibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir meseleyi açıklıyor. Adam ne yapıyor? Bunu böyle değil diyor. Yani Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bilemedi. Peygamber bunu açıklayamadı. Sen veyahut da bu manada açıklama yetkisi nereden buluyor insan? Kutile el harrasun, Kur'an'a, peygambere yalan isnat edenler, yani ölesice insanlar. Ellezinehum onlar fi gamretin, cehalet çukurları içerisinde sahun, gafilce bocalayıp dururlar. 12. ayete geldiğimizde yes'elune eyyâne yevmuddin. Bir de ne kadar güncel. Yaratan Allah yarattığını bile ya'lem men halak. Yaratan Allah bilmez mi? Yes'elune, inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddin. Önce manasını ver. Eyyâne ne zaman? Yevmuddin kıyamet. İşte güncel olarak ben kıyamet ne zaman kopacak? Ya, kıyamet mi kopacakmış? Efendim, ölüp de dirilmek mi varmış vesaire. Bu nasıl bir iştir? Allah'a yalancı demeye getiriyor. Yes'elune, inadına soruyorlar. Eyyâne yevmuddin, kıyamet ne zaman? Evet, Zariyat suresi 13'e geldiğimizde yevmehum, cevap. Cevap veren Allah. Kıyamet, cevap vereyim. Buyurun ya Rabbi. Yevme, kıyamet günü var ya, hum, evet, bunu soranlar alennâri, onlar cehennemde yuftenun, yanacaklar. Yandılar. Yani Mevla Teala cehenneme atacağım demiyor. Onlar cehennemde. Onlar cehennemde yandı. Yani bu demek ki Mevla Celle Celaluhu hatayı, günahı affediyor. Ama hadsizliği, densizliği, saygısızlığı, Allah'a, peygambere, dine olan hakareti Mevla kabul etmiyor. Bunu ara ara söylemişimdir. Bir insan, en meşhurdan gidelim, kırmızı ışıkta geçti. Orada da görevli vardı. Ay göremedim efendim, işte ilaçlarımı çok önemli, işte babamdır, annemdir, ona yetiştiriyordum. Dalgınlıkla geçmiş. Yaz cezamı neyse falan. Öbürü kırmızı ışıkta geçiyor. Durdurtuyorlar. Ne yaptın sen? Ne kırmızı ışığı? Sen de kimsin? Başlarım vesaire. İşte burada ne oldu? Karşısındakine hakaret var. Bu başka bir duruma geçer. Ya bir insan bir yanlış yaptı. İnsanız. Allah'ım beni affet. Hatalarım, kusurlarım, bu kadar yanlışlarım. Bağışla beni ya Rabbim. Öbürü ne diyor? Ne var ki bunda? Mevla Teala'nın işte öldükten sonra dirilmekmiş. Peygamber'e hakaret ediyor. Gibi olanları söyleyemiyorum. Ayet-i kerimelerin minvali de bu konu üzerinde dolaştığı için yani Rabbimiz Celle Celaluhu burada innekum lefî kavlin muhtelif. Bu 8. ayet-i kerime onlar çelişkili söz içerisinde oluyorlar. Yani Allah'a karşı, peygambere karşı, Kur'an'a karşı hakaretvari sözler söylüyorlar. Ondan sonra onlar döndürülmüş ve zaten çevrilmiştirler. O Kur'an'ı, peygamberi yalanlayanlar, ölesiceler, lezine fi gamretin sahun, o cehalet çukurları içerisinde gafildirler. Ve üstelik soruyorlar, yes'elune yani yomuddin. İnadına soruyor, kıyamet ne zaman? Ne zaman mı? O zaman cevap. Yevmehum, onlar alennari yuhtenun, cehennemde yandılar. Ne zaman mı? Cehennemin dibindesin diyor Allah. Sen cehennemin dibindesin. Evet. Bu tabi tefsir manası değil. Yevmehum kelime manasında alennari, cehennemde yuftenun, yanacaklar. Yani cehennemde yandılar. Devamı 14. Zûku, tadın fitnetekum, bu azabınızı, hâzellezî, bu küntüm bihi acele istiyordunuz ya, ne zaman gelecek? Ha buyurun, cehennemin dibindeler. İnsanoğlu hayatın uzun olduğunu zannediyor. 1200 sene yaşayanlardan 5000-6000 yıl geçti. 700 yıl yaşayanlar gitti. 500 yıl yaşayanlar, 300 yıl yaşayanlar. Şimdi ne ya? Ya 70-80 yıl. İnsanoğlu acayip. Evet, peki tefsirimize devam edelim. Burada acele ettiğiniz bu azap geldi. Şimdi buradaki kelimeler Arapçada çok az kullanılan kelimelerdir. Onun için buradaki kelimeleri de tefsir olarak izaha çalışalım. Ve zariyati zerva kelimesinde rüzgarın saçıp savurması. Burada yani Türkçe'de kullanılan bir farklı bir kelime var. Bir insan gelişi güzel konuştuğu zaman yani başı dibi belli değil, ne dediği belli değil, böyle bir kelime kullanır, zırvalama kelimesi. Yani ne konuşuyorsun sen ya? Ya mevzu ne, sen ne anlatıyorsun? Yani Mevla Teala'da zariya, ya burada bütün kainattaki yaprak oradan kalkıyor, tozlar oradan kalkıyor, rüzgarlar esiyor vesaire. Yani dünyada baktığımız zaman böyle efendim saçıp savrulan, toz duman olan fırtınalar oluyor, kasırgalar oluyor, dolular yağıyor, efendim rüzgarlar esiyor, kum fırtınaları oluyor. Ve zariyati zerva, böyle rüzgar kaldırıp onları saçıp savurup böyle efendim etrafa dağıtması. Fel hamilati vikra, yani o rüzgarların ağır bulutları taşıması. Yani bir nehir demeyelim, gölü taşıyor. O göldeki suyun ağırlığı bir bidon su ne kadar geliyor? Yani yere yağdığı zaman memleketleri metrelerce su yığılıyor. O bulutun içerisindeki o suyu kim taşıyor? Mevla buyuruyor ki işte bu fel cariyat yusra, o gemiler, devasa gemiler kolaylıkla yüzüyor. Fel muksimati emra, melekler Allah'ın Celle Celaluhu'nun emirlerini, onlar ne yapıyorlar? Görev taksimatı yapıyorlar. Ve melekler, şimdi burada farklı bir şeyi arz etmek istiyorum. Melekler diyelim Berat gecesi göklerle ilgili, yerle ilgili, ölümle ilgili işte Azrail Aleyhisselam o görevleri alıyor bir yıllık diyelim. Ancak Allah'ın velileri vardır mesela. Levh-i Mahfuz'u okuyorlar. Onlar da 300 yıl, 500 yıl ki sonraki dönemleri söyleyebiliyorlar. Rabbimizin bildirmesiyle. İlham denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar neler olacak hepsini söylemiş. İstanbul fethedilecek demiş. 830 yıl sonra ortaya çıkmış. Kıyamete yakın olacak şeyler. Yani deve çobanları, başı açık yalın ayak adamlar, yüksek binalar çıktı. 1400 sene sonra çıktı. Çöllerde dünyanın en büyük binaları vesaire. Yani Mevla Celle Celaluhu meleklere bildiriyor. Yani sınırlı oluyor bir nevi. Velilere bildiriyor. İzâ dehalesin ile şiin zahre kabri Muhyiddin meşhur mesela. 1100'lü yıllarda yaşamış Muhyiddin. Ondan sonra Moğolların istilasını işaret ediyor. İki keramet var orada. Ve ondan sonra da 1500 yıllarda arada ne kadar olur? 400-450 sene. İzâ dehalesin yani Yavuz Sultan Selim ile şiin Şam'a. Zahre ortaya çıkar kabri Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar. Şimdi ortada bir şey yok. Kendisi yaşıyor zaten. Vefat ediyor. Hakikaten kabri talan ediliyor, tarumar ediliyor Moğollar tarafından 80 sene sonra. Ondan sonra bu ibare ne zaman çıktı? 450 sene sonra Selim oraya geldi. Yavuz Sultan Selim mana halinde işaretle Muhyiddin'in kabri ortaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim'in kabrinde bu var. Yavuz Sultan Selim'in kabrini ziyaret ettim. Büyükleri ziyaret edelim. Gittiğimizde orada İzade Halesin İleşin Zahara Kabri Muhyiddin. Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar meselesi. Yani bunları var veya yok tartışmaya gerek yok. Hakikatler ortadadır. Yani bunlar yazılmış bir meseledir. Sonradan yazılmamış. Hayatında yazmış. Yani şimdi bir şey söylüyorsun, 500 sene sonra ortaya çıkıyor. İşte velilik, arifi billah dediğimiz bunlar. Yani tabiri caizse böyle 500 yılda bir, asırda bir gelecek olan veliler. İlham haktır. Peygamberlerde mucize haktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar gelecek meseleleri Rabbimizin bildirmesiyle, müsaadesiyle bunları söylemiştir. Vel mukassimati ayette geçiyor zaten. Emre Allah'ın emrini yani işleri bölüştüren meleklerden bahsetti. Ve semaidatül hubuk. Bu mesele biraz uzun gidiyor. Hubuk kelimesinde çok manalar var. Hazreti Abbas Radıyallahu diyor ki zaten beha cemal, güzellik, heybet, hüsn, yani zerafet, istiva, yani yerli yerinde olma manasında. Yani bu yine Hazreti Ömer'den gelen bir rivayette mislu tecadül ma, suyun dalgalanması ve reml, mesela kum ve zer veyahut da ziraatler mesela. Şimdi üç tane madde, bir su, iki kum, iki ziraat. İza darabetir rih. Şimdi rüzgar esince buğday mesela hatırlarım böyle buğdaylar böyle endam ederler. Veya bir çöllerde rüzgar esince kum böyle zarif çizgiler oluşturur. Göklerde mesela rüzgar estiği zaman böyle bulutlar çizgi çizgi olur. Mevla Teala buyuruyor ki işte bu endamları ben yapıyorum, bu zerafeti ben yapıyorum diyor. Yani Mevla gökleri yaratmış böyle, niye? Boşluğa bakmayın diyor. Allah sonsuz kudretini gösteriyor. Hubuk. Acayip bir manalar var burada. Feyensuhu ba'daha ba'da, o siliniyor, başka bir şey çıkıyor ortaya. Hubukta işte o mana da var, yani taraik, yol manası da var. Yani yol manası var, bu tefsir manası değil, tekrar ediyorum. Yani işte rota olabilir, Mevla Teala hubuk, göklerde yollar yarattım diyor, yollar. Bakıyorsunuz onu Mevla Teala o imkanları, olanakları yaratmış, devasa ağırlıktaki uçağın veyahut da işte nakil vasıtaları orada durabiliyor. Yani su sıvı haldedir. Göklerdeki olan buhar halindeki sudur. Balinanın resmine bakın. Uçağın resmi ikisi aynıdır. Yani balina sıvıda yüzüyor. Uçak ise buharda yüzmüş oluyor. Yani veşşemsu tecri zaten güneş yüzüyor diyor yüzmek. Yüzme manası kullanılıyor. Yani yüzme. Suda yüzülür. Bu meseleyi konuşmuştuk daha evvelden. Taraik ve lizalikel hubuk. İşte buna hubuk manası veriliyor diyor. Burada da yine erade bizalike semaelleti fiha el kevakibü sabite. Göklerde mesela yıldızlar var. Güneşin etrafındaki işte uydular dedikleri. Ve hu inde kesir minel ulema el heyye fil felek es-samine. Bunların tamamı 7 kat semanın üstü 8. Ne oluyor? Fevka sebaa sabi'a 7 katın üstü oluyor. Vallahu alem. Bu burada da başka yıldızlardan bahsediliyor. Yani burada anladığımız kainat sadece bu kainattan ibaret değil. Zaten bunu hep okurum. Yasin-i Şerif'in en son ayetinde veleyselizi halakas semavati vel arda. Bi kadirin ala en yuhlikemiz. Bu yerleri gökleri yaratan Allah yani başka mislini yaratmaya kadir değil. Bela ve vel hallakul alim. Bilakis o yaratmasının sınırı yoktur. Bela o vel hallakul alim. Benim inancım da odur. Yani Mevla Teala sadece burayı yaratmış, başka bir şey yok değil. Mevla'nın yaratmasının sınırı yoktur. Yani bu yaratılan kainat küçücük bir misket gibidir. kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasının sınırı yoktur. Ha şimdi bunlar var diye söylemek, var olduğunu Mevla Teala bize bildirmiyor. İşaret veriyor ama. Ve hallakul alim diyor. Sınırsız yaratmaya sahibim diyor. Onları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Neden? Olanı bir defa insanlar güya bir şey çözüyor, kimyayı çözüyor adam. Kimya profesörüyüm diyor efendim, kendini dev aynasında görüyor. Daha olanı tanımakta efendim, olanla Mevla'yı bulamamış, diğerlerini sana Mevla niye tanıtsın ki? Hasılı Mevla Teala ve kadar arifi billah. Arif, sen Allah'ı tanıdın mı? Tanıdım. Allah'ı tanırsan o zaman onun gücünün sınırı yok, kudretinin sınırı yok. Onun için Mevla Teala'yı zamana, mekana böyle dar bir bu kainatı bir misket olarak ben görüyorum. Buna sıkıştırmana gerek yok. Kainatın sahibi Allah. Dün yaratmış, yarın yok edecek. Yok ettikten sonra başka alemleri yaratacak. Mevla'yı sınırlandırmana gerek yok. Bu yedi kat semanın fevkinde vallahu alem diyor. Başka alemler de var. Ve kullu hazil akval tercihü ila şeyin vahid. Yani ve huve el hasun vel beha. Mevla bunları güzellikle, ihtişamlı yaratmış. Yani göklere baktığınız zaman devasa fe inneha min husniha, güzelliği murtefiatun, safi olarak muazzam bir şekilde Mevla Teala bu kainatı yaratmış diyor. İnnekum lefî kavlin muhtelif. Siz farklı görüşler ortaya koyuyorsunuz. İnnekum eyyuhel müşrikun, ey müşrikler. El mukezzibune, peygamberi yalanlıyorsunuz. Lefî kavlin muhtelif, mustarip. Yani peygambere yakışmayacak, uygun olmayacak öyle sözler. İşte az önce söyledik, peygambere bir sürü laflar söylüyorlar. Bu nasıl söyleyebiliyorsun? Yani Allah Celle Celaluhu'na o iftira ettiğin sözleri, yani Mevla Teala efendim tanıyamadı mı onu? Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu insanlar içerisinde en seçkin olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu muhatap almış. Allah'ımızın en sevdiği, en güzeli, yani en seçkin insan olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Adam ona iftira ediyor, ihanet ediyor. Bu nasıl bir şeydir diyor, Kur'an haber veriyor. Yufeku anhum men ufik, yani çevrilen çevrildi. İnnemâ yercu alâ men huve dâllun bi nefsi. Zaten kendisi dalalette diyor Mevla Teala. Dalalette olan birisi. Li'ennehu kavlun bâtılun, sözü de bâtıldır. İnnemâ yenkâdü lehu ve yadıllu, bir sebebi. Zaten kendisi dalalettedir. Ve yufeku anhum men huve me'fukun dâllun gamrun, o bâtıl cehalete doğru zaten. Bâtıl adam oraya doğru döner, oraya gider diyor. Utilel harrasun, harrasun kelimesinin yani son derece yalanlayanlar, Allah'ı peygamberi yalanlayanlar. Hum fi gamretin sahun. Yani burada kelime kelime tefsirini yapıyorum. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim'de böyle son taraflarda her bir kelimede ince manalar var. Onun için bu minvalde inşallah gidersek hem istifade olur kanaatindeyiz. Hum fi gamretin sahun. Onlar yani fil kufri ve şekki, küfürde, şüphede gafildirler ve başıboş durumdadırlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte burada da yes'elüne yâne yevmuddîn, bir de soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak? İşte Kur'an-ı Kerim, ayeti kerimeler onları da haber vermiş oldu. Size haber vereyim, neydi o? Cehennemdesiniz. Mevla Teala hiç orada olacak mı olacak demedi. Siz cehennemliksiniz dedi. Sen kime inkar ediyorsun? Kime baş kaldırıyor? Kime tahkir ediyor? Peki. 15. ayete geldik. Zariyat suresi. İnnel muttakine fi cennatin ve uyun. Evet. İnnel muttakin. Muhakkak o muttakiler. Evet. Muttakiler yani Allah'ın Celle Celaluhu'nun bu ayetleri okuduk herhalde. Yes'elüne eyyâne yevmuddîn, kıyameti soruyorlar. Yevmuhum alennâri yuftenûn, onlar yanacaklar. Zûkû fitnetekum, o azabı tadın. Hazellezî küntüm bî testeâcilûn, acele ettiğiniz o azabı tadın. Evet, okuduk. 15. ayet. İnnel muttakîn, muhakkak o muttakiler, Allah'ın emirlerini tutup yasaklardan kaçanlar. Fî cennâtin ve uyûn, onlar cennetlerde ve pınarların olduğu bir Rabbimizin vaat ettiği cennetler. Ahizine ma atahum rabbuhum. Allah'ın Celle Celaluhu'nun onlara verdiği o güzel cennet nimetlerini hoşnutlukla, büyük bir hoşnutlukla alırlar. Allah bizi alanlardan, o nimete nail olanlardan eylesin. İnnehum onlar kanu, Ancak burada şartlar koşuyor Mevla. Kim bunlar? İnnehum onlar kânû idiler kable zâlike. Bu cennete gelmeden evvel neydiler? Muhsinîn. Allah'ı görür gibi kulluk edenler. Resulullah Efendimiz'e Cibril, Cebrail Aleyhisselam'da iman nedir? Allah'a, melekleri, kitaplara, peygamber, ahirete kadar İslam nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, eşhedü en la ilahe illallah, doğru söylüyorsun dedi. İhsan nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Cibril hadisi meşhur. El ihsan en te'abudallaha kendeke terahu fe illem tekün terahu fe innem yarak. İhsan, Allah'ı görür gibi olmak. Her ne kadar göremesek de fe innehu yarak, Allah görüyor. Onlar Allah'ı görür gibi, görür gibi ve mükafat, yani yaptıklarının mükafatını cennette alacaklarını, o işlediklerini cennette karşı alacaklarını bilir gibi kulluk ederlerdi. 17. ayete geldiğimizde kânû idiler kalîlem minelleyli mâ yehce'ûn. Çok acayip. Kânû idiler kalîlen az minelleyli gece, gecenin az bir kısmında mâ yehce'ûn, yehce'a kelimesi uyuyorlardı. Gece az uyurlardı. Gece az. Müddessir suresi vardır. Ya eyyühel müddessir, kumil leyl illa kalil. Ey müddessir, örtüsüne bürünen, kalk. Gecenin az bir kısmında uyu. İşte 9 saat diyelim, azı. Azında uyu, 3 saat eder. Demek 6 saat. Nisfahu diyor, yarısı diyor. Biraz arttır diyor. Veyahut da azalt diyor. Yani 4 saatte 6 saat arasında müddessir suresi. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu orada gecenin ibadetinin bu şekilde olmasından bahsediyor. Şimdi bu ümmete diyoruz ki ya gece hep ibadetle geçmesi gerekir. Ecdat en başta hiçbir peygamber, hiçbir veli, hiçbir Allah dostu. Tarih boyuncaki insanlar gece boyu ibadet ettiler. Hiç olmazsa biz senede mübarek Kadir gecesi, Berat gecesi vesaire bir 10 rekat namaz kılalım. Bir 10 dakika, yarım saat. Ortalığı kaldırıyor. Bunlar nereden çıktı? Neyin nesi falan. Neyin nesi? Bu nasıl bir şey? Müddessir suresi var. Gecenin yarısı diyor 4 saat 5 saat ibadetle geçir diyor. Tamam, her sene 4 saat 5 saat değil. Biraz ibadetle geçir. Sana mübarek gece hatırlatmamıza gerek yok. Senede 2 gece 3 gece itiraz üzerine itirazlar. Tartışma üzerine tartışmalar. Allah Allah. Allah Allah. Yani işin bu kadar dibe vuracağı insanı üzüyor. Kânû kalîlen minel, gecenin kalil az demek. Minelleyli geceden mâ yehcaun, uyurlar. Gece az uyurlar. Gece az uyurlar. Ve bil eshâri, ve bil eshâri seher vaktihum, onlar yestağfirûn, Allah'tan af isterler. Evet, ve bil eshâri seher vakitleri, hum seher vakti biliyorsunuz. Yani işte o teheccüdün bitimi, sabah namazının vaktinin girişi.

hatalarını kabul etmiş oldular ve ondan sonra hakikaten düzgün bir hayat yaşadılar. Yani babalarına evlatlık yaptılar. O yaptıklarına ısrar etmediler. Ve seestağfirüleküm Rabbi dedi. Rabbimden sizin affınızı isteyeceğim dedi. Hemen orada efendim dua etmedi. Tefsirlerde geçer. Gündüz vaktiydi. Onu seher vaktine bıraktı. Yani bil eshari seher vakti hum onlar yestağfirun ve fi emvalihim. Onların mallarında, o Müslümanların mallarında, cennete girecek olanları anlatıyor. Burada Allah'ı görür gibi olmak, gece az uyumak, seher vakti Allah'tan af istemek, yani sabah namazı, o vakitler işrak dediğimiz, işrağı beklemek, o vakitlerin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve fi emvalihim, o Müslümanların mallarında hakkun, hak vardır. Lisaili istemiş, kapına gelmiş adam. Darda zordaysa evin var, barkın var, kenarda param var, imkanların var, bir darda zorda değiliz. Adam muhtacım diyor, perişanım diyor, vermen lazım. Vel mahrum, adam mahrum yani kendini arz edemiyor, yardım isteyemiyor ama inanılmaz zor durumda. Sen de adamını gönderip ya şu adamın durumu nasıl diye tetkik edebilirsin, araştırmak gerekir. Mevla onu buyuruyor işte. O sadakayı istemeden ar eden böyle insanlar var, onurlu insanlar var. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Esas yardımı onlara ulaştırmak lazım. Vel mahrum, onlara sizin malınızda hakkınız var. Ve fil ardı, yeryüzünde ayatun lil muqinin. Evet, yeryüzünde yakinen Allah'a inanan kullar için ayetler vardır. Yani Mevla Teala yerin içerisinde bu kadar madenler, yerin üstünde o fil ardı, yerin içinde diyor Kur'an-ı Kerim. Ayatun lil muqinin. Yakinen Allah'a görür gibi inananlar, Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata ve fi enfusikum, sizin kendi içinizde Mevla Celle Celaluhu size neler yaratmış, uzuvlarınız, bütün endamınız hepsi yeri. Efela tubsun, görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz diye Rabbimiz, kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu bu ayrıntıları bize tek tek izah ediyor. O vesileyle burada ayeti kerimede ve fis semai rizkukum, bu ayeti de arz edelim. Ve fis semai, gökte rizkukum, rızkınız göktedir diyor Allah. Ve fis semai, göktedir rizkukum, rızık göktedir. Yani Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete yakın rızıkların, mesela şu anda yani bu şekilde topraksız tarım diyorlar. Hakikaten hiç toprak yok, boşlukta. Orada yetiştiriyorlar. Daha da ileri gidip bu şekilde mesela suyun içerisinde balık var. Balık var. Orada sadece su, balık, o balığın deveranıyla, atığıyla meyveyi, sebzeyi yetiştirebiliyor. Ve bu şekilde o işte yani Mevla Celle Celaluhu inne kulle şeyin halaknahu bir kader. Allah her şeyi bir kader üzerine yarattı. Ve ceanna minel mâi kulle şeyin hay, her şeyi su ile hayat verdik diyor. Bütün nesnelere baktığımız zaman 10 kiloluk bir sene karpuz düşün, hepsi sudan oluşuyor. Ve fis semai, göktedir diyor. İşte yağmur, rızık okum, rızık orada. Ve mâ tuadun, vaad olduğunuz şeyler de oradadır diyor. Yani bu meselede uzun bir konudur. Fe ve rabbis semai vel ard, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, innehu, o Allah, lehakkum mislema ennekum tentekun, yani konuştuğunuz şeylerde en hak sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Yani yerin sahibi, göğün sahibi, her şeyin sahibi odur. Yani bu meselede kıyamete yakın kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu, dünyadaki her şey çözülecek. Yani olaya baktığımız zaman burada diyelim ki 100 kilo toprak diyelim. Üzerine bir şeftali ektik. 100 kilo da oraya efendim su döktük. 200 kilo şeftali oluyor. Toprak aşağı doğru çekmiyor. Mesela 50 yıldır bir meyve ağacı. Meyve ağacının dibinde böyle bir çukur oluşmuyor. Ama her sene 300 kilo, 500 kilo bir mesela bir hurma ağacı dediğimiz hurma. Efendim 300 kilo hurma veriyor. Orada bir çukur oluşmuyor. Yani bir ton buğdayı harcamaya başladığınız zaman buğdayın bitmesi lazım. Toprak da aşağı doğru kuytu olması lazım. Devasa bir ağaç düşünün, 50 ton oluyor. Fakat 50 tonluk ağaç dibinde bir kuytu oluşturmuyor. Ha, demek oluyor ki bütün hepsi buralarda dolaşıyor. O mesele uzun bir konudur. Kıyamete yakın sebepsiz olarak, yani toprak ve

0: olmadan boşlukta nimetlerin oluşması meselesi var. Ayet-i kerimede de ancak özet söylüyorum burada. Ve fis semai gökte de rızkukum, rızkınız. Şu anda mesela hiç toprağa kök salmadan boşluklardan nemlendirmek suretiyle veya balıkların yaşadığı yer, o daha da mesela balığı yaşadığı devasa bir balına, yediği balinanın yediği su, içtiği her şey su. Hayat buluyor ve yaşıyor 80 yıl, 100 yıl yaşıyor. Toprak yok orada. Mevla Teala bu yarattığı bütün mevcudatı suyla hayat veriyor. Ve fissemay göktedir rızkukum, rızkınız ve ma tuadun. Uzun bir konudur bu. Şimdi bu tefsirde bu sığmaz. Ya eyyuhennas, ey insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam et'imut ta'am, yemek yedirin. Vesul erham, akraba ziyareti yapın. Ve efşus selam, selamı yayın. Vesallu billeyi, gece namazı kılın. Ve nasu niyam, herkes uykudayken tedhulü cennete bir selam, selametle cennete girin. Tuğba liman rakada izâ ne'ase. Uyukladı, uyudu, sonra kendine geldi ve teheccüdünü kıldı. Vettekallâh izestey kaza. Uyandı, sabah oldu, Allah'tan korktu, Allah'ın emirlerini tuttu. İnne fil cenneti gurav. Cennette bir öyle saraylar var ki diyor, dıştan içi görünür, içten dışı görünür. Herkesin kendi mıntıkasıdır bu. Batınuha. Limen, bu kim içindir ya Resulallah? Elânel kelam, vâtamet ta'am, vebâte lillâh, kâimen ve nâsü niyem. Tatlı konuşan, yemek yediren ve efendim herkes uykudayken gece ibadet eden kişileredir. Yine innallâhi yenzilü kulle, her gece Mevla dünya semasına tecelli eder. Yapka sülüsüyle gecenin üçte biri geçince. Tövbe isteyen var mı? Affedeyim. Af isteyen var mı? Mağfiret edeyim. İsteyen var mı? Vereyim. Ta ki fecre kadar devam eder. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lissâimi hakkun ve ince alâ feres. Atın üstünde de gelse diyor, isteyenin, yani senden bir şey istiyorsa ona verin. Şu hadis çok çok dikkati caliptir. Leysel miskinü bit tavafi lezî teruddü lokma ve lokma. Yani geliyor, yardım eder misin diyor, bir iki lokma verdin. Fakir bu değildir. Ya ve lakin el miskinü lezîm, hani mahrum dedi orada. Ellezî lâ yecdû ganiyyun yugni, kendi ihtiyacını görecek hiçbir şeysi yok. Evvela yuftunuyor. Kimse de ondan haberi yok ama onu buluyorsun, ona yardım ediyorsun. Ha işte tam bu. Yani muhtacı bulup ona yardım edebilmek. Esas budur diyor. Meselenin özeti de bu şekilde izah edilmiş oluyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ve fil ayetün il muvakinin. Bunu da hızlı bir şekilde arz edeyim. Konumuz da bitmiş oldu. Fiha diyor, yeryüzünün içerisinde minel ayati daleti ala azami, Allah'ın yaratmasının yüceliği, kudretine delaletler var. Mimma kad zerafiha min sunufin nebat. Envai çeşit nebatatlar. Toprak aynı, su aynı. Gör işte ibret, hayvanat bu kadar çeşit. Toprak aynı, su aynı. Bu kadar çeşitli, büyük, irili, ufaklı mesela. Envai çeşit hayvanat ne topraktan geliyor. Yani renkli renkli, toprağın rengi siyah veyahut da başka bir renk. Su aynı, bu kadar çeşit hayvanat, bu kadar çeşit nebatat, bu kadar çeşit efendim mahlukat, vel muhadat vel cibal, dağlar efendim, vel kuffari vel enhari, nehirler, denizler, ve ihtilaf elsinler, insanlar farklı konuşuyor, renkleri farklı, ham madde toprak, ve ma cebelu aleyhi minel irade ve takvel kuva, insanların iradeleri, kuvvetleri, ama beynehum mine tefavut, bu kadar farklılıklar, akıllar, anlayışlar, hareketler, efendim iyilikler, kötülükler, yani saadetler vesaire. Ve ma fi terkihim minel hikem. Bunlarda çok büyük hikmetler var. Akıl sahibi olanlar için diyor. Yani Mevla Teala bu yarattığı kainatın içerisinde neler yapmış? Akıl sahibi olanlar düşünsünler diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ve heletâke hadisi dayfi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası, bu konuya geldik. Bununla iktifa edeceğiz. Rabbim kendisini hakkıyla kulluğuna muvaffak eylesin, rızasına nail eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin, son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Onun Habibine salavat, Allah'ın selamı, son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. El Fatiha.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim.

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923. Ahmet Yesevi, ORG.TR.
4: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak, kız medresemiz çok var. Kız talebe de çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın, müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
5: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde de ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül FM.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersinde Rabbimizin Tebareke ve Teala tedbir, irade sıfatı hakkındaki dersin sonunda birkaç mesele anlatacaktım. Geçen ders vakit yetişmedi. Şimdi de sem'u ve basar, işitme ve görme sıfatlarıyla ilgili konuya geliyor. İnşallah bugün onu da bitiririz. En son ibare olarak buyurmuştu ki İmam Gazali rahimullah debberal umur, Allah-u Teala bütün işleri tedbir etti. Tedbir, yani Türkçedeki tedbir almak anlamına gelmiyor tabi. Tedbir Arapça kelimedir. Aslen yönetmek demektir. La bi tertib efkar, fikirler tertip ederek değil, düşünerek, taşınarak değil, haşa. Ve terabbusu zaman, zaman bekleyerek değil. Mesela bir şey yapmak murad ediyor. Fakat o kün buyurmasının, ol, var ol buyurmasının dışında böyle bir zaman geçmesi, efendim, vakit alması konusu değil. Bunu zaten geçen dersin sonunda dinlerseniz detaylı anlattım. Çünkü bunlar mahlukata yakışır. Çünkü mahlukat, yani biz yaratılmışlar, muhtaç varlıklarız. Her şeyimiz ihtiyaçtan naşidir ve ihtiyaçlarla doludur. Her yaptığımız işte ve yönetimde ve istediğimiz işin meydana gelmesine başımıza gelenler ortadadır. Düşün, taşın, biraz da kaşın. Ondan sonra zaman bekle, zemin bekle, ortam vasat müsait değil falan. Ondan sonra birçok isteğimizde bütün sebepler bile meydana geldiği halde yine efendim hasıl olmamakta. Onun için Mevla Teala'da bunlar söz konusu değil. Felicel geçte bundan dolayı bu ibareden sebep tekrar aldım. Çünkü burasını şerh edememiştim. Felicel geçte bundan sebeptir ki la yeşgaluhu, la yeşgalu, meşgul etmez. Şegale yeşgalü'den okumak fasih lisandır diyor Şahab Kafacı, Ali'l-Kari, öyle diyorlar. Eşgale yeşgalü'den olsa redidir diyorlar. Yani fesahati düşük olur. Onun için la yeşgalu, meşgul etmez. Kimi hu, Allah-u Teala, ne şe'nün, hiçbir iş, şan, iş yani manasına, neden an şanın, diğer bir işten meşgul etmez. Şimdi ne buyuruyor? Allah-u Teala'nın işleri yönetmesi, oldurması, yaratması, var etmesi, düşünce tertiplerine, fikir tertiplerine ve zaman beklemelerine muhtaç değildir, haşa ve kella. Bütün emirleri tenfizidir. Tenfiz demek icra demek. İcra yani murat ettiği anda oldurur. Bitti. Ezelden neyi ne zaman murat edeceğini murat etmiştir. İrade-i külliye. Bir de vakti gelende onun var olması için özel irade taalluku, kudret taalluku yaptığı zaman bunlar tenfizi. Ne demek tenfizi? Kün feyekün. Ol buyurdu mu hemen oluverir. O ol buyurması da biliyorsunuz harften sesten münezzedir. Kaf harfi, nun harfin telaffuz da burada söz konusu değildir. Bir kafı nunu söyleyecek kadar vakit dahi geçmez. Ne buyuruyor? Nahl suresinin ayet kerimesinde ve ma amru saati illa kelemhil basari ehu akrab. Kıyamet kopma işi hiç vakit almayacak buyuruyor. Halbuki düşünsene, sen burada bir hasarlı binayı yıkmaya çalışıyorsun. 4 katlı, 5 katlı, bilemedin 6 katlı, 7 katlı, etrafına ne kadar önlem alman lazım, onun üstüne devrilmesin, buna şöyle olmasın, böyle olmasın, kaç tane işçi lazım, efendim kepçe lazım, bilmem dozel lazım, yıkma aletleri, ne kadar da zaman alıyor. Bu kadar gökler, 7 kat gökler, 7 kat yerler, bu kadar dağlar. Sen Uludağ'ı parçalamak için, ortadan kaldırmak için ne kadar mesai lazım? Devlet bütçesi yetmez. Bir Uludağ yani. Türkiye'de dünya kadar dağ var. Bırak dünyadaki dağları. Türkiye'deki dağları bile yıkman için, şurada Kayış Dağı var. İşte kaç tane bütün belediyeler toplansa ne zamana düzütleyebilirler? Ne kadar vakit lazım değil mi? Ne kadar plan lazım, fikir lazım, proje lazım, cihaz, efendim dozer, kepçe. Şu Kayış Dağı dediğin Allah'ın diğer dağlarına göre tepe etmez yani. Ama bütün 30-40 belediye bir araya gelse baş edemez. Devlet bütün imkanlarıyla ne kadar zaman alır. Ama kıyamet, 7 kat gökler, 7 kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler, bütün bu alemlerin yıkılması, yakılması, yok olması, yok. Yok, toz duman, toz. وَسَلْنُوكَ عَلْ الْجِبَالِ فَكُلْ يَنْسِفَا رَبِّنْ اَسْفَا Rabbim dağları diyor, kökünden söküp atacak. فَدَرُوَكَ عَنْ صَفْصَفَا Dümdüz bırakacak. لَا تَرَافِيَ عِوَجَّنْ وَلَا اَمْتَ Ne eğrilik, ne tümseklik. Hiçbir şey göremezsin. Ya bu kadar dünyadaki dağdan bir tane en ufak tümseklik bile görülmeyecek şekilde. Bu nasıl oluyor bir anda? Kıyametin kopma işi diyor. اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ Sizin gözünüzün işareti gibi. Yani şöyle yaptın ya, göz kırptın. Göz kırpmak, göz kırpmak ne kadar alır? اَفُ اَقْرَبْ Yahut da size nispetle yani, tabi Allah'a nispetle ya öyle ya öyle olmaz da, hatta demek yani, hatta ondan da yakın. Göz kırpmak, saniyeyi anlatmak için göz kırpma tabirini kullanıyoruz. Saniye, yani ne kadar bir zaman dilimidir saniye, salise falan. Göz kırpmak. Göz kırpmak gibidir buyuruyor. Onun için Mevla'nın işleri, tedbiri, yönetimi, oldurmak istediği şey hakkındaki efendim icraatı tenfizidir. Ne demek? Murad ettiği anda olur biter. Hiç öyle öncesi, sonrası, tertibi, hazırlığı, planı, projesi olmaz. Zaten ne buyuruyor? اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْنِ اِذَا رَدْنَاهُ Biz bir şeyin olmasını murad ettiğimiz vakitte o şeye hükmümüz, fermanımız, buyruğumuz ne olur? اَنَّكُولَ لَهُ Bizim ona söylememiz. Kün, var ol. فَيَكُونَ Hemen o anda var olur. O var ol demek de işte Türkçe'de var ol kaç tane harf bak. Var'da 3 harf var. Ol'da 2 harf var. 5 harf. Arapça'da kün 2 harf. Kafla nun. Ama bunların hiçbiri de Allah hakkında söz konusu değil. Mevla bunları da harfle sesle saniye geçecek şekilde söylemiyor. Telaffuz yok burada. Murat var. Murat ettiği anda olmasın istediği anda oldur. Onun için la eşgalu felizalike işte onun için la eşgalu Allah-u Teala meşgul etmez. Şanın hiçbir iş anşanı diğer bir işten. Ne demek? Mesela biz ne diyordum onu? Birini dinlerken öbürü de konuşsa, ya ikiniz birden konuşmayın anlamıyorum. Hele üçü birden konuşursa hiç kimse anlamaz. Bazı hafız hocalarında böyle bir hassasiyet vardır. 4-5 hafızı birden dinler. Hepsinin de yanlışını söyler falan. Böyle hafız hocaları gördüm ben. Hafızlık yaptıran hocalarımızdan. Ama yani 3'tür, 4'tür misal. Yani 5, 6, 7, 8 dediğin zaman kimi duyacak? Biz zaten normalde şimdi biri bir şey derken tek adamın dediğini anlamıyoruz. Ne de ikincisi karışınca ne anlayacağız? Bir yere görürken öbürünü göremiyoruz. Şu tarafa bakarken bu tarafı göremiyoruz. Efendim önümüze bakarken ardımızı göremiyoruz. Arkamıza bakarsan önümüzü göremiyoruz. Biz laf konuşurken mesela 10 şey söylemek istiyorum. Birini söyleyeceğim, peşine öbürünü, peşine öbürünü, peşine öbürünü. Bir şey düşüneceğim, bir konuda akıl fikir yürüteceğim. Aynı anda üçünü, beşini asla düşünemiyor. Bir konuya yöneliyorsun. Zaten orada başka bir konuya geçeyim dersen o da gidiyor, o da gidiyor. Hiç kafada bir şey kalmadı. Ondan sonra ya aklımda ne vardı şimdi? Bu sefer aklımda ne vardı diye düşün. Efendim ne düşünüyordum? Ne düşünüyordur düşündüğünü düşün. Düşündüğünde kayboluyor gidiyor yani. Onun için bir şeye yoğunlaşırsan ancak ona kafa yorarsan falan belki onu kurtarırsın. Mevla Teala da böyle bir şeyi yönetmek, öbürünü yönetmekten ona engel olur mu? Birini duymak, öbürünü dinlemekten engel olur mu? Bir şeyi görmek, öbür şeyi görmesine mani olur mu? Aynı anda bütün alemlerde neler olup bittiğini biliyor. Neler olup bittiğini, neler konuşulduğunu işitiyor. Kalplerden neler geçti? Kalplerden, ya ben kendi kalbimden bir dakika evvel ne geçti onu unutuyorum biz. Başkasının kalbinden ne geçiyor hiç bilmiyorum. Düşün ki 8,5 milyar insan, bu kadar milyar cin, melek, her birinin aklına ne geliyor? Aklına ne geliyor? Ela yâlem men halak, yaratan bilmez mi? Aklına geleni de o yaratıyor, kalbine geleni de o yaratıyor, ağzına geleni de o yaratıyor. onun için Mevla öyle tertibi efkar ile, terabbusu zaman ile, böyle vakit beklemelerle, süreçleri yönetmek için planlar yapmak ve fikirler tertip etmek, işte projeler düzenlemek, ön hazırlıklar falan, mukaddimeler falan, asla Mevla'da bunlar Mevla hakkında Celle Celaluhu düşünülemez. Buyuruyor. Hiçbir şey diğerinden onu meşgul etmez. Ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerdekiler ondan istiyor. Yerlerdekiler ondan istiyor. Herkes ondan istiyor. Ya ateşler var, ateşler de ondan istiyor. Nereden istiyor ya? İşte adam Allah'a inanmıyor. Niçin? Neden isteyecek? Kardeşim, lisan-ı haliyle istiyor. Lisanul halen takum lisanul makal. Hal dili, kal dilinden, ağız dilinden daha çok konuşur. Neden? Aç kaldı mı? Mevla acıkana yemek gönderiyor. Susayana su gönderiyor. Ağrısı olan ağrısını dindiriyor. Efendim, veyahut da bir yere ağrımayana ağrı gönderiyor. Birine musibet gönderiyor. Birine ferah gönderiyor. Birine bela gönderiyor. Birinin belasını kaldırıyor. Her an ve zaman, ki Allah hakkında zaman, an, saniye, salise, cari değildir. Zaman mefhumu hiç yoktur ama bizlerle ilgili konuşuyorum an ve zaman itibarıyla. Mevla bir iştedir. Bir iştedir. Senin hakkında kaç işte? Onun hakkında kaç işte? Onun hakkında kaç işte? Sen bir nefes alıp verebilir misin onun yardım olmadan? Görebilir misin? İşitebilir misin? Efendim, uyuyorum, görmeme, işitmeme lüzum yok. Ruhlar alemde rüyada görüyorsun neler, işitiyorsun neler? Orada kim gördürüyor, işittiriyor? Ruhunu kim gözdürüyor, dolaştırıyor? Ruhunu kim alıyor? Sonra geri uyanırken kim gönderiyor? Bunlar hepsi senin hakkındaki tasarrufat değil midir? Sırf sen bir kişisin. Bir kişi hakkında ne kadar şuunat-ı ilahiye var, yani Mevla'nın efali ilahiyesi var, fiilleri var. Senin hakkında, benim hakkımda, şu anda, şu saniyede ben konuşurken bende ne tasarruflar yapıyor da ben burada kalkıp sana bir laf konuşabiliyorum. Beyinle ağzın irtibatı kopsa ben ne düşünürüm, ağız ne söyler? Felç etse ne konuşabilirim? Kör etse ne görebilirim? Ondan sonra seni orada duyma kabiliyetini alsa şu anda son söylediğim kelimeyi, harfi, bilmem neyi, hangisini duyabilirsin? Hepsi kaçırırsın gidersin. Demek muttasıl senin hakkında icatta bulunuyor. Benim hakkımda icatta bulunuyor. Devamlı var ediyor. Devamlı yaratıyor. Ne yaratıyor? Görme kuvveti yaratıyor. İşitme kuvveti yaratıyor. Elini kaldırma kuvveti, ayağını indirme kuvveti. Bütün yaptığın işlerdeki kuvveti o yaratıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın yardım olmadan kimse de ne efendim masiyetten dönüş var, ne ibadete kuvvet var, ne takat var, ne güç var. Kimse de bir şey yok. Sinek uçamaz. Sivrisinek kanadını sallayamaz. Efendim, her varlık ve her mahluk, katır trilyonlarca efendim böcekler var. Katır trilyonlarca böcekler var. Balıklar, her şey ondan istiyor. Ne istiyor? Karınca rızkını istiyor. Böcek rızkını istiyor. Balık rızkını istiyor. Hamsinin rızkıyla balinanın rızkı bir mi? O küçücük bir şey yese doyar, öbürü beni yese doymaz. Şimdi bunların hepsine münasip şey gönderiyor. Balinaya karıncanın rızkını gönderse, karıncaya filin rızkını gönderse, karınca onu hazmedemeden ölür, fil orada açlıktan ölür. Karıncanın rızkı kime yeter? File yeter mi? Şaşmayacaksın. Şimdi mesela bir yemek yiyoruz, vitamin alacağımız işte protein, bilmem ne, karbonhidrat vesaire. Yediğin yemekten göze lazım olanı göze gönderiyor. Midede laboratuvar var. Tahlil yapıyor. Midedeki en büyük kimya laboratuvarı mide kadar iş görmez. Mide senin yediklerini bütün an sonra alıyor. Oradan efendim idrarla gönderileceği gönderiyor. Böbreğe gönderileceği gönderiyor. Gaytaya gönderileceğini gönderiyor. Ondan sonra orada tahlilat yapıyor. Bu tahlilin neticesinde göze lazım olan göze, beyne lazım olan beyne, kulağa lazım olan kulağa, ele lazım olan ayağa lazım olan, ciğere lazım olan, talağa lazım olan vesaire. Bütün aza ve cevarihte. Ne lazımsa oraya onu gönderiyor. Şimdi göze lazım olan kulağa gönderse göz iptal olur. Kulağa lazım olan göze gönderse kulak iptal olur. Beyne lazım olanı bacağa gönderse beyin iptal olur. Çünkü beyne glikoz, beyin glikozla çalışıyor bilmem. Sen glikozu göndersen mide ayağa, ondan sonra efendim ayağın mı çalışmaya başlayacak? O anca beyne giderse beyinde iş görür. Anlama kabiliyeti, dimağ efendim, hafıza kabiliyeti, zakire kabiliyeti, düşünme kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti, hatırlama kabiliyeti. Dünya kadar beyinde efendim kabiliyetler var. İhtisas alanları var, uzmanlık bölgeleri var beynin. Mesela diyor ki şu kadar küçücük beyin, beyin zaten şu kadar bir şey. Bazıları bir yutuşta beyni yiyebilir yani. Bazıları beyin de yola kafa akıllanmak için de işte mesela gram kadar akıllandıkları da yok. Beyin yemekten akıllanılır mı da neyse hani beyin bile yiyenler var, satılıyor yani beyin. Küçücük beyin. Bunun neresine merkezi? İşte burası hafıza merkezi. Şurası ya öyle küçücük bir yeri gösteriyor ki. Sen onu yapmak için dünya kadar, gökdelen kadar bina yapman lazım ki o kadar merkezde o kadar efendim terabaytlar, hard diskler, bilmem neler, flash bellekler koyacaksın. Beyin hepsi onları tutuyor. Şu bölge ezberleme, şu bölge adam tanıma. Bak mesela adam geçmiş olayları 40 sene, 80 sene evvelini o biçim anlatıyor. Ondan sonra adam geliyor, dün gördüğü adama sen kimdin diyor. Çünkü neden? Hatırlama merkezi çökmüş, hafıza merkezi çalışıyor. Şimdi karnında yediğin yemeklerin faydalı olan olmayanlarını küspe olarak atıyor dışarı. Faydalı olanlarından ne yapıyor? Beyne gideceği beyne. Şimdi yeselû menfisse mâvâd velâh. Gökte yerdekiler hepsi ondan istiyor. Senin beynin Allah'tan istiyor. Ne istiyor? Senin yediğin yemekten ona lazım olan gıda. Ya Rabbi diyor. Beyin diyor ki ya Rabbi bana lazım olan bana gönder. Kulak kendine lazım olan istiyor. Senin bir haberin mi var? Mevla da ne yapıyor? Senin beyninin aklı mı var? Midenin aklı mı var? Beyninin demişim. Midenin aklı mı var? Midenin. Midenin beyni mi var? Midenin laboratuvarı mı var? Tahlili mi var? Teknisyeni mi var? Mühendisi mi var? He? Fizikçisi mi var? Kimyacısı mı var? Bir mide bütün bedendeki her cüze, her hücreye ne lazımsa onu pompalıyor, gönderiyor. Bunu kim ayırdı? Kim efendim temiz etti, tahsis etti? Ondan sonra kim sevk etti? Kim pompaladı yani yerine gönderdi mesela? Şimdi burada acayip bir koordinasyon var. Bir insanın bedenindeki damarların, efendim, kalbin, ciğerin, böbreğin, beynin vesaire bunların birbiriyle uyumu ve bunların birbiriyle çalışması. Yani şu anda bir emniyet müdürlüğünde bilinen birimler arası uyumsuzluktan memleket çökecek az daha. Bir yerde efendim bir müdüriyette orada bir üst kattaki üst büronun alt büronun haberi olmasa ki çoğu şeylerde de böyle. Niye kolay çözülemiyor, yıllar sürüyor her şey? Uyumsuzluklardan, anlaşmazlıklardan, oradan haber oraya gitmemiş, oradan bekle, oradan gelsin, oradan gitmesin. Bir mide bütün bunları kendi kendine yiyorsun, birkaç saat içinde hazmediyor, bırakıyor. Her lazım olan, şimdi her uzuv, bırak her canlı, her canlının her zerresi. Yani ben Allah'tan istiyorum, tamam. Bir de benim her zerrem var, cüzlerim var, parçalarım var, hücrelerim var. Bu her hücrem de Allah'tan istiyor. Neyi istiyor? Kendine salih olanı, elverişli olanı istiyor. Kim gönderiyor? Mevla gönderiyor. Senin miden yoksa her zaman gönderir. Niye hazımsız adamı ki göndermiyor? Niye kanser adamın efendim aldığı, yediği vitaminli şeyden, baldan, pekmezden daha beter kanser hücresi besleniyor da adam sağlığına kavuşamıyor, kilo alamıyor eriyen adam? Hastan neden? Mevla Teala orada sıhhat veriyor, orada maraz ve yaratıyor. Orada bunun çalışmasını yaratıyor, orada da bozduruyor, çalışmamasını yaratıyor. Herkesin elinde olsa, kim ister midesi bozulsun, kim ister beyni çalışmasın, kim ister Alzheimer olsun, felç olsun. Burada demek devreye giren bir kuvvet var, o da Allah Teala'dır. Tedbir-i umur Allah Teala ettir. O zaman yüdebbirul emru ile sema ile arz. Kökten yere bütün işleri o tedbir ediyor. Mevla gökte değil aşağı. Gökten başlayan yani 7 kat göklerin üstündeki arş kürsü yaratılmış olan bütün alemlerin işleri oradan başlayıp 7 kat yerin dibinden çık yani. Bütün mahlukat ve mevcudat işleri yönetiyor. Ama bunları yönetirken ön hazırlık yapıyor mu? Haşa. Zaman bir şey yapmak istediğinde zaman bekliyor mu? Haşa. Bir zaman mefhumu hakkında geçerli mi? Haşa. Neyi oldurmak istiyorsa olduruyor, neyi öldürmek istiyorsa öldürüyor. Onun için de hiçbir şeyi, bir fiil başka fiilden onu alıkoymuyor. Ama seni beni koyuyor. Bir düşünce öbüründen, elinde birini tutmak, öbürünü tutmaktan, gözün birini görmek, öbürünü görmekten, kulağın bir şey dinlemek, öbürünü dinlemekten, aklın bir şeyi anlamak, öbürünü anlamaktan men ediyor. Aynı anda üç şeyi, beş şeyi anlayan kim var? Ama Mevla Teala bütün her şeyi yönetiyor ve hiç de bir şey onu öbüründen meşgul etmiyor. Külle yevmin, her an ve zaman, her gün diyor da burada gün an manasındadır. An da zamanın en ufak parçasıdır. Bu da kime nispetle? Bize nispetle bu zaman mefhumu var. Allah-u Teala'ya nispetle ne salise var, ne saniye var, ne dakika var, ne saat var, ne gün var, ne gece var. Allah-u Teala bunların efendim mahlukatla alakalı efendim hükümlerle Allah-u Teala asla kayıtlanmaz. Haşa ve kella, o hiçbir kayıt onu tekayyüt edemez. Takit edemez. Takitten, tekayyütten, taallukten öz zatı itibariyle münezzehtir. Hiçbir şeyin kaydı onu ne yapamaz? Kayıtlayamaz. Bizi ne yapıyor? Zaman kayıtlıyor. Şu anda ben bir şey konuşuyorum. Hemen soruyorsun. Hangi dakikada bunu konuştu? Sen de diyorsun ki işte bilmem 19'u 38 geçe. Bak o zaman benim o konuşmamı kaydı. Bir iş yaptım. Elimi uzattım. Zamanla kayıtlayayım. Nerede ya uzattı elini buraya? Mekanla kayıtlayayım. Bir mekanda işte neyse. Efendim tefsirhanesinde bilmem mescitte şurada burada. Zaman bizi kayıtlıyor. Zamandan çıktığımız hiçbir şeyimiz işimiz yok. Zaman dışında yapabileceğimiz hiçbir işimiz yok. Mekan dışında yapabileceğimiz, mekansızlık. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi zamandan mekandan soyutlandı gitti. 13'ün işte efendim 90 bin kelam bütün bir kıyamete kadar bitmeyecek işler Miraç'ta gösterildi. Sen de diyorsun ki Miraç'ta bir gecede gitti geldi de bu kadar hadis nereden varit oldu? Ya kardeşim zaman mekan mefhumundan çıktığına göre konuşuyoruz. Bu hadis-i şerifler ona göre alınmış. Yoksa biz demiyoruz ki Medine döneminde öğlen namazından sonra efendim 1 milyon hadis söyledi ikindiye kadar. Böyle bir şey demiyoruz ki. Çünkü zaman mefhumu var. Ama tamam tayyi zaman mucize olarak, keramet olarak kabul ediyoruz. Ama Miraç'taki hadisede zaman mekan mefhumu çıktı. Onun dışında şimdi hangi insanda gösterebilirsin zamandan çıktı, mekandan çıktı? Her iş zamanla kayıtlı, mekanla kayıtlı. Mevla'nınki kayıtsız. Kayıtsız olduğuna göre hiçbir şey onu meşgul eder mi? Etmez. Şimdi bundan dolayı Hasan-ı Basri olacak radıyallahu teala veyahut da Fahru Razi diye ben Efendi Hazretlerinden sanki öyle işittim. Baş müfessir. Medine-i Münevvere'ye gittiğinde bazı biliyorsun o zamanlar hac zamanı falan gittiklerinde biraz uzun da kalıyorlar. Şimdiki gibi hemen uçak var. İki gün ziyaret et, bir gün selam ver. Ertesi gün git. Olmaz. Kafileler beklenecek. İşte efendim zaten 8-10 gün ziyaretler yapılacak. Ondan sonra da bazen bir ay, iki ay, bazı ilim için okutmak için müzakere edecek. Ulema çok kalıyorlar. Hep adetleridir yani. Mağazam Efendimiz biliyorsunuz. 55 kere gitti gel efendim. Zaten 70 senelik ömründe. Hep yani yollarda da geçiriyorlar. Orada da kalıyorlar. Ravza-i Mutahhara'da ders okutuyor. Ders okuturken ders yes'elü men fis semavat vel ard külle yevmin ve fî şe'en. Göktekiler, yerdekiler hepsi Allah'tan diliyor, istekte bulunuyor. Göktekiler, yerdekiler işte. Ne diyeyim sana? Denizdeki balıklardan, böceklerden, insanlardan, cinlerden, melekler. Yani gökte, yerde ne varsa. Canlı, cansızlar da kendi lisan halleri var onların da. Lisan halleri. Hepsi Mevla'dan dilekte bulunuyor. Efendim, dağların, Allah-u Teala'nın muhatabı olduğu, dağlar cansız varlık ama Allah'ın muhatabı olduğu, İnne arazna'l emanete ale semaat vel ardu vel cibal, göklere, yerlere, dağlara emaneti arz ettik diyor. Mesela orada diğer ayette kâlete âteynâ tâ'in, gökler, yerler efendim işte biz itaat ederek senin emrine geldik dediler buyuruyor. Bunların hepsi hakikattir, mecaz değildir. Çünkü cansız varlıkların cemaatatın da hayat-ı hakkaniyeleri vardır. Yani hakkani manevi bir hayatları vardır. Allah-u Teala ile muhataptırlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunurlar. Ya Allah-u Teala da onlara hitapta bulunur. Kur'an-ı Kerim'de onlara ya cibalü evvibi mavvettar, ey dağlar diyor. Davut kulumuzla beraber sizde. Ey kuşlar diyor. Hadi kuşlar canlı dizesin. Kuş dili bile var. Ama dağlar inna sekharnel cibal ma yusebbihne bil aşi vel işrak, dağları müsekhar ettik. Tesbih ediyorlardı Davut kulumuzla beraber buyuruyor. Daha bunun gibi dağlar taşlar cansızlıkta efendim en belirgin misal. Yani kaya gibi diyorsun mesela değil mi? Adama bak yani kaya gibi adam. Yani donuk seni. Cemaat. Enir ve inne min âle mâhebdu min haşyetillâh diyor. Kayalardan Allah korkusundan aşağı yuvarlanan var. Allah korkusundan. Allah korkusu ne demek? İdrak ister. Anlayışı, idraki olmayan Allah'tan korkabilir mi? Ama bu kadar aklı olan Allah'tan korkmuyor da. Kaya için diyor bunu. Bekara suresinin hepsi ayet. Onun için Mevla onları da muhatap oluyor. Gökte yerde ne varsa buyuruyor. Yani illa canlılar anlamayın. Canlı cansız her şey Allah'tan Celle Celaluhu şu halde bulunuyor. Talepte bulunuyor. Dilekte bulunuyor. Külle yevmine her an ve zaman. Yoksa külle yevmine kün manası burada veremez. O zaman Allah Teala günde bir iş yapar gibi mana çıkar haşa ve kella. Külle yevmine her an ve zaman fişen bir iştedir. Bir iştedir ama nasıl bir iştedir yani? İyi Ahmet'e yemek gönderirken Mehmet'i unuttu haşa. File gönderirken karıncayı unuttu haşa. Ondan sonra balığa gönderirken alığı unuttu haşa. Öyle bir şey olur mu yani? Her an bir iştedir. O bir iş dediği ne? Bir iş dediği muttasıl icat. Allah Allah. Şimdi bu ayeti okudu işte müfessir o Allame-i Cihan o zamanki en büyük alim zat. Ayeti okuyunca ders halakasındakiler böyle dinlediler, istifade ettiler. Büyük, o zaman büyük ulema toplanmış falan. Oradan halakanın arkalarından bir zat ayağa kalktı veya birazcık yukarı kalktı. Bir şey sorabilir miyim dedi. Buyur dedi o da. Ya dedi bu da dervişin biri içinden geçirdi. Ne soracak bana benim gibi efendim imamül müfessirin müfessirlerin imamına. Efendim ne soracak da beni acil bakacak. Sor dedi falan. O da dedi ki madem Allah-u Teala her an ve zaman bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır. Şu anda acaba hangi icraattadır dedi. Allah, bu da ne biçim soru dedi ya. Hiçbir kitapta cevabını görmedim. Ondan sonra durdu. Şimdiki hocalar olsa kibrinden hoca cevap veremedi denmemek için uydurur bir şey. Uydurur yani. Şu anda çok hocalar görüyorum ben. O anda uyduruyor yani. E şimdi o zatlar tabii büyük alim, insaflı insanlar. Dedi ki ben dedi yarına kadar müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi. Yani nasıl olsa yarın da bilebileceksin demek istedi. Ondan sonra ertesi gün yine ders başladı. Hemen o zat baktı ki o gelmiş mi? İnşallah gelmemiştir. Çünkü cevabı hazırlayamadı. Baktı. Orada oturuyor. Eyvah dedi yine rezil olduk. Dersin sonunda bu kalkacak. Efendim dersin sonunda. Bulabildiniz mi efendim cevabımı dedi. Bir gün daha müsaade alabilir miyim dedi. Olsun dedi müsaade sizin de dedi. Üç gün oldu. Üçüncü gün artık. Bütün Medine'de o zaman bir dünyanın merkezi bütün millet toplanmış. Ulema orada ders dinliyor. Bu da baş müfessir veyahut da baş alim. O zaman da bilemedimse bilemedim der canım. Yani onlar utanmaz ki. İlmi çok olanlar bilmiyorum demekten utanmaz. İmam Malik Hazretleri'ne 40 mesele soruldu. 38'ine la edri bilmiyorum dedi. Çünkü la edri nisful ilim bilmiyorum diyebilmek ilmin yarısıdır diyor hadis-i şerif. Bir rivayet sülüsül ilim ilmin üçte biridir. İmam Ebu Yusuf'a fetva sordular. Bilmiyorum dedi. Dediler ki Beytülmal'dan bu kadar maaş alıyorsun. Bir de utanmadan bilmiyorum diyorsun. Dedi ki ben bildiklerimin verdikleri fetvaların bildiğim, verdiğim fetvaların maaşını alıyorum. Bilmediklerimin maaşını alsam, Beytülmal hazine bana yetmez dedi. Yani o kadar şey bilmediğim var ki hazine bana yetmez. Yine bir alime, İmam Malik'e böyle, ya kürsüye çıkmışsın veyahut da işte efendim bir şey soruyoruz cevap da veremiyorsun. E dedi ben ilmime göre çıktım dedi. Cehaletime göre çıksaydım köye kadar kafam varması lazımdı. Onun için onlar utanmaz. Kimler utanır da uydurur? İlmi kıt sermayesi az olanlar. Bana şimdi zaten kendini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş insanlara, insanlar anlaştı karşılarına derler ki buna. Onu da hatta onun faziletinden sayarlar. Maşallah adama ya bu kadar alim olsa bilmediği bir şey olunca da bilmedim diyebiliyor. O da onun bir faziletine bir üstünlük olarak eklenir. Ama öbürleri her şeyi kafasına göre uydurduğundan ona bir sorun yok. Üçüncü gece öyle darlandı bu mübarek zat artık. Yani düşüncesinden ya düşün taşın ne yapacak yani nasıl bulacak Allah Teala o anda hangi fiildeymiş yani bunun bilmiyorum diyecek karar verdi ki ya bana bilmiyorum biraz da sen düşün diyecek konuyu kapatacak fakat dertlendi öyle uykuya daldı hatta böyle keyifli bir rahat bir uykuya da dalamadı yani sıkıntılı çünkü müsaade bir daha isteyemedi 3 gün oldu ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyasını teşrif etti. Bilemedin mi ya imam dedi. Ema alimte ya imam dedi. Ey imam cevap veremedin mi dedi. O da veremedim ya Resulallah dedi. Efendim Hazretleri şöyle okurdu. Burada da diğer bir rivayette İmam Zerruk Hazretleri başka bir rivayet söylüyor. Rivayetler cem edilebilir. Cem edilmeye müsait. Efendim Hazretleri yübdi'u ve la yebtedi'u yarfav ekvamen ve dav aharin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretti buyururdu. Burada da yagfiru zemben ve yekşifu kerben ve yebteli kavmen ve yuafi aharin. Bir de böyle yazalım. Belki burada çıkar. Yekşifu kerben ve yagfiru zemben ve yebteli kavmen ve yuafi aharin. İkisi de birbirine mütekabil düşüyor. Efendim Hazretleri şöyle mana verirdi. Hiç o mana vermese bunu anlayamayız yani. Yübdiu. Yübdiu icat ediyor. Manasına geliyor. Şimdi Mevla şu anda hangi iştedir? Yübdiu muttasıl icat ediyor. Muttasıl derdi. Muttasıl ne demek? Hiç ara vermeden. Ara vermeden ne demek? Şu anda benim aldığım nefesi icat ediyor. Verdiğimi şu anda icat ediyor. Bak işte aldım verdim şu anda konuşurken kaç defa. Onu icat ediyor. Beynim diyor. Beynimden tut ayağımdan çık. Bütün hücrelerimdeki, bütün faaliyetlerdeki hepsini yaratıyor. Sana da aynı. Ona da aynı. Ona da aynı anda sen de nefes alıyorsun. Efendim ben nefes alıyorum diye trafik polisi yok ki orada. Sen dur sen geç. Efendim sen bir dakika dur öbürü alacak. Şimdi Allah Teala ona nefes veriyor. Şimdi dur sana nefes veriyor. Herkese aynı anda nefes veriyor. Aynı anda kuvvet veriyor. Aynı anda işitmek veriyor. Aynı anda görme gücü veriyor. Aynı anda anlama gücü veriyor. Aynı anda düşünme gücü veriyor. Bütün bir insanda Allah'ın fiiliyatı, şuunatı, icraatı bir insanda milyar desen yanlış olur, eksik olur. Ne milyarı, ne trilyon. Damarları birbirine ekleseler dünyanın etrafını dört köre dolaşıyor. Bir insanın beynindeki damarların, ince damarları yan yana ekleseler diye gazeteye resmini bastılar ya. Bu kadar damar çalışıyor ya bunların hepsi. Bunu Mevla yapmıyorsa niye o zaman Mevla murad ettiği zaman da durduruyor? Murad ettiği zaman da felç ediyor. Murad ettiği zaman da tumura uğratıyor. Demek ki bu tabiat kanunu değil yani. Doğa kanunu olsa otomatiğe bağlamış herkes devam eder. Ama bak birinde iptal oluyor. Birinde ziyadeleşiyor, artış kaydediyor. Birinde sıfırı kaydediyor. Sıfıra düşüyor. Bitiyor. Tükeniyor enerjisi, bütün gücü. Neden? Ona yaratıyor, ona yaratmıyor. Yarattıklarına, şu anda bu kadar adam işitiyor, görüyor, duyuyor, anlıyor, düşünüyor, elini kaldırıyor, ayağını indiriyor. Muttasıl icat ediyor. Midenin hazmetmesini o icat ediyor, böbreğinin süzdürmesini o icat ediyor. Efendim, prostatın, efendim, icraatını o icat ediyor, pankreasın, insülin salgılamaz. Her şeyi o icat ediyor. Kimin? Benim, senin, onun, şunun, bunun. Hayvanlarda da bunlar var. Hayvanlar sanki iç organları yok mu? Bu kadar mahlukat, sineğin, böceğine kadar, balığına kadar her şeyin bütün efendim yaptıkları Mevla'nın yaratmasıyla. Vallahu halakakum ve ma te'amelün. Sizi de Allah yarattı. Bütün yaptıklarınızı da Allah yaratıyor. O zaman devamlı yaratıyor işte. Devamlı yaratıyor. Bir de ölüm de yaratıyor mesela. Halakal mevtel hayat. Ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor. Şu anda kaç kişinin canını alıyor? Ölüm yaratıyor ona. Şu anda kaç tane çocuğu da ananın karşısının karnında ruh üflüyor. 120 günlük olmuş. Ana karnında çocuk canlanıyor. Kaç tane ana karnında? Sadece insanlardan da bahsetmiyorum. Allahu ya'lemu ma tehmilu kullu unsa. Her dişinin yüklendiğini Allah biliyor. Her dişi. İneğin de efendim, dişisi var. Kuşun da var, balığın da var, karıncanın da var. Her dişinin yüklendiğini biliyor. Ma tegidul erham, rahimlerin kıstığını, eksittiğini biliyor. Ve ma tezdat, artışını biliyor. Efendim, demek ki bütün bunlar Allah-u Teala'nın fiiliyatı. Muttasıl icat ediyor, yaratıyor. Ama varlık yaratıyor, ama yokluk yaratıyor. Yani ölüm yaratıyor, hayat yaratıyor, sıhhat yaratıyor, bela yaratıyor. Evet. Ve la hep de diyor, kendinde hiçbir değişiklik olmuyor. Kendi değişiklikten münezzeh, efendim, ama bütün mahlukatında her an bir yeni fiil ve icat ve şan icra ediyor. Yarfa ve kvâmen bazılarını yükseltiyor ve davâhirin diğerlerini düşürüyor, alçaltıyor. Yani kimisi padişahken darbeylen, veylen indiriliyor veyahut efendim vazifesinden azlediliyor veyahut emniyet müdürüyken FETÖ'cülükten bir de baktın tak içeri gönderiliyor. dünkü günün bir saat evvelinin, 10 dakika, 5 dakika evvelinin güçlü savcısı, Cumhuriyet bas savcısı bir anda baktın apar topar öbür polisler odayı basıyor. Hadi sen bilmem ne çıktın. Efendim paketliyorlar, götürüyorlar bilmem ne. Bir anda kimini yüksek ediyor veya daha diğerlerini alçaltıyor, düşürüyor. Yu'izzü kavmen ve yudillü aharin, bir kısmını aziz ediyor, itibar veriyor. Efendim fakir adam, şu adam, bu adam, bir de baktım birden zengin ediyor, güçlendiriyor, itibar kazandırıyor. Ve diğeri efendim itibarlı adam, güçlü adam falan, bir de baktım küt aşağı, adamı birden itibarı sıfır. İşi gücü bitmiş, efendim konkordato istemiş, bilmem iflas etmiş, topu atmış, bilmem altta yazıyor işte. Haberlerin altında bilmem ne falan şirketler grubu iflasını istedi. Hadi bakalım. Bir gün evvel en itibarlı şirket idi. Devamlı Mevla böyle işler yapıyor. Diğer rivayetlerine buyuruyor. Allah-u Teala daima her an ve zaman bir şandadır, bir fiildedir, bir icraattadır. Muttasıl icatları var. Hiç boşluğu yok. Ama meşguliyeti de yok. Boşluğu yok. Meşguliyeti de yok. Meşguliyet ne demek? Meşguliyet bir işi yaparken öbüründen meşgul olduğu için öbürünü yapamama. Bir şeyi duyarken meşgul olduğu için öbürünü işitememe. Bir şeyi görürken öbürünü görememe. Meşguliyet de yok. Ferah da yok. Şugul de yok. Yani ne demek? Bir şey yapmamak da yok haşa, çünkü o zaman muattile fırkasına girer. Allah-u Teala bütün sıfatlarını, mufatlarını, fiillerini, icraatını, sıfat, sübutiye, sıfat, efendim, özellikle izafiye, ihya, imate, tehlik, terzik, işte diriltmek, öldürmek, yaratmak, rızık göndermek, muttasıl icatlar, bütün bunları yok saymak, işte Allah-u Teala haşa, Allah-u Teala boşa çıkartmak, muattile fırkasının, sapık fırkasının, zındıkların görüşüdür. Mevla asla fiilsiz, Mevla fiilsiz düşünemeyiz. Mevla devamlı bir fiildedir. Bak külle yevmin diyor. Her an ve zaman diyor. Hüve o Allah fi şe'nin bir fiildedir diyor. Şan emir demek, iş demek. Peki ferah yok. Şugul var mı? Yani meşguliyet var mı? Meşguliyet de yok. Çünkü meşguliyet dediğin zaman onunla uğraşmaktan öbürüne bakamamak, görememek, yapamamak, edememek. Sen dur, sen geç. Sen sıranı bekle. Sana verdim şimdi. Yemek bile dağıtıyor adam. Aynı anda 5 kişi isterse kardeşim sıraya girin diyor. Çünkü sıraya girersen tek tek verecek adam. Aynı anda 5 efendim kepçelik alamıyor ki. Bir kepçe aldığı kepçeyi koyacak birinin tabağına. 5'i birden getirmiş tabağa. Ne yapacak? 1, 2, 3, 4, 5 yapacak. Birini 5'ine dolduramaz. Aynı anda. Aynı anda. Mevla aynı anda bütün mahlukattaki bütün işleri, efendim kudretleri, kuvvetleri, fiilleri, icraatı tedbir ediyor, yönetiyor, yaratıyor. Her an, yani boşluk da yok, meşguliyet de yok. İş ince iş. Mevla'yı anlamak çok zor iş. Yağfiru zemben, bir günahı mağfiret ediyor. Şimdi adamın biri şu anda bir estağfurullah diyor, onun günahını affediyor. Ne bilelim 8,5 milyar da cin de var bunun içinde. Günahkarlar kastırmıyor. Meleklerde günah yok. Geri kalan cinlerde de var. Peki şimdi bunlardan kim istiğfar etti de günahını affetti şu anda? Mutlaka bir günah başlıyor. Öbürü dua diyor. Ne darda kalmışlar var, sıkıntıya düşmüşler var. Bu istiğfar eden yine az çıkar da Allah'tan bir şey isteyen çok çıkar. Çünkü herkesin işi Mevla'ya düşüyor. Bilerek bilmeyerek anlar anlamaz. Haliyle de zora düşen emmen yucibul muzdarra idâ da'a, dua ettiği zaman da icabet ediyor. Muzdar zora düşmüş, dara düşmüş. Lisanı haliyle de. Mesela şimdi enkazın altında kalmış. Ya Rabbi diye dua bilmese de, İsmi Azam okumasa da, ya hayy ya kayyum demese de onun lisanı hali neyi gösteriyor? Kurban oğlum çıkart beni buradan. Kaldım burada. Kime sızlanacak yani? Biliyorsunuz ateist bile türbülansa girene kadar demişler yani. Çünkü orada hemen Allah demeye başlıyor herkes. Neden? Çünkü otomatik olarak, fıtri olarak, tabii olarak insan tabiatına bu fıtrat konmuştur ki lisan-ı haliyle mutlaka bir yaratıcı var ve yönetici var. Ondan isteyecek. Kimden isteyecek? Pilota doğru git diyecek hali yok. Pilot zaten tutturamıyor uçağın rotasını. Pilot yani uyumuyor ki uyandırasında. Uyansana ya, uçak düşecek. Öyle bir havaya türbülansa bilmem neye giriyor ki. Uçağın elinde, pilotun elinde bir şey yok. Düğmeler çalışmıyor. Kuleye söylesene oğlum. Kule ne yapacak ona? Kule ne yapacak? Kale ne yapacak? Dünyanın bilmem ne Amerika'daki sistemin merkezine müracaat etse ne yapacak ona? Motor ateş almış, bilmem ne olmuş. Ortadan kırılmış. Her şey ondan istiyor. Ama lisanı haliyle, ama lisanı kaliyle. E kime mağfiret istiyor? O anda onu mağfiret ediyor. Kimi belasının açılmasını istiyor. Ve yekşifu kerben. Onun sıkıntısını açıyor. Nice ağrısı şu anda, nice ağrısı olan insanların şu anda ağrısı diniyor. Nice darda kalanın şu anda darı kalkıyor. Nice zulme uğramış bir de baktın zaliminden kurtuluyor şu anda. Ha ama ve yebteli kavmen kimine de bela veriyor. Şu anda kim bilir kimin dişi ağrımaya başladı. Kim bilir kimin başı ağrımaya başladı. Kim bilir kimin neresine ne sıkıntı tuttu. Kim bilir şu anda kimin başına bir bela geldi. Şu, her an dünya kadar insanın başına ne bela geliyor. Kim virüs kaptı. Ha, bütün Çin'dekiler armut gibi dökülüyor. E şimdi her an sade oradaki virüs kapanlar, orada hastalık kapanlar. Adamın içinde kanser hücresi oluşuyor. Adamın haberi mi var? 6 ay sonra haber oldu. Kiminin 2 sene sonra kimisi ölüyordu haber olmuyor. Pat gitti falan. Aa kansermiş haberimiz yokmuş. Şu anda kimlere acaba ne belalar yaratıyor? Ve yuafi aharin. Diğer kimilerine afiyet ihsan ediyor. Şu anda acaba kime bir şifa yaratıyor? Bir deva yaratıyor, bir ilaç yaratıyor. Bir derdine çare yaratıyor kurban olduğun. Onun için her an ve zaman bütün mahlukatını düşünsene mahlukatının adedini. Sen sadece 8 milyar, 8,5 milyar insanı mı tanıyorsun? Cinler bunun 10 misli. Hayvanlar alemi bunun, o onun bunun 10 misli, 100 misli, 1000 misli. Melekler alemi onun kaç katı. Bunların hepsi Mevla'dan istiyor. O her an muttasıl icat ediyor. Devamlı fiiliyat ve icraat yapıyor. Kurban olduğum Celle Celal. Şimdi bu anlattıklarımı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada öğretti ona. Yübdiu ve la yebtediu. Bilemedin mi imam dedi. Bilemedim ya Resulallah. Yübdiu ve la yebtediu. Yarfa'u ekvamen ve yadavu aherin. Yahut da işte yagfiru zemben ve ekşifu kerben ve yebteli kavmen ve yuafi aherin. Hemen uyandı sevinçle. Bazı rüyalar biliyor musun? Erken uyandırır adamı. Sevinç. Yani rüyadaki sevinç. Bazen de rüyada korku yaşar. Korkudan da uyanır. Hatta ağlayarak uyananlar, bağlananlar, boğuluyorduk diyenler falan rüyalarda çok oluyor. Sevinçten de uyanma vardır bazen. Rüyanındaki mutluluk.

dediğine salavat-ı şerife Allah'ım salli aleyhi sellem Muhammed ve aleyhi sellem hepsi gürlüyor, ortalık kopuyor. Niye? O Hızır aleyhisselammış meğer. Onun rüyasına da muttali oldu, vakıf oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona öğrettiğini de bildiği için o da kendim bildiğim gibi, yani ona da sormuyor sana bunu kim öğretti. O yalan söylemez de bildim mi bildim, buldum mu buldum diyor. O doğru cevabı veriyor. O da diyor sana bunu öğretene salavat getir o zaman. Allah'a salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bu Hızır aleyhisselamla ilgili işler sonu yoktur yani. Malumatını bir kitap hazırlayacağız ama biz biteriz o bitmez. Ledün ilminin deryası oldur yani. Yine bu la yeşgalu şe'nün an şe'n, la yeşgalu da doğrudur. Yani onda da yanlış değil ibare. La yeşgalu şe'nün an şe'n, bir şan bir iş onu öbüründen meşgul etmez. Muhammed bin Yahya radıyallahu teala rivayet ediyor. İmam Dinevri bunu zikrediyor. İbn-i Asakir Tarih-i Dimeşte, işte Ali el-Mütekenzül'ün malde, Suyut-i Camil-i Hadis'te olacak. Bu kaynaklı bir rivayet. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala bir gün tavaf ediyor Kabe'de bir gece. Tavaf ederken bakıyor bir arzat Kabe'nin estarına müteallik asılmış. Böyle tutunuyoruz ya Kabe'ye. Ondan sonra tutunmuş dua ediyor. Ona kulak veriyor. Duasında ne diyor? Ya men la eşgalu sem'un an sem'un ve la şanu an şan, ya men la tuhallitul mesail ve ya men la teberramu bil hahil mulihin ezikuni berde affike ve helate rahmeti. Allah-u Teala'nın bir şan diğerinden, bir iş diğerinden meşgul etmemesiyle alakalı olarak insan o sıfatından Mevla'nın bu duayla nasip alabilir. Nasip alabilir. Dua edin dedi Hazreti Ali Efendimiz. Bu ne diyor? Diyor ki ey o zat ki bir iş diğer işten onu alıkoymaz. Yani işte bu anlattığımız sıfatı Mevla'nın. Meşguliyetten münezzeh. Meşguliyetten münezzeh ne demek? Bir şeyden dolayı öbürünü yapmaktan, dinlemekten, duymaktan, görmekten engellenemez. Ey o zat ki bir iş yapmak onu diğerinden, bir şey yaratmak diğerini yaratmaktan alıkoymaz. Ya men la tuhallitul mesail. İstekler onu şaşırtmaz. İstekler onu şaşırtmaz ne demek? Yani biri elma istiyor, öbürü armut istiyor, öbürü çocuk istiyor, öbürü efendim çocuğu olmaması için dua ediyor, çocuğu çoğalmış, geçindiremiyor vesaire vesaire. Şimdi çocuğum olmasın diye dua edene 400 çocuk. Öbürü de ya Rabbi çocuğum yok, birkaç kere de hanım doğurmasın da bana bir ikiz ver, 300 ver de bir kere de 3 çocuğum olsun. E şimdi çocuğum olmasın diye dua edene 400 çocuk, çocuğum efendim olsun diye dua edene kısırlık, ondan sonra açım diye dua edene efendim bir de üstüne bela. Herkes bir şey istiyor. İşte fil rızkını istiyor, karınca rızkını istiyor. Ama hiçbirinin istediği Allah'ı şaşırtmıyor. Herkese lazım olanı, uygun olanı gönderiyor. Ve onun ihtiyacını gönderiyor. Ama işte aynı şey midenin, işte beyne gideni, beyne lazım olanı bacağa gönderse beyin iptal oluyor. Her şey ondan, göklerde, yerlerde ne varsa devamlı sualde, talepte bulunuyor. Ama milyonlar, milyarlar, trilyon, katır katır trilyon sayfa hesap makinesi durur. Rakamlar tükenir. Allah'tan isteyenlerin adedi bitmez. Mahlukatı bilmiyoruz ki saçsana. Ancak Allah biliyor. Hepsinin talebi var. Hiçbiri onu şaşırtmıyor. Ne demek? Herkese lazım olanı, ihtiyacını, istediğini gönderiyor. Burada bile adam orada dükkan açmış. Efendim, adam oradan 10 tane günde sipariş geliyor. Zaten herkes sinek avlıyor. İş yok, güç yok. 10 tane mesela diyelim ki pide sipariş vermiş. Bilmem ne veya pizza sipariş verilmiş. 10 tane. Orada yazıyor. Ondan sonra o diyor ki zeytinli. Öbürü diyor ki sucuklu. Öbürü diyor ki bana diyor yeşillikli. Adam gidiyor. Ulan zaten 10 tane sipariş almışsın. Orada 20 tane adam çalışıyor. Yine gidiyor. Adam bir açıyor bakıyor. Lan ben yeşillik istedim. Bu götürmüş zeytinli getirmiş. Sonra bir telefon ediyor. Kardeşim tazminat isterim bilmem ne. Ben yeşillik istedim. Sen buraya zeytin koymuşsun bilmem ne. Aa kusura bakmayın yanlışlık olmuş. Ya ulan zaten 10 kişi bir talepte bulundu. Ondan sonra onu da karıştırdım birbirine ya. Allah Allah. Sayısız sonsuz mahlukat istekte bulunuyor. Hiçbirinin iki karışmıyor. Çünkü bir

0: bir iş diğerinden onu meşgul etmiyor. İstekler onu yanıltmıyor. Israrla dua edenlerin ısrarcılığından yorulmuyor, bıkmıyor. Sonra veya men la yeteberramu. Yorgunluk çekmiyor bi ilhahil mulihin. Usanmıyor, bezmiyor, kızmıyor. Israrla isteyenlerin ısrarıyla. Adam dua diyor sabahtan akşama. Bazı adamlar var takmışlar öyle dua. Günlerce, aylarca o işleri olana kadar dua zikir, dua zikir, dua zikir. Ya kardeşim kıbleyi aşındırdın ya. Kabe'yi eskittin ya. Arş eskittin ya kardeşim. Ne bu kadar talepte bulunuyorsun? İnsanın bu kadar kapısı çaldı mı? Bize gelse biri 1, 2, 3 ondan sonra bir şey istese versek, bir şey istese versek en fazla dayadığımız, en ahlaklımız üçüncüye patlar. Kardeşim sen de ya isteğin bitmedi. Mevla Teala'dan bir adam bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Peşine bir daha bir şey istiyor. Biz Kabe'de şurada bir de böyle sabaha kadar bazen 50 tane 100 tane bir şey istiyoruz. Diyor mu ki bize? Ya sen bir hakkını kullandın kardeşim. Kabe'de bu kadar adam tavaf ediyor. Bırak da biri de bir şey istesin. Sen şimdi peş peşe 100 tane istiyorsun. Sipariş attı mı bu ya? Demiyor bize. Sen sabaha kadar istesen o sabaha kadar kabul eder, verir. Takdir eder neyse. O anda verir, sonra verir. Kabul ederim buyuruyor. Yücibu davet edin. Duasını icabet ederim. Vakti var, şekli var. İcabet suretleri var. Ayrı dava. Ama hepsine karşılığı var. Karşılıksız kimseyi bırakmıyor. Nerede böyle bir zat? Bir tane daha göster şerikin nazirini. Haşa ve kella. Allah'ımızı iyi tanımak lazım. Efendim, insandan çok istesen kızar. Allahu yaghzabu min tarakte suale ve buneyye adem hine yuselü yaghzabu. İnsandan istenince kızar, Allah'tan istenmeyince kızar. Adam dua etmese Mevla buyuruyor ki, bunun bana ihtiyacı yok mu? Bir işi düşmüyor mu ya? Niye bana dua etmiyor? O dua etmeyeni ne kızıyor? Herkes istiyor. Herkes isteğinde veriyor. Hiçbir şey de diğerinden onu alıkoymuyor. Israrla dua. Hatta ne buyuruyor? İnne Allah yuhibbul mulhine fi dua. Allah duada ısrarcıları sever. Mesela adam bir kere istiyor, Mevla onu sevmiyor. Sünnet olan nedir? En az üç kere. İkinciye bir daha dua yapıyor, daha memnun oluyor. Aynı şeye üçüncüde bir daha istiyor, daha memnun oluyor. Ne kadar kapısını çalarsan, ne kadar bizim kapıyı ne kadar çalarsan o kadar sinirimiz bozulur. Ama sen Allah Teala ne kadar kapısında kalırsan, ne kadar ısrarla yalvarırsan o kadar memnun oluyor. Ey ısrarla dua edenlerin ısrarlarından yorulmayan. Peki ne istedi şimdi? Ey bir işi yapmak diğerinden onu meşgul etmeyen. Ey İsteyenlerin sualleri, talepleri kendisini yanıltmayan, şaşırtmayan. Ey ısrarcıların ısrarlı taleplerinden bıkmayan, usanmayan, hatta memnun olan. Buyur ey kulum ne istiyorsan. Edikni berde afike halavete rahmetik. Affının serinliğini, rahmetinin halavetini, tadını bana tattır. Yani beni affet, bana rahmet et demek istiyor. Ama çok güzel bir üslupla affının serinliğini, şöyle hani içim bir efendim nefes alsın, bir ferahlayayım yani. Ferahlık, serinlik, ferahlık demek. Bir de rahmetinin tadını bana tattır. Yani bana acıdığının zevkini bana tattır yani. Ben de onu idrak edeyim, o şuura ereyim ve senin bana acımış olduğunun eserini üzerimde göreyim. Allah bir adama rahmetiyle muamele ederse hiçbir belası kalmaz. Bu duayı yapıyor. Hazreti Ali Efendimiz de dinliyor. Ya Abdallah, duavki haza? Diyor ki, sırtına bile. Ey Allah'ın kulu diyor. Kabe'nin astarına yapışmış dua diyor bizzat. Hazreti Ali Efendimiz'e böyle diyor. Senin bu duan nasıl bir dua ya diyor. İlk işittim diyor. Hani kaynağı nedir demek istiyorsa. Kaynağı bir şey işittin mi bu? Bu duanın fazileti hakkında bir şey mi işittin diyor. Yani bir rivayet mi geldi sana diyor. Efendim. Fakat semedo kale nam. Efendim. Sen o da diyor sen duydun mu diyor beni bu duam diyor. Evet duydum senin arkanda duruyordum diyor. Peki bunun diyor ne fazileti var diyor. O da diyor ki fed'u bi fi dubri kulli salat. Her farz namazın akabinde bunu bir kere Allah'a bununla dua et. Bu dua diyor her farz namazın peşinde bir kere yap. Ya diyor. Hemen o arada sır meydana çıkıyor. Fevellezî nefsül hadrı bi yedi. Hadır'ın yani Hızır'ın canı elin yedi kudretinde. El demiyoruz haşa. Yedi kudretinde yani tasarrufunda. Yet diyoruz ama ayette hadiste geçtiği için. Yoksa Türkçe'ye çevirmek caiz değil. Burada Hadır'ın canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Levkane aleyküm le zünub adeden ucum sema. Senin diyor gökteki yıldızlar kadar üzerinde günah olsa ve mataria semadan yağan yağmur damlaları kadar üzerinde günah olsa ve hasbailar yeryüzündeki çakıl taşları kadar günahın olsa ve turabiya yeryüzündeki toprakların taneleri adedince günahın olsa lehufir aleke esra min tarfeti ayn. Bu duayı farz namazın peşinde bir kere okuduğu zaman göz açıp kapamadan gözünü kırpmadan bütün günahların mağfiret olunur diyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hızır Aleyhisselam'dan bunu rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz kimden rivayet ediyor? Hızır Aleyhisselam'dan bu duayı rivayet ediyor. Onun için bu duada en büyük özellik nedir? Nedir? Allah-u Teala'ya hiçbir şeyin meşgul etmediği. Hiçbir iş diğer işten Allah'a meşgul etmez haşa. Hiçbir istek onu yanıtmaz haşa. Hiçbir duada talepte ısrar edenin ısrarı onu daraltmaz, usandırmaz haşa. İşte Rabbimizi böylece tanıyalım. Allah Teala cümlemizi bu derste zikredilen, bahsi geçen sıfat-ı ilahiyesi, ef'al-ı ilahiyesi, şuunat-ı ilahiyesi hürmetine mağfiret eylesin, umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin. O sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk Lirası'dır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
10: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
12: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile 54 Fars dersleri başlıyor. 23. bölüm başlıyor.
0: Elhamdülillâhellezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh lekad câet rüsulü rabbinâ bil hak sallû alâ rasûlinâ Muhammed sallû alâ tabîb kulûbinâ Muhammed Allahümme sallî alâ zeynâ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah'ımız bizi bir araya getirdi elhamdülillah. Allah'ım ölünceye kadar bu cemaatlerle buluşmaktan bizleri mahrum etmesin.
13: Amin.
0: Şimdi açtım burada bir kitap tavsiye edecektim size. Riyaz-ı Salihin. Duydunuz mu? Meşhur değil mi? Salihlerin cennet bahçeleri demek. Riyaz, Ravza'nın cemidir. Bahçeler demek. Salihlerin cennet bahçeleri. Kim yazdı bu kitabı? İmam-ı Nevevi Hazretleri yazdı. Biz onun kabrini ziyarete gittik. Şam'da. Busra'ya doğru. Büyük bir ağaç çıkmış mübarek kabrinden. 41-42 yaşlarında vefat etti bu zat. Fakat dünyayı ilimle doldurdu. Kutuplardandı. Büyük velilerdendi. uyku yapmasın diye sıvı şeyler de pek yemezdi, meyve hiç yemezdi. Uyku yapmasın diye. Rutubetli şeylerden kaçardı. Çok az uyurdu, çok az yerdi. Büyük Allah dostudur. Onun bu kitabı çok kabul gördü. Bilmiyorum kaç cilt bu? 3 cilt mi? Bu Beyzade yayınlarından çıkmış 3 cilt. Tercümeyi bizim tanıdığımız hocalar yapmış. İnşallah güzel yapmışlardır. Ondan dolayı bunu da size tavsiye ediyorum. Alın mutlaka okuyun. Hakikaten cennet bahçeleridir. Hadis-i şerif olarak insan böyle bir kitap takip etmek için de fayda var. Buhari'den, Müslim'den kaynaklarını veriyor. Şimdi böyle bir açtım. Demin ilk çıktım da. Bakayım neresi gelecek? Ebu Bekre. Nüfey'i İbn-i Haris radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında ki buyurduğu sözler geldi. Ey Üşer'in adâ, bu hangi aydır diye sordu. Biz dedik Allah ve Resulü bilir çünkü sustu diyor. Bayağı bir susunca biz dedik herhalde başka bir isim söyleyecek, bizim bilmediğimiz bir şey bildirildi. Eleyse zilhicce, bu ay zilhicce ayı değil mi dedi. Kulna bela, evet ya Resulallah dedik. Feyyubeledneaza, burası hangi şehir dedi. Allah-u Alem dedik. Halbuki Mekke'deler. Dedik Allah bilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey sorduğu zaman belki farklı bir şey cevap verebilir. Onun için Allah bilir. Sustu. Biz zannettik ki başka bir isim söyleyecek. Buyurdu. Eleyse. Eleysel belde. Burası Mekke-i Mükerreme bildiğimiz Mekke şehri değil mi? Yani haram olan beledi haram. Haram olan şey değil. Kulna bela, biz öyle dedik. Eyyü yevmin azâ, bu hangi gündür dedi. Allah ve Resulü bilir dedik. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Sustu. Sandık başka isim söyleyecek. Eleyse yevmin nehri, kurban bayram gün değil mi dedi. Kulna bela, evet dedik. Bakalım ne diyeceksin. Neredeler? Haram aydalar. Haram şehirdeler. Haram gündeler. Bir haram aylar esasen kaçtır? 4'tür. Hiç bunları konuşmazlardı. Şimdi ben konuşmaya başlayınca baktım dün bir televizyonda bir hoca çıkartmışlar. İyi de konuştu biraz. Hoşuma gitti haberlerde. Muharrem ayı işte şudur, budur. Günleri, geceleri falan. Haram aylar 4 tanedir falan. Hiç daha haram aylardan bahseden bir şey duymamıştım bugüne kadar. Ben senelerdir derdim size. Elhamdülillah iyidir. Rekabete girdi iş. İş kızıştı. Herkes bir hoca ara bulmaya çalışıyor. Ama beni bulmasınlar da kimi bulsam bulsunlar. Ondan sonra iyi oldu. Yani millete bir şeyler anlatsınlar. Doğru bir şeyler. Baktım orada hadis dedi bu zayıftır ama dedi olsun dedi bundan amel edilir dedi falan. Bunlar hep hoşuma gitti. Çünkü ben bunlara hep uğraşıyorum bu işlerle. Zayıf deyip de hadisleri şey görmeyin. İsnat bakımından zayıf olsa da ameller, faziletli ameller babında zayıf hadisle amel edilir. Bunları hep söylüyordum size. Tamamını dinleyemedim ama yani güzel. Şimdi ne buyurdu? İnne fe inne dimâekum ve emvâlekum ve a'râdakum aleykum haramun ki hurmeti yevmikum hâzâ fî beledikum hâzâ fî şehrikum hâzâ. Sizin kanlarınız, yani birbirine saldırınca kan çıkıyor. Adamın kanını dökmek. Mallarınız, ortalıkta herkesin bir malı var, mülkü var, bir şeysi var. Bunları gasp etmek veya bunlara saldırmak, zarar vermek. Ve e'râzakum, ırzlarınız. Irz ne demek? Namus, haysiyet, şeref. Ha, şimdi, benim kanımı dökmek neyse, malımı gasp etmek neyse, ırzıma iftira etmek, ırzıma efendim haysiyetime rencide getirmek nedir? Aynı günahtır. Ha öldürdün, bir şey. Kazbül mümini ke katli. Hadice'de buyuruyor, mümine iftira aynı onu öldürmek gibidir. Onlar katilden beterdirler. Hem de ne diyorum? Halle sefkedemi fil eşhuril hurumi, bir adamdan bahsediyor da bu diyor benim diyor kanımı dökmeyi hem de haram aylarda helal etti diyor. Şimdi bir de haram ayda yapıyorlar. Kainat Efendisi buyuruyor ki ki hurmet yevmikum hâdâ fî beledikum hâdâ fî şehrikum hâdâ. Bugününüz yani bayram günüydü. Ne kadar haram, hürmetli, yasaklı. Bu ayınız yani Zilhicce ayı nasıl haramlı, yasaklı. Bu şehriniz yani Mekke-i Mükerreme ne kadar hürmetli. Mescid-i Haram, Belde-i Haram. İşte diyor bunların ne kadar hürmeti varsa birbirinize karşı ırzınız, haysiyetiniz, şerefinizin de bu kadar hürmeti var. Yani ne olmuş oldu böylece? Sen bir adama iftira atmakla efendim ne Mekke'nin hürmetini korumuş oldun, ne Muharrem ayının hürmetini korumuş oldun, ne efendim şu mübarek mevsimin hürmetini korumuş oldun. Böyle bir yasağı işledin, Allah'ın sınırını çiğnedin. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. Yakında Rabbinize kavuşacaksınız. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ. Bütün yaptıklarınızdan size soracak. Ne avukat bulabilirsin, ne arkadaş bulabilirsin. Şimdi birilerine akıl veren var, teşvik eden var, para veren var. Bu işlerin arkasında her türlü planlar var. Ya Allah'ın huzuruna tek başına çıktığın günde kimse senin elinden tutmayacak. Kimse senin avukatlığını yapamayacak. Kimse seni Rabbinden kurtaramayacak. Ne cevap vereceksin Allah'a ya? Ne cevap vereceksin? Bir de dolaştırıyorsun bunu. Ona veriyorsun, bundan alıyorsun, buraya gezdiriyorsunuz. Nasıl bir işler? اَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدِ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ. Benim bu dersimde olan, burada olmayana bu sözümü tebliğ etsin. Belki sonradan kendisine ulaşanlar olur. Ama şu anda benden dinleyenlerden daha kavrayıcı olabilir. Mesela sahabeden bu hadisleri rivayet edenlerden sonra kimler geldi? İmam-ı Azamlar geldi, İmam Şafiiler geldi. Onlar hadislerinden hüküm çıkartmak bakımından sahabeden daha fazla efendim gayretli oldular. Çünkü sahabenin hepsi gibi değil bu. Ama sahabeden öyle rivayet yapanlar vardı ki Ebu Hanife radıyallahu anh'a o rivayet ulaşınca ondan şu kadar fetva çıkarttı. Halbuki o sahabe onu sadece taşıyıp nakletti. Fetvayı sonra gelen çıkarabildi. Fetva çıkaran sahabe de vardı tabii. Ama hepsi sahabenin fakih değildi. Müçtehit değildi. Ela hel bellagtu. Agah olun, ben size hakkı tebliğ ettim mi diye sordu. Kulna nam, biz sen bize doğruları duyurdun diye cevap verdik. Allahümme şehit, ey Allah şahit ol dedi. Ve bu hadis-i şerif ilk açtığımda bu çıktı. Yani sağdaki sayfada 183 sayfada çıktı. Demek bunda da bir mana vardı. Hem bir teberrüken bir hadis-i şerif okumuş olduk ki evet, yarın ahirette amellerimizden sorulacağımız için kimsenin canına, malına ve ırzına dokunmayalım. Sonra bize zebaniler dokunur. Sonra bize ateş dokunur. Yanarız. Çıra gibi yanarız. Onun için Allah bizi bu fitnelere, bu iftiralara uğramaktan da, uğratılmaktan da, bunlara bulaşmaktan da, inanmaktan da muhafaza eylesin. Amin. Bu kitabı da böylece tavsiye edeyim size. Her gün birkaç hadis-i şerif okuyabilirsiniz inşallah. Bir, üç cilttir. Yani bablar var. Madde madde yapmış. Çok güzel onları efendim İmam-ı Nebevi Hazretleri cem etmiş. Bir tercih yapmış, seçim yapmış tabii. İnşallah faydanıza olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşmuş gibi olursunuz. Görüşmüş gibi olursunuz. Sohbetinde oturmuş, dinlemiş gibi olursunuz. O bunları bize kıyamete kadar gelecek ümmetlerine hediye etti. İstifade edelim inşallah. Şimdi 54 farzdan dersimize gelelim. 23. farz neymiş? Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Allah'a ve Resulüne itaat her meseledir ama Allah'a itaat farzlardadır. Resulüne itaat sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerdedir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar birçok yerde birlikte zikredilmiştir. Hiçbir yerde ayrılmamıştır. Men yuta'ur Resul fakat yuta'allah. O peygambere itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla bir kimse ben Allah'a itaat ederim de peygambere itaat etmem dese kafir olur. Allah'ımız hiçbir zaman bu itaatleri birbirinden ayırmamıştır. Kur'an-ı Kerim'in her yerinde Allah ve Resulüne itaat bir arada zikredilerek bunun önemine dikkat çekilmiştir. Rabbimiz böyle emretmektedir. Nisa suresinde de var. Efendim birçok surelerde var. Nur suresinde var. Çoktur. İtaat boyun eğmek demektir. Laf dinlemek demektir. Şimdi akşam namazını kıldın, Allah'a itaat ettin. Sünnetini kıldın, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettin. İlim meclisine davet edildiniz. Bu gece burada sohbet var, geldiniz. Kime itaat oldu? Hem Allah'ın peygamberine dedi. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'a ve peygamberine icabet edin. Onların davetlerine gidin. İzâ de'âkum limâ yuhîkum. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizi manen diriltecek, ihya edecek, ilim meclislerine çağırdığı zaman, cihatta çağırdığı zaman, gazaya çağırdığı zaman mutlaka ne yapın? İcabet edin. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Hayatul kalbi ilmun fehtenimu ve mevtul kalbi cehlun feştenimu. Kalbin diriliği ilimledir, onu ganimet bil. Kalbin ölümü cehaletledir, ondan sakın. Şimdi bu kadar insanlar, bu kadar filmler, diziler, reklamlar, haberler, açık oturumlar, artık millet neyi seyredeceğini şaşırmış vaziyette. Her kanaldan kaç tane programlar, fakat Allah'tan, peygamberden bir bilgi veren kaç tane? Çok az. Millet de bu ilimlerden mahrum. Allah'a itaat ne demek? Peygamber'e itaat ne demek? Hiç bunu konuşan yok, görüşen yok. Ucuz ucuz hesaplar. Ne kazanacağım, ne harcayacağım, ne yiyeceğim, nereden biraz avantaj sağlayacağım, avantaj edineceğim. Efendim, günümü gün edeceğim. Kendine göre herkes bir hesap peşinde. Yıl sonu, yılbaşı, tatil, ikramiye, bilmem ne, maaş. Şimdi ölsem, Rabbim huzuruna çıkacağım, ne cevap vereceğim? Bundan korkan ve bundan endişe edip de hazırlık yapan kaç tane? Allah bizi Celle Celaluhu ahiret için tedarik görenlerden eylesin.
13: Amin.
0: Gaflet etmekten muhafaza eylesin.
13: Amin.
0: Allah Resulüne itaat çok büyük bir konudur. Uzun bir konudur. Bütün dini mübin İslam bunun içerisine dahildir. Rabbimiz buyurduğu üzere فَاِنْ تَوَلَّوْا eğer siz yüz çevirirseniz benim peygamberime itaatten sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisleri inkar ediyor adam ya. Hadis-i şeriflerde beyan edilen sünnetleri inkar ediyor. Kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem gelen tatbikatı reddediyor. Ben Kur'an'dan kendi kafama bir şeyler çıkarırım diyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Mevla Habibine itaatı kendine itaatten ayırmadı. Sen nasıl ayırırsın ya? Ayıran kendi ayrılır. Yoldan çıkar. Eğer siz yüz çevirirseniz فَاِنَّ وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُ ona yüklenilen vazife ondan sorulacak, size yüklenilen sizden sorulacak. Ona ne vazife yükledim? Tebliğ. Yani duyurmak. Duyurdu mu?
14: Duyurdu.
0: Ne sordu sahabeye? 114 bin sahabeye veda haccında, Arafa gününde, okuduğu hutbesinde ne sordu? اَلَا اَلْبَلَّغْتُ ben vazifemi size tebliğ ettim mi? Ne dediler? Ettin dediler. Allah da şahit tuttu. Ey Allah'ım şahit ol. Allah'ım eşhed. Ve ahirete sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Şimdi bu iş kime kaldı? Şimdi yaşayan bizlere kaldı. Tebliğ vazifesi alimlerin boynuna emanet kaldı. Sizlere de aynı. Efendim duyduklarınızı duyurmak, ulaştırmak ve bu dini mübin İslam'ı yaymak vazifesi kaldı. Bakalım ne kadar becerebileceksiniz. Allah bize dese de doğru becerttirsin abi.
13: Amin.
0: Yani siz Habibime itaat etmezseniz, ondan yüz çevirirseniz, o bundan zarar görmez. O vazifesini yapar, benim rızama erer. Ama siz yanarsınız. Çünkü itaat etmediğiniz vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kainatın Efendisi öyle buyuruyor. Kullu ümmeti yedhulûnel cennete illâ men ebâ. Bütün ümmetim cennete girer, ancak aksi gidenler, itaat etmeyenler giremez. İmtina edenler, geri çekilenler giremez. Dediler, kâlu ya Resulallah ve men yebâ. Geri çekilen kimdir? Kâle Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men ata'ani dehalel cenne. Kim bana itaat ederse o cennete girer. Ve men asani fakat eba. Kim bana karşı gelirse o Allah'a da itaatten geri durmuş olur. O cennete giremez. Onun için biz ayırmıyoruz. Allah da bizi ayırmasın. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine ittiba etmeye gayret ediyoruz. En azından en mühim sünneti nedir? İtikattır. Ondan dolayı mezhebimizin adı nedir? Ehli sünnet vel cemaattır. Çünkü evvela onun inandığına onun gibi inanmak meselesi var. Âmenel Resul bimâ unzile ileyhim rabbi vel mü'minûn. Rabbinden indirilene o Resul inandı. Bütün müminler de iman ettiler. Dolayısıyla biz ne gibi inandık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı gibi. Sahabenin inandığı gibi. Fe in âmenû bimisli mâ âmentum bi fekad ihtedev. Eğer onlar Habibim senin ve sahabenin inandıklarına sizin gibi inanırlarsa muhakkak hidayete erdiler. Ve in tevellev. Sizin gibi inanmaktan yüz çevirirlerse mesela sahabe kadere inandı mı? Şimdi adam çıkıp da kadere inanmak lazım değil derse ne oldu? Yüz çevirdi. Sahabe Rıdvanullahi aleyhim ecmain zamanında hayız kadın camiye girer miydi? Namaz kılar mıydı? Kabe'ye girer miydi? Efendim erkek kadın ters ilişkiye girer miydi? Onun için yol onların yoludur. Kim bundan yüz çevirirse ha bir var günaha girmek. Günah tevbe kapısı açık. Herkesin günahı olabilir. Ama öbürü ne? İtikattan çıkmak. Ne demek? Kadere inanmasan olur. Ters ilişki caiz. Hayız kadın namaz kılar. Bu itikattan, itikat bakımından ne yaptı şimdi? Yoldan çıktı. Ehli sünnetten çıktı gitti. Fe inne ma'un fi şey. Onlar haktan ayrılık içerisindedirler. Haktan tamamen ayrılık içerisinde. Şimdi adam diyor, cennete girmek için tevhid yeter. Yeter mi? Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu yeter mi? Yetmez. Niye bir adam dese ki Allah'tan başka ilah yok. Yahudi Hristiyanlar da bunu kabul ediyor mu? Peki Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir dese. Fakat ben onun peygamberliğinin doğruluğuna inanıyorum ama beni bağlamaz. Ben kendi Yahudiliğimde, Hristiyanlığımda kalacağım dese. Bu adam tevhid okudu diye, kelime-i tevhidi zikretti diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet edip de yalancı değildir, o da haktır, gerçektir, peygamberdir demekle cennete girebilir mi? Artık doğru fetvaları hemen hemen buldunuz. Yani sizi ben gitsem de sizi kimse kandıramaz inşallah. Çünkü haktan güç. Adam bunu söylüyor. Profesör adam. Büyük hocalardan. Diyor ki ben tevhidi şart koştum. Cübbeli Hoca doğru anlamamış. Cübbeli Hoca doğru anladı. Yanlış anlamadı. Sen tevhidi şart koştun. Niçin? Müslüman olmak şart değil demek için. Halbuki biz ne diyoruz? Tevhid yetmez. Yani peygamber Allah'ın elçisidir demek yetmez. Ya ne demek lazım? Ben bu peygambere uydum. Onun dinine ittiba ettim. İslam'a girdim. Müslüman oldum. Ve geri kalan bütün batıl dinlerden teberri ettim. Beri oldum. Uzak durdum. Bunu demesi lazım. Ama onlar bunu demiyorlar. Bu nasıl bir fetva çıkartmışlar ortaya? Efendim tevhid şartıyla biz cennete girer dedik. Cübbeli Hoca bizi yanlış anlatıyor millete. Yani yutturmaya çalışıyorlar size. Yutturmaya. Siz de yutmaya biraz da meraksınız. Ama biz sizi uyarıyoruz. Adam dese ki ben tevhidi şart koştum. Tevhidsiz cennet olmaz. Size ben ne diyeceksiniz? Yani Müslüman olmayı şart koştun mu diyeceksiniz? Bir adam Müslüman olmadan cennete girebilir mi? Giremez. Bela men esleme veccehu lillah. Yukalü len yedhulel cennete illa men kâne hudene yusal. Cennete Yahudi Hristiyan'dan başkası giremez dediler. Yahudi Yahudi olmayan giremez dedi. Hristiyan Hristiyan olmayan giremez dedi. Tilke emaniyum. Bu onların boş kuruntularıdır. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. De onlara delilinizi getirin. Doğru konuşan adamsanız. Bela. İkiniz de giremezsiniz. Men esleme ve cehu lillah. Kendini Allah'a teslim eden. Esleme nereden gelir? İslam'dan gelir. Peki inne dine indellahil İslam. Allah katında muteber tek din neymiş? Ve men yebtegi gayral İslam dinen felen yukvele min. İslam'dan gayri din arayanın dini diyaneti kabul edilmeyecek. Ali İmran suresi. Ve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de o kişi ne olacak? Husrana, zarara uğrayanlardan olacak. Bu ayetler mevcut iken adam Müslüman olmadan cennete girecek diyen nasıl bir sapıklık içerisindedir? Yani Allah'ın katında muteberdin İslam, adam da İslam'a girmiyor. Ama bizim peygamber hep o da Allah'ın elçisidir demek de cennete girecek. Var mı böyle? İslam'ı duyan mutlaka Müslüman olmak durumundadır. Müslüman olmayan cennete giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaat şart mıdır? Burada anlaşalım bakalım. Ve ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Biz hangi peygamberi gönderdiysek mutlaka Allah'ın izniyle itaat olunsun diye gönderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara ve cinlere gönderildi mi? Ve ma arsalnake illa kafeten linnas beşiran ve nedira. Biz seni bütün insanlara gönderdik buyuruyor mu ayette? Kul ya eyyuhen nas inni rasulullah aleykum cemia. Habib şöyle ki ey insanlar hepinize Allah beni gönderdi. Bunda Yahudi Hristiyan ehli kitap da dahil mi?
13: Dahil.
0: O zaman hepsine gönderildiyse öbür ayette ne buyurdu? Niçin gönderdik? İtaat olunsun diye gönderdik. Peki sen de doğru söylüyorsun, yalan söylemiyorsun ama ben kendi dinimde kalacağım dersen Resulullah'a itaat etmiş oluyor musun?
13: Hayır.
0: Olmuyorsun. Abdullah İbni Selam Hazretleri Müslüman olduğu zaman Kainatın Efendisi ona ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Deve eti, deve sütü İsrailoğullarında Yakup Aleyhisselam kendine haram etmişti, kendine yasak etmişti. Oradan o yasaklık devam etmekteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Deve eti yiyeceksin, deve sütü içeceksin. Yahudilikten kalma işleri bırakacaksın. Cumartesiye tazım ediyordu. Sept gününe, Şabat diyorlar şimdi. Ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cumartesiye tazımı bırakacaksın. Cuma gününe tazım edeceksin. Burada anlıyor musunuz? Sen öyle, sen de doğrusun demekle olmaz. Doğrusun demek itaati gerektirir. Çünkü her gönderilen Resul itaat olunsun diye gönderil. Bir adam Müslüman olmazsa bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasaklarına itaat edebilir mi? Müslüman olmadan. Edemez. Çünkü Yahudilikle Hristiyanlıkla bu iş bağdaşır mı? Bir arada bulunabilir mi? Batılla hak bir arada durabilir mi? Karanlıkla ışık bir arada durabilir mi? Körle gören bir olur mu? Gölgeyle sıcak bir olur mu? Ölülerle diriler bir olur mu? Nasıl küfürle iman bir olacak? Nasıl isyanla itaat bir olacak? Sadece tevhid yeter. Nasıl yeter? Ve Muhammed Allah'ın elçisidir. Ben biliyorum o yalancı değil. Yeter mi bu? Ayet diyor ki itaat olunsun diye gönderildik. İtaat etmeden olur mu cennete girmek? Olmaz. Onun için 23. farz neymiş? Allah'a ve Resulüne itaat. Evvela itaat nerelerde olur diyorum size. Ehl-i sünnet itikatta itaat. O neye inandı? Nasıl inandı? Biz de aynı şeylere inanacağız. Onun inandığı gibi. Kabir azabı haktır buyurdu mu? Kabir azabından 5 vakit namazın sonunda sığındı mı? Sen kalkıp kabir azabı yok dersen efendim Zekeriya Beyaz gibi şu gibi bu gibi olmadı. Peki şefaat hak mı? Kaç tane hadis-i şerif var? Kıyamet günü şefaatim haktır diyor. Hem de büyük günahkarlara ayıracağım diyor. Şefaati yevmel kıyameti hak. Femen lem yu'min bi'a lem yekun min ehli. İnanmayana nasip olmaz diyor. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına kalacak diyor. Sen Aziz Bayındır gibi kalkıp da şefaat yok dersen bu Resulullah'ın itikadına uydu mu? Sahabenin inancına uydu mu? Onun evvela itaat nerede olacak? Ehli sünnet vel cemaat. İtikat bazında olacak. Ondan sonra amelde olacak. 5 vakit. Kainatın Efendisi kaç vakit kıldı? 5 vakit. Peki şimdi bu Şiiler kaç vakit kılıyor? 3 vakit. Oldu mu? Zaten onlar daha geriden de olmadı. İtikattan da kaybettiler. Değil mi? Ebu Bekir'i severken radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabemin aleyhine konuşmayın derken. Bu gibi işler yani. Onun için biz hangi derse gelsek oradan biz yine nereye geliriz? Ehl-i sünnet itikadının önemine temas ederiz. Çünkü şu anda en çok korumamız gereken imanımız ve itikadımızdır. Ameldeki noksanlarda müsamaha olur. Tevbe kapısı açık olur. Kaza edilir, telafi edilir, şefaat erişir. Ama itikattaki kusurlarda, yanlışlarda müsamaha olmaz. Aman ehli sünnet itikadına azı dişlerimizle sarılalım, sımsıkı yapışalım ve onları hatta ısıralım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiyin. Benim yolum neyse dört halifemin yolu da aynıdır, bunları bırakmayın. Teravih Hazreti Ömer çıkarttı. Velev ki o çıkarttı diyelim. Onun sünneti kimin sünnetidir? Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki o çıkartmadı. O cemaata devam ettirdi. Hazreti Osman cuma günü ikinci ezan okunuyor. Bunu Hazreti Osman Efendimiz ihdas etti. Ama onun sünneti Resulullah'ın sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Ali Rıza Demircan gibi kalkıp derse Hazreti Ömer de dinde bir hüccetmiş gibi. Hazreti Ömer dinde hüccettir. Çünkü Resulullah'ın sünneti neyse dört halifenin sünneti aynıdır. Temessekû biha, bunlara sarılın diyor. Ve addû alâ bin nevâciz, elinizle sıkı tutarken biri bir vurur eliniz çözülür. Dişlerinizle ısırın diyor. İyyâkum ve muhtesâtil umûr, benim sahabemin bizim ardımızdan çıkarılan yeni fikirlerden sakının. Bid'atlerden, yani burada en mühim bid'at inanç bid'atidir. Yani reformistlik, yenilik, bence, bana göre bu laflar bela. فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَى, sonradan çıkarılan her şey bid'attır. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, her bid'at dalalet. İlk itirazlar, ilk bid'atler itikatta nereden çıktı? Kader meselesinden çıktı. Daha sahabe-i kiram zamanında kaderi inkar edenler çıktı. Sahabenin içinde değil, onları gören tabakada. Esbah isimli bir adam var, hep kader hakkında acayip acayip konuşur. Hazreti Ömer mektup yazdı Küfe'ye. Dedi ki bu sizin yanınıza gelirse hepiniz kaçın. 1000 tane sahabe oturuyorduk diyor. Küfe'nin mescidinde, o zaman Küfe ilim merkezlerindendi. Zaten ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in başkenti de orası oldu 4. halife zamanında. Küfe'de diyor oturuyoruz diyor caminin içinde, Abdullah İbni Mesud gibi. Öyle radıyallahu anhü mecmain muktedir sahabe var. 1000 tane sahabe, o Esbah denen adam kader hakkında ileri geri konuşan adamdı. İçeri camiden girerken binimiz kalkar kaçardık diyor. Siz de diyorsunuz ki gel bakayım seninle bir tartışalım. Lan senin ne ilmin var? Sonra İslamoğlu seni bir kandırır. Ya, kandırır seni bunlar. Ben öyle demedim de sen başını okumadın da sonunu anlamadın da. Bunlar laf ebesi bunlar. Allah'ın izniyle biraz benden baş edemiyorlar. Baş edemeyince böyle bel altı işler yapmaya çalışırlar ama tutturamazlar. Bizim millet deli mi ya? Mesele belli. Niye biz televizyonlara çıkana kadar bu işler yoğuydu? Evvel yoğuydu iş bu rivayet. Yeni çıktı demiş biliyor musun? Ziya Paşa. Yani bu rivayetler evvelce yok idi. Sanki ben evvelce evliyaydım da 2 senedir mi eşkıya aldım? Bozuktuysam ezelinden bozuktum yani. Düzgündüysem o zamandan düzgündürüm. İtikat bakımından. Amel bakımından da kebair günahlardan sakınmaya çalışıyoruz. Onun için bu meseleler hemen Resulullah'tan sonra sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve itaat bozuldu. Hadislere yorumlar, efendim bu böyle değil, bu şöyle değil. Resulullah bir şey buyurdu halde. Sallallahu aleyhi ve sellem buna ilave edilir mi ya? Vücûhun yevmeydin nâzıra ilâ rabbiyâ nâzıra. Bir takım yüzler aydın olacak, Rabbinin cemaline bakacak diyor. Bu ayete göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne buyuruyor? İnnekum seteravne rabbekum. Kemâ teravnel kamer. Leyletel bedr. Dolunay gecesi ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor. Bukhari hadisinde. Kalktı Mutezile mezhebi ne diyor? Mevla cennette görülmeyecek. Yahu tamam da ayet var. Ayeti tefsir eden hadis var. Sen neye göre diyorsun ki görülmeyecek ya? Böyle işler başlattılar. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz sonra başladı bu işler. Şimdi yine iyiyiz ha. Yani 1400 sene sonra hepten raydan çıkmış olmamız lazımdı. Yine bu Allah dostlarının bereketine, bu ehli sünnetin hürmetine, bu alimlerin velilerin hürmetine yine bu kadar insanlar ehli sünnet üzere devam ediyoruz elhamdülillah. Ama ilminizde eksiklik var. Bu eksiklikten dolayı yanlış görüşlere karşı biz sizi uyarıyoruz. Çünkü vaktiniz yok, işiniz gücünüz, çoluk çocuğunuz var. Allah helal rızıklar versin. Geçim dertleriniz var. Biz de biliyoruz. Tabii bunu ihtisas yapmak için çok ömür tüketmek lazım. Öyle mi? Biz de bu işe efendim bir günde iki günde gelmedik değil mi? Şimdi beni devirmeye uğraşıyorlar. Lan ben zaten devrilmişim. Neyini devireceğim? Yolda zor yürüyorum. Bugün adam bana gelmiş diyor ki sana diyor harp dairesinden özel silah vermişler diyor. Bir de korumalar benim aldığım istihbarata göre diyor. Allah Allah, harp dairesi neresi dedim ya. Ben silah kullanabilirim. Efendinin babasına sordular silah atabilir misin? Atarım dedi. Kaldırdı attı silahı. Yani şimdi ben silah kullanamıyorum ki. Korumam var mı? Yok. Yanımda gezenlerden koruma silahı var mı? Yok. Zaten biri öldürse şehit oluruz diye belki bedavadan kurtuluruz şehit olup diye de geziyoruz. Zaten hususi boşuna boş geziyorum yani. Öldüren varsa ama işte yarım canlı bırakırsa zor çekeriz yani de. Öldürürse şehit olur gideriz. Ne yapacağız? Ecelden evvel ölmek yok. Biz bugüne kadar efendim ne yapacağız? Değil mi? Bundan başka bir çare yok ki. Adam bana dedi, yahu dedi, sen hoca beni bu kadar düşmanım var, şuyum var, buyum var. O benim reddiye yaptığım adamlar valilikten izin aldı, şey ettiler, 4 tane korumayla geziyorlar. Ben reddiye yapıyorum ya bu kader mader meseleleri. Adam gitti valiliğe dedi ki bana koruma verin, tehlike değil. Niye? Cübbeli benim aleyhime konuşuyor. Ulan benden tehlike olmaz ki. Üflesen giderim zaten. Adam aldı 4 koruma, şu anda 4 korumayla geziyor. Ben böyle bomboş geziyorum. Gezerim de Allah'ın izniyle. Ne yapacağım ki? Allah'ın izniyle korkma. Adam dedi sana silah çekerse ne yaparsın? Ben de kelime-i şehadet çekerim dedim. Şey yapacak halim yok. Ne yapacağım kardeşim ya? Şimdi beni zannediyorlar çok böyle şaşalı, lüks yaşıyor, korumalar, şunlar, bunlar falan falan falan. Ya ne kadar benim hakkımda kötü düşürüyorlar. Yani temizlene temizlene benim günahlar da bitmedi herhalde ya. Ya da ahirete fazla karla çıkacağım, o da belli değil. Hani günahlar bittiyse kara geçiyorum ya bu sefer. Bilmiyorum ki kardeş. Ben size doğruları söyleyeyim. Siz de benden doğruları alın, aktarın. Tebliğ edin. Belki sizin duyurduklarınız sizden daha iyi kavrayacak. Ve sizden daha iyi hüküm çıkaracak. Ve sizden daha faydalı işler yapacaklar. Sahabeye buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakmayın cemaati sohbeti siz. Bırakmayın. Vicesi bırakmayacağız inşallah. Allah birbirimize bağışlasın. Şimdi bu itaat nasıl olur? Allah'a itaat nasıl olur? Peygamber'e itaat nasıl olur? Sonradan çıkarılanlar bana itaatsızlıktır diyor. Reformdur, yeniliktir diyor. Ve kullu bid'atin dalale. Bunların hepsi dalalettir, sapıklıktır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe zamanında Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen bir kişi var mıydı? He? Bir sahabeden bir rivayet getirin ya. Nereden uyduruyorsunuz bunu? Bunun en fazla çıkış şeyi mebdeyi Abduh'a dayanır. Bu Abduh'lar da 100 senelik adamlar. Bunların da Mason localarına kayıtları var. Yani ben bizzat bir kitabın kenarında, kitapta kaydını gördüm. Mason belgesi var. Abduh denen adamın. Tefsir yazmış. Ezher'in şeyhi oldu o. Bir ara Ezher'i ele geçirdi o. Masonlar. Şimdi öyle değil. Ezher'in baş müftüsü oldu bunlar, bu Masonlar. Onların zamanında bu yayıldı zaten. Allah'tan bu Osmanlı'dan buradan Türkiye'den sürgüne gidenler, Zahid Kevseri Hazretleri, Mustafa Sabri Hazretleri gibi Şeyhülislamlar falan orada da tam ona denk geldiler. Onlar da o ateşi söndürdüler elhamdülillah. Şimdi onların ateşi söndü gibi ama Ehl-i Sünnet devam ediyor. Ve lakin o ateşten de başka bir taraflar tutuştu mu? Tutuştu. Ya Diyanet'in tefsirli mealinde 5 cilt çıkartmışlardı herhalde. Bakara suresi 62. ayetinde Abduh'un bu görüşünü Diyanet yazıyor. Yazdıktan sonra da altına demiyor ki bu görüş yanlıştır da demiyor. Bunu da kabul edilebilecek bir görüşmüş gibi kitaba koymuş. Onun için her kitap okunmaz. Her hocanın sohbeti dinlenmez. Her hocadan fetva alınmaz. Seçici olmak lazım. Hıyar alırken, kabak alırken seçiyorsun da. Barak adam. Şimdi beni devireceksin. Devireceksin ama bir kabak ağacı varmış. Bir de kabak çekirdeği. Şimdi kabak ağacı kaç senede büyür? 20 sene. 10-20 sene geçti. 20-30 sene. Kabak ağacı büyüdü şimdi. Adamın birisi de bir kabak çekirdeği dikti dibine. O da dolandı ona şimdi. Ona dolanınca çabuk büyüyor. Dolandı. Kısa bir 5-6 ayda çıktı tepeye. Tepede de bir kabak verdi mi? Kocaman kabak. Altına oturan yandı. Şimdi ondan sonra bu ne dedi ona? O kabak ne dedi kabağa? Dedi ki 20-30 senedir dedi çat çut büyüyorsun. Canın çıktı dedi be. Şu boya geldim. 6 ayda geldim dedi. O da dedi ki senden ben ne uğraşayım? Dur hele dedi ya. Senden Allah uğraşsın dedi. Bir rüzgar geldi kabak küt aşağı. Çatladı yarıldı ortada. Kavak dedi ki ben 30 senede çıktım ama dedi onun için her rüzgarlanda devrilmiyorum dedi ya. Şimdi biz bunu 35-40 senelik mazisi var bu işin. Cübbeli cübbeli derken bu cübbeli de gökten inmedi. Bu mantar gibi de bitmedi bu. Bir hoca çıktığı vakit diyor o hocanın soyunu, sopunu, mahallesi nereden büyümüş babasınız araştırın. Ahir zamanda diyor bazı hocalar çıkıp konuşma yapacak, vaaz yapacak ama diyor efendim şeytandır onlar. İnsan suretine girmişlerdir. Arasanız gerisini bulamazsınız diyor soyunu. Kıyamete yakın olacak bu. Şeytan insan kılığında vaaz da edecek. Kimse anlamayacak şeytandır. O zamana doğru gidiyoruz. Zaten şeytana külah çıkarttıran hocalar çıktı. Allah şerlerinden muhafaza. Aman Allah'a itaat, Resulüne itaat. Ne buyurdularsa amennâ ve saddaknâ. Semi'nâ ve ata'nâ. İşittik, itaat ettik. Ama noksanlarımız olur. Hufrâneke Rabbenâ. Rabbimiz affını dileriz. Ve ileykel masîr. Varış ancak sanadır. Rezil etme ya Rabbi rüsvâ. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne habbel ibad ilallâhi teâlâ. Allah'ın en sevdiği kul kimdir? Şabun taibun, bir genç tevbekar. Yani günahları tabii gençken de olur. Yaşlı kadar fazla olmasa da hadisün, yaşı genç ama devamlı istiğfar eder, tevbe eder. Sabihül vecih, yüzü güzel, nurlu. Efendim tabii namazlı abdestli olanların yüzü ne olur? Nurlu olur. Hele gece namazına kalkarsa yüzü de çok güzel olur. Değil mi? Adamlar makyaj bilmem ne, pudralar, mudralar, allıklar, pulluklar sürüyorlar. Çıkıyorlar televizyona. Biz bir şey sürmeden çıkıyoruz. Onlar kendilerine bak. Ya diyor biz diyor niye böyle diyor kara görünüyoruz diyor. Bu kadar da pudra sürdük diyor. Bu hoca diyor bir şey de sürmedi diyor. Değil mi? Canlı yayında söylediler bunu. Bu hoca da diyor bir şey sürmedi. Bunu niye böyle diyor. İşte pudrayla olsa ondan sonra terledin mi akar. Öyle bir yüzüne güzellik namazdan gelecek, secdeden gelecek. Sima'un fi vucuhi min eseri sucud. Yüzlerindeki alamet ve sima secde izinden kalacak. İşte o zaman bakan da nurlanacak. O gençleri Allah çok seviyor. Allah var öyle gençler maşallah. Biz gençlikten geçtik artık. Biz de gençlikten çıktık biz. 30'a kadar anca adama genç derler. Ben zaten 20'sinde de huvar oldum da şeker hastası olanda daha gençlik kalmaz. Biz 20'sinde de gittik ama efendim öyle şimdi palavradan gençlik şeyine girmeyelim. Nasrettin Hoca efendim köprüden atlarken biraz da arası açıkmış, zorlanmış, bir ayak atmış şöyle falan zorundan yellenmiş. Ne yapsın? Kaçırmış yani. Kaçırınca demiş, ulan demiş. Şu ihtiyarlığın gözü kör olsun falan demiş. Hani mahcup olmamak için arkaya doğru bir laf atmış. Sonra geri bakmış kimse yok. Ben senin gençliğini de bilirim demiş. Sen gençliğinde de böyleydin demiş. Ya zoru görünce koyveriyorsun yani. Onun için biz şimdi yaşlandık da sanki 20 yaşında şey miydik yani? Ama sizin içinizde güzel gençler görüyorum. Allah nazardan muhafaza etsin. Allah onları namazdan, abdestten ayırmasın. Zikirden, Kur'an'dan ayırmasın. Ehl-i sünnet vel cemaattan ayırmasın. Şu sohbet cemaatinden ayırmasın. Amin. Bunlar güzel iş bunlar. Allah'ın en sevdiği kul. Tevbekar genç. Yani daha günahı az ama yine de devamlı ne yapıyor? Tevbe ediyor. Tevbesiz durulmaz. Sabunsuz durulmayacağı gibi. İlla kirleniriz. Mutlaka sabun lazımdır. Tevbe sabun gibidir. Tevbetu sabunul evzar. Günah kirlerinin sabunu tevbedir. Devamlı istiğfar etmek lazım. Her gelen bela günah sebebiyle gelir. Her açılan bela tevbe sebebiyle açılır. Onun için fakirliğiniz varsa tevbe. İşiniz yoksa tevbe. Eşiniz yoksa tevbe. Eşiniz huysuzsa tevbe. Efendim her şeyde yine mutlaka kendi günahımız var mı?
14: Vardır.
0: Payı var mı onun?
14: Vardır.
0: Hatta Evliya Allah'tan bahsediyor ki Allah'a itaat ettiğim zaman bakıyorum hanım da bana itaat ediyor. Ben Allah'a isyan ederim. Bir günah işledim. Geliyorum eve baktım karı da kafa tutuyor bana diyor. İşte oradan Allah dostları bu meseleleri çözmüşler. Sen Rabbini dinlersen her şey seni dinler. Mutlaka itaat lazım. Enfeka şebabehu fi taatillah. Allah'ın en sevdiği kul tevbekar, güzel yüzlü, efendim nurlu, gençliğini Allah'ın taatı yolunda harcayan, tüketen gençtir. İşte kim bilir nerelerde geçirdiniz gençliğinizi? Hala genç olanlarınız var, aman kıymetini bilsin. Ama gençliğini geçirenler, kaçıranlar da eyvah etmenin de manası yok. Yine istiğfar ve tevbeyle geriyi telafi ve tedarik etsin. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? La tezal kademe ibni ademe. Adem oğlunu iki

Bir de benim de romatizm olduğu için kollarımı, her yerim ağrıyor. Ya diyorum ben bu kadar senedir kıpır kıpır hareket ediyor, bir şey olmuyor. 5 dakika dur dedi, şimdi başladı ağrıma. Mahşerde 50 bin sene duracak diyor, kıpırdamadan. Kıpırdamadan ya. Kıpırdayacak vakit, yer yok zaten. Şey gibi olmuş herkes, çivi gibi. İzdiham var. 4 şey sorulacak. An ümrihi. He? Fîme efnâ. Ömrünü nerede tükettin? Ve an şebâbi fîme eblâ. Gençliğini nerede çürüttün? Aman. Uyuşturucularla, içkilerle, kumarlarla, zinalarla, livatalarla. Şimdi bu erkek erkek işlerini, lezbiyenlikleri, bilmem ne, bunları şey ettiler ya. Meşru gibi millete göstermeye başladılar ya. Ya. Meşru gibi göstermeye başladılar. Normalleşti yani şimdi. Evvelce mesela bir lafı var onun, değil mi? Kaba bir laf. O kaba lafı söyledim mi şimdi adama? Adam sinirleniyor ama ona gay dedim. Gay mi diyorlar, gay mı diyorlar, bir şey diyorlar. Adam o. Yani diyor istikbalim parlak diyor böyle olduğuma göre diyor yani. Çünkü neden? Bir yerlere geleceğim diyor yani. Çünkü bunların çoğu bu efendim ajans şeylerde eleman arayanlardan bu tipler gidiyor yani. Allah. Eski lafı söyleyecek onlar için diyemiyorum burada RTÜK'ten başımıza iş gelir diye. Yani çok ayıp idi. Şimdiki lafı bile yumuşattılar ya. Bu yumuşakların adını bile yumuşattılar ya. Şimdi böyle olunca millet ve böyle ne var? İnsan hakkı bilmem ne. Yahu insan hakkı meselesi. Allah ile kul arasında günahı kendine. Biz kafir olur demiyoruz. Haram mı bildikten sonra kafir olmaz. Günahkardır. Biz buna da bir şey demiyoruz. Ama bunu sen kalkıp da topluma böyle ne var bunda der gibi lanse edersen bu sefer insanlar bunları normal görmeye başlıyor ya. Öyle şey olur mu? Erkek kadına benzeyen kıyafetler, kadın erkeğe benzeyen kılıklar, kıyafetler. Olur mu bunlar? Niye lanet etti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Lanallahu müteşebbihine mine ricali bin nisa. Erkeklerden kadınlara benzeyene Allah lanet etsin. Kadına niye benzeyeceksin ki? Kırıtarak yürümek, böyle ince ince konuşmak, bilmem ne. Ne gereği var bunun? Lanallahu müteşebbihat mine ricali bin nisa. Erkek kadın mine nisa bir rical. Kadınlardan da erkeğe kendini benzetmeye çalışanlara Allah lanet etti. Bu iş tehlikeli iş. Onun için gençliğini nerede harcadın? Ne yollarda çürüttün? Böyle batıl işlerde çürütme, yazıktır sana. Allah'a taat yoluna geçir. Ve şâbbu neşe fî ibadeti rabbi. Seb'atü yuzullumullâh fî zilleyen ve lâ zille illâ zillû. Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayacağı o günde. 7 kişi Allah'ın gölgesine girecek. Başka yok. Birisi de kimdir 7'den? Ve şâbbu neşe fî ibadeti rabbi. Rabbisine ibadet yolunda yetişen genç. Eğer biz ibadetle büyümedik, şimdi de yaşlandık diyorsanız tevbe kapısı açıktır. Allah bir anda telafi ettirir inşallah. Yeter ki sağlam sarılırsınız. Ondan sonra ve ammâli min mektesebe, malını nereye, nereden kazandığı sorulacak. Ve fî menfaka, bir de nereye harcadığı. Helaldan kazandın ama harama harcarsan ayağın oynamaz. Dur yerine bakalım. Hesabın bitmedi. Efendim haramdan kazandın da helala harcadın yine olmadı. Niye? Zekat veriyorsun haramdan. Hacca gidiyorsun haramdan. Olmadı. Ve an ilmihi fi amile. Bir de ne sorulacak? İlmi sorulacak. Ne amel ettin sorulacak. İlminle ne amel ettin sorulacak. Bunlar çok önemli şeylerdir. İnşallah Rabbim cevap vermeye muvaffak eyle. Evet, alimler demişler ki el-abid yecidûne el-itke bi hidmetin tavîle. Köleler efendilerine uzun zaman hizmet ederler. Ederler. Sonunda ne olurlar? Azat olurlar. Yani yaşlanınca ne yapar? Efendi, ya artık iş yapacak halinde kalmadı. Çok da bize hizmet ettin. Azat ederler. Tabii keşke gençken azat etseler daha sevap alırlar. Ama baktı ki işine yaramayacak hale geldiği zaman da çok insafsız, vicdansız adam olması lazım. Ekseri Müslüman toplum ne yapar? Hadi azat ettim derler evvelce. فَعَلَيْكَ اَنْ تُطِعَ اللّٰهُ تَعَالَى طُولَ عُمْرِكَ اَعْتَقَكَ اللّٰهُ تَعَالَى وَقْتَ مَوْتِكَ. Sen de ömrün boyu Allah'a itaat et. Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ittiba et. İtaat et ki tam ölüm anı geldi mi Allah da seni

ne azat etsin. Allah da desin ki bu saate kadar namazını kıldı. Emrimi tutmaya çalıştı. Yasağımdan kaçmaya çalıştı. Şimdi ölüm döşeğine düştü. Hadi ben seni azat edeyim. Çünkü onun için dua yaparken ne diyor? Ey kurban olduğum Allah'ım diyor. Efendiler kölelerini uzun zaman hizmetten sonra yaşlandığı zaman efendim azat ederler. Biz de ya Rabbel Alemin şimdi bu kadar sene namaz kıldık, ibadet etmeye çalıştık. Yaşlandık. Hele ki sakalım beyazlarsa benim de beyazlıyor, biraz yine kayboluyor gidiyor. Ondan tam bir beyaz tutturamadık. Men şâbe şeybeden fil İslam gufirale. Sakalı İslam yolunda beyazlanan af oldu diyor. Gitti tamamdır. Allah ne buyuruyor? İslam'da yaşlananın sakalı ağırtanın azap etmekten haya ederim buyuruyor. Utanırım diyor Allah ya. Sakalı beyazlamış ama namazlı abdestledir. Tabii ki günahı var herkesin. Onun için Allah da bizi Rabbim ölüm anımızda azat eylesin. Evet, ölüme de kalmadan daha da önce azat eylesin. Kanlarımızı, canlarımızı cehenneme haram eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin amin. Şu bir amine yetmez mi be? Şu cemaatlerde neler alıyoruz, neler topluyoruz? Çok büyük iş var bu sohbetlerde. Malik-i Dinar Hazretleri radıyallahu anh buyurdu. İlahi şeyhtü fî taatike feharrim şeybeti alennâr. Ya Rabbi senin taatın yolunda uğrunda yaşlandım, piri fani oldum. İhtiyar oldum bugün. Sen benim bu yaşlı halimi ateşe haram eyle ya Rabbel Alemin. Allah İslam'da yaşlanmayı bize nasip eylesin. Amin. Gençlerimize de nasip eylesin. Amin. Biz artık hemen hemen yaşlılığı göreceğiz herhalde. Beyazlaştık. Yani biz göreceğiz gibi geliyor bana birkaç zamanda ama size de Rabbim, gençlerimize de taatıyla yaşlanmayı nasib-i müyesser eyleye. Amin. Aniden korkup uykudan uyanıldığında okunacak dua. Mesela bu hadis-i şeriflerle yazdık bunu. Rüyada sevdiği veya sevmediği bir şey gördüğünde ne yapacaksın? Ne yapacaksın mesela? Bu da uzun bir mesele vardır. Rüya meselelerinde. Hep bunların faziletleri yazılmış. Rüya anlatılıyor sana. Rüya anlatıldığında ne duası okuyacaksın? Adam diyor ki sana bir rüya gördüm anlatayım. Ne duası okuyacaksın? Hadis-i şerifte ne var? Sünnette ne var? Hep bunlar burada yazılmışlar. Aniden korkarak uyanıldı sahabeden birisi. Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü bi kelimâtillâhi ittâmâti min gadabî ve ikâbî şerr-i ibâdî ve min emzâti şeyâtîn men yahdurûn. Böyle okursan korkutulmazsın Allah'ın izniyle. Çocukların üzerine de yazılıyor bu. Takılıyor, uykuda sıçrıyorlar, korkuyorlar. Efendi Hazretleri bunu yazar. Bu hadisi yazar. İbn Ömer Hazretleri de öyle yapardı. Aklı erenlere öğretirdi, ezberletirdi. Aklı ermeyen küçük çocuğun da üstüne yazardı. Efendim, rüyada sevdiği, sevmediği şeyleri görenler. Bu hususta da burada hadis-i şerifler var. Sevmediği rüya gören ne yapacak? 3 defa tükürecek. Nereye? Sola doğru. Ama böyle çok şey değil. Her tarafı yatağı yorganı ıslatma, yapma. Böyle şeysiz. Efendim, ıslaklık bulunmayan bir üfürmekle tükürsün. Ondan sonra ne diyecek? Allahümme ne'ûzü bike min amelişşeytan seyyâtil ahlâm. Şeytanın amellerinden, karışık kötü rüyalardan sana sığınırım. Bunlar çok önemli. Adama rüya anlatıldı. Rüya anlatılan adam ne diyecek şimdi? Bunların hepsini ezberleyin. Ne gibi? Hapşırdı. Ne diyecek? Elhamdülillah. Ne diyecek duyan? Yerhamukallah. Ne diyecek hapşıran tekrar? Yehdine atikubullah. Bunun gibi. Adam geliyor rüya anlatıyor. Sabah rüyasına gitsin. Ya bu koca karı lafı şimdi. Sabah rüyası niyetine falan. Ya koca karı laflarını bırak. Hadis varken koca karı lafına lüzum yok. Ne diyeceksin? Hayran ra'eyte ve hayran yekun. Hayır görmüşsün. İnşallah neticesi de hayır olsun. Hayran lena ve şerra li adayna. Evet, bize hayır olsun, düşmanlarımıza şer olsun. Hayran telka ve şerran tevekka. Hayra kavuşasın, şerden korunasın. Evet, elhamdülillah rabbil alamin. Burada güzel dualar var. Hayatınızda devamlı başınıza gelen 3 tane sünnet şurada var. Anladınız mı? Bir uykudan korkuyla uyanmakta okunacak dua. Bir rüya anlatıldığında okunacak dua. Bir kendin efendim sevmediğin rüya gördüğünde okunacak dua. Bunlar 3 sünnetle amel edersiniz. İnşallahü Rahman. Amin. Ya Rabbi bütün hastalıklarımıza şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza edalın. İhsan eyle ya Rabbel Alemin.
Sübhane rabbiyel aliyyil alel vâbel hamdülillâ rabbil âlemin. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil murselîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselukel cenneh mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme innâ neselukel khayr mâ sâleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mes'âdeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehan ve aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه يا ربي حبيبنا إيصال إليه يا رب komşu eyle ya Rabbi. Öldüğümüzde mezarımız her neredeyse onun kabri şerifine ilhak eyle ya Rabbi. Rüyada da görmek nasip eyle ya Rabbi. Ölmeden dünyada da görmek nasip eyle ya Rabbi. Mahşere kalktığımızda sancağı altında toplanmak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Assalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şahidin. Efendim babamız gazetelerine. Envaatil müslümin, envaatil cemaatil hadirine. El Fatiha.

0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
7: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendisinin en eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
3: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
8: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
4: Selamun aleyküm efendim. Yeni bir Psikolojik Bakış programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam. Bu hafta Lale Gül TV'nin stüdyolarında misafirimiz, sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
5: Hoş buldum.
4: Yine hızlı bir şekilde sorulara başlıyorum. İnşallah. Hazırsanız. Efendim bir izleyicimiz şöyle söylemiş, bir kız evladımı sanırım. Narsist bir babam var. Sussam suç, konuşsam dert. Allah korkumuz olduğunu bildiğinden dolayı sürekli bizi babalık hakkıyla, bedduayla tehdit ediyor. Günlerce küsüyor. Ahlakı düzelsin diye dualar ediyoruz ama daha da kötüye gidiyor. Bu durumda nasihat eder misiniz?
5: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Şimdi burada tabii narsist bir baba, günümüzün çok konulan, konuşulan, insanlara yakıştırılan bir tanısı bu. Öyle olsa da olmasa da ama kişilik bozukluklarındaki şu durumu ilk önce bilmekte fayda var. Kişilik bozuklukları renk tayfının içeriğindeki o rengin yoğunluğu gibidir. Mesela dört dörtlük bir narsistik kişilik bozukluğundan bahsedebiliriz. Dört üçlükten bahsedebiliriz. Dört ikilikten, dört birlikten gibi. Yani bütün o özellikleri kendisinde toplamış, gerçekten insanlarla ilişkilerin ciddi anlamda zora sokacak bir narsist veya diğer kişilik bozuklukları da olabilir yoğunluğuna göre. Bazı kişilik bozukluğu özelliklerini taşıyan ama onun kadar yoğun olmayan kişilikler de olabilir. Bunlar farklı farklı boyutlarda değerlendiriliyor ve tabii ki ilişkilere de farklı şekilde yansıyor. O yüzden bir kişide büyüklenmecilik, ben merkezcilik, bencillik gördüğümüzde illa o hemen bir narsistik kişilik bozukluğu veya dört dörtlük bir narsistik kişilik bozukluğu olmak zorunda değil. Hani yüksek şiddetli, orta ve hafif gibi bakabiliriz buna yine. Yoğunluğuna göre. Ama sonuç olarak toplumumuzda bu tarz insanlar sık yakıştırılıyor, sık tanı korunuyor, sık bundan bahsediliyor. Gerçekten de dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor. Şimdi demek ki burada karşısındaki insanları aşağılamayı istikrarlı bir halde devam ettiren, onları değersiz hissettiren, değersizleştiren, sosyal ilişkilerde onları sanki kendisinin bir eşyasıymış gibi kullanan, onun dışında karşıdaki kişinin bireyselliğine, saygınlığına helal getiren, demek ki bu sınırları aşan, zaman zaman hep kendisinden bahseden, kendisini merkeze koyan bir babadan bahsediyor olabilir. Hani böyle bir demek ki tanım olabilir. Böyle bir gözlem olabilir. Şimdi bu durumda tabii ki bu babayla ilişkiler zor bir süreç. Çocukları için de ciddi anlamda zor. Hanımı için de ciddi anlamda zor. Çünkü karşında saygınlığını hiçe sayan, görmezden gelen birisi olduğunda kendi yaşadığı sıkıntıları etrafındaki insanların önüne koyan, hep kendisini önemli gören bir insan olduğunda bununla ilişki kurmak ciddi anlamda zor ve iletişim kurmak da çok zor. Şimdi bu kişilerin saygı duyduğu veya önemsediği diyelim bazı insanlar olur, onları kendilerine eşit gibi görürler. Tabii bu çabuk bir şekilde bozulabilir. Hemen bir hatasında, ufacık bir yanlışında kişiyi yine alaşağı edebilir ama onlarla iletişim kurmaya biraz daha istekli olabilirler. Ama mesela kızına, kızının kendisine bir şey söylemesi, kızının kendisini mantığa davet etmesi, bunları tamamen görmezden gelebilir. O yüzden bu insanların ailesinin onunla iletişim kurması zordur. Daha zordur. Özellikle çocuklarının. Önemsemediği ya da kendisinden aşağı gördüğü kişilerin. Sınıf olarak aşağı görebilir, sosyodemografik yapı olarak aşağı görebilir, makam olarak aşağı görebilir. Bu insanlarla iletişime geçmesi de zordur. Mesela bizim mesleğimizde bizler akrabalarımıza genelde tedavi uygulayamayız. Bu mesleki bir şeydir.
4: Ne için hocam?
5: Çünkü bizi şimdi benim çocukluğumu görmüş mesela diyelim ki. Çocukluğumda birlikte yaşamışız. Benim psikologluktan önceki hayatımı biliyor. Hani az buçuk hatalarıma, insanlığıma şahit olmuş diyelim.
4: Sizi çok ciddiye alamıyormuş mu?
5: Ciddiye alamıyor veya o şeye koyamıyor. Yani bu benim psikoloğumdur. Evet, o konuma koyamıyor. O tarafımla ilişkiye geçemiyor. O tarafımla ilişki kuramıyor. Bu denenmiş demek ki, deneyimlenmiş. O yüzden psikologluk da bir mesleki koddur. Akrabalara tedavi yapılmaz. Birincisi hem bu açıdan. Karşı taraf mesela benim anneme tedavi uygulamam mümkün değil. Yani bir psikoloğun annesine diyelim. Ya da kardeşine ya da babasına ya da işte akrabalarına her neyse. Bu tabii ki yakın akrabalar oldukça daha da zor. Çünkü benim o psikolog tarafı mesela ya sen de bana psikologluk yapıyorsun. Bu sefer bu neye dönüyor? Daha da negatif bir hale dönüyor. Bir şey söylediğinde mesela bazen arkadaş ortamlarında bile bir konuyla ilgili yorum yaptın. Ya tamam ya, bırak de ya mi? Sen de psikologsun ya illa falan mesela. O tarafı reddediyorlar, uzak tutuyorlar mesela o tarafımı. Ama bana danışmanlığa gelen bir kişi neyle iletişim kuruyor? Direkt psikolog tarafımla iletişim kuruyor. Zaten onu bekliyor.
4: Alıcı bir pozisyonla geliyor.
5: Evet, almaya görece hazır bir şekilde geliyor. Evet. Çünkü neyle karşılaşacağını biliyor. Ama benim geçmiş hayatımı, yaşantımı, diğer alanlarını bilmiyor. Oralarla da ilgilenmiyor başlangıçta. Ve dolayısıyla kabını doldurabiliyor. Orada bir çalışma yapılabiliyor. Şimdi demek ki kişinin bakışı da karşı taraftan bir şey alıp almamasını etkileyen çok önemli bir durum. Şimdi burada baktığımızda hani nasıl bir bağlantı kuruyoruz buraya?
4: Babadan baba kıza karşı bu duyguları
5: babanın
4: yaşıyor o zaman.
5: Kızından gelecek hani iletişim, nasıl iletişim kuralım diyor ya.
4: Evet.
5: Baba hani bu yaptıkların yanlış, bak seni mantığa davet ediyorum, işte sünnete davet ediyorum, Allah-u Teala böyle buyurmuş, yapma etme. Kızına kapalı olabilir. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Hadi be sen nereden bileceksin? Hadi be sen daha dün doğmuş çocuksun vesaire. Sen benim işte şöylesin böylesin. Bu tamamen ters de tepebilir. Buna da dikkat etmek lazım.
4: Ne yapacak peki hocam bu yolda biraz başarısız olursa? Başka bir yol.
5: Şöyle bir durum. Evin içerisinde baksın, daha dikkat ettiği, daha öne çıkarttığı, biraz daha kendisine eşit gibi saydığı başka bir çocuk var mı? Kendisi de olabilir bu. Ben şimdi hani en baştan bir denklem kuruyorum, ona göre baksınlar. Belki kızına biraz daha saygı duyuyordur. Ama yine aşağılıyordur, yine işte yeri gelince azarlıyordur. Ama aile içerisinde o bilinir. Hani birinin gözde çocuğu vardır ya mesela.
4: Evet.
5: Veya belki de erkek kardeşidir o. Bilmiyoruz. Veya da başka birisidir. Veya torundur varsa. Bilemiyorum. Annedir. Eğer anne öyleyse. Ama olmaya da bilir.
4: O kişi üzerinden mi?
5: O kişi üzerinden iletişimi devam ettirmeye çalışmaları daha sağlıklı olur. Ha, çalışmayı ve emek vermeye uğraşmayı bırakmasınlar. Ama hangi yol üzerinden gidecekleri de önemli. Hakir gördüğü, önemli görmediği bir kişi üzerinden bunu yapmaya çalışmak daha da ters sonuçlara sebep olabilir. Çünkü narsistik bir kişiyle veya hani narsistik tanısı koymayalım. Hani bu hanımın söyledi diye öyle söylüyoruz ama gözümde canlandırıyorum. Narsistik dediyse neyi kastediyor diye ama ben merkezcil, karşıdaki insanların saygınlığına helal getiren, kolay bir şekilde değersizleştiren bir kişi diyelim. Bu kişiye mantığa çağırabilmek için empati yoluyla ona yaklaşmak gerekiyor. Empatik yüzleştirme dediğimiz bir yöntem var terapide. Özellikle narsistlerle bunu kullanıyoruz. Karşı tarafın yaptığı hareket ve davranışların bizi nasıl bir noktaya koyduğunu karşı tarafa yaşatmaya çalışıyoruz.
4: Biraz bu kız açısından biraz tehlikeli olabilir herhalde.
5: Yani onu mantığına hitap etmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Sağduyusuna ulaşmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir şeyin yaşanmasının onda ne hissettirebileceği, nasıl bir karşılık bulabileceği, ne yaşatabileceğini hatırlatmaya, anımsatmaya çalışıyoruz.
4: Hı-hı. Zor bir yol.
5: Evet. Mesela dışarıda bir insanla bunu yaşıyor olsa, dışarıda başka insanlara evdeki mesela o an, ama olay anında olacak bu. Hı-hı. Mesela otururken, ya sen geçen gün bana böyle yapmıştın, İşte hatırlıyor musun? Hı-hı. Şimdi şöyle şöyle. Öyle değil. Diyelim ki kızdı, bağırdı, yine azarladı bir şeyler. Oradaki o önde olan kişi, kimse, hani biraz daha yakın bulduğu birisi vardır demiştik ya. Evet. O baba, dışarıda insanlarla böyle bir şey yaşasan sence nasıl olurdu? Dışarıda insanlarla böyle bir tavır içine girsen sence nasıl bir karşılık görürdün? Neler yaşanır diye sormak. Sana bu şekilde davranılsa ne hissederdiğini sormak, ne yaşardığını sormak. O anda o sağ duyusuna, o duyguların yoğunluğuyla birlikte sağ duyusuna ulaşma ihtimalini verir. Oraya bir tohum atmak bu.
4: Karşı taraf kızsa da bu tohumu atmaya devam etmeli miyiz peki hocam?
5: Tabii ki, yani terste davranabilir, konuş. Önemli değil ya, sen kesti konuşma da diyebilir. Çok problem değil. Onlara zaten alışmışlardır. Ama mesele orada sağ duyusuna ufak bir tohum atmak, onun yeşermesi için. Çünkü bu zaten bir narsisistle veya kişilik bozukluğu diyelim. Terapiler çok uzun yıllar süren süreçlerdir. Neden? Yavaş yavaş, çok yavaş ilerleyen bir süreçtir. Tohumlar atılır, yavaş yavaş onlar yeşerir, ondan sonra başka tohumlar, tarla tekrardan üst alt edilir vesaire, böyle bir çalışma.
4: Yani o an ne kadar kısa da belki daha sonrasında o cümleler kafasında yankılanıp belki doğru yolu bir vicdana sağlar.
5: İşte yavaş yavaş. Vicdanın oluşturulması tabii, narsistiklerde tamamen vicdansızlıktan bahsedemeyiz ama işte bunu kullanmak onun aslında korktuğu bir şey. Bir narsisist kişinin kendi duygularına, empatisine, hoşgörüsüne, alttan almasına yaklaşması, duygularını yaşaması, karşı tarafa merhamet etmesi, aslında bu duygular biraz endişe ettiği, uzak durmaya çalıştığı duygulardır. Öyle duygulara girerse zarar göreceğinden, sonrasında sıkıntı yaşayacağından korkar ve uzak durur. O yüzden karşı tarafı aşağılar. Kaygılandığında, endişelendiğinde öfkelenir. Öfkeyle hareket eder ve devam eder. Yani biraz daha hem kendi duygularından hem de insanlardan uzak durmaya çalışan bir yapı gibi düşünülebilir bu. Kuyuya bir taş atacaksın. Yavaş yavaş uğraşacaksın. Yani yapılacak bu. Bunun dışında tabii ki eğer var ise, belki denenmiştir ama yine hatırlatmakta fayda var. Bu kişinin belki bir kardeşi, bir ahbabı, bir aile dostu, bir birileri, hani iletişime geçilebilecek, konuşulabilecek kadar yakınlar. Bazen öyle olur. Ailenin mesela bir dayısı vardır. İşte hanımın kardeşi, eşin kardeşi yani. O arası biraz daha iyidir. Veya kendi kardeşi vardır, daha iyidir. Ama genelde bu yapılar insanlarla ilişkilerde uzaktır ama belki vardır diye hani bir hatırlatma babından söylüyorum. Belki onlarla da iletişime geçip bu tarz iletişimler kurmaya çalışılabilir. Yani onları vesile ederek bu konuşmalar yapılmaya çalışılabilir. Ama kolay bir süreç değil açıkçası.
4: Şey merak ediyorum siz anlatırken hocam, bu zulmedip sonradan bir de pişman olanlar var. Bunlar pişmanlık yaşayanlar var. Bunlar da narsistik tanımının o yavaş kısmında mı oluyorlar, yoksa narsistik tanımının içerisinde yer alıyorlar mı? Hani zulmediyor, zulmediyor. Mesela bu babada bir pişmanlık yok. Ama sonrasında pişman olanlar da bu tanım içerisinde...
5: O biraz
4: içerisinde...
5: daha böyle öfke kontrolünü
4: ne giriyor
5: sağlamakta
4: yani?
5: Zorlananlar da bu tarz bir durum görünür. Saman alevi gibi olabilir mesela, patlar. Ama ondan sonra pişman olur. Ya keşke böyle yapmasaydım, bu şekilde davranmasaydım. Mesela nefsi levvame gibi işte. Yapıyor ama sonra hemen pişman oluyor. Kendini levme diyor, kendini kınıyor.
4: Ha, bu ya bir niye öfke böyle yaptım, problemi niye böyle? Yani.
5: Evet, öfke problemi. Farklı kişiliklerde bu görülebilir. Yani bir narsistik kişinin bir önemli bir özelliği bu değildir.
4: Tamam.
5: Orada görmeyiz. Farklı farklı insanlarda bu tarz öfke kontrol problemleri, özellikle çocukluğunda öfkeyle ilgili travmalar yaşamış, duygularını regüle etmeyi öğrenememiş çocukların büyümüş hallerinde, işte yetişkinliklerinde bu tarz durumları görürüz. Kadın, erkek, hani fark etmez. Tabii. Cinsiyet. Özellikle aile yaşantılarında, çocuklarıyla ilişkilerde bunları görürüz.
4: Peki, teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçiyorum hocam. Peki. O zaman. Gayet de açıklayıcı oldu. Değerli izleyenlerimiz, sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii bizi 44 ilde Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizi de unutmayalım. Onlar da 0549 691 8080. Bir kardeşimiz şöyle demiş: ben de sinirlendiğim zaman gülebiliyorum, gülmemi kontrol edemiyorum. Ne yapmam gerekir? Teşekkürler.
5: Evet, rica ederiz. Peki, tam da öfkeden bahsetmiştik. Hı. Arkasına bu geldi, tevafuk oldu. Şimdi öfkelendiğinde aslında bizim beklediğimiz o duygunun ifadesi nedir? Öfkeyle alakalı şeyler. Belki işte böyle yerinde duramama, suratında bir hal, öfkelenmiş bir insanın bir sinir hali vardır değil mi? Belki yüksek sesli bir çıkma, işte kaşlarında çatılma vesaire, böyle şeyler bekleriz. Ama bunda ne görüyoruz? Ne
4: gülme.
5: Söylüyor? Gülme. Oysa ki gülme tepkisi bu duyguyla eşleşen bir şey değildir. Neşeyle, keyifle eşleştirebiliriz daha çok. O zaman demek ki burada duyguyla tepkiyi örtüştürmediği farklı bir reaksiyona giriyor. Reaksiyon formasyon dediğimiz bir şey. Aslında normalde kendisi bir şey yaşıyor ama dışarıya bunu vermiyor. Farklı bir hale convert ederek, dönüştürerek çıkartıyor. Farklı bir şekilde ortaya kendisini ifade ediyor. Nedir o zaman? Demek ki bu kişide ne bekleriz? Duygularını ciddi anlamda bastırıp başka duygularını da farklı şekillerde ifade ediyor olmasını beklerim bu kişinin.
4: Fizyolojik değil
5: mesela,
4: değil hocam?
5: Yok, fizyolojik bir durum değil. Mesela üzüldüğünde, belki bir şeye içlendiğinde işte bundan bahsetmemesini, onaylıyormuş gibi davranmasını bekleyebiliriz. Hayır demekte zorluklar bu kişiden bekleyebiliriz tahminen. Karşıdaki kişiyi reddetmeye yönelik zorluklar, karşıdakine kırıldığında bundan bahsedememeler. İşte öfkelendiğinde de gülme tepkisi. Yapılacak şey nedir o halde bu kişiye? Benim tavsiyem, önerim, asıl duygularıyla ve sorunlarıyla yüzleşmeye başlaması olacaktır.
4: Nasıl yani hocam?
5: İşte neyse sorunları, problemleri. Muhtemelen insanlarla ilişkilerde sıkıntılar yaşıyor. Hakları yeniliyor olabilir, sınırına giriliyor olabilir.
4: Orada nasıl bir tespit yapacak?
5: Karşılığını alamıyor
4: sorunu
5: olabilir.
4: Sorunu bulduğunda?
5: Tespit yapmasından öte bu duygularla yüzleşmek, olaylarla yüzleşmek ve olgun ve gerçekçi tepkileri yaşamak için kendisine izin vermeye başlaması gerekiyor. Mesela bu kişi bir danışmanlık sürecinde olsaydı, öfkelendiğinde, öfkelendiği bir durumu veya birkaç durumu, olayları anlatacak tabii ki. Şöyle oldu, böyle oldu, şu böyle güldüm, dedi, bu böyle yaptı. Güldü, anlatırken de güler zaten. Ya bana böyle yaptı der, güler.
4: Keyif
5: bana
4: alma böyle gülüncü güler. Değil yani.
5: Yok, bu. Keyif alma gülmesi değil. Bu bir acı gülme. Yani bunun karşısında çaresiz olduğundan ve bununla başa çıkamadığından bir gülme bu. İşte o duyguyu karşılayamadığı için, öfke duygusunu karşılayıp ifade de edemediği için, kendisine bunun için izin veremediğinden ne yapıyor? Bunu bir gülmeye dönüştürüyor. O zaman bu olaylarla gerektiği duygular şeklinde karşılaşması gerekecek. Yani birisi sınırına mı girdi? Birisi onun canını mı sıktı? Yapması gereken şeyi yapmayı öğrenmesi gerekecek. İlk önce o duygularını kabul edecek. Kendisinin de öfkelenebildiğini, kendisinin de kırılabileceğini, bunun kendisinin de hakkı olduğunu, neden bunları yapamadığına yönelik çocukluğuyla alakalı belki bağlantılar kurulacak. Belki annesi, belki babası, belki ailesi, belki yaşadığı ortam, kimler yetiştirdiyse. Bazı ailelerde çocukların duygularını yaşamasına pek izin verilmez. Sus ağlama, sus işte şey yapma. Ne bağırıyorsun, ne ediyorsun
4: çok
5: mesela.
4: Çok tehlikeli bunlar. Yani sus ağlama, sus. Yani, işte, yani abartı boyutundan
5: bunun,
4: bahsediyor.
5: Bu ne şekilde istikrarlı bir halde devam ediyor, evet, ona bak. Yoksa tabii ki hani ya sus ağlama denilebilir belki. Hani çok nadirattan veya duruma göre, olaya göre. O andaki hale göre.
4: Bastırılmayacak
5: ama. Ama evet, sürekli olarak duyguları bastırılan, bastırması gerektiğini öğrenen çocuklarda, eğer bastırmazsa çok daha büyük tepkiler alıyorsa, cezalarla karşılaşıyorsa, sus ağlama çarparım bir tane mesela. Yani böyle şeyler etraftan belki duymuşuzdur.
4: Evet evet.
5: Değil mi?
4: Bizzat yaşadık da yani hocam.
5: İşte ne ağlıyorsun, bunda ağlanacak ne var? Veya ağladığı için daha çok dövülen çocuklar. Mesela bazen görüyor, çocuk ağlıyor, bir tane daha vuruyor.
4: Ya da bisikletten mesela düşüyor, niye düştün? Bir i̇şte, daha dayak yiyor.
5: Hani niye düştün, başka bir şey. Oradaki duyguyu hedef alarak önemli olan, çocuğun davranışını değil de hatasını, mesela vazoyu kırdı. Niye vazoyu kırdın? O başka bir konu. Vazoyu kırdı, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Burada duyguyu hedef alan bir şey var. Mesela sıkıldı, bunaldı. Niye sıkılıyorsun? Sıkılmaya hakkı yok. Korkmaya hakkı yok. Ağlamaya hakkı yok.
4: Yani ebeveynler endişe ediyor. Çocuğum sıkıldı, çocuğum ağladı. Onu bastırmamaya gerek diyorsunuz yani.
5: Endişe ettiğimizi bastıracağız o zaman.
4: Biz endişemizi bastıracağız.
5: Biz endişe ediyoruz. O endişeyle nasıl başa çıkacağımızı öğreneceğiz. Şimdi geçen programlarda mesela şeyi konuşmuştuk. Yani bu hayat sıkıntıların da olduğu bir hayat. Bunu kabullenmemiz lazım. Çocuğumuz da sıkılabilir. Çocuğumuz da sıkıntı duyabilir. Bizim bunu da görmemiz lazım. Bunu da kaldırabilmemiz lazım. Çocuğumuza orada rehberlik edebilmemiz lazım ki çocuk da sıkıntılarıyla yaşayabilir bir hale gelsin. Hı-hı. Problemleri aşabilir bir hale gelsin. Bastırılan şey çözülmüş demek değildir. Bir haber çıkar mesela, yayın yasağı getirirsin, sorun çözülmüş olmaz. İnsanlar duymaz sadece, bu kadar.
4: Hı-hı. Problem ortada hala.
5: Problem ortada tabii ki. Şimdi burada da çocuk o duygularla ne yapacağını bilemiyor ve hı-hı, eğer o duyguları yaşarsa çok daha kötü olacağını öğrendiği için duyguları bastırmanın bir yolunu buluyor. Ama bastırılan duygular yok olmaz. Niye? Çünkü o bir enerji. Mesela siz şimdi çok öfkelendiniz diyelim, hı-hı, o size bir enerji verdi.
4: Evet.
5: Sen bunu bastırdın şimdi. Tutmaya çalışıyorsun.
4: Evet.
5: Zihnimizde canlandıralım. İzleyen ve dinleyenler de canlandırsın.
4: Ya da bir sevincini desek oradan.
5: Sevinç mi? Evet, öfkede kalalım.
4: Tam öfkede kalalım.
5: Değiştirmeyelim.
4: Tamam.
5: Sevince de sonra bakalım. Tamam. Şimdi ben bunu, bu öfkeyi, bu enerjiyi eğer tutarsam, hiçbir şey yapmazsam,
4: evet,
5: ne yapacağım bu enerjiyi? Bir şekilde bunu boşaltmam lazım. Bir kahkaha patlatırım.
4: Bu bilinçli bir tercih değil ama, değil mi hocam, kahkaha patlatmak yani?
5: Bu bilinç,
4: yani
5: bilinç dışı bir süreç.
4: Zamanla oluşan yani.
5: Aynen öyle, sürekli yaşanmakla ilgili. Siz zihninizde canlandırın. Bir kahkaha, hı-hı, patlatırım, o enerjiyi mesela çıkartırım.
4: Hı-hı.
5: Mesela bir el hareketi yaparım.
4: Evet.
5: O bitti. Enerjinin bir kısmını bölümü atarım. Veya dediğiniz neşe, hı-hı, kahkaha atacağım mesela, hı-hı, değil mi? Ama kahkaha atamıyorum, inlerim o zaman belki. Hı-hı. Bir ses çıkartırım, bir şey yaparım.
4: Evet, evet.
5: Veya mesela şöyle, hani şey yaparlar ya böyle, hı-hı, çok kahkaha atarken, gülerken, evet, ayağını, evet, yere vur. Bak, o enerjiyi atma.
4: Ya benim gece saatinde bir komik bir şey olduğunda mesela, oğlum çok şey olmasın diye hocam, kendini aynı sizin bahsettiğiniz gibi öyle sessiz gülüyor ki, ama yataktaki o enerjisini ben başka yerden hissedebiliyorum.
5: O enerji bir şekilde bir şeye dönüştürülecek. Hı-hı. Tamam mı? Ama bu bilinçli bir şekilde olduğunda, hani o an gece vakti, hı-hı, insanlar, evet, uyuyor. Hani bak, orada bir sıkıntı yok. Çocuk, evet, da bunun farkında, bunu yapıyor. Burada, evet, bir bastırılma, bir ezilme, bir yok sayılma yok.
4: Evet.
5: Ama bilse ki mesela ağladığında büyük bir tepki alacak. Ne yapıyor mesela? Yorganı çekiyor böyle.
4: Evet.
5: Ufak, hı-hı, ufak böyle hareketler mesela. Tamam mı? Örneğin. Hı-hı. Ve bunun devamında, bunun devamında, bunun devamında başka bir şeye dönüştürme dediğimiz reaksiyon formasyon mesela, ne yapacak? Aslında öfkelendi, çok sinirlendi ama gülüyor. Karşı tarafta adam bir şey yapıyor mesela, bu gülüyor böyle. Onu farklı bir hale dönüşüyor. Karşı taraf bunu garip olduğunu görür ama ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Yani ama garipser tabii ki, bu ne biçim bir şekil diye.
4: Yani bu arkadaşımızın da biraz psikoterapi sürecine bir ihtiyacı var gibi.
5: Yani
4: bir
5: duygularıyla anda sanki yüzleşmesi gerekecek. O duygularıyla daha işlevsel. Evet, yani şimdi burada bunu söyledik ama, hı-hı, arkadan gelen bir külliyat var sonuçta. Yani. Çocukluk travmaları var muhtemelen. Bunun bu kadar bastırılmasına sebep olan ortamlar var. Çünkü sonuçta bizim bütün patolojimiz aslında, hı-hı, psikolojik patolojilerimiz aslında hayatta kalma çabalarımızın yansımalarıdır. Yani bu çocuk anne babasıyla hayatta kalabilmesi için, ölmeyi kastetmiyorum,
4: evet,
5: duygusal olarak hayatta
4: iletişim
5: kalabilmek
4: kurabilmesi için.
5: Evet, iletişim, etkileşim anlamında hayatta kalabilmek için, survive dediğimiz durum.
4: Hı-hı.
5: Bununla başa çıkabilmek için böyle bir patoloji geliştirmiş ve bu patolojiyle hayatta kalmış. Sonra annesi babasından ayrılmış, kendi hayatını kurmuş, yuvasını kurmuş mesela.
4: Hı hı.
5: Ama bir anda bir şeyler pat diye değişmiyor.
4: Ya,
5: o kalan hal sanki bir refleks gibi, bir tik gibi
4: üzerinde
5: devam ediyor.
4: Kalmış.
5: Tabii ki onda kalıyor ve devam ediyor. Zaten karakter, kişilik dediğimiz şey böyle bir durumdur. Yani öğrenilen, kurulmuş olan bir yapıdır ve hayat boyu sürdürülür. Kişilik bozuklukları nedir? Bazı başa çıkma yöntemlerinin çok yoğun şekilde kullanıldığı, bazı taraflarında çok immatür, ilkel kaldığı bir durumdur. Hı-hı. Kişilik bozukluğu dediğimiz şey de budur zaten. Hı-hı. Karşı tarafı bazen saygınlığını alt etmek, karşı tarafı bazen değersiz görmek de gerekebilir duruma göre. Hı-hı. Ama mesela narsistik bir kişi sürekli bunu yapar. Sürekli olması zaten orada bir problemdir.
4: Problem.
5: Yeri ve durumuna ve zamanına göre uyumsuz bir şekilde bunun yaşanıyor olması. Hı-hı. Bazen ben Ben merkezcil davranmak durumunda kalabilirim, kendimi korumak durumunda kalabilirim, kendimi öne koymak durumunda kalabilirim. Ama bir narsistik kişi sürekli bunu yaptığı için zaten problemdir. Yani yerine, zamanına, durumuna uymayacak kadar sık yapılan veya hiç yapılamayan durumlardan kaynaklı zaten biz kişilik bozukluğu diyoruz. İşte burada da bazen gerçekten de sinirlendiğimde gülüp geçmem gerekebilir. Bazen gerçekten durumda, gerekebilir. Ama burada sürekli olduğu için bu bir problem.
4: Hmm. Bunun için de psikoterapi
5: ve alternatifini amaç de üretemediği için zaten problem. Hmm. Alternatifini de üretemiyor. Basma kalıp sürekli o devam ediyor. Bir tek o var elinde. Başka bir başa çıkma yöntemi yok. Hmm. Burada problem olan bu.
4: Peki hocam, siz psikoterapi seanslarınızla, ilişkilerinizde bu seansları belirlerken hastanın durumuna göre mi uzun tutuluyor, yoksa ona göre de kısa tutulabiliyor mu? Yani bir 2-3 seanslık hasta ya da
5: 2-3 seans yani çok
4: olmuyor
5: zor
4: mu?
5: 2-3 seans istişare gibi olur. Yaşanılan, ne yaşadın, ne oldu, ne yapabilirsin, yönlendirme, fikir, danışma. 2-3 seans ancak budur. Zaten bir seans tanışmadır. Hani ne yaptın, ne ettin, ne oldu, ne bitti. İkinci seans keza biraz anlamaya çalışma. Üçüncü seansta noktalama diyelim. Ancak bu kadar olur. Ama kişilik bozuklukları gibi veya gerçekten psikolojik bir problem, çalışılması gereken bir durum ise uzuyor. Evet. Yani normal, aslında olması gerektiği kadar oluyor da biz uzuyor diyelim. Üç seanstan fazla sürüyor yani, öyle diyelim. Evet. Yani çünkü bir narsistik kişilik bozukluğu mesela veya başka bir şey, depresyon. Bunun tedavisi, tanısının koyulması ve devamı ve arka planının öğrenilmesi. Çocuklukta ne oldu, yaşantılarında ne var? Geçen programlarda konuşmuştuk, depresyonun üç ayağı var demiştim. Evet. İşte birincisi aile öyküsünde kayıplar var mı? İkincisi işte geçmiş genlerde var mı depresyon? Üçüncüsü kişilikle alakalı. Biz bunları değerlendireceğiz, bulacağız, edeceğiz.
4: Bir zaten o bir süreç. Olmaz.
5: O bir devam eden süreç, kişinin getirdiği konuya, duruma ve kendisinin içgörüsüne, sorununun ne kadar yoğun olduğuna. Hani biraz önce konuşmuştuk ya ilk soruda, dört dörtlük narsist var, dört üçlük, ikilik, hafif, birlik var.
4: Çok hafif, daha hafif.
5: Aynen öyle. Durumunun hafif mi, orta mı, şiddetli mi olduğuna, kişinin içgörü ve farkındalığının zaten buna keza ne durumda olduğuna ve bizim koşullarımıza göre o süreci planlıyoruz. Ve başlıyoruz. Bismillah. Devam ediyoruz artık nereye doğru giderse.
4: Evet ya, tabii psikoterapide herkesin hani karşılayamayacağı bir bütçe olduğundan dolayı bu konuyu hani dinleyicilerim ara sıra söylüyorlar. Ben de yeri gelmişken bunu da bir merak ettim. Acaba hani 3 seansla oluyorsa 3 seansla kurtulabiliyor muyuz acaba diye. Tamam, konuyu detaylı bir şekilde anlamış olduk.
5: Yani şunun gibi bir
4: olduk.
5: Şey bu. Bak şöyle yapalım o zaman. Şeyi uzatıyorum ama.
4: Ben çeyrek ekmekle cerraha karnımı doyuracağım.
5: Cerraha gittin. Cerraha. Benzetme yapıyorum. Tamam. Biz bir cerrah değiliz. Peki. Ama dahiliye uzmanına cerraha gittin, dedin ki ya benim işte apandisitimde şöyle bir sorun var veya şurada bir şey var, safra kesesi. O da dedi ki tamam, bu alınacak. Alınması lazım. Sen de diyorsun ki benim 5 dakikalık param var. 5 dakikada al bunu. Diyorsun.
4: Anlıyorum.
5: Adam da diyor ki ya 5 dakika ben sana daha yeni narkoz vereceğim, yatıracağım falan, yok diyor, daha fazla şeyim yok. Hemen diyor, ben yatıp sen hemen kes al. Böyle bir şey yok.
4: Mutlaka.
5: Ne kadar
4: mutlaka
5: olması gerekiyorsa, ne kadar sağlıklı bir şekilde olması. Adam sonra o hızla yapayım derken yanlışlıkla fazla keser. Tam narkozun etkisi gelmez daha. İnim inim inlersin. Safra kesesini alayım derken yandaki damarı kopartır. Yani biraz somut bir örnek oldu ama
4: çok net
5: bu olmaz
4: örnek.
5: Yani.
4: Çok, evet.
5: Öyle olmaz. Çünkü her şeyin bir yolu var, yordam var. Bak burada fazladan uzatalım diye bir şey yok. Bir cerrah, ben çok seni bir saatte ameliyat edeceğim de ben keyfimden 5 saat yatıracağım seni orada diye bir şey yok. Ne kadar da olması gerekiyorsa o kadar da olur süreç. Yani bunun uzatılması yok, acelesi de yok. Acelesi de yok. Mesela bazen bazı danışanlar söyler. Ben ayda bir gelebilirim, 2 ayda bir gelebilirim. Yani o zaman ona göre bir fayda alırsınız yani 2 ayda bir gelmeyi.
4: Her psikoterapi olursa da her hafta.
5: Her hafta ben görmeyi öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü böyle yapılar sık görüşmeden olacak bir şey değil. Demir tavında dövülür demişler. Demir tavında dövülür. Yani demir öyle bir kor hale gelecek ki ondan sonra şekil alabilir, bir yumuşaklıkta olacak. Vurunca ancak biraz şekil alacak. Yoksa hiç ısıtmadığın bir demire vur babam vur, kırarsın ancak. Değil mi?
4: Evet.
5: Şimdi burada ben 2 ayda bir seni göreceğim. 2 ayda senin hayatında bir sürü şey olacak.
4: Değişik.
5: Yaşantılar olacak, durumlar olacak. Bizim konuştuklarımızı muhtemelen unutacaksın. Duygusal izi bile kalmayacak. Sonra sen geleceksin, bir daha görüşeceğiz. Sonra bir gideceksin.
4: Sonra
5: gideceksin,
4: da Serhat Hocam beni tedavi edemediniz mi olacak? Ha,
5: ondan sonra da Serhat Hoca olur, farklısı olur. Abi ben psikoloğa gittim, tabii, hiçbir işe yaramadı. Ne kadar gittin? Bir kez gitmiştim 10 yıl önce. Hı-hı. Bir işe yaramadı. Yaramaz tabii. Yani bu böyle bir şey değil ki.
4: Disiplin içerisinde yapmak gerekiyor.
5: Tabii ya, ama hayatın her yerinde böyle. Bak psikolojiyle ilgili değil. Sonra insanlar eğer zaten ne diyelim ön yargılıysa, hmm, ya bak şuna bak, hmm, her hafta çağırıyor diye şey yapıyor. Ama iyi de sen bir kursa gitsen, yabancı dil kursuna. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için, hmm, hocaya gittin. Karşısına, hmm, oturdun. Elif Bağ'ı açtın, bir kez baktın. Bir derste sen bunu öğrenebiliyorsan, bir derste Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenebiliyorsan gel o zaman, tamam sen gel.
4: Senin 10 dakikada da hallederiz.
5: Sen 2 ayda bir gel. Aynen. Fark etmez. Böyle bir şey yok. Hayatın hiçbir yerinde yok.
4: Mutlaka hocam.
5: İlk kez arabaya oturduğunda hemen öğrendin, hı-hı, mi 5 dakikada? Ya. Bisikleti hemen öğrendin mi 5 dakikada? Her şeyin bir yolu yordamı var. Bir sünneti var.
4: Eyvallah.
5: Hani sünnetullah dediğimiz değil mi? Tedricen, hı-hı, yavaş yavaş biriken bir bilgi var. Öğrenim böyle, hı-hı, bir şey. Sen bir anda bunu yapamıyorsan kendi hayatında aşamadığın şeyleri de bir anda yine aşamıyorsun zaten. Onu yavaş yavaş tedricen öğreniyorsun. Hı hı. Süreç bu.
4: Eyvallah. O, evet, konuya da açıklık getirmiş olduk. Ön yargılı çok insan var çünkü.
5: Var, gerçekten de öyle. Psikoloğa gerek yok. Hı hı. Özellikle Müslümanın ihtiyacı yok.
4: Yani geçenlerde hep babası zulmetti ya kızına, mesajda anlatıyordu hocam. Hani Müslümanın psikoloğu mu ihtiyacı olur? Müslümanın, hı hı, psikolojisi bozulmaz. Bu tabu. Bu tabuyu da inşallah, hı hı, sizin gibi kıymetli hocalarımız vesilesiyle kıracağımızı düşünüyorum. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, 0549 691 8080'den sorularınızı bizlere ücretsiz gönderebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Günün her saatinde numaranızı ekranda görmüş olduğunuz numaradan da Lale Gül TV izleyicileri iletebilirler. Sonrasında hocamıza biz burada yayında soracağız. Efendim, sıradaki soru şöyle. 19 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. Benim sorum şöyle: eşim çok inatçı ve kibirli. Ben medreseye gidiyorum. Her seferinde geç kaldın, ne kazanıyorsun sanki, paranı mı veriyorlar deyip beni çok öfkelendiriyor. Kadının çalışması haram diyor. Hep çalışan kadınları örnek gösteriyor. Çok kırılıyorum. Özür dilemeyi, suçunu kabullenmeyi bilmiyor. Bazen küsüyorum ama konuşsam hiç konuşmayan biri. O yüzden küsmüyorum gibi parantezle var. Artık, hı-hı, kafamda, bünyemde kaldırmıyor. Beni ilgisizlikten suçluyor. Ne yapmalıyım hocam?
5: Evet.
4: Evet, hocalık yapıyor hanım ablamız. Para almadığı için de öfkeleniyor
5: eşi,
4: mu diyelim.
5: Eşi suçluyor.
4: Evet, eşi suçluyor.
5: Evet, bir de çalışma haram diyor ama, hı-hı, orada yanlış bir şey var. Kadınların çalışması haram değil de. Kadın erkek karışık bir şekilde çalışmakta sıkıntı, evet, var. Ama bu erkeklerde de sıkıntı zaten. Sadece kadınlara özel bir mahsus bir durum değil. Kadınlar, yani erkek de kadınlarla de karışık çalışıyorsa, hı-hı, erkeğe de sıkıntı var. Hani erkek çalışabilir, kadın çalışamaz böyle ortamlarda gibi, hı-hı, bir durum yanlış anlaşılmasın. Orada yanlış bir bilgi var, taraflı bir bilgi var yani. Kadının çalışması yasak. Erkeğin çalışması da yasak öyle ortamlarda, hı-hı, aslında. Namaz kılmana izin vermiyorlarsa orada da çalışman uygun değil mesela erkek için. Böyle böyle durumlar var. Neyse. Eyvallah. O kendi ne diyelim?
4: Kalkan yapmış.
5: Kendine
4: biraz,
5: evet, iyi gelen tarafından, hı-hı, alıyor meseleyi, hı-hı, ama bir kadının kadın medresesine gidip kızları okutmasında nasıl bir haramlık olabilir? Estağfurullah. Öyle bir şey olmaz yani. Hatta çok da güzel bir iş yapıyor. Maşallah demek lazım. Çünkü ümmetin kızlarını dini öğretiyor, yetiştiriyor, evet. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Ama evet, para almıyorlar, doğru. Bunu Allah rızası için yapıyorlar. Zaten bu medreseler halkın yardımıyla dönüyor. Yani para da verilemiyor. Ufak tefek yardımlar falan yapıyorlar. Hani ben de biraz biliyorum. Hı hı. Mesela işte böyle önemli zamanlarda, kandillerde, işte önemli günlerde veya zaman bazı böyle dönemlerde yakacak yardım olabilir. Hı hı. İşte bazı böyle koliler hazırlıyorlar, Ramazan-ı Şerif'te gibi, değil mi? Hani o medreseler böyle biraz yardım
4: olan
5: etmeye çalışıyorlar. Aynen, ama böyle mutat bir maaş veremiyorlar. Hı hı. Özellikle kadın müderrislere. Çünkü aileyi geçindirmekle de yükümlü değiller. Böyle böyle durumlar var. Peki, onlar da Allah rızası için, hepsinden Rabbim razı olsun.
4: Amin.
5: Sayılarını çoğaltsın. Amin. Amin. Böyle bir hizmet yapıyorlar. Şimdi burada tabii yine eşle ilgili problemler. Bakın, yine tekrar karşımıza böyle bir konu çıktı. Yani sürekli dönerek, değil mi? Bizim, evet, bunlarla gerçekten başa çıkmak için çok uğraşmamız lazım. Yani eşine biraz buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Hı hı. Hanım da bundan artık sıkılmış. bu hanım kardeşimiz. Yani belki denenmiştir, belki yapılmıştır, belki söylense ben onları da çok yaptım diyecek ama şimdi aklıma gelen şunlar var. Eşinin bu süreçleri hoş görebilmesi, daha iyi hissetmesi, biraz daha belki yaklaşması için bu hanımın biraz daha fazla çaba sarf etmesi sanırım gerekecek.
4: Üç çocuğu var, 19 yıllık şekilde. Üç çocuk, ya 19 çocuk yıllık var, evlilik, talebeler.
5: Bir taraftan da medrese var.
4: Bir yandan
5: var.
4: Da adamla uğraşacak.
5: Yani ama çocuklara ne kadar bakabiliyor, bir de buna da bakmak lazım. Çünkü ben kendim hani şahit olduğum durumlar, medrese hocalarımızın kendi çocuklarına da bakamadıkları halleri de görüyorum. Veya benim annem müderristi, benim annem işte şeydi, benim babam hocaydı, biz onu hiç görmezdik, hiç onsuz büyüdük diyen şimdi yetişkinlerle de karşı karşıyayız.
4: Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?
5: Bunu da çok iyi tabii, normal karşılamıyorum yani, kendi çocuğuna da bakacaksın, çocuğun başında da olacaksın. Şimdi böyle olunca acaba diyorum bu taraftan da bir şey var da adam düzgün bir şekilde ifade edemiyor da bunu mu söylemeye çalışıyor? Yani bunun sıkıntısında mı acaba? Adam da düzgün ifade edemiyorsa, bazı insan çünkü sıkıntısını çok güzel ifade edemeyebilir. Tam böyle nokta atışı söyleyemeyebilir. Olayları birbirinden ayıramayabilir.
4: Dolaylı yoldan.
5: Evet. Anlatamadığından yani. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmek var. Bu ne demektir? Sen haklısın ama kendini güzel ifade edemediğin için bir çuval inciri berbat ediyorsun. Şimdi böyle bir şey de bak olabilir. Yani sen çocuklara fazla vakit ayıramıyorsun, çocuklara bakamıyorsun, bana da eve de çok vakit ayıramıyorsun, talebelerin vesairelerin, sorumlulukların biraz birbirine karıştı demeye çalışıyor olabilir. Çünkü böyle aileleri de ben görüyorum. O zaman bu hanım kardeşimiz biraz bunlara dikkat edecek. Yani eşinin, madem ki anlayışsız olarak atfediyor eşini, anlayışsız, anlayışsızlık da sıfırla yüz arasında bir derecedir gibi düşünelim. %100 anlayışlı, %0 anlayışlı mesela.
4: Evet.
5: Bunun arasında ne var? 10 var, 20 var, 30 var, 40 var, 50 var. Yani %40 anlayışlı, dereceler. %60 anlayışsız mesela gibi. Eşinin %0 olmadığını ümit ederek, birazcık anlayışı olan bir insan olduğunu ümit ederek, eşine öyle bir davranmalı ki eve, ona bir şey laf edecek bir koz bırakmayacak şekilde. Eğer bunu istikrarlı bir şekilde başarırsa bir bakalım o zaman nasıl olacak. Eğer hala hocalığını devam ettirmek istiyorsa evine de bakacak, çocuklarına da bakacak, medreseden de ona göre bir düzen isteyecek, ayarlayacak. Sabahtan akşama kadar belki olmayacak. 2 saat, 3 saat ders yapıp belki çıkacak. Belki bu gerekiyor. 3 tane çocuk var çünkü. Bir tane çocuğu olan veya çocuğu olmayan, bekar olan hocalar daha çok kalsınlar medresede varsa imkan. Tamam, ben şimdi genel söylüyorum. O zaman eşine hiç koz bırakmamış olacak. Bakalım o zaman eşi nasıl olacak?
4: Acaba sorun eşinde değil daha bendeymiş mi diyecek?
5: Yani ortaklaşa.
4: Ortaklaşa.
5: Eşi de güzel anlatabilse. Bunun güzel bir yolunu bulabilirlerdi. Ne küserek bu mesele hallolur ne başka şeyle. Geçen programlarda yine sıkı takipçilerimiz bilir, enerji kaçağından bahsetmiştim evlilikte.
4: Evet, çok güzeldi.
5: Şimdi böyle çözülemeyen sorunlar enerji kaçağına dönüşür. Acaba bu
4: ablada,
5: evet, hanım kardeş de medreseye mi çok vakit ayırıyor da bir enerji kaçağına mı dönüşüyor bu? Evden biraz uzaklaşmış oluyor, eşinden biraz uzaklaşmış oluyor. Bu da olabilir.
4: Ablamız diyecek ki sorduğuma pişman oldum hocam.
5: Niye? Kötü bir şey söylemiyorum ki.
4: Tabii ki. Tabii ki. Farkındalık ürettik.
5: Ne hatalı buluyorum, ne onu suçluyorum. Bu pencerelerden de baksın. Çünkü hiç kimse evi kötü olsun istemez, bir kişilik bozukluğu değilse.
4: Evet.
5: Eşi kötü olsun istemez. Bundan fayda sağlamaz çünkü. Eşi yıkılırsa kendi de yıkılır da.
4: Ya yuvası da yıkılır.
5: Yuvası da yıkılır. O yüzden eşini yok etmeye çalışmaz. Asıl düzeltmeye, kalkındırmaya çalışır. Adam da belki buna uğraşıyor ama kıra döke. Tamam mı? Çok da anlatamıyor olabilir. Beceremiyor olabilir ama söylediklerinde acaba bir haklılık payı var mı? Bir dönüp baksın. Çünkü gerçekten medrese hocalarında böyle bir yaşantıyı ben çok görüyorum. Yani çocukları, aileleri biraz daha arka planda kalıyor. Biraz arka planda kalıyor. Allah rızası için, hizmet aşkıyla, samimiyetle. Ama bu çocuklar mesela ya medresede büyüyor, annesini görmüyor, karman çorman bir şeyler. Hani ya babası eve gelmiyor, babası eğer hocaysa, hani böyle durumları da görüyoruz.
4: Evet.
5: Mesleğiyle evli anne babalar diye ben yıllar önce bir video yapmıştım. YouTube kanalımda benim bulurlar ve mesleğiyle evli anne babalar. Orada bundan bahsediyorum. Çok da güzel bir şeydi, bir
4: böyle
5: sohbetti.
4: Birkaç cümle
5: İşte tam bunu anlatıyorum. Yani sen evet bunu yapıyor olabilirsin ama aslında senin sorumlulukların da var.
4: Var.
5: Senin çoluğun çocuğun senin ilk sorumluluğun. Ümmetin çoluk çocuğu sonraki sorumluluğun. Bunlara da bakacaksın. Tamam bunu da yapacaksın anlıyorum. Ama bunlara da bakacaksın. Bunları arka plana atamazsın. Ama bir doktor için de böyle, bir mühendis için de böyle, bir psikolog için de böyle, bir yayıncı için de böyle. Sen burada kendini vakfedip evde çoluk çocuk bırakamazsın. Bu da senin görevin. Ama orası asli görevin. Çünkü sen ona evlenerek üzerine vacip kıldın. Sen onları devam ettirmek durumundasın. Sonra buralara da bakacaksın. Zaten ikisini birlikte yapan kazanıyor.
4: Yani ilk ailede ümmet olabileceğiz, sonra hizmet
5: ondan
4: edeceğiz.
5: Ondan sonra evet diğerlerine de tabii ki devam edeceğiz. Ama doktor da böyle, illa hocalar değil.
4: Yani.
5: Doktor sabah akşam ameliyat yapıyor, ne eve geldiği var ne bir şey böyle.

0: işte yine farklı bakış açılarından
1: Elhamdülillah.
0: problemlere empati yapabilmeyi de bize kattı. Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Var mı söylemek istediğin son
1: Yok.
0: dua babında bir şey?
1: cümlemizi yolunda muvaffak etsin.
0: Amin, amin. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Selamun aleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile psikolojik bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah rızası için zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
10: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Doğum kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
12: çocuğunuzun

0: Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
1: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz. Desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde de ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
1: 16 Mayıs 1992 Cumartesi Cebecibaşı Mescidinde yapılan sohbetten. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Bedir muharebesine kazanınca bir kafir dedi ki, Muhammed'in hak olduğu anlaşıldı. Gelin ona dönelim. Başkası da yok, bir kez daha deneyelim dedi. Uhud muharebesinde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslümanların duracakları mevzileri tayin etti. Sen şurada, sen şurada duracaksın diye. Oraya Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem 50 okçu koydu. İslam ordusunun arkasından gelen kafirlere ok atacaksınız, dedi. Bu okçuların başlarına kumandan olarak Abdullah İbni Cübeyr'i koydu, radıyallahu an. Bu, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ya halasının oğlu ya da başka bir akrabası. Onlara buyurdu ki, benden emir gelmeden buradan ayrılmayın. Size söz veriyorum, emrimi tutarsanız kazanacağız. Yine size söz veriyorum, emrimi tutmazsanız harbi kazanamayacağız, buyurdu. Harp başladı ve bir anda başarıldı. Öndeki askerler ganimet malını almaya başladılar. Okçular görünce biz de alalım dediler. Kumandanları durun yahu. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ne dedi bize? Benden haber gelmeyince ayrılmayın buyurdu dedi. Onlarsa o harp bitinceye kadardı dediler ve 43 kişi kumandanı dinlemeyip gittiler ganimet malı almaya. Kumandanla beraber 7 kişi kaldı. Oranın azaldığını gören pusudaki düşman ordusu 250 kişi cem olup önce oradakileri kılıçtan geçirdiler. Sonra ordunun arkasından girip önünden çıktılar. Az kaldı, tamamen İslamiyet gidiyordu. Dikkat edin, neden sebep? Bu iki yamalı maldan sebep. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dişi şehit edildi, komaya düştü. Talha radıyallahu an Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi yerden kucağına alarak tenha yere getiriyor. Bir taraftan düşmanlar ok atıyorlar. Hazreti Talha Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi yere koyuyor, onlara karşılık veriyor. Onları def edip tekrar Efendimiz'i kucağına alıp götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ok vurmasın diye miğfer başında. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayıldı ve gözlerinin beyazları miğferinin altından ışıldamaya başladı. Sahabilerin dağıldığını görünce ''Bana gelin ey Allah'ın kulları'' diye seslenmeye başladı. Duyan geldi, duyan geldi. Onlara ''Ne oluyor size?'' dedi. Onlar da ''Biz kötü bir haber duyduk ya Resulallah, siz öldünüz diye'' dediler.
3: "Demek ben ölürsem beni bırakıp kaçacak mısınız?" buyurdu. Böyle olmuştu. Şeytan bir insan kıyafetine girerek "Muhammed öldü!" diye bağırıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Kamiye isimli bir hain de yine aynı böyle bağırdı. O savaşta 70 kişi şehit verildi ve niceleri de yaralandı. Şehit verilmesinin sebebi, Bedir muharebesinde 70 esir aldınız, niye onları serbest bıraktınız diye Uhud'da da 70 şehit verildi. Bu işlere akıl ermez. Kafirler Uhud'dan defolurken dediler ki, sizin işinizi Bedri Sura'da tamamlayacağız. Burası bir panayır yeridir ki senede bir kere toplaşırlar. Orada satılacak şeyleri satarlar, alınacak şeyleri alırlar. İşlerini yerine koyarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü duyup, Uhud savaşını da kazanınca müşriklerden biri dedi ki, Muhammed'in haksız olduğu anlaşıldı. Ey insanlar dönün bize sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala da Ali İmran suresinin 149. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu mealen. Ey o iman etmiş olan kimseler! Eğer siz bozguna uğradığınızda münafıkların Muhammed peygamberi olsaydı yenilmezdi. O halde eski dininize dönün gibi sözlerini dinleyerek o kafir olmuş kimselere itaat edecek olursanız sizi ökçelerinizin üstünde kafirliğe çevirirler de sonra siz dünya ve ahireti kaybeden kimselere dönüverirsiniz. Buradaki itaat nedir? O müşriklerin bize gelin sözünü dinlemektir. Ben sizi bugün kayırmadım diye sizi dostluğumdan sildim zannetmeyin. Bu ders kıyamete kadar lazım size. Büyük sözü tutmayanın hali budur. Ben sizi Uhud'da galip kılmadım diye sizi bıraktım zannetmeyin. İlk başta ben sizi kazandırdım, sonunda sizi galip kılmadım diye dönmeyin. Ben yine sizin Mevlanızım, merak etmeyin buyuruluyor. Şöyle devam eder ayeti kerime. İlahlıkları hakkında Allah Teala'nın hiçbir delil indirmemiş olduğu putlar gibi aciz şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle yakında o kafir olmuş kimselerin kalpleri içerisine korkuyu salacağız. Onların sığınacakları yer ise ancak o cehennem ateşidir. O zalimlerin ikametgahı olan cehennem ne kadar da kötü olmuştur. Bana geliyor ki Allahu Teala bu üç ayeti buyurunca sanki dördüncü ayeti kerimede gelin müzakere edelim. Bu iş nasıl başınıza geldi buyuruyor. Buyur ya Rabbi. Şöyle devam buyuruluyor bir sonraki ayeti kerimede. Andolsun ki gerçekten siz onun izniyle onları çokça öldürerek hissiz bırakırken Allah size vermiş olduğu yardım sözünde sadık olmuştu. Nihayet o Allahu Teala size zafer ve ganimet gibi sevmekte olduğunuz şeyi gösterdikten sonra telaşa kapılıp düşmanınızdan korktunuz. O bırakmamanız emredilen mevzileri terk edip etmeme işi hakkında çekiştiniz ve ganimete meyledip peygamberimin emrine isyan ettiniz. İşte o zaman yardımını sizden çekti. Ve El-Enfal suresinin 46. ayeti kerimesi mealen. Allah'a ve Resulüne itaat edin, çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız ve kuvvetinizi temin etmek üzere arkanızdan esen rüzgarınız kaybolup gider. Bir de kâfirlerle muharebede bozguna uğramamak için sabırlı olun. Şüphesiz ki Allah'ın yardım ve desteği sabırlı olanlarla beraberdir. Mevzu bitti. Ne anladık şimdi? Anladık ki Uhud muharebesinde yarıya kadar olan galibiyetin sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü dinlemektir. Sonraki yani yarıdan sonraki mağlubiyetin sebebi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne muhalefet etmektir. Yani söze uyarsak ittiba kazandırıyor. Düşman silah geliştirmek için ne yapıyorsa siz de onu yapın. Atom, top, tüfek yapmak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Ya Erhamer Rahimin, bizleri yolundan ayırma. Hayırlı kullarınla karşılaştır. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Kasım 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
5: Elhamdülillahi allazi hadana li hada ma kunna lehtedi levla en hadanallah ve ma tevfiqi yu'tasami illa billah laqad ja'at rusulu rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed, Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahumme salli ala sayyidina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz meclisimizi mübarek eylesin, ilim meclislerine dahil eylesin, faziletlerine nail eylesin, cümlemizi şu saatte affı mağfiret eylesin, dağılmadan cümlemize beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Attığınız adımlarınıza hac, umre sevapları ihsan eylesin. Amin.
6: Şimdi Selman Farisi Hazretleri'nin kıssasını anlatayım. Çok eskilerden bir anlatmıştım var, 20-25 seneler evvel. Onda belki kaydı bile yoktur yani. Kaydı olmayan dönemler olabilir. Veya varsa da çoğu kayboluyorlar. Çok önemli bir kıssa. Tarih-i Dimeşk'te İbn-i Asakir zikrediyor. Ondan sonra İmam Zehebi Tarih-ül İslam'da zikrediyor. İşte benim önümde kitap İmam Bülkini'nin Et-Tezkiratül Bülkiniyesinden okuyacağım. Şimdi biz Hazreti Selman-ı Farisi'nin ne kadar büyük adam olduğu, Nakşibendi silsilesinin başında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den manevi yolu direkt o almış. Ondan Hazreti Sıddık'ın torunu Kasım bin Muhammed 7 fakihten biri o zat almış. Ondan Cafer-i Sadık almış. Ondan Beyazıt Bestami almış. Kolun başında Ebu Bekir Sıddık'tan sonra duran isim Selman Farisi. Radıyallahu Teala. Sahabe-i kiram onu çok sevmiş. Ona çok değer vermişler. Fars milletinden olduğu halde, Arap asıllı olmadığı halde, Arap milletinden bile değil, nerede kaldı Ehl-i Beyt'ten olsun. Fakat muhacirler demişler Selman minna. Çünkü hicret ettiği için ta nerelerden gelmiş efendim Fars diyarından, şimdiki İran tarafları, oradaki bir kariye bilmiyorum şu andaki adı var, Cey diyor, bir de Ecnent diyor, Ecnent denen yer işte, İran tarafındadır şimdi. Tabi o zaman bu şimdiki gibi İran sınırı yok da, o bölgeler Fars diyarı diye geçiyor o zaman. Kisra'nın memleketleri, Mecusilerin yurdu. Hristiyanlık da yok oralarda, Mecusilik var o dönem. İslam'dan önce oralarda Rum tarafı, Bizans tarafı, bu buralar, bu bölgeler yani İstanbul, işte Bursalar, buralar da nasıl Hristiyanlık var. Ama Acem diyarında o zaman Hristiyanlık yok. Mecusiyet var, ateşe tapmak var. Yani ehli kitap da değiller. Bu tarafta ehli kitaplık var, o tarafta ehli kitap da yok. Ve onun için muhacirler diyorlar ki, biz nereden geldik muhacir olduk? Mekke'den geldik. Bu da nereden gelmiş? Ta Fars diyarından gelmiş. Bu da muhacir sayılır, bizden sayılır diyor. Ensar da diyorlar ki, Selman minna. Selman bizdendir, Ensardandır. Niye? Diyor, siz hicret başlamadan evvel, bu burada Medine'de köleydi. Yani bu zaten Medineli olmuş. İslam'dan sonra gelmemiş ki buraya. İslam'dan önce gelmiş. Yani siz Medine'ye geldiğinizde Selman vardı. O zaman diyorlar, bu Ensar'dan olmuş. Yani kapışıyorlar, yarışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyuyor. Hane-i saadetlerinden, mescitte tabii konuşulan şey, o zaman şimdiki gibi duvarlar, muallahu öyle bir şeyler yok. Perdelerle şey olmuş, hurma lifleriyle aralar bölünmüş. Oradan çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Selman minna ehlel beyt. Ne muhacirlerden ne ensardandır. Selman benim Kur'an-ı Kerim'de işte methedilen, diyutahira, tathira, Allah sizi tertemiz kılmış, beyan edilen illel meveddete fil kurba, kullâselikum aleyhe ecran illel meveddete fil kurba. Habibim söyle ki, bu dini size tebliğ ettiğimden ücret istemiyorum. Hiç para istemedim kimseden. Ancak akrabamı sevmenizi istiyorum. Onun için ehl-i beyti sevmek farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır ve Müslüman olmanın ücretidir. Bu dine davetin, tebliğe bize ulaşan tebliğin ücreti, ehli kurbayı yani yakın akrabayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslüman olan akrabasından tabi bahsediyoruz. Ehl-i beyt onlar oluyor, onları sevmemiz bize farz ediliyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne fazilet tanıdı Selman Efendimiz'e? Benim diyor, Hazreti Ali neyse, Fatıma, işte Hasan, Hüseyin nasıl ehli beytimdir? Selman da bizim ailemizdendir, hükmen ehli beyttendir diyor. Mesela bu Ensardan, Muhacirden başka bir sahabe, akrabası olmayanlara söylenmiş bir şey değil. Sırf Selman'a söylenmiş, Arap bile olmadığı halde. Çünkü neden? Bakalım neden? Niçin bu kadar bu zata fazilet verilmiş? Mumanevi yol ona nasip edilmiş. Bu kadar sahabe var. Diğer yollar Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali Efendimiz'den gidiyor. Hasan-ı Basri tarikiyle. Nakşi yolu bir tek. Selman Fahri, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den geliyor tabi. O başta Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den geliyor. Bütün tarikatler iki sahabiden geliyor. Dört halifenin ikisinden geliyor. Ya Hazreti Ali'dendir, ya Hazreti Sıddık'tandır. Fakat Nakşi dışındakilerin hepsi Hazreti Ali'den geliyor. Bir tek Nakşibendiye, Sıddıkiye diye isimlendirilmiştir. Hazreti Sıddık'tan geliyor. Ve Hazreti Sıddık'ın silsilesinde de kimden geliyor? Selman-ı Farisi'den geliyor. Şimdi Selman-ı Farisi'nin Fars olması da bir alem. Çünkü bir gün dizine dokundu sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında otururken ne buyurdu? لَوْكَالَ الْاِيمَانَ عَدَى سُرَيَّا لَنَا لَوْ رِجَالٌ مِنْ هَوْلَى. İman dedi Süreyya yıldızına. Süreyya, şimdi Türkçesi Ülker yıldızı mı ne diyorlar? Onlar bir küme yıldız yani. 5-6-7 yıldız birleşince küme oluyorlar ya. Yıldız grubu yani. Onun adı Süreyya. Yani Türkçesi herhalde Ülker diye geçiyormuş onun. Siz ancak yediğiniz Ülker'den haberiniz var. Başka bir şeyden haberiniz yok. İman diyor Süreyya yıldızına çıksa diyor, kaçsa diyor, dünyada iman yok. Arasa bulamazsın. Bir yerde yok. Süreyya neresi yani? Ben uçak kalktığını duymadım da. Gidiyor mu Türk Hava Yolları falan? Bir şey yok. Ondan sonra iman Süreyya'ya çıksa لَنَا لَوْ رِجَالٌ مِنْ هَاوْلَى. Dizine vurdu. Bu Selman var ya, bunun bazı adamları, kendi demedi, bu zaten artık beni bulmuş diyor. Bunun kavminden, Fars'tan, Farslardan gelecek bazı zatlar elbette o imanı oradan alırlar. O kadar ferasetli, ondan sonra gayretli, ciddiyetli İslam'ı, efendim İslam'a hizmet edecekler diye beyan etti. Bu hadis kimin hakkındadır? Bütün muhaddislerin ittifakıyla Ebu Hanife, İmam-ı Azam Efendimiz'den bahsediyor. Çünkü hakikaten din-i mübisten bütün fıkıh meselelerini ilk müçtehit olarak o çözdü. Ve o Fars milletinden olması hasebiyle. Ondan sonra, şimdi Nakşi silsilesine bakıyorsun. Bestamiler, Ebu'l-Hasen-i Karakani'ler, Ebu'l-Faremedi'ler, Yusuf-ı Hemeddani'ler, ondan sonra efendim Abdülhalik Hucduvani'ler, ondan sonra gelen silsile-i aliyemize ricalinden efendim Arifli ve Geliler, Mahmud İncir Fahneviler, Muhammed Baba Semmasiler, Hacı Ali Ramiteniler, ondan Seyyid Emir Güleller, Muhammed Ban Şah-ı Nakşibendler, Kaddesallahu Sıramül Aliye, Alaaddin Attar Efendimiz, ondan sonra Yakub-ül Çerhül Hisariler, Ubeydullah Ahrar Semerkandiler, efendim Derviş Muhammed Efendimiz, Kadı Muhammed Zahid Efendimiz, Hacı Emkeneki Efendimiz, ta İmam-ı Rabbani'ye kadar, ki Muhammed Baki Billah da Afgan asıllıdır. O da buna dahil olabilir, İmam-ı Rabbani Şeyhi. Bütün bunların hepsi hangi milletten? Ekseriyetle konuşuyorum, tam teferruatına belki inmemişim ama biliyorum yani, araştırmalı neticesinde ki bunlar hep Fars milletindendir. Şimdi Nakşi silsilesi de bunlardan geliyor ve silsilede Selman Farisi'den geliyor. Hadis-i şerifte de iman Süreyya'ya kaçsa bunun adamları, bunun milletinden gelecek bazı büyük rical imanı oradan alıp çıkaracak buyuruyor. Şimdi onun için Nakşiliğin hizmetleri, bak Rusya işgal etti Türkiye Cumhuriyetleri ve 70 sene ne ezan, ne cami, ne cemaat, ne cuma, ne bir şey, ne kabir, ne türbe, bak 70 sene. Ağaç kovuklarının içinde 70 hafız yetişti. Büyük bir ağaç var Semerkant'te. Ağacın içinde gizli gizli giriyorlar, çıkıyorlar çocuklar. 70 hafız yetişmiş. Sovyet-Rus döneminde. Kovukta. Şimdi şurada bizim 18 sene ezanı Türkçe ettiler, bir şeyler ettiler, bir baskı, bir bilmem ne. Memleketin halini görüyor musunuz? Namaz kılan kaldı mı? Namaz kılan kaç kişi var? 5 vakit namaz kılan Türkiye'de kaç kişi var? Sabah namazında camide kaç kişi var? Bak ne hale geldik 18 senede. 70 sene o Rus orada inim inim inletti ki buraya da benzemez oradaki zulüm. Ama yine her şey aslına rücu eder ve Rusya bunu ilan etti. Dediler ki biz dediler her şeyle baş ettik, Nakşi tarikatıyla baş edemedik. Niye? Çünkü Nakşilerde sesli zikir yok. Bağırmak yok, çağırmak yok. Adam otobüste dururken zikrini yapıyor. E sen şimdi yasak edeceksin. Neyi yasak edeceksin abi? Adamı geldiler, Süleyman Efendi'nin, Sofu Süleyman Efendi, o meşhur Silistreli Süleyman Efendi başka, Allah rahmet eylesin, o da mübarek zat da, bir Sofu Süleyman Efendi vardı Fatih'te, onun çok cemaati yaygın değil. Hurşit Efendilerin eski şeyhi, efendiden evlenme, efendiye bağlanmadan, Hurşit Efendiler daha gençliklerinde evlenmeden o zata intisap etmişler. O Sofu Süleyman Efendi mübarek bir zattı, çok alim olmamakla beraber. Alaaddin Efendi babamızın hapishane arkadaşı, beraber hapiste yattılar. O mübareklere hep kürek çekme cezaları vermişler, neler vermişler falan. O Süleyman Efendi'nin bir talebesi gitti mezarının başında oturdu, Yasin okuyor. Gittiler efendim, gözlerini kapamış, işte rabıta yapıyor, ne yapıyorsa. Yasin Şerif okurken, birden, tabii sessiz ıssız o zamanlar, işte 50'lerden önceyi konuşuyoruz. Rahmetli Menderes'ten önceki dönemler işte. Omzuna birisi böyle tıkladı. O da dedi, Allah Allah, keşfim açıldı herhalde dedi. Zuhurat görüyorum dedi falan. Bir de baktı, polis. Ne oldu dedi. E dedi, ne yapıyorsun burada dedi. Bir şey yapmıyorum, kabir ziyaret ediyorum. Ne okuyorsun dedi burada. E dedi, Yasin okuyorum, ne yapayım bir şey. Bağırmıyorum, çağırmıyorum, hepsi okuyorum. Ama gözünü kapattın dedi. İşte dedi, o gözünü kapattın ya, o tarikat oldu dedi. Suç dedi, aldı götürdü onu. Gözünü kapattın diyor. E şimdi adamla nasıl baş edeceksin? Sen sabaha kadar gözünü kapatıyorsun, o zaman seni al, nereye götürelim yani. E şimdi sessiz sessiz durursan, İçinden zikir yaparsan, efendim gözünü bile yummayacaksın. Öyle bir zaman oluyor ki bazı kere, gözünü yumsan tarikat oluyor yani. Öyle de tehlikeli zamanlar var. Ama Rusya bile itiraf etti, her şeyle baş ettik ama Nakşi tarikatı dedi. Çünkü bu tarikat şeriattan ayrı bir şey değil. İslam'ın ta kendisi. Bu İslam'ı muhafaza etmek için. Bugün tasavvuf ehli olmasa camide de cemaat da kalmayacak yani. Yine bakıyorsun ekserisi tasavvuf ehli namaza geliyor, cemaate gidiyor. Bereket. Onun için bu Buhara'da, Özbekistan, Tacikistan'da Yakup Çehri Hazretleri var. Tabi o zaman oralar bir eyalet sistemi gibi eski dönemde hepsi bir sayılır. Tabi şimdi sınırları çizmişler. Türkmenistan'da var Yusuf Emedani Hazretleri. Geri kalan 10-11 silsilemiz hepsi Buhara, Semerkant, Şehri Sebz'de. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hep bunlar Hazreti Selman'ın kavminden. Hazreti Selman'ın kavminden. Hakikaten sonunda yine Hazreti Mehdi sıkıştığı zaman da yine yardım nereden gidecek? Horasan'dan gidecek. Horasan dediği nere? Türkmenistan, Türkistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin diyarı. Burada tabii inşallah Türk milletinin de Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. O Fars değil. Ahmet Yesevi Hazretleri Türklerdendir. Yusuf Emedani Hazretleri'nin halifesidir. Abdülhalik Hücvani Efendimiz'in abisidir maneviyatta da yani. Ahmet Yesevi Hazretleri. O yurtlardan yine dünyanın sonunda bile her şey aslına rücu eder. Hazreti Mehdi sıkışacak. Yine yardım nereden gelecek? Horasan'dan gelecek. Siyah sancaklar. Onun için iyi niyetle, ihlasla ekilen tohumların mahsul vermemesi mümkün değildir. Mutlaka verecek. Selman Farisi'nin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sahabi içinde Rumlardan vardı Suheyb-i Rumi, Habeşlerden vardı Bilal Habeşi. Habeşliler Arap değil biliyorsunuz. Lisanları da Arapça değil. Arapça kelimeler bayağı var içinde ama onlar da Arap değil. Farklı ırklardan var. Ama Fars milletinden Hazreti Selman öne çıkıyor. Ve o zatın bereketi bütün efendim Türkiye Cumhuriyetler, Özbekistan, Tacikistan her taraf ve kıyamete yakın Hazreti Mehdi'ye yardıma gidecek orduya kadar hepsi iman Süreyya'ya kaçsa bunun adamları, bundan gelecek olanlar onu oradan alırlar. Hadis-i şerifenin müjdesine mazhar olmuşlar. Yani bize biraz daha yakın geliyor bu işler. Biz de mazhar olacağız inşallah. Zaten bu mübarek yola intisap Hazreti Selman'ın radıyallahu anh silsilesidir. Hazreti Sıddık'ın silsilesidir. Efendim onların bereketleri zaten geliyor. Babamızdan, dedemizden, bizden çocuklarımıza ulaşacak inşallah. Belki biz büyüklerimiz kadar ibadet edemiyoruz, zikredemiyoruz, fikredemiyoruz, rabıtamızı, murakabemizi düzgün beceremiyoruz. Bizden sonrakiler belki bizden de beter olabilirler falan ama mutlaka itikat, inanmak ve sevmek bile, itikat ve muhabbet bile insanı yarın ahirette kurtarmaya kafi gelecek olduğuna dair müjdeler vardır. Hiç olmazsa inkar ehlinden olmamak, buğz ehlinden olmamak, sevmek bile akıbet o çoluğumuzu, çocuğumuzu bile ne yapacak? Bugün belki namazsız, abdestsizler var zürriyetimizde. Biraz yana bele sapanlar, vuranlar var. Ama hep bu büyüklerin himmetiyle bizlerin babalarının ihlasları, onların dedelerin ihlasları biz de ne kadar becerebiliyorsak bizden sonrasına da bu bereket sirayet edecek inşallah Rahman. Sen buraya geldiysen, Allah için adım attıysan, birkaç saatini bu sohbete ayırdıysan bunu yedi neslinden sonra bereketini göreceksin inşallah. Merak etme Müslüman, merak etme. Boşuna iş yok. Biz ecrini zayi etmeyiz Allah buyuruyor. Bak, Antakya'da duvar devrilecek, yetimlerin duvarını tamir ettirmeye Mevla. Kimi gönderdi? İki tane peygamberi gönderdi. Musa aleyhisselam, Hadır aleyhisselam, nübüvveti ihtilaflı olmakla beraber nebi olduğu kuvvetlidir, rivayet kuvvetlidir. Bir de Yuşa aleyhisselam o zaman peygamber değil ama sonra o da peygamber olduğu kesindir. O zaman için peygamber olmadığından iki peygamber diyoruz. Ama öbürü de sahabe, peygamberin sahabesi o dönemde tabiinden Yuşa aleyhisselam gibi bir zat. Ki sonra peygamber olmuş. Üç peygamber denebilir burada. Bunları gönderiyor, Antakya'daki yamulmak üzere olan duvarı tamir ettiriyor. Yani Musa aleyhisselam bile akıl erdiremiyor. Ya yemek istedik, ekmek istedik, kimse bize bir şey vermedi, sen de gelsin duvarlarını bedava tamir ediyorsun. Sen bir bari parasız, bursuz çıkmışık yola, Bari desin şu duvarı ben tamir edeyim, dişine bana bir kuruş verin, bir ekmek alırdık diyor. Hızır Aleyhisselam diyor, sen ledün ilminden şu anda haberdar değilsin. Ben senden söz almıştım, karıştırmayacaksın, bak yine karıştırdın işi. Neyse sana izah edeyim diyor. Kehf suresindeki mesele, ayet-i kerimeyle geçiyor. Ve emmel cidaru, o duvara gelince diyor anlatırken, fekâne li gulâmeyni yetîmeyni fil medîne. Şehirdeki iki küçük çocuğun duvarı, yetim. İkisi de yetim. Yetim zaten küçüğe denir. Babası pulu erdikten sonra yetimlik kalmaz fıkha göre. Ve kâne tehtev genzüllehuma, o duvarın dibinde ne vardı diyor? Gömü, hazineleri var. Yani işte altın gömmüş babaları. Para kimin hakkı? İki yetimin büyürseli ondan ama. Büyüyene kadar duvar yıkılırsa, duvar yıkılırsa meydana çıkar kazıda şurada bir komşuları görür. E onlar da alırlar. E parayı bir yetime mi saklayacaklar? Yerler içerler. Ama diyor ve kâne ebûhuma sâliha. Bu çocukların babası salih bir zat idi. Babaları öldü. O sağ olsaydı bize ikram ederdi peygamberlere. Babaları salih idi. Ama bu yetimler de böyle küçük kaldılar. Hazinede duvar yamulunca tehlike atlatıyor. Efendim bize ekmek yemek vermeyen cimri adamlar kalkacaklar hazineyi yağmalayacaklar. Bu daha mı iyi olacaktı şimdi? Sen ledün ilmini bilmiyorsun. Bak Mevla bana bildirdi bunu böyle yap. Ben kafadan iş yapmıyorum diyor. Ve ma faaltu an emri. Ben bu yaptıklarımı kendi emrimle işimle yapmıyorum diyor. Ledün ilmi manevi ilim böyle bir şey. Ülül azim peygamber kitap sahibi peygamberin yani vakıf olamadığı bir sır elde olan beyde olmaz meselesi. Ve yine hadis-i şerifte Buhari'de de geçiyor. Musa aleyhisselama ne diyor? Ente ala ilmil allemeni allemekeullah. Sana bir ilim verilmiş, Allah sana öğretmiş. Ben onu bilmem ama ene ala ilim, ben de bir ilim üzereyim. Allemeni Allah, onu da bana Allah öğretmiş. La te'alemu ente, o ilmi de sen bilemezsin ey Musa diyor. Şimdi bu ledün ilmiyle o duvar tamir ettiriliyor. Sebebi hikmeti beyan edilmez adedinde ve kâne ebûhuma sâliha, babaları salih bir zat edilmeye diyor. Tefsirlerde, hadis-i şeriflerde zikrediliyor ki direkt babaları değilmiş. Yedi gerisindeki göbek dedeleriymiş. Yedi gerideki dedelerinin salih olmasının bereketiyle o çocukların yedinci torununun duvarı yamulmuş, Allah Teala üç peygamber yolluyor, duvarı tamir ettiriyor. Neden? Yedi geride salih bir zat var. Onun için ben bugün bir şey yapıyorum, efendim bundan ne çıkar, ne çıkmaz, ne getirir, ne götürür, evhama lüzum yok. Biz tohumu atacağız. Adımımızı bu yola atacağız. Salih amelimizi yapacağız, iyiliği emredeceğiz, küçükten ne edeceğiz? Kar zarar hesabı bakmayacağız. Yücahidine fî sebîlillâhu lâ hâfûne lehmetelâin. Allah yolunda dinin hakim olması için cihat yapacağız. Bugünün cihadı vaaz etmek, nasihat etmek, talebe yetiştirmek. İyiliği emretmek, kötülükten ney etmek. Bugün kılıç cihadı sökmez. Durum onu göstermiyor. Ha, Yunan saldırır, Rus saldırır, Allah muhafaza. Onun da vakti gelirse Allah muhafaza gelmesin de o olursa o da lazım gelir. Ama bu millet Müslümanın çocuğu, biz buna ne yapacağız yani? Mecbur nasihat yapacağız. Talim terbiye yapacağız. Tenkit edenin tenkitinden korkmazlar. Aldırmazlar. Bana şimdi herkes akıl veriyor. Onun hakkında konuşma, bunun hakkında ne yapın? Herkese hoşaf soğut, kuyruk salla. Hepsi de seni severler, hepsi de baş tacı ederler. Bütün camilerde de seni vaaz ettirirler. Evvelce ediyordum. Ama kim ne demiş, kim beni sevmemiş, kim beni beğenmemişe bakarsam bu din zayi olur. Bizim vazifemiz hak bildiğimiz yolda istikamet, bit. Taviz vermeden. Ama bunun bereketini siz de göreceksiniz, biz de göreceğiz inşallah. Allah dinini muhafaza edecek. Sana da ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Burada hiçbiriniz gelmeseniz benim de size ihtiyacım yok. Ben de gelip bir şey konuşmasam Allah'ın bana da ihtiyacı yok. Bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. Biz bu dine hizmet edeceğiz kardeşim. Bu sohbetler öyle rastgele gelip toplanıp dağılmak değil. Biz öyle herkes gibi işler yapmıyoruz. Burada farklı mevzular konuşuyoruz. Farklı dertleri dile getiriyoruz. İslam'ın, Müslüman'ın, ehli sünnetin meselelerine temas ediyoruz yani. Birbirimize hürmet ederek, şey ederek, tamam zikredersin, fikredersin, ibadete bas çıkarsın gidersin. Ama sohbetsiz din yürümez. İlimsiz din yürümez. Ayet hadis okumadığın zaman bu insanlara bir şey veremezsin yani. Veremediğin zaman da tamam yani. Büyüğümüzdür, küçüğümüzdür, alimdir, salihtir. Gidersin, elini öpen, ziyaret edersin, duasını alırsın. Ama ilim almak da lazım. İlim almadığın zaman da, şuur almadığın zaman seni biri saptırabilir. Saptırabilir. Onun için bizim yolumuz kitap ve sünnetle mukayyettir diyor Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Tasavvuf, tarikat, Kur'an ve sünnete dayalı ve ilim sohbetleriyle birlikte olursa faydalı olur. Yoksa biraz yani insanı biraz da şey de edebilir yani. Nasıl olsa ben ahiretimi kazandım, bir yola bağlandım, tamam kim ne yaparsa yapsın deme lazım. Bu tehlikeli olur. İlmuna hâzâ mukayyedun bil kitâb ve sünne. Bizim ilmimiz diyor Cüneyd-i Bağdadi hangi ilimden bahsediyor? Bu manevi tasavvuftan bahsediyor. Kitap ve sünnetle mukayyettir. Biz Efendi Hazretlerimizden böyle gördük. Devamlı ayet, hadis. Ayet, hadis, ayet, hadis, fıkıh. Akaid, tasavvuf. Bütün mesele ilimle tamamlanır. İlimsiz hiçbir yere varamayız. Bu zamanda Vehhabiler, Selefiler, Şiiler, efendim mealciler, tarihselciler, her yer zehirini kusuyor. Televizyonlar onların elinde. Kürsüler onların elinde. Makam mevkiler onların elinde. Efendim, dekanlıklar, ilahiyatlarda şurada burada onların elinde. Dini kurumlardan bahsediyorum. Ben siyasetten, dünya işlerinden anlamam. Ondan bahsetmiyorum. Din adına konuşan noktalardan bahsediyorum. Bunların çoğu onların eline geçmiş. Çoğu. Ehl-i sünnet insanların sesleri cılız çıkıyor. Çok zayıf kalmışlar aralarında. Onlar da biraz medeni cesaretleri yok maalesef. Yani durum vahim. İtikat gidecek, kaderi inkar arttı, mezhebi inkar arttı, hadisleri inkar arttı, ayetlere itiraz başladı. Buna değiştirmek lazım, reformistler denemeler başladı. Bizim gözümüzün önünde din gidiyor. E biz şimdi sadece ben işte falan şeyhe bağlıyım, o beni kurtarır, bana şefaat eder. Bu şekilde kendimizi avutamayız. Sen ne yapıyorsun? Bize şeyhlerimiz böyle demediler. Bize şeyhlerimiz, sen de gayret edeceksin evladım dediler. Çalışacaksın dediler, okutacaksın dediler, okuyacaksın dediler. İlimle uğraşacaksın dediler, talebe okutacaksın dediler, vaaz edeceksin dediler. Bize hiçbir zaman sen bana bağlandın, bitti evladım, kurtardın, hadi git yat aşağı demediler bize. Böyle bir şey tarikat anlayışı bizde yok. Onun için bu yol hak yoldur. Efendi Hazretlerimizin açtığı bu çığırdan devam edilen, tabi Efendi Hazretlerimiz derken bunun Alaaddin Efendi Hazretlerinin o sıradaki tertip üzere hepsinin hakkını da kabul etmek lazım. Diğer meşayih hazaratı da var. Türkiye'de birçok ulema, evliya hizmet etmişler. Onların da hizmetlerini takdir ediyoruz. Onlara da rahmet okuyoruz. Allah kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Mehmet Saad Korku Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, Abdülhay Efendi Hazretleri, Esad Erbil Hazretleri, dolu meşayih. Bolu'da Muhittin Efendi Hazretleri, Sarıyer'de Nuri Efendi Hazretleri, dolu dolu. Benim babam bunların hepsine görüşmüş. Yani küçüklüğünden çarşambada olması hasebiyle. Rastlamış ulemaya, evliyaya, ne mutlu. Oradan tabii bize de bir bereket geliyorsa bir dua almışlık var işte. Mesele oradan geliyor. İlla siz bu yolda devam edin ki çoluk çocuğunuza, zürriyetinize bu bereket sirayet edecektir inşallah. Yoksa böyle rastgele de olmuyor. Geriden de bir iyilik gelecek ki aslında hepimiz Adem Aleyhisselam'dan geliyoruz. Şis Aleyhisselam'dan geliyoruz. Nuh Aleyhisselam'dan geliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'dan geliyoruz. Türkler kimin çocuğu? Türklerin anası kim? En geride 5000 sene evvel. He? Kantura validemizin çocuğu. Kantura validemiz kim? İbrahim Aleyhisselam'ın eşlerinden. Ha bunu da yeni patlattık bu haberi de yani. Tabi Türk Benu Kantura, Türkler Kantura'nın oğullarıdır. Hadis-i şerifle sabittir. El-Mevridül Azim'de İmam Kutbuddin Halebi zikrediyor. Birçok kaynaklar zikrediyor. Yani bunun gerisine gittin mi zaten herkes Adem Aleyhisselam'a çıkıyor, Nuh Aleyhisselam'a çıkıyor. Ona bakarsan herkes peygamber çocuğu. Ama aşağıda indiğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu nereye gidiyor? He? İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. Türklerin soyu da nereye gidiyor? Kantora'dan yine İbrahim Aleyhisselam eşine gidiyor. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın yani gerimizde bir fazilet olmasa Türklere, İslam'a bu kadar bir hizmet nasip olur mu? İllaki bir şey nasip oluyorsa gerisinde bir dua almışlık var. Bak Farslara nasip olmuşsa oradan bir Selman-ı Farisi'ye dua etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, müjde vermiş. Ondan sonra Fars milleti ilk 200 sene Sahabe-i kiramdan bu bayrağı, sancağı devralan 200-300 sene Farslardır. Onlardan ağrı Türklere geçmiştir. 1200 sene kadar da, 1000 sene kadar da Türkler bu hizmeti elhamdülillah en iyi şekilde yürütmüşlerdir. Allah Teala bunları müjdelemiş. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Çünkü Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince birçok Arap kabilesi mürtet olmuştur. Zekat vermiyoruz demişlerdir. Ama Allah Teala bunu önceden Habibine bildirmiştir. Ne buyuruyor ayette? Ya eyyühellezine amen. Men yertedde minkum an dini, sizden kim dininden dönerse, Habibimin vefatını bahane ederekten, para işi de malcanın yongasıdır, zekat vermiyorum diyerekten dinden çıkanınız olursa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ وَيُحِبُّونَ, Allah öyle bir kavim toplum getirecek ki, sizden başka öyle kavim getirecek, Allah onları sevecek, onlar da Allah'ı sevecek. اَعِزَّتِنْ اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ, kafirlere karşı sert, müminlere karşı merhametli, yücahidüne fî sebîlillah, Allah yolunda İslam'ı hakim etmek için cihat edecekler. Viyana'ya dayanmış Kanuni Hazretleri, Viyana'ya dayanmış. لَا اِخَافُونَ الْاَمَّتِلَمْ, kim ne demiş tenkit edenden korkmayacaklar. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ اُتِي مَنْ يَشَى, bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Allah'ın lütfunu kimse kendine tahsis edemez. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, Allah büyük lütuflar sahibidir. Burada Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine bakın. O da büyük bir adam, yani alim adam, Ali Adar Efendi babamızın arkadaşlarındandır. O da orada yazıyor. İşte diyor, bu ayet neyi anlatıyor diyor. Arapların işte o irtidat hadiselerinden sonra ve bir de İslam'ın fetihlerinden sonra hizmet kime geçti diyor? Farslara geçti diyor. Ondan sonra Türklere geçti diyor. Yani Allah Teala buyuruyor ki kimseye muhtaç değilim. Siz aykırı giderseniz ben öbür milleti de bu yola hizmet ettiririm. Öbür millet de bu yola hizmet ettiririm. En nihayet fazilet ırktan, kandan, kafatasından değil. İnnemel fazlu bittekva. Fazilet İslam'dan, Kur'an'dan, takvalıktan geliyor. Ama bu yola hizmeti geçenlerin de gerisinde de bir hayır, bir bereket, bir dua almışlık lazım geliyor. Anladın mı? Onu demek istiyorum yani. Şimdi Hazreti Selman, başlıyorum, araya başka mevzu inşallah diyeceğim, sokmamak için, inşallah başka mevzu sokmadan kıssayı sırayla okuyacağım. Çok dikkatli dinleyin, çok tekrar ettirmeyin beni. Selman radıyallahu anh anlatıyor. Kime anlatıyor bunu? İbni Abbas'a anlatıyor. İbni Abbas genç tabii, sahabe-i kiramın gençlerinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcaoğlu, ümmetin en büyük alimi, en büyük müfessiri, eşsiz. Ümmette eşi bir daha yok, ilimde. Yani fazileti de çok ama tabii ki ilimde hakikaten Hazreti Ömer bile radıyallahu anh ona soru sorardı yani, düşün. Çünkü dua almış o da. Allahümme fekkuhu fiddin ve allimü tevil. Dua almak. Ya Rabbi bu Abbas'ın oğlunu Abdullah'ı dinde fıkıhçı yap, ona tevil ve tefsiri öğret. Sen bir peygamber duası alırsan ta sırtın yere gelir mi? Şey, İbni Abbas gibi bir daha yok. Olmaz tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua almış. Sen gelmişsin şimdi dünyanın sonunda, İbn Abbas'ın rivayetini almadan kendi kafana tefsir yazacaksın. Yazarsın, kim okur ya? Ondan sonra yazıyor. Ondan... Ben diyor geçmişlerden hiçbir nakil yapmadım. Yapma ya diyor, nereden yazdın diyor. Ya dedim ya diyor, hiçbir nakil yapmadım diyor. Ben de diyorum desene ki uydurdun. Ya ben bir Nesebi Şerif kitabı yazıyorum. Lütfen o kitaba çok değer vermenizi rica ediyorum. Okuyun bakın. Kaynaklara bir bakın ya. Ya bir kaynaklara bak abi. Kaç kaynak dolaşmışım ya. Ya bir geçmişe dönük bir meseleyi nakil yapmadan, kaynaklar yazma eserlerden o ondan almadan bir insan kendi kafasına nasıl konuşabilir ya? Allah adına, din adına nasıl konuşabilir ya? Bu müfteri olur, uydurmacı olur ya. Onun için İbn Abbas radıyallahu anhuma bu işin piridir. Bütün rivayetler ondan ekseriyetle niye gelir? Dinde ona fıkıh ilmi nasip eyle, tevili tefsiri talim eyle. E sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua mı aldın da konuşuyorsun? İbn Abbas dua almış. Allah bütün ilimleri akıtmış. Ebu Hureyre dua almış. Ebu Hureyre ne duası almış? Unutmama duası almış. Unutmama duası almış. Sahabe-i kiramdan orada kimseye nasip olmamış. Cübbeni çıkart, ser demiş, sermiş. Mübarek bir tükürmüş cübbesine. Hadi bismillah. Bir giyinmiş. Unutmak nedir bilmiyor. 20 sayfa, 30 sayfa yazmıyor ki. Hafızadan ezberliyor. 80 sene sonra yani soracak olsam misal ki onu denemişler. 6 ay sonra falan böyle imtihanlar da etmişler. Harfi değişmiyor, harfi. Saatlerce anlatıyor, harfi değişmiyor. 6 ay sonra yine aynı şeyi anlatıyor. Bu uyduranda böyle bir şey olabilir mi ya? Çünkü dua almışlar kardeşim. Bereket bulmuşlar. Onun için bereketi yerinde arayacaksın. Öküzün altında buzak beklemeyeceksin. Bereketi yerinde arayacaksın. Nerede bereket olur? Bereket nerede olur kardeşim? İnternette, şurada, burada, efendim, okulda, mektepte, besmelesiz kitapta bereket olmaz ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Besmelesiz başlayanın sonu bereketsizdir diyor zaten. Sen gidiyorsun orada bereketli. Bereket olmaz. Ha diploma olur. Diplomadan da gidersin bir yerde bir kadro olur. Kadrodan sonra da maaş olur. Maaştan sonra da bir hanım olur. Hanımdan sonra bir çocuk olur. Tamam, Allah hayrını göstersin. Bir şeyler olur belki ama bereket başka bir şey. Bereket başka bir şey. Onun için ediyorum ben. Ben Allah için, siz gelmişsiniz buraya deminden beri, ne ettim size? Ben başında duayla girdim işe. Siz Allah için adım attınız. Rabbim adımlarınızı zayi eylemesin. İlim meclisi kurulan Hazreti Selman'ın hürmetine, radıyallahu İbni Abbasların, burada da ismi geçen sahabe-i kiramın, evliya-i izamın silsilende bayağı isimleri sayıldırdı. Duanullah el-Mecmuhin, kaddesallahu esrarumul aliyye, hazaratı hürmetine Allah Teala bu mübarek gecede bu sohbete iştirak eden kadınınızla erkeğinizle hayırlı muratlarınızı ihsan eylesin. Korktuklarınızdan emin eylesin. İmanla hüsnü hatimeyle ehl-i sünnet itikadı üzere ölmeyi, azapsız cennete girmeyi nasip eylesin. Amin. Zürriyetlerimize de bu yolun itikadını muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Kıyamete kadar neslimizden kafir, facir, münafık, fasık halk eylemesin. Amin. Zerre cehenneme nasip eylemesin. Amin. O noktaya geldiğinde, kafir, facir noktasına geldiğinde Allah zürriyetlerimizi kat eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Dua ederiz. Tutmuştur. Şimdi Hazreti Selman İbn Abbas'ı anlatıyor. Diyor ki, ben Arapçasının çoğunu okumayacağım. Hadise gelirse, bir şey gelse okurum. Küntü racülen mine ehli Fâris diyor. Ben Acemlerden, Fars ehlinden bir adamdım diyor. Senin başın bidayetin nedir? Sen Medine'ye nereden geldin? Bizi nereden buldun? Yani çok ilginç diyor. Yaşı da çok. Yani çok yaşlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluştuğunda bile yaşlı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraya kaldı. Bayağı yine yaşadı. 250 yaşında vefat ettiği rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yaşında vefat ederken diğer sahabe Hazreti Ebu Bekir 63, Hazreti Ali Efendimiz 63, yani ortalama 60-70, o dönemde de uzun bir yaş yok çok. Tabii belki bölgesel de olabilir ama her yer bir olmuyor. Şimdi bile bir olmuyor. 110 yaşında ortalama yaşayanlar var bazı yerler. Bölgenin şeyine de bağlı, iklimine. Eceli Mevla takdir ediyor. Sebepler alemindeyiz tabii. Ama yani 250 sene yaşayan bir zat neler görmüş, neler görmüş ya. Ve bir de meraklı, bir de din arıyor, hak dini arıyor. Ne çileler çekmiş bak. Cey diye bir kasabadan diyor. Tarih-i Dimeşk'te Ecnent diyor. Artık kasabanın adı şimdi tespit edilebilir belki şeylerden incelense. Babam diyor efendim tarlacıydı, ziraatçıydı. Tüccar idi yani. Tabii tacir yani demek işte, eker, biçer, satar, satışları var, tacir idi. Ve yani hubbuni hubben şediden, babam bana çok düşkündü. O kadar beni seviyordu ki artık sevmesi, biliyorsun sevgi bazı kere adam zarar verecek hale gelir. Beni diyor kızı hani evde tutmak için hapsederler de hani kızım dışarı çıkmasın, biri kaçırır, biri şey eder, biri musallat olur falan. Sanki ben kız çocuğumuşum gibi diyor, beni evde hapsediyordu diyor. Sevmekten. Çıkartmaz, etmez. Babamın dini de mecusilikti diyor. Yani ateşe tapıyor. Ben de ateşe tapıyorum. Mecusilikte çok da gayret ediyorum diyor yani. Gayret, gayret, gayret. O da kendine göre o zaman bir ibadet şekli diye. Hiç dünyada ne var, ne yok. Ya ben evden çıkamıyorum. Bir şeyden haberim yok diyor ya. Dünyada neler oluyor, kim geliyor, kim gidiyor. Dinler mi var, şunlar mı var, bunlar mı var? İlla manefidi. Bizim evin hayatı neyse o. Sonra babam diyor bir bina yaptı. Orada bir bostanı, tarlası da vardı o binanın olduğu yerde. Orada bazı işleri var işte. Ektim, biçtim, suladım falan. Beni çağırdı diyor. Dedi ki diyor, yavrum dedi diyor, benim çok işlerim var. Şimdi bu binayı da yapmaya uğraşıyorum. Bunun bakımı bilmem nesi, büyük de bir şey yapmış. Bu tarlaya, çarşıya, yani dükkana, tezgaha bakamaz hale geldim. Benim de bu tarlaları da kontrol etmem lazım. Şimdi sen de oğlumsun, sen de evden çıkartmıyorum. İşlerim noksanlaşıyor. Onun için sen, orada dolu işçim var ama 40 işçi, bir başçı lazım. Sen git onların başında dur. İşte şunu yapın de, bunu yapın de. Ondan sonra. Ama akşama yakın, geç kalmadan akşamları hep dön. Hiç orada kalma. Çünkü eğer sen geç kalırsan, gelmezsen, o zaman ben hiçbir işi gözüm görmez. Sen beni çok meşgul etmiş olursun. Senin derdine düşerim. Bu sefer ne bina kalır, ne şey kalır. Onun için yani sana bu işleri söyleyeyim derken, bir de sen gecikirsen daha beter olmayalım diyor sonra. Her işimiz perişan olmaz. Peki dedim diyor. Ben de bir hapisten kurtulmuş gibi evden çıktım ya diyor. Çok sevindim diyor. Çıktım babamın arsasına doğru giderken baktım orada diyor Hristiyanların bir kilisesi var. O zaman Hristiyanlık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel. Belki de doğmadan evvel tabii ki. Çünkü yaşı hesap ederse Hazreti Selman'ın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten doğumundan 40 sene sonra İslam geldi, nübüvvet geldi. Dolayısıyla bu eski olabilir, doğumundan da evvel olabilir. Yani tam onu kesin konuşmayayım. Belki doğmuştur sallallahu aleyhi ve sellem ama nübüvvetten önce olduğu kesin. Ben diyor giderken o zaman Hristiyanlık hak din. Hak din ama Hristiyanlık da bozulmuş, tahrif edilmiş ama yeni bir şeriat gelmediği için İncil'in şeriatı nesk edilmemiş. Nesk edilmediği için İncil'i bozmadan amel eden bazı kiliselerde bazı alimler, rahipler mevcut. Hatice annemizin amcası Veraka bin Nevfel bile Mekke'de hak din üzereydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetten evvel. Mekke'de bile Kus ibn-i Sa'ide, işte Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfel gibi hak din üzere olanlar vardı. Fetret devri dediğimiz o dönemde. Fakat burada da yolum diyor bir kiliseye düştü. Seslerini işittim. Yani onlar orada İncil okuyorlar. İbadet yapıyorlar. Tabii Kur'an'dan, İslam'dan önce o zaman hak olarak tahrif edilmeyen şeye rastlamış yani. Bölüme rastlamış. Dedim ki oradakilere bu kimdir, ne yapıyorlar burada, ne sesleri çıkıyor? Dediler ki bunlar Nasraniler. Oradaki ekseri millet Mecusi zaten. Dediler ki bunlar böyle bir azınlık. Burada bir şey yapmışlar, mabet yapmışlar. Böyle namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar falan.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin

0: 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL'ye bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
2: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
3: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
1: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, Ork.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder

0: 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Kasım 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
8: Bu da tarlaya gidecek göya. Mübarek diyor, bir gireyim bakayım dedim diyor. Meraklı. Girdim diyor, bir baktım diyor. Allah Allah, çok beğendim diyor ya. Baktım diyor, Allah'a ibadet ediyorlar, dua diyorlar falan. Biz ne yapıyoruz ya? Ateşe tapıyoruz, ediyoruz. İkide bir ateşe odun at, odun at, odun at. Ateş sönse din gitti. Allah Allah. Böyle din mi olur dedim diyor. Çok beğendim diyor. Burada diyor bir şey var yani. Belli bir şahıs yok, bir tapılan bir müşahıs. O zaman heykel mekel bu şekil hak dinde yok. İsa Aleyhisselam'a tapmak ilah demek yok onlarda. Hak üzere olanlar da olamaz böyle bir şey zaten. Dedim ki ben diyor ya, çok böyle feyizlendim, şey ettim. Oturayım dedim diye, ne tarlasıymış ya. Oturdum, güneş battı diyor. Babam diyor bütün işçileri, aşçıları peşime göndermiş. Geldi mi tarlaya? Gelmedi. Biz onu işe gönderdik, bir de işe de gelmedi, bir de geri de gelmedi. Ne olacak? Her yere adam salmış diyor. Demek babası da iyi bir tüccar, hani çevresi var diyor, dolu işçisi var. Neyse akşam diyor, biraz geç oldu ama diyor, babama geri döndüm. Tarlaya, işe gitmeden. Neredeydin? Ben sana ne dedim? Dedim ki babacığım dedim diyor. Merartu bi nasin yukallumun nasara. Bir takım insanlara rastladım yolda, biliyor musun? Onlara nasara deniyormuş. Nasara da biliyorsunuz Nusret'ten geliyor. Yani İsa Aleyhisselam'a yardım eden havariler, ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız dediler. Esasen nasraniyet yardımdan geliyor. Dinin aslı Allah'ın peygamberine yardım edenler olarak ismi oradan almıştır. Bazı rivayetlerde Nasiriye diye bir kariyenin adıdır, yani kariyenin. Ekseriyetle ensarullah, yardımcı manasında. Ensar da Medineliler de yardımdan geliyor ya. Ya dedim diyor, baba dedim, namazları fe acebetni salatum ve duam, namazları, duaları çok hoşuma gitti. Ben oturdum, baktım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yavrum sen dedi diyor, sapıtacak mısın, ne yapacaksın? Senin dinin, babalarının dini, atalarının dini, onların dininden hayırlıdır, biz ateşe tapıyoruz, sen ne kaşınıyorsun ya? Dedi diyor. Dedim, la vallahi ma ve hayrun min dini. Bunda demek kolay bir şey değil. Hayır dedim diyor. Vallahi de bizim dinimiz onlarınkinden hayırlı değil. Feraset var. İlhamlı zat. Haulâ kavmu ya'budûnallâh ve ed'ûnehu ve yusallûnehu. Bunlar Allah'a ibadet ediyor. Allah'a dua ediyor. Allah'a namaz kılıyor. Ve nehennu na'budûnâ renne'hudûnâ beydînâ. Feydâ teraknâhâ mâted. Biz ne yapıyoruz? Bir ateşe tapıyoruz. Sonra elimizle o ateşi alıyoruz, götürüyoruz. Oradan oraya taşıyoruz. Ondan sonra bıraktığımız zaman sönüp gidiyor. E niye kendi kendine devam edemiyor o zaman? Babam dedi ki, korktuğum başıma geldi dedi diyor. Sen herhalde dinden çıkacaksın dedi diyor. Benim ayağıma diyor demirden bir zinciri bağladı. E şimdi o da çocuğunu sapıtmamasını istiyor şimdi. Adam da haklı. Yani şey olarak sen nasıl kendine göre bir kuralların var, o da öyle. Beni diyor, sen diyor bir kere gönderdik başımıza iş açtın diyor. Sen hiç sağa sola gidecek adam mısın? Ben seni niye hapsediyordum? Bak anlaşıldı. Yeniden hapis diyor. Koydu beni diyor bir odaya. Ondan sonra tabii yanıma gidenler gelenler oluyor evden, öyle hepten tabii işkence değil. İşkence değil, çıkamıyor. Ama tabii annesi var, ailesi var, gelen var, giden var, ev iştek yer. Sonra birisi geldi diyor, hatırımı sayacak. Dedim ona ki diyor, ya benim tadı ağzımda kaldı. Şunlar Allah'a ibadet eden adamlara. Bir daha da beni göndermiyor. Ben ne yapacağım? Sen dedim diyor, git onlara, selam söyle. Bu sizin dininizi çok beğendim ama daha henüz bir şey anlamadan, giremeden, edemeden dine. Ben böyle yine hapis oldum. Ben bu yolu nasıl bulabilirim? Bu dine nasıl kavuşabilirim? Onlardan bir fikir sor dedim diyor. Bana haber getir. Ondan sonra o bana gelenler gittiler, geldiler, dediler ki bu dinin aslı şu anda merkezi Şam'da. O Fars diyarına biraz uzak tabii. Bu yani asıl psikoposlar, rahiplerin en büyükleri, alimlerin en büyükleri merkez Şam'da. Dedim ki diyor, yani bunlar şube gibi işte, küçük bir azınlık orada. Oradan size adam geliyor mu? Şam'dan, merkezden. Geliyorlar. O zaman fe'azinuni, bana mutlaka haber edin. O Şam'dan esas merkezden alimler gelirlerse siz bana mutlaka bildirin, ben bir yolunu bulacağım dedim diyor. Yaparız dediler diyor. Ondan sonra gel zaman git zaman Şam'dan ticaret için Fars diyarına gelmiş. Bu dinlerin ekserisi de tüccarlarla şey yapar. Mesela Endonezya, Malezya, o adaların hep Müslüman olması Yemenli ulemanın, evliyanın şeyidir. Fakat Yemenli ulemayı, evliyayı, seyitleri, habib derler onlar. Seyitlere Yemenliler, habib derler. Onları da oraya getiren tüccarlardır. Onlar deniz yoluyla, şurayla, burayla ticarete gelmişler. Alsat yapayım derken o alimler de onlarla gelmişler. Veya o sonra gitmiş alime demiş ki orada güzel mütevazı insanlar var falan. Oraya sen de gel bir dahaki sefer bizden. Hep din böyle yayılmıştır. Şu anda dünyanın en fazla Müslüman nüfusu var. Endonezya. Orası Müslüman değildi. Hep Yemen'in habipleri, seyitleri Müslümanmış. Ama başlangıç noktası nedir? Ticarettir. Yani tüccarlarla başlamışlar. Burada da ticaret ayağına Şam'dan gelir giderken Fars diyarında efendim bu bir kısımlarını işte o zaman hak dine çevirmişler. Sonra o elçi yaptığı adam geldi, dedi ki Hazreti Selman'a, bir takım tüccarlar geldi Şam'dan. Yani hem tüccar, hem ticaret, hem ziyaret, işte hem diyanet. İşleri burada o şeylerle, Hristiyanlarla buluştular. Peki o zaman sen onlara git haber ver, de ki ne zaman burada kalacaklar, tabi o zaman şimdiki gibi akşam uçağıyla dönemez. İşlerini bitirmeye yakın, ben çünkü buradan çok erken hareket edemem. Bana desinler, biz şu kadar zaman sonra geri Şam'a döneceğiz diye ben de ona göre bir hesap kitap yapacağım. Efendim işlerini bitirmeye yakın onlara iltihak etmek istiyorum ama nasıl ben kaçacağım buradan, çareme bakacağım. Tabi babası da onu böyle hapishane derken şey hapishanesi değil. Evden çıkartmıyor. Bunun üzerine o aradaki kişi geliyor, haber ediyor. Onlar işte şu gün şu vakitlerde Şam'a doğru geri dönecekler. Sefere çıkacaklar. Peki. Ben de diyor ona göre planım şey mi yaptım artık neyse. Ayağımdaki demirleri, yani o zamana kadar da babaya hürmeti var, saygısı var, şey yapmıyor ama çok Ondan sonra yolunu buldum diyor işte. Demirleri attım. O gittiğim kilisenin oraya, oradaki Şam'daki tüccarlara, tüccarlarla beraber doğru Şam-ı Şerife. İlk diyor seferim, daha oradan memleketinden çıkmamışım. Geldim Şam'a. Şam'da baktım herkes Nasara. Dedim ki bu dinin en eftal adamı kim? Bak. Önüne gelenle iktifa etmeyeceksin anlaşılıyor. Buldum burada bir şey. Hazır oturayım aşağı demeyeceksin. Alim. En büyük alim kim? Demek onu soracaksın. Veli, veli, şeyh, dolu. En eftal kim? Bunu soracaksın. Eftali arayacaksın. Anlatabildim mi? Hazreti Selman nasıl Selman olmuş? Önüne gelene takılmamış. Eftal kim? En faziletliyi bulacaksın. İslam sana bunu emrediyor. İslam da bunu söylüyor zaten. Âli himmet olun. Ne demek? Aza kanaat etmeyin. Dünyalıkta aza kanaat edin. İlimde, dinde, fazilette, takvada aza kanaat etmeyin. En iyisini bulacaksın kardeşim. Biz ne yapıyoruz? Dünyada en iyisinin peşine düşüyoruz. Ahiret işlerinde bizim imam da idare eder. Anladın mı? Sizin imam kardeşim Fatiha'yı yanlış okuyor. Öyle imam var arkasında namaz olmaz. Ben bazı rast gelirsem yad ediyorum. Adamın ne okuduğu belli değil ya. Ne çekme var, ne met var, ne cezim var, ne harf var ya, bir şey yok. Şimdi bize yakın burası. Kardeşim, men sallâ halfe tekîn fe kâneme sallâ halfe nebî. Takva bir alimin arkasında kılarsa bir peygamberin arkasında kılmış gibi diyor hadis-i şerif. Sen niye takvayı aramıyorsun? Tabi taze takva yetmez. Bir fıkıh da lazım, meharic uruf lazım, şu lazım, bu lazım. Haramdan sakınan lazım. Sakalsız imamın arkasında namaz olur mu? Olur. Yarım tutamın arkasında olur mu? Olur. Ama bu İsmail Hakkı Tekkesi'nin sahibi, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri ne diyor? Ve fi salat nefsi kera, kerahattan hali değil diyor. Çünkü hiçbir fıkıhçı bir tutamdan aşağıyı mubah saymamış. Sen ne diyorsun? Aman şimdi takva adam mı kaldı, şu mu kaldı, bu mu kaldı? Arayana var. Arayan buluyor. Ama din işine geldi mi idare eder. Zaten o zaman diyor ki bari ben evde kılayım. O zaman camiyi de hepten terk ediyor. Hiç olmazsa bak, sakalsız da olsa, kısa sakallı da olsa camide cemaatle kılmak evde tek kılmaktan 27 derece yine de eftaldir. Tek kılmana hiç fetva yok. Yecüzü caiz değil demiş adam. Ulan yecüzü caiz değil olur mu demiş ya. O zaman la yecüzü ne demiş? O hiç caiz değil demiş zaten. Yani Arapça bilenler anladı tabii de. Size yecüzü caizdir desek de değil desek de belki yuttururuz ama yutmayın da kardeşim, niye yutuyorsunuz ya? Ha. Eftal kim dedi? Hazreti Selman. Ama mutlaka imam sakalsız da olsa cemaata gidin ve cemaattan ayrılmayın, kılın. Ama sakallı olsa daha faziletli olur. Bir tutam olursa esas sünnete ittiba etmiş olur mesela. Ama adamın sakalı var. Affedersiniz, konuşturacak beni şimdi. Ayakta işiyor yani. Böyle sakallılar da var. Bu da tehlikeli. O sefer sakalı var, abdesti yok yani. Bunu ne yapacağız? Sakalsızın hiç olmazsa namaz olur arkasında. Yine farzı düşer. Abdestsizin arkasında hiç olmaz. Bu da istinca bilmez, istibra bilmez. Ne yapacağız şimdi? Onun için takva başka bir şey. Tabii ki haramdan sakınmak, tıraştan kurtulmak, o da takvaya giriyor ama şimdi istincasız, istibrasız abdest mi olur ya? Durum vahim yani, vahim. Ancak kadro, kadro, kadro, kadro, maaş, imtihan. İmtihan edecek adam kim? Kim imtihan edecek? İmtihan edeni kim imtihan edecek? Hadi bakalım şimdi. Allah'ım, çok zor zamana geldik. Dedi bu dinin eftali kim? Dediler ki falan kenisede, mabette oranın sahibi bir rahip var, baş rahip var. Üskuf ona diyorlar işte Arapçada, Türkçe'de psikopos gibi bir şey. Türkçe değil, o da gavurcadır. Gittim diyor. Dedim ki diyor ben seninle beraber burada ibadet etmek istiyorum. Allah'a dua etmek istiyorum. Efendim senden ilim almak istiyorum. Hayırlar öğrenmek istiyorum. Ne meraklı adam şu Hazreti Selman. Dedi fekümmay, tamam buyur. Ben de diyor devam ettim. Fakat diyor baktım işler iyi gitmiyor. Niye? Ancak para geliyor. Altın geliyor. Millet onlar şu işimiz var, işte şunu... Şimdiki gibi bilmiyorum, günah çıkartma işleri var mıydı da altından, cennetten arsa bile satıyorlar. Ondan sonra millet diyor bayağı para getiriyor. Bakıyorum diyor, fakirler geliyor. Bu rahip bir kuruş verdiği yok. Ne yapıyor bu dedim diyor ya paraları. Öyle ibadet yapacağım, kafanı kuma gömmeyeceğim. Eftal kim falan adam. Tamam eftal diye gittin. Ondan sonra bir de baktın adamın yanlış işleri var. Madem buna eftal dediler, o zaman bu eftaldir. Öyle de değil kardeşim. Allah insana akıl şuur vermiştir. Kıyas yapacaksın. Bir bakacaksın yani. Baktım diyor bu adam paraları cukka yapıyor. Yığdı paraları. Epey durmuş yanında. Ama diyor ben doğru dini öğretti bana diyor yani. İbadetimi yapıyorum diyor. Zikrimi, duamı yapıyorum. Bir sorun yok. Ama diyor kimseye bir şey vermiyor ya fakire miskine diyor. Çok sinirim bozuldu diyor ben buna. İşte Allah için buğuz. Allah için buğuz. Seni batıla götürene öyle hocadır, hacıdır o da olmaz. Yanlış iş yapana da Allah için. Buğuz ettim diyor. Zaten diyor kısa zaman geçmeden öldü diyor. Ölünce diyor geldiler bütün millet işte baş rahip şudur budur bunu defnetmeye geldiler. Dedim inna da racülüsü ye'murukum bis sadaka ve yurakibukum fiyâ hatta edâ cemaatum cemaatumu aile iktenezehâ. Dedim ki diyor ya bu adam bozuk adam. Siz şimdi bunu aziz maziz ilan edip de evliya zannetmeyin. Bu adam bozuk adam dedim. Ne diyorsun ya dediler diyor. Ben deneyim mi dedi bozuk. Niye bozuk? Ya paraları siz veriyordunuz buna hayır hasanat. Bu yığdı paraları stok yaptı, hazine yaptı. Paraları bir fakire vermezdi bu diyor. Aa, öyle mi dedi? Ama alametü zalik. Alameti nedir? Delilin ne dediler diyor bana. Cemaat. Mabedin cemaati. Denelim de uhricuken zeullekum. Hazinesini sakladığı yeri biliyorum diyor. Çıkarayım isterseniz dedi diyor. E çıkart bakalım dedi diyor. Yedi küp diyor, altın dolu küpü diyor. Gittim çıkarttım diyor. E işte oraya stok ettiği yeri görüyor ya. Yapma ya dediler diyor. Bunu toprak kabul etmez. Asalım taşlayalım dediler diyor. Hepsi birden helal olsun heriflere. Astılar dar ağacına diyor. Bastılar taşı diyor. Tabii Hazreti Selman'ım neler görmüş ya. Ondan sonra ve cehu bir racülün ahar dediler ki heyet olarak şimdiki dernek gibi bir şey herhalde. Bu adamı seçtik dediler diyor. Rahip olarak fecalü mekanı. Onu da onun yerine bir alim seçecekler. Dinini bilen birini koyacak. Ne yapsın adamlar? İbadet yapacaklar. Onlar da iyi niyetli. Yerine bir adamı tayin ettiler diyor. Ve la vallahi ibni Abbas. Hazreti Selman anlatıyor. Öyle bir rahip geldi ki diyor mübarek adam bir ibadet, bir hakiki din adamı diyor. Ey İbn Abbas, ma ra'aytu raculen kattu la yusallil khams ara annehu aftalu minhu ve eşeddu ijtihadan ve la zuhdan fi'd dunya ve la edebe leylen ve neharan. Ma a'lemuni ahbabtu şeyen kattu qabla hubbihi. Vay be. Hazreti Selman diyor İbn Abbas'a diyor. Vallahi diyor şu anda sahabe içinde gördüğüm beş vakit namaz kılanlarda da ondan eftalini görmedim. Ondan şiddetli gayret edenini, o sahabe makamını kastetmiyor. Yani ibadette ondan daha üstün ibadet yapan, ondan fazla gayret yapan, dünyaya ondan soğuk, dünyaya hiç metelik vermeyen, gece gündüz sıralı zikir yapan böyle bir adam görmedim. Öyle sevdim, öyle sevdim, anamı babamı sevmedim. O adamdan önce, o adam kadar kimseyi sevmedim, Allah için sevdim diyor. Adam arıyor çünkü adam. Allah adamı arıyor. Arayan da buluyor kardeşim. Biraz imtihan oluyor yani. Bu yollarda biraz imtihan olur. Baştan bir yol kesen eşkıyaya falan çatabilirsiniz. Şudur budur. Ama ben bakıyorum yani iyi niyetle bu yollarda arayış içine giren Müslümanlar mutlaka sonunda hakikati buluyorlar. O arada Kuttah-ı Tarık eşkıya bilmem ne Hacı Hoca kılığındakiler de varsa da sahtekar mahtekar onlardan da kurtuluyor. Ve onların da ne mal olduğunu bir zaman sonra anlıyor. Çünkü Allah anlatıyor. Celle Celal bir feraset vermiş yani. Siz benim hala ne mal olduğumu anlamadınız. 40 senedir geliyorsunuz yani. Sizde de bir sorun var gibi geliyor bana yani. Sizde de mi bir sorun var acaba? Neyse 40 senedir gelen de kalmadı da ne? En fazla geleniniz kaç seneliksiniz yani? Ben diyor o zatın yanında hizmete devam vefat edeceği yanaştı. Artık son nefeslerinde hep beraber ibadetlerdir onlar evlenmemişler. Hep ibadet. Vefat edeceği zaman dedim ki diyor ya fulan ey mübarek falan zat kad hadarake ma terâ min emrillah Allah'ın emri ecel geldi gibi görünüyor Yani senin durumundan o anlaşılıyor. Ve inni vallahi mahbeb şeyin kattu hübbeke. Seni sevdiğim kadar vallahi hiç kimseyi sevmedim. Sen Allah dostusun, seni çok sevdim dedim. Fema te'muruni ve ilâ men tuvassini. Bana ne emrediyorsun? Ben şimdi kime gideceğim? Hangi alimden ilim alayım? Kimden ibadet öğreneyim? Mürşit arıyor. Bana beni kime vasiyet ediyorsun? Ya da bana kimi tavsiye ediyorsun? Dedim diyor. Bak ne akıllı insan. Orada telaşa düşüp de ölüyor derken önce neyi soruyor? Ben kime bağlanacağım şimdi? İrtibatsız, bağsız kalmayayım. İnsan asla bir alimsiz, bir mürşitsiz kendi başına Allah'ı bulamaz kardeşim. Bulamaz. Bak Hazreti Selman'a. Orada o kadar din öğrendi, ilim öğrendi, ibadetleri öğrendi. Ama yine ne diyor? Hayatta olan birini bulmam lazım. Senden sonra ben ne yapacağım diyor. Bu çok önemli bir şeydir. Vasiyettir. Kâleli İbni dedi ki bana diyor, oğlum vallahi mâ âlemu, ben buralarda daha bizim gibi ibadet eden hak üzere adam kalmadı dedi diyor. Daha Şam'da kalmamış, düşün merkezde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam gelmesi yanaştı artık yani. Demek İsa Aleyhisselam'dan hemen hemen 500 seneler falan geçmiş olması lazım. 500 sene geç, çünkü arası 560 sene falan. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yanaşıyor artık. Buralarda ben bir adam bilmiyorum. İlla racülen bil mevsili fe'ti feynneke setedidu alâ misli hali. Musul'da bir zat var dedi diyor. Musul'a gidersen aynı benim manevi halim üzere o zatı bulabilirsin. Buralarda bulamazsın dedi diyor. فَلَمَّا مَاتَ bekledim vefat etsin, vefat etti. لَحَقْتُ بِالْمَوْسِلِ Musul'a gittim diyor. İşi gücü yok. Ana, baba, iş, güç, hanım, yok. Allah'ın dini. Hazreti Selman böyle bir zat. Kalktı oradan Şam'dan şimdi. Gittim Musul'a diyor. فَتَيْتُ sahibi. Oradaki mabedin sahibi olan zatı, rahip olan ibadetli zatı. Buldum diyor. Kur'an-ı Kerim de methediyor onları. Ve ruhbaniyeten ibtedauha. Ruhbanlığı ben onlara farz etmedim. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, evlenmemek. Bunun farz değildi. Ma kettebne alim. İlle ibtiga rıdvanillah. Benim rızamı aramak için çok ibadette gayret için kendileri yaptılar bunu. Ama fema ra'ahu hakka riayetya. Fema ra'ahu hakka riayetya. Hakkıyla riayet etmediler. Yani Allah bana verdikleri sözleri sonra kendileri bozanlar oldu. Ama fe'ateyne lezine amenü minü mecrum. Sebat eden, iman edenlere ecirlerini verdik diyor. Yani ne demiyor? Ben farz etmediğim işleri kendileri uydurdular. Ben de ecirlerini vermedim demiyor. Kendileri bana nafile olarak söz verdiler. Söz verince de kendine ne yapmış oluyorsun? Vacip etmiş oluyorsun. Benim şimdi yarın koyun kesmem farz mı bana? Kurban bayramı mı yarın? Benim yarın kurban kesmem vacip mi? Değil. Ama dersem Allah için yarın kurban kesmek benim üzerime adak olsun dersem vacip oluyor mu? Oluyor işte bunun gibi. Ben onlara farz etmedim ama kendileri bana adak etti, söz verdi diyor. E niye böyle iş yaptılar demiyor bak. İşte tasavvufun delili budur derdi Ali Haydar Efendi babamız. Ben 5000 la ilahe illallah diyeceğim. Farz değil, vacip değil. Nereden çıkarttınız? Ya ben Allah'a söz verme hakkım var. Söz veriyorum, sözümde durursam Allah da ecrimi veriyor. Tarikat bidattır. Sensin bidat. Ne bidatıdır tarikat? O zaman adak yapman da bidat olur. Allah sana farz mı etti? İkide bir adak yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama söz verince de durman vacip oluyor. İki rekat abdest şükrü namazı. Abdest şükrü namazı kılman farz mı? Vacip mi? Nedir en fazla? Sünnettir. Ama abdest şükrüye durdun, durunca da bozdun. Bozunca ne oluyor o iki rekat sana? Vacip oluyor. Başladın çünkü. Başlayınca vacip oldu. Farz mı, vacip mi? Değil. Başladın. Sonra misafir geldi. Misafire de ikram verdin. Misafir dedi ki buyur sen de ye. Sen de dedin ki ben oruçluyum. Misafir de dedi ki ben senin yanında içimden geçmez. Bu sefer sen de ne yapman lazım? Misafir yesin diye bozman uygun olur. Öğlenden evvelse. Uygundur, bozarsın. Niye bozarsın? Misafire ikram edeceğim, ben de yiyeyim, onun iştahı açılsın falan filan. Sonra o pazartesiyi tutmak sana ne oluyor bir daha? Vacip oluyor. Bu tarikat işi böyle. Sen buna girmeye farz vacip demiyoruz ki. Ama Allah'a söz verdin, günde 5000 la ilahe illallah diyeceğim sen. Söz verirsen sözünde durman adak gibi oluyor. Kaza namazı gibi oluyor. Yapamazsan da kaza ediyorsun. Çünkü ve kesirun minhum fasikun. Ruhbanlığı çıkaranların çoğu fasık oldu ama içlerinde bazıları ahde vefa gösterip büyük evliya oldu diyor. Kur'an söylüyor. Bunu da iyi anlayın yani. O zamanki zatlar az yiyor, az içiyor, devamlı ibadet ediyor, evlenmiyor şu bu. İslam'da evlenmeme tarafı yok bu işin. Ama İslam'da o noktada ruhbanlık yok. Ama az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek var, zaten teşvik edilmiştir. Velakin evlenmeme tarafı bir tek İslam'da müsaade edilmiyor. Bunun dışında da efendim devamlı ibadete kendini çok ayırmak fazilettir. Ama yapabilirsen. Yapamayacağın işi de Allah'a söz verme tabii ki. Atak yapma, söz verme, yapabildiğin kadar yap. Ama söz verdin, o zaman yapmak durumundasın. Bu zatlar öyle zatlar yani. Ama o zaman da meşru. Baktım diyor, geldim Musul'a diyor, mabedin sahibini buldum diyor. Baktım bir ibadet, bir gayret, dünyaya karşı metelik vermiyor, dünyaya soğuk, zinete bakmaz, süse bakmaz, yemek içmek baramaz. Ha, baktım diyor, o zata benziyor. Geldim dedim ki diyor, falan zat vefat etti. Vefat etmeden evvel beni sana vasiyet etti. Ben onun vasiyeti üzere sana geldim, seninle beraber ibadet yapacağım. O da dedi, fekim ey büneyye, yavrucuğum, onlar hep yaşlı o zaman, hep yaşlı zatlar. Yavrum o zamanlar, uzun ömürler de var tabii. Ey evladım dedi diyor, oğulcağızım, tamam bizim şeyde, mabette ibadete devam. İkamet et dedi diyor. Ben de onun yanında ikamet ettim diyor. Aynı diyor, Şam'daki o zat, ibadet, ibadet, hiçbir sorun yok. O da vefatı yanaştı. Hepsi ona ahir ömürlerine yanaşmışlar. Dedim ki diyor, falan beni sana vasiyet etti, gönderdi. Şimdi Allah'ın emri senin de başına geldi. Feyla men tuvassin için sen beni kime vasiyet edeceksin? Ben kime gideyim? Yeter artık ya, ben artık alim oldum. Ben de gideyim bir yer açayım, değil mi? Bizde hemen bir tekke açarlar yani, böyle bir tekke. Az daha Mekke açacaklar da Mekke Allah'tan şubesi yok yani. Ondan sonra hemen bir falan. Ya kardeşim bir dur, bir dur. Mürşitsiz olmaz. Ham mısın, halat mısın belli değil. Hemen ben oldum bilmem ne, bir sene iki sene bir şeyler dinliyor. Hemen başlıyor hoca oldum hareketleri. Yapma be kardeşim. Biraz haddini bil, biraz şey. Bir icazet al. Hocaların sana icazet vermeden. Çoğu talebe icazet almadan bırakır gider. Niye icazeti beklemez? Ama sıkıldım bilmem ne, işte o hocayı mı dinleyeceğim, şunu yapacağım. Ben bayağı anladım zaten. E millet bana da hoca diyor, elimi öpmeye başladı. Halep müftüsü gibi sarı sararsan, sakal da bir tutam, cübbeyi de giyersen millet öper abi. E ilmin ne kadar var? Ben 12 yaşında kürsüye çıktım, sohbet ettim. Efendinin de yanında olduğum için, herkesin efendinin yanında olduğum için çok seviyorlar. Yaşlı yaşlı adamlar, 70 yaşında adam benim elimi öpmeye kalktı. Bu sefer ben vaaz ediyorum, kürsüden iniyor, bütün millet hürmet ediyor, hocam hocam. Halbuki ben o zaman kulaktan dolma, efendiden ezberliyorum bir şey. İbareye sökemiyorum ama ezberim kuvvetli. Satış da var, çene kuvvetli. Adam beni hoca sanıyor. Şimdi bile ben alim malim değilim ya. Nerede alim görmemişsiniz siz? Siz alim görmemişsiniz, kıtlığa çatmışsınız. İşte Süleyman Çelebi diyorsunuz yani. Ama alimler biz gördük yani. Biz gördük, bizim de görmediğimiz kitaplarda bir de duydu, okuduğumuz alimler falan var. Yani onların yanına yanaşılmaz yani, anladın mı? Yanaşılmaz, hiç. İddia değil. Hayalimden geçiremiyorum o alimleri ya. Onları biz okuyoruz kitaplarını, bunların ilmine. Yetişilir mi kardeşim? Sen ne diyorsun? Alim mi görmemişik? Erzurum'da hocanın biri, o da büyük müderris yani. O ne okutuyor o zaman, Osmanlı'nın son dönemi. Yani işte okuturken falan orada halakası da bütün ulema gelmişler. Ömer Nasuh Efendi Erzurumlu, o da memleketi ziyarete gitmiş. O da gelmiş halakanın kendine, camiye girmiş yani, o da okutuyor falan. Ahkam kesiyor, şudur budur. O da büyük müftü. Talebelerde falan bizim bir hocadan büyük hoca yok zannediyorlar. E görmemiş olunca öyle oluyor tabii. Ondan sonra, efendim hoca efendi kimsiniz falan. İşte buralardan değilsiniz herhalde, tanıyamadık falan. Ömer Nasuh'u meşhur ama tabii o zaman, o arada onu rastlamamış. E dedi ben, Ömer dedi. Bu sefer hepten şüphelendi şimdi. Nasuh hissi de var mı dedi hocam dedi. Var dedi. El Fatiha dedi, kitabı kapattı kardeşim. E şimdi talebelerine de sorsan Ömer Nasuh kimmiş diyecek. E görmemişsin, çocuğu olmuş sen. E şimdi hocandan başka adam görmemişsin, tamam, ama şimdi Nasuh hissi de var mı deyince adam kitabı kapatırsın yani. Biraz. Hemen ben evliya oldum zannetme. Hemen ben hoca oldum sanma. Üstadın, mürşidin kimse sana cevaz vermeden, yol vermeden kendi kafana işlere kalkma. Edebini takın kardeşim. Bak diyor, beni kime vasiyet ediyorsun diyor. Kaç tane orada evliya görmüş eski ümmetlerden, görüyorsun. Hepsinin yanında senelerce ibadet etti bu zat. Ama yok, bir sağ olan, hayatta olan bir zata mutlaka tutunmak lazım. Sen beni kime vasiyet ediyorsun? Dedi, ma alemu ey büney. Kime diyeyim evladım dedi ya. Kimseyi de bilmiyorum. İlla racülen bin nasibin. Nusaybin deniyor şimdi adı. Şimdi bizim burada Nusaybin, Nasibin, Arapçası Nasibin'dir. Nusaybin'de bir zat tanıyorum. Hepsi birbirini tanıyor, görüyor musun böyle? Biz 40 kişiyiz, birbirini tanırız hesabı. Ve ala ma nahnu fi fel hakbi. Bizim yolumuzu bozmadan koruyan, yani İsa Aleyhisselam'ın yolunu, o var. Git ona bari benden selam söyle. Felemma defene, onu da defnettik diyor. Lehiktu bil ahari. Gittim Nusaybine. Fekultu lehu ya fulan. Ey mübarek adam. İnne fulane nefsabı ila fulan. Bak ben gittim önce Şam'a. Şam'da bir adam bozuk çıktı. Ondan sonra mübarek bir zat geldi. O beni tavsiye etti. Efendim gönderdi Musul'a. Sonra o vefat etti. O gönderdi Musul'daki vefat etti. O da şimdi beni sana gönderdi. Ne yapalım dedim. Dedi feyakım ebneyi. İbadete devam evladım, ne yapacağız dedi. Gel dedi zikredelim. Bu nasıl bir zor bir şey biliyor musun? Yemek, çay, kahve, böyle bir şeyler yok. Ölmeyecek kadar yiyorlar, ölmeyecek kadar. Desen ki böyle sapsarı kesilmişler desen. Ot yemekten sapsarı, yeşillenmişler yani. Bu çok zordur onların, o zamanki ibadet çok zor. Şimdi bu kadar kolay, 5 vakit namaz kılan yok arkadaş ya. Ne kadar bir berbat bir duruma geldik ya. Azimler münfesik olmuş. Ondan sonra فَاَكَمْتُ عِنْدِ عَلَى مِسْلِ صَحِمِ حَتَّى حَضَرَتُ الْوَفَاتِ. Baktım diyor, o da mübarek. Zaten ondan sonra diyor hep şeyler tuttu diyor birbirini. Referanslar, frekanslar, durum iyi. O baştan ilk gittiği vasiyet üzerine gitme diyor. Rastgele soruşturmayla gitti. Burada hep vasiyetler ehlinden aldığı için onunla da ibadet, ibadet, ibadet. Onu da vefat. Mübarek 250 sene yaşarsan herkesi gömersin tabii. Bu sefer dedim diyor ne olacak? Fekultu lehu dedim. İnne kad hazara kemin emla teala ma tera ve kad kâne evsâbi fulân ulâ fulân ve fulân ilâ fulân ve evsâbi fulân ilek. Ya ben ne yapacağım ya? O vefat etti, gittik ona, o vefat etti. Oradan duruyoruz 1 sene, 2 sene. E şimdi sen de Allah'ın emri geldi. Ecel geldi. Yani yaşlı zatlar hepsi. E sen feyle amen tuvasın. Sen beni kime göndereceksin? Vasiyetini kime yapıyorsun? Dedim ey büney. Vallahi ma alem ahaden ala misli ma nahnu aleyh. Bizim ibadet işimiz, bizim halimiz, makamımız zor. Bizim şeyimiz de adam kalmadı. Ancak seni kime göndereyim? İlla racülen bi ammuriyete min ardır Rum. Rum toprakları. Rum toprakları nereler? Buralar. Erzurum, Rum diyarı. Buralarda o zaman hep kimin hakimiyeti var? Rumların, yani Bizans toprakları. Bizans topraklarında Ammuriye diye bir yer var. Ammuriye'de bir zat var. Fethi feynneke setecidü alâ mâkûn âle. Git onun yanına ibadete müracaat et. Aynı bizim halimiz üzere ibadette bulacaksın. Ammuriye neresi? Şu anda Afyon'un sınırları içinde. Buraya yakın. Ben Sivrihisar diye de biliyordum. Şimdiki tam adı neydi? Emirdağ, evet. Emirdağ'da, Afyon Emirdağ'a yakın. Antik bir kent durumunda. Hazreti Selman orada çok uzun kaldı ibadette. Buraya geldi. Allah için geziyor. Arıyor. Bulana kadar devam. İşte öyle ararsan sonunda Resulullah'ı bulursun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aramayan ne yapacak abi? Nereden nereye ya? Geldi buraya. Evet, Emirdağ dediğin oradaki antik bir şehir olarak geçiyor. Ammuriye'ye geldi. Hatta belki de o kalıntılar bile var. Orada bilmiyorum kilise halinde mi duruyor. Hazreti Selman'ın ibadet ettiği makam da kaldığı yerde antik bir yer, şeye de uğramış. Eskişehir'in Sivrihisar mı var? Sivrihisar'da da antik bir yer var. Orada da Hazreti Selman ibadetle meşgul olmuş. O oralarda bulundu yani. Evet. Amuriye'ye geldi abi. Bizim Afyon'a kadar geldik abi şimdi ben. Nereden geliyoruz abi? Acemistan'dan Afyon'a geldik. Tamam. Hazreti Selvan radıyallahu anh, Rabbim şefaatine nail eylesin. Evet, dua edeceğiz. Subhane rabbiyal aliyyil aliyyil vehhab. Elhamdülillah rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâselükel cenneh ve ne'udübüke minen nâr. Allahümme nâselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udübüke min sekhatüke vel nâr. Allahümme nâselükel cenneh ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve amel. Ne'udübüke minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve amel. Allahümme nâselüke min khayri mâ seyleke min nebüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حضرت سلمان Efendimizin şefaatlerine bizi nail eyle manileri izale eyle yardımcıları ziyade eyle onun gibi seni hak yolda senin yolunu bulmak mürşit bulmak ve sana vasıl olma yolunda bize de bir nebze gayretler ihsan eyle. Onun aşkından, onun şevkinden, onun ibadetlerinden bize de bir nebze ihsan eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık, hayırla ıslah eyle. Uyuşturucuya müptela olanlara ya Rabbi halas eyle. Kurban olduğum bu Müslümanların çocuklarını uyuşturucudan kurtar ya Rabbi. Bunlara uyuşturucu satanları kahreyle ya Rabbi. Lanet eyle ya Rabbi. Ocaklarını batır ya Rabbelan. Ellerini kıpırdatacak mecel verme ya Rabbelan. Bu emniyet mensuplarına, askere, polise de bunları yakalamak için tam bir ilham eyle ya Rabbi. Bu işi tam kökünü kurutmalarını nasip eyle ya Rabbi. Sen Fazl-ı Kerim'de gevşeklikten muhafaza eyle. Allah'ım çoluk çocuklarımıza kötü alışkanlıkları olanlara tevbe nasip eyle. Namaz nasip eyle, zikir nasip eyle, ibadet nasip eyle. Bizlere de bu yolda devam, şebat, istikametler nasip eyle. Amin diyenlerine harcı hemden azad eyle. Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi. Askere giden kardeşlerimize de hayırlı başarılı hizmetler yaparak dönmek salimen ganimen nasip eyle. Askerimiz polisimiz bizi koruduklar. Sen de onları muhafaza eyle. Güvenlik güçlerimize ya Rabbi her türlü terör faaliyetler, suçları durdurmak için muvaffakiyetler ihsan eyle. Onların da bu hizmetlerine karşılık, onların da yuvalarında huzurlar ihsan eyle. Çoluk çocuklarına hidayetler ihsan eyle. Sen Fazl-ı Kerem'inle ya Rabbi bu milleti yeniden dinine döndür ya Rabbi. Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete çevir ya Rabbi. Ehli sünnet alimler arattır, buldur ya Rabbi. Ehli bid'atı dinlemelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Gönüller, kalpler, kulaklar yedi kudretindedir. Hakka çevir, hayra çevir ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bütün duasyan kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu saatte ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Amin amin. Bi hurmetullah ve yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşahir. Efendi babamız hasa ila arva envatina envatil müslümin envatil cemaatil hadirin. El Fatiha.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Kasım 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi.
6: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
5: Şimdi reklamlar.
8: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1 923.
4: Ahmet Yesevi, Ork.tr.
2: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
11: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
0: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Bu bir yeniden iletimdir. Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
8: Ayetlere gelirsek, benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar, 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturduğum, camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretlerimize bacanağıydı. Ali Adar Efendi babamızın da zamanından ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet. Taha suresi ayet. Estağfirullah. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak, Türkiye'nin, dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün, ah benim de böyle jetim, yatım olsaydı diyenler, şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat, sonu dünyada da, ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine yetiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına, abdese gidene kadar falan sağ solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kâle Rabbi mahşer deniyor ama. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkardı. Fakat kütü basıyla ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah da böyle soracak. Celle Celal. Gale Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu dağ oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendi sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanıyor. Fiili mazi Arapça'da ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya bu, daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla böyle ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmeklu. Böyle çıkartıyorum. O. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor. Cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik miyim cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı. Seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin. O evde masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size... Bunlar ilim meclisini tercih etti, cemaatle namazı tercih etti, zikri tercih etti, sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir, sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü, olacağı bildi, seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktalarda ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye? Ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye. Kimin sorumluluğunu yaptı? Şu yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tevbe nasip eylesin. Allah hepsini ıslah eylesin.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

Eğer peygamberimizin sözlerinden bir hisse alamadıysan, bunca sene öğrenip kazandıklarının ne anlamı olabilir? Ey oğul! Peygamber Efendimizin ümmetine verdiği en değerli nasihatlerden birisi şudur: Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti, o kulun faydasız işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstahaktır. 40 yaşını geçen bir kimsenin hayrı şerrinden üstün değilse, o adam cehennem ateşine hazırlansın. Sadece bu nasihat bile bilgili ve anlayışlı kimseye yeter.

Hey oğul, öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Bu ise çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere nasihat acı gelir. Yasaklanmış kötü işler ise onların kalbine güzel ve cazip görünür. Bu sözlerimle görünüşte ilim isteyen, ancak hakikatte nefsini tatmine çalışan ve dünya mevkilerini kazanmak için vaktini harcayanları kastediyorum. Onlar kuru bilginin kendilerini kurtaracağını, bildikleriyle amel etmeye ihtiyaçları olmadığını zannederler. Allah-u Teala'yı her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Bu gururlu ve aldanmış kişi bilmez ki bildiğiyle amel etmeyenin bilgisi hesap gününde kendi aleyhine delil olur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: kıyamet gününde en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar Allah'ın bilgilerinden kendilerini faydalandırmadığı alimlerdir.

Iraklı mutasavvıflardan Cüneyt el-Kasım'a vefatından sonra rüyada şöyle soruldu: "Ey Ebu Kasım, halin nasıldır? Ahiretten ne haber vereceksin?" Cüneyt şöyle cevap verdi: "Dünyada sarf edilen o büyük büyük yaldızlı sözler bana fayda etmedi, kayboldu gitti. Faydasını gördüğüm biricik şey gece yarısı kıldığım birkaç rekatçık namazdır." Ey oğul, ilminle amel et, hal ilminden geri kalma. Bil ki sadece kuru bilgi sana yardım elini uzatamaz. Söylediklerimi daha iyi anlaman için sana bir misal vereyim. Yanında her türlü silahı bulunan yiğit bir savaşçıya bir aslan saldırsa, zanneder misin ki o yiğit adam silahlarını kullanmadan kendini kurtarabilir? Pekala, bilirsin ki bu durumdaki kişinin kurtuluşu silahlarını kullanmasıyla mümkündür. İşte bunun gibi bir kimse ilimden 100.000 mesele okumuş olsa fakat öğrendikleriyle amel etmese ilminin ona bir faydası olmaz. Kişi ancak bildikleriyle amel ederse kurtulabilir. Hastalığa yakalanan bir adamın ateşi yükselip hastalığı artsa, hastalığının iyileşmesi ancak sahip olduğu ilaçları kullanmakla mümkün olur. Şair ne güzel söylemiş: 2000 testi şarap tartsan da içmedikçe sarhoş olamazsın. Ey oğul, sen de 100 sene ders okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: İnsan için kendi çabası

Ondan başka bir şey yoktur. Her kim Rabbine kavuşmak isterse yararlı işler işlesin. İman edip salih amel işleyenlerin konakları cennet bahçeleri olacaktır. Orada ebedi kalırlar ve oradan çıkmak istemezler. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak tövbe edip imana gelen ve salih amel işleyenler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğramazlar.

İman ve İslam'ın ne olduğunu kısaca bilmek istersen beni dikkatle dinle. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İslam 5 temel üzerine bina kılınmıştır. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve bunların gerektirdiği şekilde amel etmektir. Her ne kadar kul cennete Allah'ın rahmetiyle, fazlı ve keremiyle girecekse de önceden itaat ve ibadetle hazırlık yapmak gerekir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. İnsan amelsiz de olsa yalnız iman etmekle de cennete girebilir denilirse buna evet cevabı veririz. Fakat oraya ne zaman erişir, o hedefe ulaşmak için hangi engelleri aşması gerekir bilinmez. Bu engellerin en başta geleni iman geçididir. Acaba amelden soyulmuş çıplak iman cennete ulaşana kadar dayanabilir mi? Cennete vardığını kabul edelim. Oranın iflas etmiş ve birçok nimetten mahrum kalmış bir sakini olmaz mı? Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, kıyamet gününde Allah kullarına şöyle seslenir. Ey kullarım! Rahmetimle cennete girin ve cennetimin mertebelerinden amelleriniz nispetinde paylaşın.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Letaifül Minen. Bu Letaifül Minen kimin kitabı? İbn-i Atâillâh İskenderi. İbn-i Atâillâh İskenderi, Kaddesallâhu Evliyanın reisi. Bu kimin halifesi? Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri'nin. Veyahut Yakut-ül Arşin'de olabilir. Ben Ebu'l-Abbas Mürsi'ye kavuştuğunu biliyorum. Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri kimin halifesi? Ebu'l-Hasen Şazeli. Kaddesallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bunlar çok yüksek mertebe meşayih arasında. Dolayısıyla Şazeli tarikatın reisi. Ebu'l-Abbas Mürsi'nin de halifesi İbn-i Atâillâh İskenderi. Hikemül Atâye diye kitabı var. Onu birkaç kere söyledimse tercümesini yapmışlar mı bilmiyorum. Yapmışlarsa nasıl yapmışlar da bilmiyorum. Yani görmedim Türkçesini. Bu öyle büyük bir kitaptır ki Kur'an-ı Kerim'den sonra hikmetli ilimler bakımından en hikmetli kitap budur demişler. Kur'an-ı Kerim'den sonra. Yani hadis-i şerifleri katmıyor. Çünkü hadis-i şeriflerin belli Efendimiz Aleyhisselam zamanında Efendimiz kitap yazmadı. Bir hadis kitabı Efendimizin hadis kitabı yok. Bütün hadisler Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kitap olarak yazılmış yani. Başı var, sonu var. Anladın mı? Hadislerin sonu yok, sınırı yok diyor Ali'l-Kari. Yani bir kitap olarak hikmetler arıyorsan, Kur'an'dan sonra hikmetlerle dolu bir kitap arıyorsan, El-Hikemul Atâiyye. İbn-i Atâillâh olduğu için Atâiyye, Atâ'ya mensup hikmetler. Yani İbn-i Atâillâh İskender. Bu zat Evliya Allah'ın en büyüklerinden. Halid-i Bağdadi Hazretlerimiz, pirimiz, şeyhimiz, Risale-i Halidiyesi'nde, bizim tarikat kitabımız, el kitabımız, Risale-i Halidiyesi'nde onun sözüne yer veriyor. Ve fil hikemi, hikemi Atâiyye'de şöyle buyurulur diyor. O da oradan ne almış? İlim alarak bize aktarmış. Şimdi hani içerik mevzuyu dağıtmayalım. Bu İbn-i Atâillâh'ın bir kitabının adı da var, Letâifül Minen. Bu kitabı okudum, ben böyle bir kitap, hani Arapçasını okudum tabii. Misli emsali yok. Hızır Aleyhisselam'la ilgili malumatlardan vesaire Evliya Allah'ın bir şey mülakatlarından görüşmeden bir şey. Diyor ki, o da şeyhinden, Kâle Şeyh Ebu'l-Abbas Mürşi, Ebu'l-Abbas Mürşi Hazretleri buyurdu. Şimdi bunların dedikleri öyle bir yüksek seviyeli alim ve evliya ki bunlar, hadis hükmünde. Dedi ki diyor, Letâifül Minen'de sayfa 175'te geçiyor bu ilim. İnne lillâhi meleken, Allah'ın öyle bir meleği var. Bunlar kafadan konuşulamayacağı için mutlaka ya müşahedeyle keşfi açık görüyor ya da bize ulaşmamış, ona ulaşmış bir hadisten, sahabeden rivayet gelmiş. Çünkü Ebu'l-Abbas Mürsi'nin dediğini kim söylüyor? İbn-i Atâillâh İskender'i söylüyor. Ve İmam Suyuti de bunu naklediyor. Daha buna çift dikiş, üç dikiş aranmaz. Allah'ın bir meleği var. Yemlev sülüsel kevn. Alemin üçte birini dolduruyor. Tek bir melek. Cebrail Aleyhisselam değil. Allah'ın öyle bir meleği var. Bütün cihanın üçte birini dolduruyor. Ve innellâhi meleken. Allah'ın bir meleği var. Yemlev sülüsel kevn. Alemlerin yaratılmışların üçte ikisini dolduruyor tek başına. Ve inne lillahi meleken. Allah'ın da bir meleği var. Yemlevül kevne küllehu. Alemlerin 18 bin alemin yaratılmış hepsi ya. Mahlukların hepsini dolduruyor bir melek. Şimdi bakın. Tenezzelül melâketü ve ruhu fiyâ. Kadir gecesi melâke iner bir de ruh iner. Orada ruhta kerubiyün melekleri, özel melekler diyen de var. Cebrail Aleyhisselam kuvvetli rivayet. Cebrail Aleyhisselam'dır. Ruhul Emin olması ismi Kur'an'da bu şekilde geçer sıfatı da. Ama mesela Cebrail Aleyhisselam da ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda Allah'ın öyle melekleri var. Ben bir tek Kadir gecesi görebiliyorum. Başka zaman göremiyorum diyor. Mesela Bedir'de Ektim Hayzum diye atının atı Hayzum'muş. At için çok güzel isim Hayzum. Hayzum diyor, atıl Hayzum diyor. İşte sahabeden biri de onun sesini duyuyor. Kendini görmüyor ama onun kellesini koparttığı gavuru görür. O da kafasını, kılıcı vurmadan kafası önüne düşüyor. Şimdi ben kılıç vurmadım, bunun kafasını kim düşürdü? Melekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu hangi melekti bu diyor. Atının adı Hayzumi'di diyor. Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Mâ külle ehli semâ arifu. Gök ehlinin hepsini ben tanımıyorum ki ya Resulallah diyor. Anladım. Allah'ın ne alemleri var. Bunun ayetten delil nedir? Ve mâ ya'lemu cunûde rabbike illâhu. Müttessir suresinde. Rabbinin ordularını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam ve Allah'ın bütün ordularını bilmesi mümkün değildir. Bu ilimler muvaciyesinde konuşursak, Allah'ın böyle bir meleği var, alemleri dolduruyor. Şimdi, ve inne lillahi meleken levvaza kademe filar lem yecid eyni azami. Allah'ın öyle meleği var, adımını dünyaya atsa, ikinci adımını atacak dünyada yer kalmaz diyor. E zaten bir melek alemleri dolduruyorsa dünyada yer kalmıyor ki işte. Ama bu daha acayip. Bu alemleri dolduruyor. Bu şimdi bir ayağını koysa öbür ayağına yer kalmıyor diyor. Allah'ın kudretini anlıyor musun şimdi Celle Celaluhu? Neler yaratmış neler. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Esas cüce biziz. Cüce, cüce diyeceksen bana de. Cüce. Bir metre, bir buçuk metreyle hava atıyoruz. İki metre olan zaten uçağa sığmıyor. Ondan sonra ya Rabbel Alemin ya. Ya senin boyun ne bosun ne sıfatın ne ya. Ya biz kimiz Allah'ın mülkünde Allah'ın meleklerini karşıda rezil oluruz ya hava atarsak ya. Ha şimdi peki efendim. Yekulul kâil Şeyh Ebu Abbas Mürşi Kattasallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden bir an görünmese kendimi Müslümanlardan saymam diyecek kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber oturan keşif ehli bir zat. Şimdi diyor ki tabi İbn-i Ataylı bunu naklediyor. Ya kardeşim ne var? Akıl var, mantık var. Sen öyle zannet. Peki o zaman ne soruyorsun? Ya bir melek bütün alemi doldurdu ya. Doldurduysa üçte birini dolduran nerede ya? Bu doldurdu zaten. Üçte birini dolduran ne oldu? İkide birini, üçte ikisini dolduran ne oldu? Dersen. Buna cevap veriyor. اِنَّ اللَّطَائِفَ لَا تَتَزَاحَمُ Latifeler var, kesifeler var. Latif demek şey yok, cüssesi yok, nurani varlık. Nurani varlık olunca hacmi yok. Eni boyu hesaplanmıyor. Yani ne yapmıyor? Bir yeri işgal etmiyor metraj olarak, santimetre olarak yer işgal etmiyor, latif. Kesif olursa kesif, sen kesifsin, ben kesifim. Benim oturduğum yere sen oturamazsın, sen oturduysan ben oturamam. Dolayısıyla biz kesif varlıklarız. Ama latif varlıklarda ne yapmaz? Birbirine izdiham çıkartmaz. Burada şimdi buranın istihap hattı var. Diyelim 1000, olmadı 1500, 2000. Kalkalım arkadaşlar, bir daha oturalım arkadaşlar. Oturalım, sıkıştık, sıkıştık, sıkıştık. Kafamıza da oturacak halimiz yok birbirimizin. İstihap hattı doldu kardeşim. Daha da almayın her şeyi, kapatın kapıları. Çünkü neden? Buradaki kesif varlıklar olduğumuz için birbirine izdiham çıkarırız. Ama latif varlıklarda bu izdiham çıkmaz. Mesela, kemezeli sıracın bir kandil. Edhal tevü beyten, sen aldın elinde kandil var, lamba var. Bir eve soktun. Ev karanlık idi. Femele el beyte nuru. O ışığın nuru evi doldurdu mu? Doldurdu. Velevete badezelge bir elf sıracı. Ondan sonra 1000 tane daha kandil getirirsen. Ancak o kandilleri koyacağın yer kalmazsa kandilin kendisi kesif olduğu için yer doldurur. Ama kandilin ışığı bakımından konuşacak olursan. O ışıklarda 1000 tane kandilin ışığı aynı eve sokulsa levese azalikel beytü envaraha o ev 1000 değil 100.000 de kandilin ışığını alır mı? Burası bu ışıkların milyon kat daha fazla ışık sokabilsen buraya yönlendirebilsen buraya ışıkların hepsini alır. Işıktan birbirini göremeyecek hale gelebiliriz. Ama ışıklar parlar yani. İşte bu meselede sen cismin özelliğiyle ruhun özelliklerini birbirine karıştırma. Cisim kesiftir, yer teşkil eder. Ruh latiftir, girer çıkar, esinti bile gelmez. Ruh alemi emirdendir. Ruhun nur gibi düşün. Zaten enerji diyorlar ya, çünkü çıkınca bedenden enerjisi bitti, öldü. Hani ruh diyemeyenler enerji diyor. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım. Alem-i mülkte, alem-i mülk bizim elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz bu alem. Alem-i mülkte misli görülmemiş işler vardır. O aleme melekût alemi denir. Fesubhanellezî biyedî melekûtü külli şeyin. Her şeyin mülkü Allah'ın. Limenil mülkü liyem lillâhil vâdil kâhâr. El mülkü yemmeyzil lillâh. Mülk Allah'a aittir. Ama fesubhanellezî biyedî melekûtü külli şeyin. Melekût de Allah'a aittir. Melekût azim mülk, büyük mülk demektir. Mülk elle tutulan, gözle gördüklerimiz demektir. Melekût elimizle tutmadığımız, gözümüzle görmediğimiz alemler demektir. Ama onlar da mahluktur, yaratılmıştır. Zaten alemi cebarutu hiç göremeyiz, alemi cebarutu. Aklımız dermez, bir şey demez. Alemi vücut, Mevla'nın alemi, onu konuşmuyoruz. Melekût de yaratılmıştır, mahluktur. Ama her yaratılmışı sen görüyor musun? Her yaratılmışa elini tutabiliyor musun? Müşahedenden uzak. Görmen de mümkün olmayabilir ama keşfe açık olunca buradan arşı görüyor. Evliyaullah. Arşa gidiyor. Senin de ruhun uyuduğun zaman arşa gidiyor. Müslümanların ruhu arşa gidiyor. Bak orada ne hadis-i şerifler var. Önümüzdeki derslerde neler var. O ondan sonra. Çok değişik ilimler var.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz, Lale Gül TV ve Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Ve bellâna rasûlünennebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâkirîneşşâhidîne bi kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde yine mutlu insandan, mübarek insandan, yaratıkların en hayırlısı olan gerçek mümin, gerçek Müslümanın sıfatlarından bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki hepimiz gayret edelim fazilette, hayırda, ilahi sıfatlarda, Allah'ın razı olduğu vasıflarda birbirimizle müsabaka ederek her gün biraz daha iyi insan olmanın gayreti içerisine girmiş olalım. Evet muhterem Müslümanlar. Muhterem Müslümanlar, her zaman söylüyoruz. Dünyaya gelişin gayesi yiyip içmek, konup göçmek değil. Dünyaya gelişin gayesi zevk etmek, dem sürmek, servet toplamak değil. Dünyaya gelişin gayesi yüce yaratana en iyi kul olabilmek için Rabbimizin rızasını, uhrevi alemde cennetin müjdesini almak için yaşayacağız ve çırpınacağız muhterem müminler. Evet. Sureti zahirede insan görünümüz, görünümümüz o kadar mühim değil. Asıl mana ve sirette iç alemimizde insan olabilmek çok mühim. Hani ben size evvelce de söylemiştim. Ya hadimel cismi kem tes'a li hidmetihi etatlubur ribha fi ma fihi husran. Ey hayatını cesedine, cismine, maddesine hizmetle geçiren kişi, zararı önünde görülen ticaretten hayır mı, kazanç mı bekliyorsun? Akbil aler ruhi ve stekmil fedailaha فَاَنْتَ بِالْرُوحِ لَا بِالْجِسْمِ insanın. Kalbine dön, ruhuna dön, imanına dön, manana dön. Zira sen şeklinle, suretinle, kilonla değil, kalbinle, imanınla, mananla, ruhunla insansın. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, bu sahayı alemde gördüğümüz ruhsuz insanlar sureta insan görünümündedir. Mana bakımından mahşerde Allah'ın huzuruna büyük bir husranın sancısıyla varacaklar. Rabbim bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar hak ve hakikatin nurundan ayırma diye dua ediyorum. Muhterem müminler, mümin vardır, yaratılmışların en hayırlısı. Ya şu sahayı alemde gördüğümüz bütün mahlukatın en ekremi, en eşrefi, en hayırlısı. Ben bugün dersimde o mübarek insanın, o hayırlı kişinin Allah Resulü'nün dilinden, ki mukaddime Rabbim'den de bir ayet celle alacağım, sıfatlarını birer birer sıralayacağım. Siz de gönül defterinize not edeceksiniz inşallah Teala. Nasıl hayırlı insan olmak gerekiyorsa hep beraberlikte onun için çırpınacağız. Tamam mı Müslümanlar? Allahu Zülcelal Kitab-ı Kerim'inde buyuruyor Es-Saidu Billah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye. Onlar ki iman ettiler. Her dersimizde hemen hemen ifade ediyoruz muhterem Müslümanlar. Saadetin ilk umdesi ve başlangıcı iman. Yine iman, yine iman. Allah'a iman, Resulüne iman, Kur'an'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, öldükten sonra yine dirileceğimiz haşır, ahiret gününe iman, muhterem müminler. Elhamdülillah, Müslümanlar, tabi içinizde yaşlı olanlar, mahalle mektebi tabirini çok iyi bilirler. Ben 60 sene evvel mahalle mektebine de gittim, o günleri iyi biliyorum. Hocalarımız daha mahalle mektebinde ufak ufak böyle yumurcakken bizler, dizlerinin dibinde bunları öğretmişlerdir bize. Allahu Zülcelal onların makamını cennet etsin inşallah. Evet. Onlar ki iman ettiler, muhterem müminler, her dersimde hemen hemen işaret ediyorum. Dünyanın bütün güzelliği, dünyanın bütün huzuru, dünyanın bütün ağız tadı iman eden kulların varlığına bağlıdır. Bir ihtiyar görüyorsunuz, nur olmuş imanından. Bir genç görüyorsunuz, melek haslet hale gelmiş imanından. Şuradan çıkardım bunu. Dünyanın ağız tadı müminler, mümin erkekler ve mümine hanımlar, muhterem müminler. Ya yüksek terbiyeli, hayalı ve edepli, mümtaz ahlaklı, içi imanla, aşkla, sevgiyle dolu, Mevlasına bağlı, Resulüne saygılı, İslam libasına bürünmüş hayırlı insanlar, muhterem Müslümanlar. İnnellezîne âmenû, onlar ki iman ettiler, hakiki imana nail ve mazhar oldular, tepeden tırnağa imanın nuruyla pırıldadılar, parıl parıl hale geldiler. Ve amilussâlihâti, güzel işler, güzel ameller de işlediler. Ya sadece inandım demekle bırakmadılar. Bir ömür boyu her işin, her amelin en güzelini yaptılar. İfademe dikkat ediyor musunuz Müslümanlar? Bir ömür boyu her işin ve amelin en güzelini, en hayırlısını, en salihini işlediler. Kim onlar? Ulaikehum hayrul beriyye. Onlar mahlukatın en hayırlılarıdır. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Allah böyle buyuruyor. Onlar yaratılmışların en hayırlılarıdır. Bakarsa hayra bakar, tutarsa hayrı tutar, söylerse hayrı söyler, işlerse ebedi hayır işler. Ve her halükarda hangi tarafından baksanız nur akan hayırlı insanlar. Muhterem Müslümanlar, diğer hadislere geçmeden şu insanların mükafatını da altındaki ayette Cenab-ı Hak buyuruyor. Acaba böyle olan, hele hele benim genç evladım, İslam gençliği, benim genç evladım, tam delikanlılık çağı, tam nefsin ve şeytanın yüklendiği yaşta, dünyanın kendisine birçok şeyleri parlak gösterdiği o yaşın içerisinde, İmam Hatip diyor, Kur'an kursu diyor, ya, hürmet diyor, saygı diyor, eline geçen parasını kitaplara, eserlere veriyor. Daha gençliğinde evinde bir kütüphane meydana getirmiş. Allah'ın kitabı ve onun tefsirlerini okumaktan zevk alıyor. Resulullah'ın hadisi ve o hadislerle amel etmekten neşe duyuyor. Memleketin genç evladı, nur yumağı çocuk. Senin için bak ne mükafat var. Bütün mümin kardeşlerime söylüyorum. Allah yolunda olanların mükafatı neymiş bakın. Cezauhum inde rabbihim cennetu adnin tecri min tahtiha'l enhar halidin fiha ebeda. Allah Allah. Cezauhum inde rabbihim, onların mükafatı, buradaki cezadan murat mükafat manasındadır. Amelin karşılığı manasına, onların kötü günde iyi insan olmalarının, onların şer ve fitne devrinde hayır ve salih amel işlemelerinin mükafatı Rableri nezdinde nedir biliyor musunuz? Cennetun tecri min tahtihel enhar, altından nehirler akan cennetler. Muhterem Subhan. Her zaman söylüyorum, hoca bahşişi falan değil yani. Tahir Hoca kardeşiniz cebinden size bahşiş falan vermiyor. Allah böyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi müjdeliyor. Kainatın Halik'i beyan buyuruyor Kur'an'ında. Onların Rableri nezdindeki mükafatı, altından nehirler akan cennet bahçeleri. Muhterem müminler, şu fani hayatta, geçici hayatta bile birçok kederiniz, derdiniz olsa, böyle bir bahçeye girseniz, bir köşkte oturuyorsunuz, altından nehirler akıyor, karşınızda güzel güzel hanımlar hizmet ediyor, bir dediğiniz iki olmuyor, her söylediğiniz ve istediğiniz önünüze geliveriyor. Dünyanın fani hayatında, şu kokmuş dünyada bile bütün derdinizi, kederinizi unutuveriyorsunuz değil mi muhterem Müslümanlar? Hiç olmazsa orada kaldığınız müddete. Cennet, muhterem Müslümanlar, cennet burada gördüğünüz en muhteşem, hani dolma bahçe sarayları var ya, İstanbul'un meşhur sultanların oturduğu dolma bahçe sarayları, oralarla kabili kıyas değil. Bakın Müslümanlar, Konyalı kardeşlerim, vallahi diyorum, dolma bahçe sarayları, Beylerbeyi sarayları, öbür saraylar, cennetteki sarayların yanında vallahi ve billahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz. Hocam, Rabbim böyle güzel mükafatı, demek bu fitne devrinde minare gibi doğru, nurlu bir hayat yaşayan gerçek müminlere vaat ediyor. Evet, gerçek müminlere vaat ediyor. Altından nehirler akan cennetler, o adin cennetleri ki bir daha dönüş ve çıkış yok. Yani 10 sene kaldınız, 100 sene kaldınız, daha fazla sene kaldınız, yeter artık hadi bakalım diyen yok muhterem Müslümanlar. Halidine fiha ebede. Milyar sene, trilyon sene, katri, hayır. Ebedil abad ve daimi o cennetlerde kalacaklar. Halidine fiha ebede. Zalike limen radiyallahu anhum ve radu an. Zalike limen haşiye rabbe. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın Müslümanlar, gerçek müminler için şimdiden müjde ediyorum. Allah böyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'ın verdiğinden razıyler. Cennette o köşklerde otururken, Rabbimiz bize bunları dünyadaki güzel amellerimizin karşılığı lütfetti. Bire 1000 verdi, bire milyon verdi, bire milyar verdi. Memnunuz ve razıyız diyecekler. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ Bu mükafat dünyada Rabbisinden haşyet duyan, kalbinde Allah korkusu bulunan gerçek müminler içindir. Muhterem Müslümanlar, o müminin ne zaman kalbini yarsanız, içinde Allah sevgisi var, içinde Allah korkusu var, içinde iman nuru var, içinde ahiret inancı var, içerisinde mesuliyet hissi var, içerisinde Mevla'ya hamd ve şükrün neşesi var. Böyle bir kalbin sahibi bu mükafata yarın mahşerin ötesinde nail ve mazhar olacaktır inşallahü teala. Bu müminlerin ayi celle'de mücmel beyandan sonra muhterem müminler Allah'ın Resulü sıfatlarını birer birer beyan ediyor. Ben size okuyayım bakayım inşallah. Siz de dinleyin. Bu söylenenleri yaparsak eğer Rabbimizin burada bize vaat ettiği güzel konutlara, güzel saraylara, cennet bahçelerine nail ve mazhar olacağımızda hiç şüpheniz olmasın muhterem müminler. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mutlu insanlardan, mübarek insanlardan bahsederek buyuruyorlar ki hayrun nas men tale umruhu ve hasune amelu. Muhterem müminler, hepiniz sadece bizden değil, bizden evvelki hocalarımızdan da devamlı duyuyorsunuz. Hadis-i şerifler evvelce de size çok okundu ama tekrarlıyoruz. İnsanların en hayırlısı buyuruyor Peygamber Efendimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kişidir. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kişidir. Mümin kardeşim, kendini muhasebe edeceksin, halini teftiş edeceksin, ameline bakacaksın. Eğer bütün yaşantın ve hayatiyetin Allahu Zülcelal'in emrine uygun, Resulullah'ın sünnetine uyuyorsa, ne kadar yaşasan o kadar bereket. Hani bazen ölümü isteyenler var, adaba aykırı muhterem Müslümanlar, caiz değil. Cenab-ı Hak'tan salih amel isteyeceğiz, uzun ömür isteyeceğiz inşallah. Niçin? Daha çok ibadet etmek için, daha çok hayır yapmak için, Allah'a daha çok kulluk etmek için. Ama Rabbimiz muhafaza buyursun, eğer bunun mefhumu muhalifi diyoruz muhterem Müslümanlar, İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Mefhumu muhalifi ömrü uzun, ameli kötü. Yaşantısı korkunç ve zulmet içerisinde geçen bir ömür. Bu tabii çok tehlikeli muhterem Müslümanlar, Allah sırgesin. Falan kimse 100 yıl yaşamış. Hani bakınca insan imreniyor değil mi? Hayır, birden imrenmeyeceksin. O 100 yılı tahkik edeceksin. Eğer 100 yıl güzel amelle geçtiyse arz üzerinde bahtiyar yaşayan insanlardan biri, o zatı tebrik ediyoruz. 100 sene Mevlasına kulluk etmiş, namazla, oruçla, hacla geçirmiş hayatını, şehadetlerle ve tevhidlerle dilini meşgul etmiş. Daima gittiği geldiği yer camiler, mescitler, ilim yuvaları, Allah'ın beyti, Resulullah'ın mescidi. Eğer böyle ömür geçirmişse ne mutlu o kimseye. Muhterem Müslümanlar, aksini düşündüğümüzde Mevlamız muhafaza buyursun, her sene yaşadıkça daha büyük husrana gömülüp gidiyor. Ya, ya. Hatta her nefes ve adımda cehenneme biraz daha, biraz daha, biraz daha yaklaşıyor demektir. Onun için Müslümanlar, hadis-i şerife kulak vereceğiz. Daima Cenab-ı Hak'tan uzun ömür isterken, bazen kardeşlerimden, dostlarımdan böyle dua edenler oluyor. Hocam, Rabbim bizden alsın sana versin diyorlar. Yok diyorum. Cenab-ı Hakk'ın hazinesinde çok. Niye ödünç alsın senden? Sana da versin, bana da versin. Efendim? Veya Rabbim uzun ömür versin diye dua ediyorlar. Onlara hemen böyle diyorum. Salih amelle hayırlı akıbet için inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ilme hizmet, aziz kardeşlerim, bazen sohbetlerde ben böyle diyorum. Üç şey için Rabbimden ömür istiyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Üç şey için Rabbimden uzun ömür istiyorum. Ömür ver Rabbim diyorum. Biri, zatına kulluk, Resulüne ümmet olmak için. İkincisi, ümmeti Muhammed'i irşad için. Ey vallahi böyle Müslümanlar, inanınız. 50 senem geçti kürsilerde, bakınız. Her zaman söylüyorum size, 50 sene kürsi hayatım sizi sırtımda cennete taşırcasına hakkı ve gerçeği her devirde olduğu gibi söyledim. Yarın Rabbimin huzuruna varacağım, Allah'ıma cevap vereceğim. Öyle kimsenin keyfi için İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten taviz vermek, Rabbim ehli ilmi kıyamete kadar muhafaza buyursun inşallahü teala. Evet. Gerçek neyse, Allah neyi indirdiyse, Cebrail neyi getirdiyse, Resulullah bize neyi tebliğ ettiyse, 50 senedir size katkısız olarak bunu tebliğe gayret ettim. Rabbim şahit buna. Hepimiz beraber Mevlamızın huzuruna varacağız. Ömrü istememin ikinci sebebi, ikinci hikmeti bu. İrşat ve tebliğ için ya Rabbi. Hatta bazen böyle diyorum. Hani en ciddi duam, Medine'de ölmek, Cennetül Baki'nin topraklarının kucağına uzanabilmek arzum bu. Amin deyin Müslümanlar. Eğer şayet mübarek beldede Resulullah'ın minaresinin gölgesinin düştüğü yerde ilahi takdir, bize bir avuç toprak takdir tabii. Peder ne der, kader ne der demişler değil mi muhterem Müslümanlar? Eğer Konya'da öleceksem, senelerdir öyle derim zaman zaman kürsüde, müminlere böyle konuşurken ruhumu teslim edeyim inşallah. Çocukluk ve gençliğimden beri başka şeye pek bakmadım muhterem müminler. Evet. İlmin tahsili, sonra tebliği, sonra karınca kararınca amele ehemmiyet verip sürat göstermek. Mümkün olduğu kadar, hakkı olduğu gibi tebliğ etmek. En çok zevk aldığım şey muhterem müminler. Üç şey dedim ya muhterem Müslümanlar, ömrü üç şey için bilhassa istiyorum. Üçüncüsü, Kabe-i Muazzama'nın karşısında ve Resulullah'ın huzurunda olabilmek için ömür istiyorum muhterem. Hani dedelerimiz derler ya muhterem Müslümanlar, o adam ununu elemiş, eleğini asmış diye, Konya tabiri. Anadolu'da böyle derler. Unumu elemişim, eleğimi de asmışım yıllardır. Tamam mı muhterem müminler? Allah'ımdan istiyorum, nereye gidiyorsun Kabe-i Muazzama? Nereden geliyorsun Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem? Makamlar, mansıplar, dünya şöhreti, dünyanın birçok yaldızları arzu edenlere ver onu Mevlam. Bana seni, gerek seni diyorum Yunus Emre'nin dediği gibi. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemize uzun ömürle güzel amel lütfesin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ikinci hadis-i şerif, Tuba limen yub'atü yevmel kıyame ve cevfuhu mahşûn bil Kur'an vel feraiz vel ilim. Allah! Allah'ın Resulü buyuruyorlar, salih kişinin, cennetlik insanın, mutlu Müslümanın sıfatlarını beyan ederken Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki, Tuba limen yub'atü yevmel kıyame ve cevfuhu mahşûn minel Kur'an vel feraiz vel ilim. Yaşamış, vefat etmiş, mahşerde kalkıyor o müminin içi, dikkat buyuruyor musunuz Konyalılar, o müminin mahşerde Allah huzuruna varan müminin içi Kur'an'la dolu, Allah'ın farz kıldığı amellerinin nuruyla dolu, vel ilim, ilim ve marifetle dolu. O kimseye ne mutlu buyuruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, 8 yaşında hafız olanlar var. İmam-ı Azam Efendimiz 6 yaşında hafız olmuş. Evet. Balıkesir taraflarında filan eskiden duyardık. Halen şimdi gene vardır inşallah Teala. 8 yaşında kız çocuğu hafız oldu diye gazeteler yazardı bazen. Alemlerin yüce Rabbi, biz böyle inanıyoruz. Mülkün sahibi sensin, halkın sahibi sensin, dinin sahibi sensin. Elbette ki sahip çıkacaksın bu necip millete. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem müminler, o mümine ne mutlu ki yarın Allah'ın huzurunda bahsolunduğu zaman içi Kur'an'la dolu, içi farz amellerin nuruyla dolu, içi ilimle, irfanla, marifetle dolu. Neslimizde kıyamet sabahına kadar böyle gençleri çok et ve dolu kıl neslimizi ya Rabbi. Evet, ne mutlu o Müslümana hafızdır, ne mutlu o Müslümana salih kuldur, ne mutlu o Müslümana ilimle ömür geçirmiştir, ilme hizmetle hayatını devam ettirmiştir. İçi ilim ve marifetle dolu. Evet, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar. Mutlu kulların sıfatlarını beyan eden hadisleri okumaya devam ediyoruz. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Tuba limen vecede fi sahifetihi istiğfaran kesiran. Ya Rab. Tuba limen vecede fi sahifetihi istiğfaran kesiran. Müslümanlar, çok kolay yapılması, çok çok kolay bir amel. Yarın mahşerde amel defterinde çok istiğfar bulan müminlere ne mutlu diyor Fahri Kainat. Ya Bediüzzaman öyle diyor. Koca üstad Bediüzzaman öyle diyor. Hayatı küfrü mutlakla mücadeleyle geçmiş koca üstad öyle diyor Risale-i Nur'unda. Müminin sağ elinde ya kılınç olmalı ya tesbih diyor. Yani cepheye giderse, cihad ediyorsa müminin sağ elinde kılınç olmalı. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Yok, cihad cephesinde değil. Vatan, millet, memleket için cihad saflarında değil. Geri planda, memleketinde, evinde, ticarethanesinde, mabedinde. Eğer elinde kılınç olmazsa müminin, sağ elinde mutlaka tesbih olacak muhterem Müslümanlar. Ya Hacı amca, yaş 80'e vardı, hala mala yani ile meşgulsun bakıyorum. Yaş 60, yaş 70, yaş 80, hatta 90'a merdiven dayamışım, hala televizyonun önündesin bakıyorum. Yazık, yazık, yazık, milyar defa yazık sana. Bana da yazık eğer yapıyorsam, tamam mı? Ne olacak hocam? İşindeysen iş. Bağında, bahçende çalışıyorsan tamam, elinde bel. Tamam mı? Cephedeysen elinde kılınç. Ama öyle değil, evinde oturuyorsun, bahçende oturuyorsun, balkonunda oturuyorsun faraza. Elinde tesbih, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Duydun mu mümin kardeşim? Gençler, eskiden beri büyüklerimiz öyle derlerdi. İhtiyarın yaptığı ne olsa her şeyle ihtiyar olur. Gencin duası da sözü de mermere geçer derlerdi dedelerimiz. gençlikte delikanlıyken elinde tesbih, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim. Her gün ne kadar okuyabilirsen günahını önüne dökeceksin, nedameti kalbiye ile Rabbin rahmetini umarak, Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni bağışla. Estağfirullahel azim. Ey yüce Allah'ım, günahlarımı affet, rahmetinle beni yıka. Lütuf ve afil deryalarında yüzen kulların zümresine beni de ilhak et. Mahşerde bir kimse, Müslümanlar, hadisi şerif, Allah Resulü böyle buyuruyor. Mahşerde bir kimse amel defteri eline verildiği zaman, ya hocam, demek kıyamet gününde herkes defterini, amelinin zabıt varakalarını eline verecekler, öyle mi? Müslümanlar, hem öyle verecekler ki eline alan böyle diyecek: La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Bu nasıl zabıt varakası böyle? Bu nasıl amel defteri böyle ki hayatımızda geçen en ufak bir amel ve hasene, en küçük bir seyyiye ve kabahat ve hata hepsi geçmiş buraya. Her şey burada. Hani dedemiz der ya, Müslümanlar, dedemiz der ya, keliklerini çuvaldan önüne dökecekler. Bunları nerede eskittin diye hayatının bütün dakika ve saniyelerini birer birer soracaklar. Ne mutlu ona ki koskoca bir ömrü Allah ve Resulünün yolunda geçirmiştir. Kul hata eder, Müslümanlar, kul hata eder, kul kusur işler, kul zaman zaman yapılmaması gereken şeyi nefsine uyarak yapmış olabilir. Fakat elinde tesbihi, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim, Estağfirullahel azim. Muhterem Müslümanlar, hele Estağfirullahel azimellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh derse, Peygamber Efendimiz geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak affeder ve bağışlar buyuruyorlar. Ne büyük Rabbimiz var bizim, değil mi Müslümanlar? Ne büyük Rabbimiz var ya. Mesela kul abdest alıyor, besmele ile başlıyor, abdest alıyor. Büyük günah işlemez Müslüman zaten. Bu benim tabirim değil, Allah Resulü'nün tabiri. Gerçek mümin büyük günah işlemez diyor Peygamber Efendimiz. Mümin zina etmez, mümin faiz yemez, mümin yalan söylemez, mümin askerden kaçmaz, mümin ebeveyni asi olmaz, mümin içki içmez ve hakeze ve hakeze. Muhterem Müslümanlar, küçük günahlar işler, nefsine mağlup olur, bazı masiyetler irtikab eder. Bakın müminler, ben diyorum ya, müjde vermeyi ben huy edinmişim, müjde veriyorum. Abdest almaya duruyorsunuz şadırvana, besmele ile abdeste başlıyorsunuz. Abdestten kalkıyorsunuz, gözümüzü yıkarken, yüzümüzü yıkarken işlediğiniz günahlar affediliyor, dökülüyor suyla beraber. Ağzınıza veriyorsunuz, dilinizle işlediğiniz günahlar. Kulağınızı meshediyorsunuz, kulağınızla dinleyerek işlediğiniz günahlar. Elinizi yıkıyorsunuz, elinizle işlediğiniz günahlar. Ve hakeze ve hakeze. Abdest alıp da yerinden kalkan Müslümanın geçmiş bütün günahlarını Cenab-ı Hak orada affediyor. Ezan okunuyor, camiye giriyorsunuz. Müminlerle beraber omuz omuza. Müminler, ben size tembih ediyorum. 50 senedir tembih ediyorum. Omuz omuzda durduğunuz halde ne olur birbirinize buğz etmeyin, olmaz mı? Sevişin, kaynaşın, kucaklaşın. وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا. Resulullah, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz diyor Resul-i Zişan. Kardeş olunuz. Kardeşçe saflara duruyorsunuz. Sünnet ayrı bir hazırlık, farz ayrı bir alem, sonra dualar ve tesbihler. Muhterem Müslümanlar, camiden çıkarken melekler müjdeliyor: قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ. Ey Allah'ın kulları, bağışlandığınız ve affedildiğiniz halde buyurun camiden çıkın. Bu günlük böyle devam ediyor. Günde 5 vakit böyle devam ediyor. Tekrar ediyorum. benim müjdem değil, Allah Resulü'nün, şeriat sahibinin, Nebi-i Zişan'ın müjdesi. Ramazan-ı Şerif'in başından başlıyor mümin, oruçlar ve teravihlerle, ibadet ve taat ile Ramazan'ı geçiriyor. Bayram sabahı, muhterem müminler, yani Ramazan bitiyor, melekler müjdeliyor. 11 ayın günahını Rabbin affetti, sevine dur Müslüman. Bir de Ramazan da affediliyor. Müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her senede bir Ramazan var mı? Evet, her senede bu affı alıyoruz elhamdülillah. Bir Ramazan orucu, 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret, 11 ayın günahına kefaret. Hatta Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kerem buyurursa, o bir Ramazan'ı tutmaya niyet ettiğiniz takdirde arada geçen günleriniz de ibadetle doluyor ayrıca, niyetiniz sayesinde. Arada bir de latife yapayım size, bakınız. Zaman da çok dar ama ne yapayım, olduğu kadar Müslümanlar. Adamcağızın biri camiye ilk gelen olmak istermiş. Camiye hiç kimse yokken gelir, senden evvel gelen var denilirmiş o adama. Ertesi gün gene gelir, ertesi gün bir saat evvel, iki saat evvel, üç saat evvel gelir, senden evvel gelen var. Ya Rabbi, ben camiye herkesten evvel geliyorum. Bu işarete, bu nidaya bir türlü akıl erdiremedim. Mevlamız rüyasında kendisine melekler kanalıyla ilham ediyor. Bir kulumuz var ki, muhterem Konyalılar dikkat ediyor musunuz? Kapı Camii'ne geliyor, şurada namaz kılıyor. İkindiyi de burada kılayım ya Rabbi diyor, öyle çıkıyor. Niyet. İkindiyi de burada kılayım. İkindiyi burada kılıyor. Akşamı da burada kılayım Allah'ım diyor. Akşamı orada kılıyor. Yatsıyı da burada kılayım ya Rabbi diyor. O zata Mevla buyuruyor ki melekler kanalıyla, o niyet eden kul daimi camide olduğu için sen ona sefkat edemezsin diyor. Nasıl da hadis-i şerif? Niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin salih ve güzel niyeti amelinden hayırlıdır. Ya amelinden hayırlıdır. Hadislerin Fatihası, hani Kur'an-ı Kerim'in Fatihası elham ya muhterem Müslümanlar, hadislerin Fatihası innemel amalu bin niyyat ve innema likulli imrin ma neva hadis-i şerifi. Ben öyle derim, Suretül Bakarası da, Bakarası da Cibril hadisi. Mesabih'in iman bahsindeki ilk hadisi. Evet, Cibril hadisi de Sure-i Bakarası hadis-i şeriflerin. Yani muhteva bakımından o kadar mühim. Muhterem müminler, yaptığımız bütün iş ve amellerimizde niyetimiz çok mühim. Tasihi niyet, tekrar ediyorum, güzel niyet, iyi niyet ve ihlas. Allah için yapılan ameller az da olsa niyeti sahih olmayanın dağlar kadar yaptığı amelinden huzuru izzette daha makbuldür, daha muteberdir. Onun için her iş ve amelde niyet, muhterem müminler. Yahu şaka dedim de gene Mevlid Efendi Hoca çok yapardı bunu, siz beni affedin, ben pek fazla latife yapmak istemiyorum. Adamcağızın biri bir şadırvanın, çölde, kırda bir şadırvanın başına geliyor. Hayvanı var, bağlayacak bir şey yok. Oraya bir kazık çakıyor, hayvanını bağlıyor. Benden sonra gelen müminler de buraya hayvanını bağlasın diye niyetle o kazığı çakıyor. Kendisi bırakıp gidiyor. Cenab-ı Hak benden sonraki müminler de buraya hayvanını bağlasın diye niyet ettiği için geçmiş günahlarını affediyor. Oraya bir ihtiyar geliyor o adamdan sonra. Hayvanı yok, yürüyerek geliyor. Şadırvanın başında bakıyor, oraya bir kazık çakılmış. Fezübhanallah. Buraya benim gibi bir kudretsiz, ama bir adam gelir, bu kazığa takılır, düşer, burnu kırılır diyor, o kazığı söküyor. Başkalarına da zarar verip düşmesinler diye sökünce Cenab-ı Hak onun da geçmiş günahlarını affediyor. Arşın sahibi, kainatın maliki ve bizim Halikimiz, Yüce Allah'ımızın rahmeti bu kadar geniş ve benim bu söylediğim şakadan ibaret. Rabbimin rahmeti, Rabbimizin rahmeti, Allah'ım

gidiniz benden ayrı ayrı şeyler isteseniz ve ben o istediklerinizi 10 katlayarak, 100 katlayarak versem, deryayı lütfumdan, deryayı rahmetimden ne noksanlaşır biliyor musunuz ey kullarım? Mesela anlaşılıyor değil mi Müslümanlar? Türkçe söylüyorum. Atlas okyanusları var ya, Hint ve Atlas okyanusları, o büyük denizlere bir iğneyi, bir ibreyi batırdığınız zaman çıkarınca ucundaki rutubet ne kadarsa ancak o kadar noksanlaşır diyor Cenab-ı Halik Huzurcan'a. Ya Rab, bizi kendine kul, Resulüne ümmet eyle Allah'ım. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyorum muhterem Müslümanlar. Mutlu insanların sıfatları. Tekrar hatırlatayım. Uzun konuştuk biraz, arada kalmasın. Mahşerde amel defterinde çok istiğfar bulanlara ne mutlu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için elin ve dilin boşa çıktı mı Müslüman kardeşim? Elinde tesbih, Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim, Estağfirullahel-Azim demeye devam edeceksin. Mahşerde amel defterinde ne kadar istiğfar çok çıkarsa o kadar kazançlısın, seni o kadar çok tebrik ediyoruz, Rabbimiz o kadar mükafatını bol verecek inşallahü teala. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yine salih ve mutlu kulun sıfatlarını beyan ederken buyuruyorlar: Tuba lil guraba unasun salihun fi unasi suin kesirin. Allah Allah. Kesirun men yasihim ekseru mimmen yutiuhum. Muhterem müminler, o kullara ne mutlu. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. O salih kullara ne mutlu ki, aynen bizim cemiyetimizde olduğu gibi muhterem Müslümanlar, dikkat ediniz. O salih kullara ne mutlu ki, kötü insanların içerisinde yaratılmışlardır. Fitne devrinde, masiyet devrinde, günah devrinde gelmişlerdir. Fakat o devrin kötü akımları onlara tesir etmemiş, kendilerine itaat eden, kendilerine evet diyen, kendilerinin yanında olan, kendilerine saygı gösteren insanlar çok az, kendilerine homurdanan, kendilerine karşı kötü düşünen insanların adedi pek çok. Bütün bunların içerisinde o kimse zerre kadar, kavak kadar da olsa kötülüğe eğilmeden hayatını geçirmiş. Bu salih kullara ne mutlu. Muhterem Müslümanlar, mesela bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartmanda diğer oturanlar, bugün büyük şehirlerde maalesef bu hale gelmiştir. 40 komşulu bir apartmanda 4 kişi zor namaz kılıyor büyük şehirlerde. Kimseye iftira falan etmiyoruz muhterem Müslümanlar. Kimse için kötü ve peşin bir kararımız yok. Ama realite bu, vaka bu, hadise bu, olan bu. 40 komşulu bir apartmanda bakıyorsunuz 4 kişi namaz kılıyor. 30 komşulu bir Ramazan'da, bir apartmanda, Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz 3 veya 5 kişi Ramazan tutuyor, oruç tutuyor. Camiye, teravihe geliyor. 30 komşulu bir apartmanda 3 kişi teravihe geliyor. Ve hakeda ve hakeda. Dünya nereye giderse gitsin, mümin öyle diyor kendi kendine. Dünya nereye giderse gitsin, Allah'ım benim yönüm sana karşı, yolum Resulü'nün yolu, yaşantım İslam ve Kur'an yaşantısı. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz o insan mutlu insandır diyor. Ben de size tebşir ediyorum, müjdeliyorum. Kötü bir cemiyette, kötü komşular içerisinde, delikanlı evladım, kötü arkadaşlar arasında, kötü bir muhitte sen küllükte yetişmiş gül gibi olacaksın. Elinle hayır işleyeceksin, dilinle hayır söyleyeceksin, gözünle hayra bakacaksın, ayağınla hayırlı yerlere gideceksin. Hadis-i şerifi okuduk, ömrü uzun, ameli hayır ve güzel olanlardan olacaksın. Mükafatın sonsuz, himayecin, gölgesine ve himayesine alan Allah olacaktır senin.

Mahşer'de inşallah teala. Bir hadis daha okuyorum. Dersi fazla uzatmıyorum muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine bu hadise yakın manada bir hadis-i şeriften böyle buyuruyorlar. Tuba lil guraba. Sahabenin içerisinde böyle oturuyorlardı. Allah'ın Resulü buyurdular ki sahabeye karşı rızvanullahi teala aleyhim ecmain. Tuba lil guraba. O garip kullara, o garip müminlere, o garip Müslümanlara ne mutlu. قَالُوا وَمَا لِلْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ O garip diye buyurduğunuz insanlar, müminler, Müslümanlar kimlerdir ya Resulallah? Sahabe-i kiram sordular. Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ مِنْ بَعْد۪ي مِنْ سُنَّتِي O kullar ki benden sonra sünnetimden ifsad edilen, tahrip edilen, amelden kaldırılan sünnetlerimi tekrar diriltip ihyaya çalışan Müslümanlardır. Bu mahallede mescit yok diyor, oraya güzel bir cami yaptırıyor muhterem Müslümanlar. Varıyor bu caminin sergileri eskimiş diyor, oraya yepyeni halılar seriyor. Faraza, bu camide, bu mahallede mescide gelen yok diyor. Faraza, kardeşlerini ikaz ediyor. Mümkün olduğu kadar cemaatın camiye devam etmesini kendisi de önde olarak temin ediyor Allah'ın inayetiyle. Ve Resulullah'ın sünnetlerinden kaldırılan veya tahrip edilen, ifsad edilenleri yeniden ve taptaze ihya ediyor. Kızının başörtüsünden hanımının geniş mantosuna varıncaya kadar ticaret ahlakında minare gibi doğru olmaktan herkese açları doyurarak, çıplakları giydirerek, düşenleri kaldırarak, kederlerini Müslümanların alıp kalplerine sürur ilka ederek daima hayır işleyerek ömür geçiriyor. O kullara ümmetim içerisinde sünnetimi yeniden dirilten ve ihya eden muhterem Müslümanlar, bir misvak kullanmak bile yerine göre, hani bakıyorsunuz bir cemaat içerisinde hiç misvak kullanan yok. Bir misvaki Peygamber Efendimiz'in sünnetidir diye kullanıp yanındaki kardeşlerine örnek olan bir mümin, bu hadisi şerifin muhtevasında yarın mahşerde mutlu insanlar zümresinde bahsolunacak, yaratılacak inşallah teala. Tabi buraya çok söz söylemek lazım muhterem müminler. Ben sizi fazla tutmak da istemiyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın razı olduğu, Resulünün alnımızdan öptüğü, İslam'ın elimizden tuttuğu, mahşerde arşın gölgesinde haşrolunacak bahtiyarlar zümresine Cenab-ı Hak cümlemizi ilhak etsin. Salü ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize cennetler, nimetler vaadiyle gülerek çeneke pomayı nasibi mukadder eyle. Cennet vatanımız ve necip milletimizi belalar, musibetler, felaketler, facialar bilhassa düşman istilasından masum ve mahfuz eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahidder.
12: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
13: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
12: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
15: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
16: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
17: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakki sallu alâ rasûlinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefii'i dünûbinâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el-Muhammed. Allah-u Teala ve Tekandes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenlerim, Bakara suresi 55. ve 56. ayet-i kerimelere geldik. İnşallah onların tefsirini birlikte beraber müzakere ve mütala edeceğiz. Ama önce ayet-i kerimeleri şöyle bir okuyalım. Okuduktan sonra inşallah tefsirine geçelim. Rabbimiz buyurdu, Estağfirullah.

0: يشكرون. صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayeti kerimede şöyle buyurdu. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً. Hani siz
1: derken buradaki muhatap kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki Yahudiler. Onlara hitap ediyor ama ne yapıyor? Dedelerini kastediyor. Ve tabii evlatlar da dedelerine, ecdadının sulbü oldukları hasebiyle siz yaptınız diye Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. Hani siz şöyle demiştiniz. Ey Musa, biz Allah'ı açıktan aşikare görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız demiştiniz. De feahadetkumus saikatu ve entum tanzurun. Bunun üzerine bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Evet. Peki bu sözü ne zaman söylemişlerdi derseniz, kısaca hatırlayacak olursak, derslerimizi takip edenler hatırlayacaklar. Geçen hafta da bu meseleyi zaten konuşmuştuk. Ne zaman söylendi bu söz? Hani Musa Aleyhisselam Allah-u Teala Hazretleri'yle vaatleşmişti ve Tur-i Sina'ya gidip, Tur Dağı'na gidip Mevla'dan Tevrat nüshalarını alacaktı. İşte bu arada bu 40 gün zarfında kavmi ne yaptılar? Cahillik edip buzağı yaptılar, buzağa taptılar ve böyle bir durum olunca Musa Aleyhisselam geldi, çok öfkelendi, çok gadaplandı ve çok üzüldü. Onlara kızdı. Harun Aleyhisselam'a hatta onu da sarstı. Buzağı yapan Samiri'yi kovdu, defetti ve buzağı da yaktı, külünü de denize savurdu. Bu olaylar oldu. Şimdi bunun üzerine tabii onlar yaptıkları bu cürmün ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yanlış iş yaptıklarını, şirke düştüler, kafir oldular. Böyle bir tehlike, böyle bir sıkıntı var. Tabii Musa Aleyhisselam'ın bu tavrı onları tabii kendine getirdi adeta. Ne kadar yanlış yapmış olduklarını anladılar ve pişman oldular. Kalu dediler ki, le'illem yerhamne rabbuna. Eğer Rabbimiz bize acımazsa ve afirlene, bizi affetmez, mağfiret buyurmazsa, lenekûnennem nel hasirin, elbette muhakkak biz hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler. Ve böylece Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala ne buyurursa yapacaklarına dair söz verdiler. Bunun üzerine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onların bağışlanmaları için Musa Aleyhisselam'a bir grup insanla kendisine gelmelerini emretti Mevla. Bunun üzerine tabii Hazreti Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının 12 tane kabilesinden o kabilelerin önemli, hayırlı, önde gelen şahsiyetlerinden 72'si seçti. Onları da yanına aldı ve buzağa taptıkları için özür dilesinler diye, Allah'tan af dilesinler diye ve kendisine de şahit olsunlar diye onlarla beraber Tur Dağı'na gitti. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri A'raf suresi 155. ayet-i kerimede beyan ediyor. Estağfirullah ve ihtara Musa kavmehu 70 raculen limikatina. Hazreti Musa Aleyhisselam kavminden 70 tane adam seçti. Tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere. Mevla öyle diyor. Yani tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere Musa Aleyhisselam 70 tane kavminden insan seçti, adam seçti. Onlarla birlikte Tur Dağı'na geldiler. Tabii onlar Musa Aleyhisselam'a istirhamda bulundular. Dediler ki, şimdi Musa Aleyhisselam Mevla ile tekellüm edecek ya, Rabbimize yalvar da o kelamını biz de işitelim dediler. Musa Aleyhisselam da ne yaptı? Mevla Teala Hazretlerine bu hususta yalvardı ve Allah-u Teala isteğini kabul etti. Tabii Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na yaklaşınca Tur Dağı üzerinde bir bulut peyda oldu ve o bulut bütün dağı kapladı ve Musa Aleyhisselam bu bulutun içerisine girdi. Kavmine de dedi ki siz de girin. Siz de bu bulutun içerisine girin. Onlar da girdiler ve Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri işte orada tekellüm buyurdu. Tabii her kelimede, Mevla'nın her kelamında öyle bir nur parladı ki, öyle bir nur saçıldı ki Musa Aleyhisselam'ın alnında o 70 kişiden hiçbiri o nurdan böyle gözünü açıp da bakamadılar bile. Yani gözleri kamaştı adeta. Ama Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin yani şunu yap, bunu yapma şeklindeki kelamını, emirlerini ve nehilerinde işittiler. Aslında ne nasipli insanlar değil mi? He? Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin kelamını işitmek değil mi? Musa Aleyhisselam ile tekellüm buyuruyor ve sen de o kelamı işitiyorsun. Aslında ne büyük nimet. Ama bak şimdi onlar ne diyecekler? Şimdi Allah-u Teala Hazretlerinin kelamını işitince bu sefer ne yaptılar? Görmeye de tamah ettiler. Len nü'mine leke. Dediler ki, len nü'mine leke. Kesinlikle sana inanmayacağız. Hatta nerallaha cehreten. Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız dediler. Evet. Yani onlar Allah-u Teala Hazretlerinin cisimlere benzediğini zannettiler. He? Mevla Teala Hazretlerin de yani cisimleri nasıl görüyorlarsa cihet ve mekan içerisinde Allah-u Teala Hazretlerinde adeta görmek istediler. Ha şimdi burada tabii istiyorlar ama burada bir de tehdit var. Bak, eğer Allah'ı açıkça görmezsek inanmayacağız. Nasıl insanlar değil mi? He? Yani bir ilerisini istiyor. Allah-u Teala onlara bir nimet lütfetmiş. Şükretmeyi bir kenara, daha ilerisini tehditvari bir şekilde metazoruyla adeta istiyorlar. İnanmayız sana diyorlar. Yani bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna, he? Onunla amel etmemizi de emrettiğine inanmayacağız. Böyle dediler. Mevla'yı görmek istediler. Halbuki ellezine yu'minune bil gayb, müminler gayba iman ederler. He? Müminler gayba iman ederler. Yani bir şeyi gördüğün zaman ben buna inanıyorum demenin, yani ben bu bardağın varlığına inanıyorum. Zaten görüyorsun yani. He? Güneşin varlığına inanıyorum. İnanmıyorum desen zaten problemin var demektir yani. Anlıyor musun? Akli bir sıkıntın var, sorunun var demektir yani. Ha, iman neye olacaktır? Gayba olacaktır. Zaten gördüğü zaman İnsan ölüm anında perdeler gözlerinden açıldığı zaman, ahiretten perde açılıp gördüğü zaman orada zaten ne yapacak? Teklif kalkacak. Orada iman etsen de kabul değil, tevbe etsen de kabul değil. Nitekim Firavun'un da imanı ahiretten perde açılınca efendim iman ettiğini beyan etti. Ama imanı kabul edildi mi? Edilmedi. Çünkü gördü. Ha, demek ki böyle. Bir de Mevla'yı görmek istiyorsun. Nasıl göreceksin? Normal bir cisim mi görmek istiyorsun? Ha, bunun da demek ki zamanı var, vakti var ve sana o tahammül gücünün verilmesinin yeri var. Onun yeri de dünya değil. Dolayısıyla leyse kemitli şeyün, onun misli benzeri hiçbir şey yoktur. Allah-u Teala kendi hakkında bakın bize böyle malumat veriyor kıymetli kardeşlerim. Evet yani bir de yani şükretmiyorlar. Yani Mevla'nın kelamını işitmişsin. Bu ne büyük bir devlettir. Bu ne büyük bir bahtiyarlıktır. Ne büyük bir lütuftur. Değil mi? Şükretsene. Ama şükretmiyor. Bu sefer ne yapıyor? Tamah ediyor. Bir sonrasını istiyor. Allah'ı görmek istiyoruz derken yani Mevla'ya yalvarsan da hani görsek gibi de değil. Ya görürüz yoksa da inanmayız. Ha, kafir oluruz bak. Gibi bir durum var. Dolayısıyla ha, sen inansan da inanmasan da ibadet etsen de etmesen de fayda da sana bana, zarar da sana bana. Evet kıymetli kardeşlerim. Böyle deyince فَاَخَدَتُمُ السَّاِقَةُ فَاَخَدَتُمُ السَّاِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Ve onlara yıldırım çarptı. Bir saika, bir sarsıntı, bir yıldırım ve hepsini aptlar öldüler. Belaya uğradılar. Niye? Çünkü orada inkar var. Çünkü orada bir mürted olma durumu var. Çünkü ne var biliyor musun? Onlar birçok mucize gördüler. Bir peygamberden eğer bir mucize istersen, mucizeyi de gösterirse ne yapacaksın? İnanacaksın. Niye mucize göster diyorsun? Yani peygamberin mucizesi haktır. Öyle bir şey yapıyor ki mucize insanları aciz bırakan demektir. Hiç kimse onu ne yapamaz yapamaz. Ancak onu Allah yapar. Ha sen de madem onun elçisiysen, Allah-u Teala katında demek hatırın vardır. Madem onun elçisisin, onun elçisi olduğumuzu bizim anlamamız için hiç kimsenin yapamayacağı, sadece Allah'ın yapacağı ama onu da senin hatırın için şimdi gerçekleştireceği olağanüstü bir olayı bize göster bakalım. Mucize göster. Sen bunu istiyorsun. Allah-u Teala'nın izniyle, yardımıyla da mucize gösterilince ne yapacaksın? İnanacaksın. Eğer inanmazsan zaten helak oldun demektir. Ha, inanacaksın ama bir mucize daha istiyorsun. Pazarlık mı yapıyorsun ya? İşte bir mucize daha istemek. Yani mucize gördükten sonra tekrar başka bir mucize istemek inkar alametidir kıymetli kardeşlerim. Zaten bu da caiz değildir. Ha, şimdi burada tabii Musa Aleyhisselam durum böyle olunca da çaresiz kaldı. Çünkü 12 kabileden 70 tane ileri gelenlerden seçmiş, onlarla gitmişler. Onlar da şimdi bir densizlik yaptılar. Orada öldüler. E şimdi Musa Aleyhisselam şunu düşünüyor. Zaten aksi bir kavim. Öyle ya şimdi. Bu konuda çok Mevla'ya yalvardı. Ya Rabbi şu fasıklar güruhu hakkında bana yardım et ya Rabbi. Bunlar çünkü cahilane işleri oldu. Bak buzağıya bile taptılar. E şimdi 70 kişi de orada ölünce, geriye dönünce onlara ben ne cevap vereceğim diye çok üzüldü, ağladı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvardı, yakardı. Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi 155. ayet-i kerimede bize ne yapıyor? Beyan ediyor. Buyurdu ki estağfirullah. وَاَخْتَارَ مُوسَى قَالْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا. Bu ayeti az önce de okumuştuk. Ayet devam ediyor. Hazreti Musa, tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adamı seçti. O 70 adamla birlikte gittiler. Mevla'nın kelamını da duydular. Ama tamah ettiler, kendisini de görmek istediler. Eğer görmezsek, eğer görmezsek inanmayacağız deyince ne oldu? فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَ. Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Ve onları yıldırım çarptı ve orada düşüp öldüler. Kale, Rabbi, levşitte ehlektehum min kablu ve iyyâh. Musa Aleyhisselam Mevla Teala Hazretlerine niyaz ediyor. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin ya Rabbi. Etühlikuna bimâ feale süfehâ'u minnâ. İçimizdeki beyinsizlerin, ahmakların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Mevla'ya yalvarıyor. Sonunda da affını, mağfiretini istiyor. Ente veliyyuna, sen bizim velimizsin ya Rabbi. Fafirlene, bizi mağfiret et. Verhamne, bize merhamet et. Acı ve ente hayrul gafirin. Sen bağışlayanların en hayırlısısın diye Allah-u Teala Hazretlerine niyazda bulundu. O 70 kişi bir gün bir gece kadar ölü olarak kaldılar. Ve bu müddet zarfında Musa Aleyhisselam dua etti, yalvardı, yakardı, ağladı. Ve Allah-u Teala da onları ne yaptı? Diriltti. O dirilttiğinde bir sonraki ayette işte Bakara suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan etti. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki şükredersiniz. Sesini duyduğunuz Rabbiniz konusunda haddi aşmaz, emirleri dinler. O verilen emirlerin Allah'tan olduğuna zaten şahit oldunuz. Bunu idrak eder ve ibadet eder, şükredersiniz. Umulur ki imanda sebat edersiniz. Evet, tabii bu ayet-i kerimeye vaktimiz kalırsa gene döneriz. Ama şimdi burada tabii çok önemli bir mesele var. Akidevi bir konu var. İnşallah bu konuyu beraber konuşalım. Ama biraz ne yapalım? Dikkat edelim. Etrafımızda bir takım meşgaleler varsa onları bırakalım. Gönül olarak, kalben inşallah beraber aynı noktada Kur'an-ı Kerim'in başında olalım tabiri caizse. Yani kaçırmayalım çünkü bunlar önemli mevzular, akidevi mevzular, ehli sünnet ulemasının beyanlarını ve dal fırkaların bu konuda söylediklerini hangi ayetlerle nasıl çürüttüklerini inşallah burada birlikte müzakere edeceğiz. Çünkü bu ayetlere bakarak, yani burada ne diyor? Hani Mevla'yı aşikare görmeden biz ne yapmayız? İnanmayacağız dediler ve göremediler. Onlara bir yıldırım çarptı, bir sarsıntı oldu, bir saikayla onlar öldüler. Dolayısıyla Mutezile, işte Mürciye gibi bir takım dal fırkalar ne dediler? Allah görülmez dediler. Yani cennette, ehl-i sünnet akidesine göre cennette Allah-u Teala Hazretleri görecek miyiz? İnşallah. Cennette Mevla görülecek. Ama bunlar rü'yetullah'ı inkar ediyorlar. Böyle bir şey yok diyorlar. Yani biz dua ederken diyoruz ya, ya Rabbi, hani cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ya Rabbi diyoruz ya, o cennetinle cemalinleyi ne yapmıyorlar? Onu kabul etmiyorlar. Evet. Dolayısıyla tabii böyle düşünen bugünkü ilahiyatçılardan var mı? Var. Maalesef var. Yani titri profesördür, doçtur, nedir, neyse. Bunlardan da bu ayetleri ne yapmıyorlar? Bu ayetleri tevil ederek rü'yetullahı, yani cennette Allah'ın görüleceğini kabul etmiyorlar. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii onların görüşlerinde konuşalım. Ehl-i sünnet alimlerin onlara verdiği cevapları da beraber konuşalım, müzakere ve mütala edelim. Şimdi tabii onlar ne demişlerdi? Allah'ı görmek istediler ama göremediler. Hatta ne oldu? Onlara yıldırım çarptı. Allah görülmez diye ne yapıyorlar? Böyle bir hüküm koyuyorlar ortaya. Şimdi burada Ehl-i Sünnet alimleri onlara cevap veriyor. Diyorlar ki, eğer Allah-u Teala Hazretlerini görme talebi meşru olmasaydı, şimdi onlar dediler ki Allah'ı görmek istiyoruz. Eğer bu çok yanlış bir şey olsaydı, eğer görmek diye bir şey olmasaydı, Musa Aleyhisselam bunu Allah'tan istemezdi. Onlar söylediler, dedi ki ya Rabbi, hani sesini duymak istiyorlar, Mevla kabul etti. Görmek istiyorlar, Mevla'ya onu da beyan ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere bunu bak anlatıyor. Dolayısıyla peygamberler meşru olmayan ve muhal olan bir şeyi ne yapmazlar? Asla istemezler. Bununla birlikte onlar böyle bir şey isteyince, yani o 70 kişilik grubu bundan da men etmedi, nehyetmedi. Yani şöyle demedi, ne biçim konuşuyorsunuz? Allah-u Teala görülür mü? Görmek istiyorsunuz ama sakın bir daha böyle bir istekte bulunmayın, bulunmayın türünden, onları da bundan nehyetmedi. İşte Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, eğer Mevla görülemeyecek olsaydı, Musa Aleyhisselam asla bu talebi kabul etmez, Allah'a iletmez ve onları da bundan nehyederdi diye cevap veriyorlar. Bunun üzerine Mutezile alimleri diyelim, buna cevaben diyorlar ki, ayette geçen Allah'ı görmek isteği kavminin isteğiydi. Yani Musa Aleyhisselam kendi için istemedi ki, kavmi için talep etti bunu. Ha, dolayısıyla yani peygamber için mümteni olan, yani peygamberler böyle muhal olan şeyleri istemezler diyoruz ya, evet bu doğru ama kavmi cahil olduğu için Musa Aleyhisselam'a baskı yaptılar. O da efendim böyle bir talepte bulundu diye ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. Ehl-i Sünnet uleması da tabii cevaben diyor ki, evet doğru, yani burada Musa Aleyhisselam kavmi için bunu istedi. Ama eğer bu talep yine caiz olmayan bir şey olsaydı, yine aynı ifade, kavmi istiyor diye bir peygamber caiz olmayan, muhal olan bir şey de istemez. Nitekim kavmi ne demişlerdi? Geçen derslerimizde onu görmüştük. Kalu dediler ya Musa, yani o buzağı meselesinden önce de tam böyle denizi geçtikten sonra ne dediler? Baklar bir kavim var, putlara tapıyor. İnek başı gibi putlar yapmışlar. Onlara tapan bir kavim görünce ne dediler? İc'allena ilahen kemalehum alihe dediler. Onların kendilerine ait ilahları, putları olduğu gibi bize de böyle bir put yap dediler, ilah yap dediler, haşa. Araf suresi 138. ayette bunu ne yapıyor Mevla? Beyan ediyor. Onlar öyle deyince Musa Aleyhisselam Mevla'ya dedi mi ya Rabbi böyle bir şey istiyorlar ama yapayım yapmayayım mı dedi mi? Asla. Ne dedi? Kal, innekum kavmün teçhelun. Şüphe yok ki siz çok cahil bir kavimsiniz dedi. Yani cahil cahil konuşmayın, ne istiyorsunuz? Böyle bir şey istenir mi? Allah'a şirk koşacaksın. Sen put yap da ona tapalım diyorsun. Ha, dolayısıyla yani muhal olan bir şeyi Allah'tan istemiyor. Kavmi cahil, evet. Cahilane bir istekte bulundu, doğru. Ama onlar istedi diye yapıyor mu? Yapmıyor. Ha, dolayısıyla neyi anlatmaya çalışıyoruz? Allah'ın görülmesi de imkansız olsaydı şayet, Hazreti Musa kavmini uyarırdı ve bu efendim isteklerini reddederdi diyor Ehl-i Sünnet alimleri. Ha, bunu ifade ettikten sonra başka bir ayet-i kerimede Mutezile'nin iddiasının aksine Musa Aleyhisselam kendisi için de Allah-u Teala'yı görmeyi istediğini Mevla bize beyan ediyor. Araf suresi 143. ayet-i kerimede ne buyurdu Musa aleyhisselam? Yani bu ayeti inşallah daha detaylı inceleyeceğiz. Çünkü bu ayetle yine dal fırkalar rü'yetullah'ın olmayacağını, Allah'ta efendim cennette Allah'ın görülmeyeceğini bu ayete delil getiriyorlar bu ayetle. Şimdi burada Musa aleyhisselam ne dedi? Kale Rabbi erini enzur ileyk. Ey Rabbim erini bana cemalini göster. Enzur ileyk sana bakayım ya Rabbi. Şimdi burada Musa aleyhisselam ne dedi? Bana göster diyor. Kavmime göster demiyor. Dolayısıyla az önce cahil kavminin talebini iletti sözü de ne oldu şimdi? Boşa düşmüş oldu. Kendisi için de ne yapıyor? Ha demek ki isteyebiliyor. Şimdi tekrar ediyoruz. Bir peygamber caiz olmayan, meşru olmayan, muhal olan bir şeyi Allah'tan istemez. Abes ve yersiz olan şeyler Mevla Teala Hazretlerinden istenmez. Bir peygambere yakışmaz. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerini görme imkanı var ki Musa Aleyhisselam erini enzur ilek. Ya Rabbi cemalini göster sana bakayım dedi. Ha ayrıca hani Musa Aleyhisselam kavmini uyardı ya, peygamberler de hata yapınca olur da zelleler olur, hatalar olur. Allah-u Teala uyarır mı? Uyarır. Uyarmış mıdır? Uyarmıştır. Yani cennette Adem Aleyhisselam'ın zellesi vardı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri uyarmadı mı? Yasak ağaçtan yemeyi buyurmadı mı? Yedikleri zaman "Unnehbitu minha cemia" hepiniz oradan inin buyurmadı mı? Bak Mevla Teala demek ki peygamberlerinde uyarıyor. Diğer taraftan Nuh Aleyhisselam efendim oğlu vardı. O gemiye binmemişti. Sonra o boğulunca, helak olunca demişti ki ya Rabbi senin bir vaadin var. Yani senin ehlini kurtaracağım. Oğlum da benim ehlimdendi. Ama sen de ya Rabbi hakimlerin hakimisin. Bundaki hikmeti hani soruyor. Yani ehlini koruyacağım demiştin ya Rabbi, kurtaracağım demiştin. O da benim ehlimdi ama boğuldu. Bunun üzerine Allah-u Teala Hud suresi 46. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ diyor. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Bak Mevla kime diyor Nuh Aleyhisselam'a diyor. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. İnni a'iduke en tekune minel cahilin. Seni cahillerden olmaktan sakındırırım diyor. Bak bu istek doğru bir istek değil. Niçin? Çünkü diyor innehu leyse min ehlik, o senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibi. Bak çok enteresan, burada çok dersler var tabii. Yani senin ehlini kurtaracağım dedim ben, dedim. Sen şimdi diyorsun ki ya Rabbi ehlimdi. O senin ehlin değil. Ben senin ehlini kurtardım. Evladım, evladın. Senin oğlun, senin evladın, senin sulbünden ama ehlinden değil. Çünkü ehlin kim? Yolundan giden, senin davana inanan, iman edenler ehlinden. Onun için efendi babamız Kudsesur'u ne buyurdu? Benim evladım sulbümden gelenler değil, yolumdan gelenlerdir buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala peygamberlerinde ne yapıyor? Yeri geldiği zaman uyarıyor, ikaz ediyor. İşte Yunus Aleyhisselam izinsiz kavmini terk edince Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında ne yapmıştı? Bir müddet misafir etmişti. Değil mi? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin ağababalarını ikna etmeye çalışırken Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh geldi ama görmüyor, soru soruyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşgul. Halbuki orada efendim şirkin elebaşılarını ikna etmeye çalışıyor, bir şeyler anlatıyor, tebliğ yapıyor, davet yapıyor. Oradan soru sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii hoşuna gitmedi. Yani normalde bir insan olarak kimsenin hoşuna gitmez. Çünkü bir meşguliyetim var. Hani yüzünü buruşturdu, bir böyle bir döndü. Ayet geldi. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma diyor Mevla. Evet. A'ma olan kişi geldi diye yüzünü ekşitti, yüz çevirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh'a ne derdi? Kendisi sebebiyle Allah-u Teala'nın bana kızdığı zat. Ha demek ki yani eğer meşru olmayan, uygun olmayan efendim bir mesele olsa Allah-u Teala ne yapıyor? Uyarıyor, ikaz ediyor, sitem eder. Rabbim. Şimdi burada da Musa Aleyhisselam Mevla'yı görmek istiyor ama Mevla ne yapmadı? Men etmedi. Yanlış yapıyorsun demedi. Nasıl böyle bir istekte bulunuyorsun? Bilgin olmadığı konuda benden böyle şey isteme buyurmadı. İşte o ayete gelelim. Evet. A'raf suresi 143. ayeti kerime. Mevla Teala buyurdu estağfirullah. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Musa Aleyhisselam tayin ettiğimiz vakitte Tur Dağı'na gelip de Rabbi onunla konuştuğunda kâle Rabbi erini enzur ileyk. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bana cemalini göster. Enzur ileyk sana bakayım ya Rabbi seni göreyim. Deyince kal. Mevla ne buyurdu? Len terani. Beni asla göremezsin. Velakin. Beni asla göremezsin. Velakin. Unzur ile cebel fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Ama dedi dağa bak. Şu dağa bak. Eğer dağ yerinde durursa o zaman beni göreceksin. Fe sevfe terani. Yani Mevla kendinin görülmesini dağın istikrarına, ayakta durmasına, o şarta bağlıyor. Tabii felemma tecella rabbuhu lil cebel Mevla Teala dağ tecelli buyurunca cealehu dekka. Dağ paramparça oldu. Yıkıldı, döküldü yani. Dağ Mevla'nın tecellisine dayanamadı ve harra Musa sa'ika. Musa Aleyhisselam da bayılarak düştü. Yani da tecelli dağ oluyor, dağ efendim çöküyor. Musa Aleyhisselam da manzarayı görünce öyle şimdi sen ya nasıl bir şiddet kim bilir değil mi? Yani 7 küsur şiddetinde depremler insanın aklı çıkıyor yani şimdi. Bir de şimdi dağın paramparça olması, yer ile yeksan olması Musa Aleyhisselam da bayılarak düştü. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi Mutezile ve dahil fırkalar yani cennette Allah görülmez diye inanan ve bunu savunan kimselerin efendim delil getirdiği ayet bir ayette bu. Yani onlar diyorlar ki eğer Allah-u Teala görülecek olsaydı Allah-u Teala kale ne buyurdu? Kale len terani sen beni asla göremezsin buyurmazdı. Madem böyle buyurdu demek Allah görülemez diyorlar. Ha ehl-i sünnet alimleri ne diyor bu konuda? Onlar ne diyorlar? Mutezile'nin Allah görülemez diye delil getirdikleri bu ayeti diyorlar ki tam da Allah'ın görüleceğine delil olan ayet budur diyorlar. En kuvvetli delil hangisidir? En kuvvetli delil muhatabının sana delil getirdiği efendim delille sen onun efendim görüşünü çürütmendir o delille. En kuvvetli delil bu. Şimdi ehl-i sünnet alimleri ne yapıyor? Onların getirdiği delili onların aleyhine döndürüyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki eğer rü'yetullah mümkün olmasaydı, Allah'ı görmek mümkün olmasaydı Cenab-ı Hak burada ne buyurdu? Lenterani, sen beni göremezsin buyurdu. Öyle buyurmazdı. Nasıl buyurdu? İnni la era, muhakkak ben görülmem. Ben görülmem. Buyurmadı da. Len terani, sen beni göremezsin buyurdu. Yani ey Musa bu yaratılışınla bu tahammülsüzlüğünle yani çünkü insan acizdir, zayıftır, beşerdir. Bu yaratılışınla beni göremezsin demektir. Hatta sen değil daha bile bu azametiyle beni görmeye tahammül edemez demektir kıymetli kardeşlerim. Neticede daha da ne yapamadı? Dayanamadı. Tecelliye, efendim, tecelliye bile dayanamadı. Sen boş ver görmeyi. Evet, yine Mutezile uleması demiştir ki, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ayette görülmesini dağın istikrarı şartına bağladı. Yani beni göremezsin. Velakin unzur ilel cebel, dağa bak. فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ eğer yerinde durursa فَسَوْفَ تَرَانِي o zaman beni görürsün buyurdu. Yani görmeyi dağın istikrar şartına bağladı. Evet doğru ama dağ tecelli edince dağ parça parça oldu. Ne yapamadılar? Göremediler. İşte diyorlar ki buradan da Allah'ın görülemeyeceği anlaşılıyor dediler. Ehl-i sünnet alimleri ne diyorlar? Bunun bu ayetin aslında rü'yetullah'a delil olduğunu söylüyorlar. Nasıl delil oluyor? Delil şöyle oluyor kıymetli kardeşlerim. Çünkü Musa Aleyhisselam Allah-u Teala Hazretlerini görmek istediği zaman men etti mi? Etmedi. Seni bundan men ediyorum sakın bilgin olmayan bir konuda benden bir şey isteme buyurmadı. Ama ne buyurdu? Görmek istemişti ya onu bir şeye bağladı. Unzur ilel cebel dağa bak. فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي Eğer yerinde durursa o zaman beni görürsün buyurdu. Ha, peki dağın yerinde bulunması şartı. İmkansız bir şey mi? Değil. Allah-u Teala o dayanıklılığı verebilir. Verdiği zaman da ne olur? Dağ yerinde durabilir. Demek ki Allah-u Teala'yı diyorlar, Ehl-i Sünnet alimleri, görmek mümkün olmasaydı Mevla kendinin görülmesini görülme şartının vukuuna, imkansız olan bir şeye bağlardı. Öyle bir şey söylerdi ki imkansız. Ama görülmeyi dağın yerinde durmasına bağladı Mevla. Ha ki bu mümkün müdür? Mümkündür. Az önce de söylediğimiz gibi Allah-u Teala o kuvveti verir, o gücü verir ve dağ yerinde durabilir. Dolayısıyla ne olur o zaman? Şart tahakkuk edince meşrut da tahakkuk etmiş olur. Şart dağın yerinde durmasıydı. O gücü verdiği zaman dağ yerinde durur. O zaman demek ki Mevla görülebilir diyorlar kıymetli kardeşlerim. Ama tabii yani insanoğlu dünyada rü'yetullah'a dayanacak yapıda değildir. Eğer öyle olsaydı Musa aleyhisselam Mevla'yı görürdü deniyor kıymetli kardeşlerim. Ha bu arada şöyle de bir şey denilmiştir, ulema beyan ediyor. Diyor ki ayette geçen tecellide, yani Mevla daha tecelli ediyor ya, daha dayanamıyor yeriyle yeksan oluyor ama yani Tur Dağı bir nevi rü'yeti ilahiyeye mazhar oluyor. Anlıyor musun? Yani dağ, o dağ, Tur Dağı Mevla'nın tecellisine mazhar oluyor. İşte bu da o dağ için bir nevi rü'yeti ilahidir. Ona nail olmuştur ama o tecellinin azamet ve muhabbeti tesiriyle de parçalanmıştır diyorlar kıymetli kardeşlerim. Ehl-i Sünnet ulemasının beyanı, görüşü şudur. Allah-u Teala dünyada görülmez. Hani eğer görülseydi Musa aleyhisselam görürdü. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Mevla'yı gördü mü? Evet gördü. Ama hani dünyada görülmezdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'yı gördü ama dünyada görmedi. Cennete girdi, cennetten gördü. Yani ahirette görmüş oldu. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında birinci ciltte ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Rabbini dünyada değil ahirette gördü. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece zaman ve mekan çerçevesinden çıktı. Zilal dairesini geçti. Başlangıcı ve sonu ne yaptı? Bir nokta olarak gördü. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Ezeli ve ebedi bir an olarak buldu diyor. Yani başlangıcı ve sonu bir nokta olarak görüyor. Öyle bir yerde. Zaman mekan yok yani. He? Ahiret alemi, manevi alem. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette neler olduğunu bittiğini bazı şeyleri bize haber veriyor. Cehennemi gördü ve döndüğü zaman bazı şeyleri bize ne yaptı? Haber verdi, anlattı. Dolayısıyla nerede gördü? Daha kıyamet kopmamış. Değil mi? Kıyamet kopmamış hani. Efendim hesaplar, kitaplar görülmemiş. Anlıyor musun? Ama dedik ya zaman ve mekan efendim çerçevesinden çıkıyor, zilal dairesinden aşıyor ve cennete gidecek, cennete ve cehenneme gidecek olanların binlerce sene sonra cennette ve cehennemde oluşlarını ne yaptı gördü. İşte o makamdaki görmek de dünyada görmek değildir, ahiret görmesiyle görmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl onları ahirette gördü? Allah-u Teala Hazretlerinde aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde ne yapıyor? Bunu böyle bir beyitle de ifade etmiş oluyor. Aynı şekilde İmam Gazali Hazretleri de o da beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi dünyadan çıkıp ahirette, ahiret alemine gitti, cennete girdi ve Allah-u Teala Hazretlerini görme şerefine nail oldu diyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki ahirette görülecek, cennette görülecek. Müminler, inşallah bizler, Rabbim cennetini de nasip eylesin, cemalini de lütfeylesin kıymetli kardeşlerim. Yine rü'yeti kabul etmeyenler, En'am suresi 103. ayetini de ne yapıyorlar? Allah görülemez diye delil getiriyorlar. Hangisidir o? Estağfirullah. La tüdrikuhul ebsar. Gözler onu idrak edemez. Gözler onu idrak edemez. Peki Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor Hoca Efendi? Şöyle diyorlar. Ayette geçen idrak başka bir şey. Rü'yet farklı bir şey diyorlar. Dolayısıyla bu ayet neyi men ediyor? İdrak edemez. İdrak etmeyi men etti ama rü'yeti men etmedi. Peki idrak etmek ne demek? Gözlerin idraki şu demek. Bir şeyin hududuna vakıf olmak demek. Sen şimdi ekrana bakınca beni ne yapıyorsun görüyorsun. Yani sınırlarına, hududuna vakıf oluyorsun. İhata edebiliyorsun. Ha işte Allah'ı böyle görmek yok. Gözler Allah'ı idrak edemez. Ama gözler onu görür mü? Görür. Ama bütün yönleriyle ihata edemez demektir kıymetli kardeşlerim. Yani görmek var ama idrak etmek yoktur. Allah-u Teala cennette görülecektir ama ihata edilemeyecek demektir kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla cennette Mevla görülecek. Ama dediğimiz gibi bu görmek bu sınırlı nazarlarla olacak. Yoksa gözlerin Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zatını ve sonsuz sıfatlarını ihata ederek idrak etmesi zaten mümkün değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, rü'yet haktır. Fakat rü'yetin yani Allah'ı görmenin keyfiyet ve mahiyeti de bilinemez denmiştir. Yani göz her şeyi idrak edemediği gibi akıl da her şeyi ne yapamaz, idrak edemez. Çünkü akıl da nedir? Mahluktur. İdrak etmesi mahduttur, sınırlıdır. Şair ne demiştir? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez demiştir. Evet kıymetli kardeşlerim. Ayetlerde de Mevla'nın cennette görüleceğine bazı ayetler delil olarak getirilmiştir. Mesela Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayetlerde. Mevla ne buyurdu estağfirullah? Vücuhu yevme izin nazira ila rabbiha nazira. İlk ayetteki dat'tır. Lat, dat diyorsun ya. İkinci de v. Birinci de dil, azı dişlerin arasına doğru yaklaştırıp söylediğin lat. İkincisi dilini üst dişinle iç taraftan damağıyla dişlerin birleştiği yere koyduğun z. Yani o ila rabbiha nazira, nazara, nazar etmek, bakmak manasına. Birincisi ise vücuhu yevmeydin nazira. O gün bazı yüzler vardır ki ışıl ışıl parlayacak. İlâ rabbihâ nâzira. Rablerine bakacaklar. Yani o gün Rablerine bakıp parıldayan yüzler vardır diyor. O gün, evet, mekandan münezzeh olarak, keyfiyetten âri olarak inşallah görülecek. Tabii Mevla'yı görünce müminlerin neşe içinde olmaları, yüzlerinin parıldaması, mükafatların en yücesi olması, cennet nimetlerinin en üstü olması olanlardan olması hasebiyle, yani Rablerini görmelerinden dolayı yüzleri ne yapacak? Parıl parıl parlayacak kıymetli kardeşlerim. Bir başka ayet-i kerime daha okuyalım. Mutaffifin suresi 15. ayet-i kerime. Estağfirullah. Kella innehum ar rabbihim yevme idille mahcubun. Mevla buyuruyor. Kella, hayır. İnnehum, muhakkak onlar, o kafirler, ar rabbihim, Rablerinden yevme idin o günde le mahcubun. Elbette mahrumdurlar. O kafirler Rablerini görmekten kıyamet günü mahrum olacaklar. İmam-ı Şafii ve İmam Malik rahmetullahi aleyhime ne diyorlar? Bu ayet müminlerin Allah-u Teala hazretlerini göreceklerine delildir diyorlar. Bak burada net anlıyorlar, görüyor musun? Bu büyük imamlar. He? Nereden çıkarıyorlar? Mevla burada ne buyurdu? O kafirler Mevla'dan, Mevla'yı görmekten mahrumdurlar.

De geçen huşla bütün müfessirler ne demişlerdir? Cennettir. Yani güzel amel edenlere cennet vardır. Mevla cennet buyurdu. Bir de ve ziyade, bir de ne var? Ziyade var. Ha, ziyade kelimesi ise onu da nasıl tefsir ettiler? Allah-u Teala Hazretlerine nazar etmek şeklinde tefsir etmişlerdir. Çünkü ayette husna geçti mi? Cennet geçti. Ayrıca ziyade ifadesi de geçiyor mu? Geçiyor. Ha, demek ki o ziyade cennetten farklı bir şey. İşte o da rü'yetullah'tır denilmiştir kıymetli kardeşlerim. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayette geçen ziyade kelimesini sordular. Ne demek ya Resulallah? Buyurdu ki Rahman'ın cemaline nazar etmektir buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Rü'yetullah haktır. Ahirette Allah-u Teala Hazretlerini görmek nasip olacak inşallah. Ve bakın başka bir ayet okuyayım. Mevla buyurdu. وَفِيهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسْ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنْ Allah-u Teala orada canların istediği her şey var. Gözlerin haz duyacağı, lezzet alacağı her şey var. Cenneti görüyor musun? Canın ne istiyorsa var. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Peki bu kadar bize Mevla nimetler lütfetmiş. Hayat vermiş, hidayet vermiş, rızık vermiş, çoluk çocuk vermiş. Efendim bu kadar sıhhat, afiyet, görmek, yürümek, konuşmak. Sayamayacağımız kadar ve intihamdü nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Bu kadar nimetler veren Allah Celle Celaluhu. Şimdi cennete de girmişsin. Bu kadar hesaplar, kitaplar, mahşerler, sıratlar, mizanlar hepsini geçmişsin. Cennette efendim ebedi bir saadet yurdu. He orada nimetler içerisindesin. Arkadaş bu nimetleri bize vereni, şu ev sahibini, bu efendim cennetin malikini, kainatın Rabbini görmek istemez mi insan? İstemez misin? Ve fiha ma teştehihil enfus, canların istediği her şey var. Ve gözlerin de haz alacağı, lezzet bulacağı her şey var. Yani bu gözlerle bu nimetleri vereni elbette elbette görmek isteyecek bütün cennet ehli ve inşallah görülecek. Perde kalkacak, kürsüler gıcırdayacak, nehirler coşacak ve cennet ehli Rablerine nazar edecekler. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ فَيَا حُسْرَانَ اَهْلَ الْاِعْتِزَالِ İşte o makamda, işte Mevla Hazretlerini görme makamında gördüğün zaman bütün nimetleri cennet ehli unutacaklar. Öyle bir has, öyle bir lezzet ki, öyle bir manevi hal ki her şeyi unutacaklar. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ Mevla'yı gördükleri zaman bütün nimetler unutulacak. Öyle bir has, öyle bir lezzet adeta insanlar kendinden geçecek. Ve ne diyor bakın Ali Yülkari feya husrane ehlel i'tizali vay ehli mutezilenin hüsranına. O gün vay mutezilenin hüsranına. Niçin? Çünkü onlar mutezile kafasında olanlar rü'yetullah olmayacak, Allah görülmeyecek diyen kim varsa cennete girse de Allah'ı göremeyecek. O gün vah onların hüsranlığına. En büyük nimet olan bütün cennet nimetlerinin yanında hepsini unutturacak Mevla'yı görme makamının yanında. He millet görmüş onlar görememiş. Hakikaten vah ki ne vah. İşte Yunus Emre bu makamda ne dedi? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları bana seni gerek seni diyor. Tabii bazıları çok bilen, bu memlekette çok bilen adamlar var biliyor musun? He, hemen bu sözünden dolayı Yunus Emre'yi tekfir ediyorlar. Niye? Baksana cenneti küçümsüyor filan diye. Yahu cenneti küçümsemiyor. Cennet cennet dedikleri derken, birkaç köşte birkaç huri derken, devamı ne diyor? İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Mevla'yı görme makamında hepsi zaten unutulacak. O makamı anlatıyor. Mevla'yı görme makamının yanında, huri nedir, gılman nedir, köşk nedir, ırmak nedir? Nedir yani? Ha işte ne yapıyor? Demek ki ha bunu anlatıyor. Yani cenneti hafife almıyor. Mevla'yı görme nimetinin büyüklüğünü ifade etmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, sohbetimizin de vaktimizin de sonuna geldik. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu duayla bitireyim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
ve sallallahu

0: sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programını dinlediniz.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
6: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: An Cabir'in radıyallahu anh ve nebiye sallallahu teala aleyhi ve selleme kâne yecmû beyne racüleyni min katlâ uhudin. Yani fil kabri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Muharebesi'nden sonra Kainat Efendisi hicretin 3. senesinde müşriklerin topladığı ordularla harp etmek durumunda kaldı. Medine-i Münevvere'nin yakınında, Uhud Dağı'nın dibinde. Bu tabii çok hikmetleri var, uzun sohbetleri var. Efendi Hazretimiz çok anlatırdı. Onları şu anda vaktimiz yok. Velakin bir hezimet yaşandı. Bu bozgunun sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin kırılması, Okçular Tepesi'nin boş bırakılması neticesinde oradan arkadan düşman toparlanıp geldi. Baştan kafir ordusu bozguna uğramıştı. Fakat Müslümanlar işte biraz ganimetler derdine düşerken okçuların emiri, 50 küsur okçu vardı tepede. Sakın siz bu tepeyi bırakmayın, Resulullah bize emretti, vasiyet etti buyurduğu halde o harp bitene kadardı. Şimdi harp bitti, arkadaşlarımız ganimet alıyor diye o zat ben öyle anlamadım dedi ama işte hepsi bıraktılar. 8 kişi kaldı. Orada 8 kişi kaldığını görünce düşman orduları toparlandı, yeniden bir takviye yaptı. Oradan ilk başta o 8 sahabeyi şehit ettiler. Ondan sonra arkasından girip önden çıktılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek dişi şehit oldu. Miğferin demirleri mübarek vecih-i şerifine saplandı. Hazreti Talha radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı. Hazreti Talha Efendimiz sırtını aldı, dağa doğru kaçırdı. Arada kafirler ona saldırıyordu. Resulullah Efendimiz'i yana bırakıyordu, koyuyordu. Efendimiz baygın vaziyetteydi. Ondan sonra kafirleri püskürtüyordu, yeniden alıyordu sırtına. Yani ne büyük fedakarlıklar. Evcebe Talhatu, Talha cenneti vacip etti buyurdu. Zaten Talha radıyallahu anh aşere-i mübeşşereden de olmak hasebiyle 10 kişiden biri. Şimdi bu zatların aleyhine konuşulur mu? Hazreti Talha gibi bir zatı Şia sevmez. Şia fırkası Hazreti Talha'yı dinsiz diyor, kafir diyor. Hazreti Zübeyr Hazretlerine kafir diyor. Hazreti Ebubekir Ömer Osman'a kafir diyor. Şimdi bu adamlar Müslüman olabilir mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakın hizmette bulunan en büyük sahabesine kafir diyen insanlarda zerre kadar iman olur mu ya? Onun için ehl-i sünnet itikadına göre bu zatların günahsız değiller, peygamber olmadıkları için masum değiller ama bazı işlerde içtihatlarında hata da olsa bir ecir aldılar ve asla aleyhlerine kimse konuşamaz. Onları sevmiyorum diyen ehl-i sünnetten olamaz. Dolayısıyla Uhud'daki bu muharebenin neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okçulara burayı ben size haber gönderene kadar burayı terk etmeyin emri kırıldığı için maalesef büyük bir bozgun yaşar. Burada 70 tane şehit verildi. Bu şehitlerin başında Hazreti Hamza Efendimiz Seyyid-i Şühedâ gelir. Mus'ab ibn-i Ömer, Abdullah ibn-i Cahş radıyallahu anh mecmain. Benim bir kitabımda Bedir Ehli ile Tevessül kitabımın ortalarında bir bahiste Uhud şehitlerinin isimleri tek tek zikredilmiştir. Ben Uhud'a gittiğim zaman umrede bu sefer de yaptım elhamdülillah. O listeyi alıyorum. Hazreti Hamza Efendimiz'den başlayarak 70 şehidin hepsine tek tek selam veriyorum. Bu da güzel bir şey oluyor yani. Çok feyiz, bereket geliyor. Rahmetler yağıyor. Şehitler, salihler anıldığı zaman buyuruluyor. İnde zikri salih. Tenzilü rahm. Hele bir de sahabenin şehitleri, bir de onların yanında. Onlar zaten kıyamete kadar selam verene cevap verecekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar selam veriyoruz, cevaplarımızı alıyoruz. Elhamdülillah dualar ediyor. Bu Uhud Muharebesi'nin şehitlerinden, tabi o zaman fakirlik de var, İslam devleti daha tekamül etmemiş, daha hicretin 3. senesi, tabi İslam'ın tam tekamülleri artık 6. seneden sonra, Hayber'in fethinden sonra, Mekke'nin fethinden sonra bolluk oldu biraz. Ama 2. seneler, 2. sene Bedir Muharebesi zaten. Bedir'de Ebu Cehiller geberince tabii bunun intikamı için hemen bir sene sonra Uhud'a yürüdüler, geldiler. Burada şehitler elbise yok, kefenleyecek kefen yok. Birine bir tarafını kapatıyorsun, bacakları açılıyor. Öbürünün hiç kefeni yok. Mezar açmak zor. Sahabe-i kiram geldi, dediler ki, ya Resulallah dediler. Hatta o sahabenin ismini de söyleyelim. Hişam ibn-i Amir el-Ensari, babası Amir el-Ensari Hazretleri Uhud'da şehit oldu. Hişam da onun oğlu, babasıyla beraber Uhud Muharebesi'ne katılmış. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ettik. Dedik, ya Resulallah, 70 tane mezar kazmak bize zor. Çünkü ordunun geri kalanı, şehitlerden geri kalanı da hepsi yaralı. Kadınlar bile gelmiş, işte efendim annelerimiz yaralıları sarmaya. Artık erkek yetişmemiş, yaralı var. Dolayısıyla biz kendimiz de yaralı bereli vaziyette, hepsine mezar kazmak, derin mezar kazmak zor. Biz ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ihfiru, kazın ve e'miku, derin kazın, dibe doğru, ve ehsinu, güzel kazın, geniş kazın, ve tfunu, defnedin, el isneyni, iki taneyi, ve selase, üç taneyi, fi kabrin vahidin. İki tane, üç tane sahabeyi aynı mezara defnedin. Birini kıbleye doğru, onu onun arkasına, onun arkasına, işte biraz enli kazarsan, üç taneyi arka arkaya, yani iki ve üçe müsaade etti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam dediler. Fakat ilginç bir mesele, yani maşallah tabii onların kafaları ne kadar çalışıyor. Dedik, فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Duvarın dibine lahit yapılıyor çünkü. Biraz lahit yapıyorsun ki yüzü kıbleye doğru gelsin. Öbür türlü sırtı geri düşer, yüzü kıbleden dönmese bile kıbleye gelmez. Onun için mezarın duvarına öne kimi geçirelim dediler. Şimdi ben olsam bu soruyu sormam. Hemen giderim işime bakarım, cenazeler, şehitler ortada. Zaten onlar yıkanmıyorlar. Elbiseleri de paramparça olmuş, kefen zaten yok. Ondan sonra kimi öne geçirelim dediler. Yani hepsi sahabe. Hepsi şehit. Eşit fazilette görüküyor. Ama o zat sordu. Babası da şehit. Hangisini kıbleye, yani duvarın önüne hangisini koyalım? Öbürünü arkasına, öbürünü arkasına. İşte orada bu hadis-i şerif çok dikkat edilecek bir ilim veriyor. Resulullah Sümmekul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, mezarları da teftiş ediyor, nasıl kazmışlar, nasıl etmişler, bütün mezarların başında dolaşırken, eyyuhuma, iki kişiyi gömüyorsun, üç kişiyi gömüyorsan, hangisi ekseru, daha çoksa, ehzen, almak, okuma, ezberlemek bakımından, lil Kur'ani, Kur'an'ın ayetlerinden hangisinin ezberi daha çoktu? Sahabe-i kiram birbirini tanıyor. Hepsi hafız değildi. Çünkü neden? Ayet-i kerimeler devamlı nazil oluyor. Daha hicretin 3. senesinde vahiy bitmedi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına 80 gün kalana kadar, el yem ve ekmek güleküme kadar vahiy devam etti. Dolayısıyla vahiy devam ediyor. Ama o gelenlerin tümünü ezberleyen var, yarısını ezberleyen var, bazısını ezberleyen. Kim o zamana kadar inenin ekserisini ezberlemiş veya hepsinin hafızı? O vakte kadar inen için. Kimin Kur'an ezberi daha fazlaysa onu mezarda öne koyun. O zaman soruyorlardı birbirine, hangisi daha fazla Kur'an'dan ezberi var? فَاِذَا اُشِيرَ اِلَى هَد۪يمَا. Onlardan birini gösterdikleri zaman قَدَّمَهُ فِي اللَّحْتِ, mezarın lahdinde onu öne koyun diye takdim ediyorlar. Yani Kur'an'ın değeri, ilmin değeri, hafızın değeri, alimin değeri, Kendi değerlerini kendileri de bilirlerse tabii daha iyi olur. İşte o zaman Allah'ın dininin ilmine önem vermek, çoluk çocuğu medreseye göndermek, çocuklarınızdan hafız yetiştirmek, alim yetiştirmek, yarın onun şefaat edeceği 10 kişi, bazısına 70 kişi cehenneme girecek, ailesinden, akrabasından çekip zebanilerin elinden kurtaracağı bir şefaat hakkından yararlanabilmek. Sonra o hafızın kendi başına ne takılacağını söylemiyor. Annesinin, babasının men hafizal Kur'ane ülbise validâhu tâcen yevmel kıyâmeti dav'u misle dav'i şemsi fî büyüti dünya femâ zannukum billezî amile bihâzî. Sırf kuru kuruya hafız olsa, yani alim değil, Arapça bilmiyor, tefsir hadis bilmiyor, sadece Kur'an'ı ezberlese bile, kim Kur'an'ı ezberlerse onun anne babasına kıyamet günü öyle bir taç giydirilecek ki şu anda dünyadaki evlerinizde güneş vursaydı nasıl parlardı güneş? Güneş nasıl parlardı ya? Zaten ev mi kalır, ocak mı kalır? Güneş dünyaya tam vursa dünya eriyecek gidecek. O kadar parlak ve yakıcı. İşte dünya evlerinize güneş gelseydi ne kadar parlardıysa o anne babasını, hafızların ana babasının tacı o kadar parlayacak. Peki, ya o hafızın kendisine ne giydirilecek? Bir de o hafız ezberlediği Kur'an'la amel ederse, o zaman ilmiyle amil olursa, ona ne taçlar giydirilecek, cennette ne yüksek dereceler verilecek? Şimdi mekteplerde bu fazilet var mı? Besmelesiz kitaplarda, salavatsız kitapları okuyup ezberleyenlerde, oralardan diploma toplama alanlarda, ahirete, kabirde, mahşerde bu müjde var mı? Yok. O zaman siz ilmi tercih edin, ahireti tercih edin, çoluk çocuğunuzu Allah yolunda, din uğrunda feda edin inşallahurrahman.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Burası Gönül Bahçeniz Dale Gül Efendim. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor. 30 Eylül 1991 tarihli sohbetten. Sevban radiyallahu teala an dudakları sararmış olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sana ne oldu ya Sevban dedi. O da ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem ben Allah teala dostunun kapıcısıyım, hizmetçisiyim. Bana aşk gelince koşup sizi görebiliyorum ve hasretimi gideriyorum. Fakat öldükten sonra sizin cennete gireceğiniz malum. Ya ben cennete giremezsem veya girsem bile sizin makamınız nerede, benimki nerede? Sizden uzak kalma, görememe düşüncesinden dolayı bu hale geldim dedi. Gördünüz mü aşkı? Gördünüz mü muhabbeti? Bu nefsani değil, ruhani aşk. Allah-u Teala cevap verdi. En-Nisa suresi 69. ayeti kerime. Mealen, her kim Allah'a ve o Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine inam ve ikramda bulunmuş olduğu o peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. İşte arkadaş olarak ne de güzel olmuştur onlar. Ya Sevban, kim dedi ki sen giremeyeceksin veya kim demiş sen aşağıda kalacaksın? İtaat sevginin delilidir. Sevmese itaat etmez, söz dinlemez.
10: Rabiatül Adeviye derdi ki, şüphesiz seven kimse sevdiğine itaat edicidir. İşte rabıta böyle olmalı, muhabbetten doğmalı, yapmacık olmamalı. Ama hakikate varamadıysa yapmacık olan rabıtayı da bırakmamalıdır. Allahu Teala kimin niçin dost olduğunu biliyor. Bizi senin için dost eyle ya Rabbi. İnsan seviyor, niçin sevdiğini bilemiyorsa bu hakiki sevgidir. Allah Teala bana çok para verdi diye Allah Teala'yı severse bu sevgi muhabbeti zati değil, muhabbeti sıfatiyedir. Allah Teala bana çok acıyor diye seviyorsa bu da muhabbeti sıfatiyedir. Niçin sevdiğini bilmiyorsan bu sevgi zatidir. İnşallah her birimiz birer sevban oluruz. Efendi Baba Kuddise Sirruhu buyurdu ki, bizi dostlarla cem et ya ilahi. Çünkü bu dostlar muhafaza edici oldu. Yani bunlarla cennete girmek ikinci bir cennettir. Mevla Teala'nın cemalini görmek hepsinden üstündür. El-Enbiya Suresi 25. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Mealen, Habibim, biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki, mutlaka ona, şu bir gerçektir ki, benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece bana kulluk edin diye vahyediyorduk. Ey benim iman etmiş kullarım! Gerçekten benim küre-i arzım pek geniştir. Bu yüzden bir yerde bana ibadet imkanı bulamıyorsanız bana, sadece bana kulluk edin. Her canlı ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. Yani ey kullarım, Beyoğlu'nda ibadet edemiyorsan Fatih'e git. Orası da benim. Ben seni oraya çivi ile çakmadım. Benim arazim çok geniştir. Evinden ayrıl, yerinden, odandan, çiftliğinden, bağından ayrıl. Bunlardan sebep dininden taviz verme. Yerinden ayrılacaksın, dininden ayrılmayacaksın. Din seninle gelecek. Bizim vatanımız dinimizdir. İstanbul mühimdir yalnız. Çünkü Ebu Eyyub radiyallahu teala anh burada yatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin misafirperveri. Bilelim kadrini. Cennet gibidir İstanbul. Bu kadar evliya, padişah yatıyor. Kur'an'a teslim olmuş insanlar yatıyor. Kur'an'dan fetva almadan iş yapmayan insanlardır onlar. Bir hayat ki insanı cennetten uzak eder, ne kıymeti vardır? Bir dünya ki seni Allah Teala'dan uzak eder, ne kıymeti vardır? Ebu Cehil'in yanında ibadet edemiyorsan ayrıl, Hazreti Muhammed'in yanına git sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye gitseniz orası benimdir. Yerinden ayrıl ama dininden ayrılma. Ama biz havasına alıştık, suyuna alıştık, çok arkadaşımız var, nasıl ayrılacağız dersen cevap veriyor. Yurtlarınızdan çıkmak zorunuza gidiyorsa da zaten dünya sürekli kalınacak bir yer değildir. Çünkü Allahu Teala'dan başka her canlı, ruhun bedeninden ayrılması demek olan ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. O halde bu mühim akıbet için hazırlık yapın. Böyle buyruluyor. Ölmeden ayrıl, muhacir ol. Öldükten sonra nasıl olsa ayrılacaksın. Ancak bize sana şükretmekten başka bir şey kalmadı ya Rabbi. Bu harekatımızı ve sekenatımızı rızana uygun et. Başka bir şey istemiyoruz. Senin rızanı istemek, seni istemektir. Burada olmayan kardeşlerimizi de bu duaya ilhak eyle. Her razı olduğun şeyi razı olduğun şekilde buldur. Hanımları da, erkekleri de bu duaya dahil eyle. Amin. Elbette sabır önemlidir. Sabır üç türlüdür. Bir, belaya sabırdır ki 300 sevap derecesi vardır. İkincisi, ibadete sabırdır ki 600 sevap derecesi vardır. Üçüncüsü, nefsin isteklerinden kaçmaya sabırdır ki 900 sevap derecesi vardır. Allahu Teala cümlemizin feyzini artırsın. Onu da hak yoluna kullanmak nasip eylesin. Zayi ettirmesin. Ya Rabbi, İslam memleketlerinde bulunan düşmanları ihraç et. Müslümanların yüzünü ak et. Ana babamızı affet. Bizden razı eyle. İslam'ı ve ehli İslam'ı aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de cem eyle. Bütün dünyaya ışık tutmaya muvaffak eyle. Baba evlat arasını, kardeş kardeş arasını, kaynana gelin arasını iyi eyle. İslam'ı teyit eyle. Amin, amin, amin.
11: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
12: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
13: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 3. cilt 24. mektuptan sahabe-i kiram müdafası hakkında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şia'nın vesaire bazı fırkaların sahabe-i kiramı hakaretle anmaları, hatta şirkle ve küfürle ithamları sabittir maalesef. Onun için bunlara Müslüman denemez. Müslüman denecek halden çıkmışlar. Hazreti Ali Ebu Bekir ile Ömer'den eftaldir deseler ona böyle konuşmayız. Yani ehl-i sünnetten çıkar ama dinden çıkmaz. Fakat tabii Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir dese ona ehl-i sünnetten de çıkar diyemeyiz. Bazı alimler çıkar diyorlar ama hadi onu da tolere edilebilir. Hazreti Ali Hazreti Osman'dan. Ama Hazreti Ali Ebu Bekir ile Ömer'den eftal derse ehl-i sünnetten çıkar. Ama dinen çıkmaz. Hazreti Osman'dan eftal derse ona biz ehl-i sünnetten çıkar da demek zorlaşır. Ama kalkıp Ebu Bekir Ömer'e, Osman'a ve cümle sahabeye ve Ayşe annemize, Aşer-i Beşire'ye, Talha Zübeyir efendilerimize bunlara kafir diyecek, sapık diyecek. O zaman bunun dinle imanla alakası olamaz. Şimdi o konulardan sonra buyuruyor ki فَتَنْقِيْسُ مَنْ O kimselere noksanlık atfetmek ki şirk, küfür, zulüm demiyor bak noksanlık kâni oldular. اَفْدَلَ هَذِي الْاُمَّتِ Bu ümmetin en faziletleri onlar. Geriden beri ayet ve hadislerine ispat etti bunu. Onlar ki elleti bu ümmet nasıl bir ümmet? هِيَ o خَيْرُ الْاُمَّمِ Ümmetlerin en hayırlısı. Peki bu ümmetin ümmetlerin en hayırlısı olduğu neyle sabit? Bir hükmül kitabı, kitap Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle. Daha ve sünneti, sünnet seniye yani hadis-i şeriflerin kararıyla. Daha ve icma-ül ümmeti, ümmetin ittifakıyla. Yani ümmetin alimlerinin asr-ı saadette, sonra tabi'in aslında, sonra teber tabi'in aslında. Zaten o üç asr muteber. Onların icma muteber. Bütün hepsinin görüş birliğiyle efendim ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin en faziletlisi Kur'an'a göre de hadise göre de icma ümmete göre de kimdir? Sahabe-i kiramdır. Peki bu ümmetin eftali oldukları sabit olan edille-i şer'iyenin 3 tane kuvvetli delil. Zaten burada kıyasal hüküm yok. Kitap, sünnet, icma olan yerde kıyasının hükmü kalmıyor. Yani bütün delillerle sabit demektir. Onlara sen noksanlık atfedersen daha neyle sabit? Sahabenin eftaliyeti, Ebu Bekir Ömer'in eftaliyeti ve bi'tirafi Ali'nin eyza. Hazreti Ali'nin de itirafı var. Geçen derste onların delillerini söyledik. Beni onlardan eftal bilen yani Ebu Bekir ile Ömer için söylüyor özellikle. Müfteridir. İftiracıya atılan 80 sopa atarım diyor. Had cezası uygularım diyor. Daha ne diyecek? İşte onlara noksanlık atfetmek, daha ve tahkiruhum, onlara hakaret etmek, küçümsemek, şanlarının şereflerini, mertebelerini düşürecek, konuşmalar yapmak, açıklamalarda bulunmak, min eyyi insafin. Hangi insaftan kaynaklanıyor? Zulümden kaynaklanıyor, insafsızlıktan kaynaklanıyor. Ve min eyyi diyanetin. Hangi dindarlıktan, din mensupluğundan kaynaklanıyor? Hiç İslam dinine mensup olanın yapacağı iş midir? Ve eyyü hayrin, ne gibi bir hayır mudeun konulmuş olabilir? Fî zımnihi. Bunun zımnına, içine onlara noksanlık atfetmek, hakaret etmek de ne hayır olabilir? Şimdi yani adam Nakşibendi Şeyhi ya. Halid-i Kolu'nun şeyhlerinden, Türkiye'deki en meşhur tarikatlardan birinin başında duruyor. Bana dedi ya,
Ahmet hocamı dedi, Ahmet efendimi dedi, neyse. Bırak dedi, sahabenin neler yaptıklarını bir konuşursak dedi. Efendim. Ne diyorsun sen dedim ya. Siz dedim İmam Rabbani'ye bağlı değil misiniz? Mektubatta böyle söylüyordu. Ya dedi o işlerin üzerine dedi bir çarşaf çektik dedi. Ya sen kimsin de sahabeye 90'lık isnat ediyor bak şimdi. Peki diyor bu nasıl bir insaftı, nasıl insafsızlıktı, nasıl bir hangi dindar insan bunu yapar diyor ya. Bu ümmetin eftali onlar ya. Ayet var, hadis var. وَسَابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ رَضَيَ اللّٰهُ Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Kur'an söylüyor, Allah'ın razı olduğu adamı sen neyini çarşaf çekiyorsun ya? Öbürü hatta hadis suresi, öbürü tevbe suresi, hadis suresi ve küllen vaadi Allah'a rüsü. Allah hepsine cenneti vaat etmiş. Senin de cennetlik olacağın belli değil, imanı kurtaracağın belli değil ya. Sen Allah'ın cennet vaat ettiklerini nasıl tahkir edersin ya? Çarşaf çektik üstüne. Yani öyle pis işler var ki yani. Kapattık yani konuyu. Yani ne kadar kendini üst bir makam görüyor. Bu ne kibirdir? Bu ne insafsızlık? Bu ne vicdansızlık? Bu ne diyanetsizlik? Ya. Buyuruyor felevkâne eğer olsaydı fîsep bi'ahedin. Bir kimseyi sövmekte, hakaret etmekte manel hayriyeti. Hayırlı bir iş yapma manası daha vel ibadeti. Bir ibadet yani Allah'a kulluk yapılırken birine sövüp sayma şeklinde bir ibadet cinsi olsaydı lekâne elbette olurdu fîsep bi'ebi cehlin ve ebi lehebin. Sen sövecek adam mı bulamadın o zaman? Ebu Cehil ile Ebu Leheb ki ellezeyni o ikisi hıma ikisi de mel'unani lanete çarpılmışlardır ve matrudani tard olunmuşlardır, kovulmuşlardır. Allah'ın rahmetinden uzak olmuşlardır. Kafirlik üzere, şirk üzere öldükleri sabit olmuştur. Çünkü hangi gavur olursa olsun son nefeste ne hal üzere öldüğünü bilmediğin sürece ne yapamıyorsun? Ona lanet okuyamıyorsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun dersin, zalimlerin üzerine olsun dersin. Böyle genel. Ama Ebu Cehil Allah'ın laneti Ebu Cehil üzerine olsun. Bunu dersin. Ebu Leheb'in üzerine olsun dersin. Firavun'un üzerine olsun dersin. Karun'un üzerine olsun dersin. Haman'ın üzerine olsun dersin. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçiyor. Veyahut hadis-i şeriflerde isimleri geçiyor. Bedir'de geberen 70 tane kafir mesela. Velid ibn-i Mughireleri bilmem neleri. Ümeyye bin Halefleri falan. Bunlara dersin. Çünkü neden? İsmen kafir öldüğünü hakkında nas var, delil var. Başka kimse hakkında diyemez. Dünyanın en büyük yavru olsun. Son nefesinde yanında mıydı? Evet, biliyor musun Allah? Belki son nefeste tövbe etti veya son nefesten evvel tövbe etti. Allah kabul etti. O haber sana ulaşmadı. Sen o zaman diyor bir kişiyi sövmekte ibadet ve hayırlılık manaları mülaza edilseydi bir yok ve nasıl Kur'an'ın nası ve delilleri hükmünce lanetlilikleri ve rahmetten kovulmuşlukları sabit olan Ebu Cehil, Ebu Leheb'e hakaret etmekte, sövmekte bir hayırlılık, bir ibadet manası olur. İslamiyet'in hangi ibadet vazifelerinde mesela salavat-ı şerife 50 kere okumak, 100 kere okumak, kulü Allah'a şu kadar okumak, işte şu kadar nafile kılmak nerede görülmüş? Al tesbih eline 100 kere Ebu Cehil'e lanet oku, 500 kere Firavun'a lanet oku. Nerede var böyle bir ibadet yani? Ama Şia'nın dini, diyaneti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, radıyallahu anh, ecmain, hazaratına sövmek olmuş. Hümeyni denen zındık her sabah namazının kunut duasında, onlar sabah namazlarına kunut yapıyorlar. Her sabah namazının kunut duası yani hani bizim vitirde yaptığımız kunut gibi ona sabah namazı iki rekat. Kunut duasında efendim ey Allah Kureyş'in iki putuna ve tağutuna lanet et diye Ebu Bekir ile Ömer'e özel lanet duası yapıyor. Her sabah namazında. Böyle ibadet mi var diyor ya. Yani birine söveceksen Ebu Bekir Ömer'i mi buldun? Ebu Cehil'i bıraktın, Ebu Leheb'i bıraktın. Yani onda bile, kunut duasında onlara bile lanet okumak veyahut da namaz dışında veya içinde onlara bile beddua okumanın bir ibadet ve hayırlılık mefhumu yok.
Sen ne konuşuyorsun diyor. Ve lehasale o zaman hasıl olurdu fî zımnihi. Ebu Celle, Ebu Lehebe, Firavun'a beddua edersen hasenatün, sevaplar kesir. Çok sevap alman lazım gelirdi. Hangi ayette, hadiste, rivayette var ki Ebu Celle 100 kere lanet okuyana 500 sevap var? Böyle bir şey yok diyor. Ey hayriyetin, hangi hayırlılık manası mülaza edilebilir? Fisseb billezi, sövüp saymaktaki, ellezi huve o, mutazamminun. Sövmek zaten, lanet okumak, beddua okumak, zımnında neyi barındırıyor? Lilfuhşi, çirkin sözleri barındırıyor. Vel katiyati, irtibatsızlığı, kesikliği, kopukluğu barındırıyor. E şimdi, Ebu Leheb'in kızına, ki Dürre validemiz ismi olacak, Müslüman annelerimizden, sahabe annelerimizden, ona bile bazı sahabeler o zaman yani tam anlayamadılar meseleyi. İşte o cehennem odununun kızı diye laf atmışlar yani. Lafın arasında geçirmişler yani. Laf atmışlarken hani böyle cinsel manada değil. Tövbe estağfurullah, onu demedik yani. Yani işte cehennem odunu Ebu Leheb'in kızı falan diye laf geçmiş yani. Bundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar rahatsız oldu yani. La tüzül ahya bi sebebil emvat. Ölmüş veya gebermiş melun, ama ondan sebep dirilere eziyet etmeyin. Ebu Cehil'in oğlu İkrime sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden oldu. Ebu Leheb'in ailesinde Müslümanlar var. Dolayısıyla sen şimdi burada kötü konuşarak, hakaret ederek bilmem ne, bir de toptancılık yaptığın zaman burada sıla-i rahim de kesilmiş oluyor. Ve de geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Mâ bâli ekvâmin yüzüne nifi karabeti, akrabalarım hakkında bana eziyet edenlerin hali nicedir, niye böyle yapıyorsunuz? Benim nesebim, benim hasebim, benim şerefim, benim kabilem, benim kavmim, Kureyş'i methetti. Tabii ki Müslümanlar manasında methetti, Müslümanları methetti. Ama burada tabii ki Ebu Cehil de çıktı, Ebu Leheb de çıktı diye sen bütün Müslümanlara eziyet edemezsin. Onun için hususan, hele bir de özellikle fi hakkı şahsın, bir şahıs hakkında ki la estahilku, hak etmiyor onu. Tamam, Ebu Leheb hak ediyor, Ebu Cehil hak ediyor. Ama oğlu hak etmiyor, kızı hak etmiyor. Müslüman olmuşlar. Buradan onun babasına söverek, anasına söverek, yani Ebu Leheb'in karısı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yollarına diken toplayan Kur'an'da vemratu, karısı da melun, eli kurusun, kahrolsun diye Kur'an'da beddua almış Ümmü Cemil künyesiyle anılan bir kadın. Lanete müstahak bir kadın. Ama şimdi sen onun kızısın diyerek kızına niye iyileşiyorsun dokunuyorsun mesela? Onda bile bir hayırlılık yok, bir ibadet manası yok, bir sevap yok. Yani bu itibarla Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e sövmenin de bir ibadet manası, hayırlılık manası yok. Hele bir de hiç hak etmeyen Ebu Bekir, Ömer gibi bu ümmetin en faziletliler. Hazreti Osman gibi meleklerin kendisinden utandığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kızını verdi. İkisi de vefat edince, yani birini evlendirdi, o öldü, ikinciyi de evlendirdi, o da öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı kalmadı verecek. Levkânet indî sâlisetün lezevveştüke. Üçüncü kızım olsa onu da sana verdim ey Osman dedi. Ahlak numunesi, abidesi bir şahsiyet. Ve Cebrail aleyhisselam geldi bana emretti. Kızını Osman'a ver dedi. Ben sana Allah'ın emriyle verdim dedi. Buyurdu. Bu kadar hadis-i şerif var. Bir cilt kitap yazarım Hazreti Osman'ın faziletlerine dair hadis ve rivayetlerden toplanmış vaziyette. Sen bunlara konuşuyorsun. Ve la yekûnü, asla olmuyor o kişi. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe annemiz vesaire radıyallahu anh mecmain ehlen. Asla hak etmiyor lehu. Böyle bir sebbi, kötü ifadeyi, hakareti, tenkısı, noksanlık ifadelerini. Ondan sonra. O zaman ne yapmış oluyorsun? Hak etmeyene haksız muamele yapıyorsun. Tazimi hak eden, hürmeti hak eden, övgüyü hak eden kişilere şanı şerefini eksik etmeye çalışıyorsun. Hele bir de söversen sayarsan onun hiç küllün haram. Yerine göre de şirk.
Ve vazo şey, bir şey koymak fi gayri mevzi, hak ettiği yerin dışına koyarsan ne olur? Zulmün zulüm olur. Kur'an şimdi nereye koyulması lazım? Baş üstüne koyulması lazım. Yüksek masaya koyulması lazım. Yüksek sehpaya koyulması lazım. Belden aşağı koyulması lazım. Kalkarsan Kur'an'ı tuvalete koyarsan ne olur? Zulüm olur. Her şeyin hak ettiği bir yer var. Kalkarsan necaseti rahlenin üstüne koyarsan ne olur? Zulüm olur. Pisliğin ne işi var Kur'an koyulan yerde? Her şeyi yerine koyacaksın. Ve farkun, çok fark vardır beyne şeyin ve şeyin. Bir şeyle diğeri arasında çok fark vardır. Ve tefavütün, çok ihtilaf vardır, farklılık vardır. Beyne mevzan ve mevzan, bir yerle diğer yer arasında çok fark vardır. Şimdi tuvalete koymakla, banyoya koymakla, efendim kürsünün üstüne koymak, ikisine bir yere koydun yani. En nihayetinde çöplüğe de atmadım. Ama çöpün yanına koyarsan ne olur? Çöpün yanını mı hak ediyor Kur'an, hadis, kitapları mesela? O zaman çok fark var. Özgür olması lazım gelen adamı hapse koyarsan, hapise atılması lazım gelen dışarıda bıraksan, bir şeyle diğer şey arasında, bir yerle diğer yer arasında çok fark olur. Birinde zalim olursun, birinde adil olursun. Birinde mümin olursun, birinde kafir olursun. Kur'an'ı çöplüğe koyarsan kafir olur. Onun için bu icabında bunlar basit şeyler değil. Fekûnû, demek ki oluyor beyne zulmin ve zulmin, bir zulümle diğer zulüm arasında zulümle zulümün de farkı var. Zulümle zulümün de farkı var. Sen Ebu Cehil'in kızı Müslüman olmuş Dürre validemizin babasından dolayı ayıplarsan, ki İslam'da babasıyla, anasıyla, soyuyla, sülalesiyle kimse ayıplanamaz. Suçlar ferdidir, cezalar şahsidir. Ama o tabii o da zulüm olur. Ama bir de kalkıp Ebu Bekir ile Ömer gibi zatları, Ayşe annemiz gibi nezih nezihe insanlara tenkıs ifadeleri yöneltsen o daha büyük zulüm olur. Zulmün de kendi arasında mertebeleri var, meratibi var. Her zulüm bir değil. Bevnen fark olur. Zulümle zulüm arasında bile bevnen fark olur. Baida. Mesafesi çok uzak. Birbirinden çok ayrı efendim tasifler olur. Onun için bir insan, bir Müslüman kimin hakkında ne konuştuğuna dikkat edecek. Sen normal bir vatandaş hakkında mı konuşuyorsun? Veya sen bir kendi akraban hakkında, efendim, arkadaşın hakkında mı konuşuyorsun? Onlar senin mektep arkadaşın mı, asker arkadaşın mı? Bütün ayetler, hadisler onların methiyle dolmuş. Sen onlara konuşurken Allah ve Resulünün onlar hakkındaki beyanlarına itibar etmeli değil misin? Allah ve Resulünün methettiğini zemmedersen, övgüyle bahsettiği, rızalarını vaat ettiği, cennetini vaat ettiği kişileri hakaret, hamiz ifadelerle anarsan, senin dinden, imandan, insaftan, vicdandan nasibin kalır mı? Kalmaz elbet. Ve hilafetü zünnureyni, iki nur sahibi bak, Osman zünnureyn. Niye zünnureyn? İki nur sahibi. Neden? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin iki kerimesi olduğu için.

aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidinel mehdiyine de var bazı rivayetler minbadi. Benim sünnetime yapışın. Yolumu terk etmeyin. Benim yolum Kur'an sünnet yoludur. Ama benden sonra raşid halifelerim. Bak halifeler çok gelebilir. Emevi halifeleri var, Abbasi halifeleri var, Osmanlı halifeleri var. Ama onlara raşid denmez. Çünkü raşid burada Rüştü Kemal'de zirveye ulaşmış. Onlar da mübarek adamlar. Mübarek olanı var. Gayri mübarek olanı var. Anladın mı? Hatta evliya olanları da var. Ömer İbni Abdülaziz gibi vesaire. İşte Hazreti Fatih gibi, Yavuz gibi. Bu halifeler de var. Alparslan gibi birçok. Var. Harun Reşit'te bayağı bir hizmeti olan bir insan mesela Abbasileri. Bunlar var. Ama bunlara raşit demediği için raşit olduğu zaman onun sünneti Resulullah'ın sünneti gibi bağlayıcı olur. Onun için raşit halifelerden maksat dört halifedir. Bir de Hazreti Hasan Efendimiz'in dönemiyle 6 ayda o yaptı. Hazreti Muaviye devretmeden evvel. Hazreti Muaviye de Hulefai Raşidinden değil. Ama sahabedendir, faziletli bir insandır, emirul müminindir, ayrı dava. Hulefai Raşidinin mefhumu başka hadiste sabittir. E sen o zaman Raşid halifeler orada 4 demiyor, 5 demiyor. Sen bunu nasıl sınırlıyorsun 5'le? Dersen ben de sana sahih hadisten cevap veririm. Onu ben sınırlamadım, icma-i ümmetle sabit. Çünkü neden? El-hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra kamil manada halifelik, yani onun sünneti benim sünnetim yerine geçer diyebileceğim halifeler 30 sene devam edecek diyor. E bu sahih hadisle öbür sahih hadisi, o öbürü Tirmizi hadisidir. Bu da sahihlerde geçiyor. Yani 30 sene hadisi. Bu da sahihte. İşte 30 sene neyle tamamlanıyor? 30 sene bitmeden 4 halife peş peşe halifelik yaptı ve vefat etti. Hatta orada Hazreti Hasan Efendimiz de 30 sene tamamlanmadı. Gökteki ay hesabıyla ki seneden bahsediyoruz. Yani 355 gün olan. Güneş senesi 365 gün. Onu konuşmuyoruz. Gökteki sene, İslamiyet gökteki sene itibarı. Yani ay senesini, kameri yılı itibarı alır. O itibarla hesap yapın. 6 ayda Hazreti Hasan Efendimiz halifelik yaptı. Çünkü babası Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetinden sonra ümmet ona biat etti. Ama sonra yeni bir savaş çıkmasın Hazreti Muaviye arasında. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce müjdelediği gibi. Bu benim oğlum Seyit'tir. Allah iki büyük Müslüman cemaatin arasını bununla barışa kavuşturacak ve kan dökülmeyecek. İnne ibn-i adale seyyidun ve leallallahu aleyhi ve sellem beyne fiyeteyn azimeteyn bel müslümin. Sahih hadis. Bu ne büyük bir mucize oldu. 30 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından Hazreti Hasan Efendimiz'e Allah böyle bir makam nasip etti. Nefsini yendi. Zaten nerede nefis olacak sahabe-i kiramda. Ve halifeliği elle teslim etti. İşte o 6 ayda itibar edince tam 30 sene doluyor. O zaman ben onlardan sonra gelenlere Raşid Halife nasıl diyeceğim? Hadis-i Şerif bunun süresini beyan etmiş. O süre zarfında da en fazla 5 var yani. Hazreti Hasan'la da o 5 oluyor. Bunların sünneti benim sünnetim neyse öyledir buyuruyor. فَاِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf ve kargaşa görecekler buyuruyor. Onun için bu temessekû bi'a ve addu aleyha bin nevâciz. Benim sünnetim bile halifelerimin sünnetine azı düşlerinizle yapışın, yapışmakla kalmayın. Belki birisi vurur, eliniz çözülür. Dişlerinizle de, azı düşlerinizle de onları ısırın. Isırın ki sizi kopartmak isteyenler o sünnetimden ve halifelerimin yolundan sizi koparamazsınlar. Anladın mı? Bu itibarla Hazreti Osman'ın halifeliği de sabitetün sübut bulmuştur ve gerçekleşmiştir. Bi icma sahabetil kirami, keremli şerefli sahabenin icma ile, yani görüş birliğiyle sabit olmuştur. Daha ve bittifakı sıhari zelkel karni, o asırda bulunanların küçüklerinin de ittifakı ile. Ellezi o asır ki ve hayrul kuruni, asırların en hayırlısı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yine sahih hadis-i şerif, Bukhari olacak vesaire, yani illaki sahihte var biliyorum. Hayrul kurun karni. Sümmellezine elûnehum. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum 100 senelik zaman dilimidir. Sonra onları takip edenler 2. yüzyıl. Sonra onları takip eden 3. yüzyıl. Bak en hayırlılığı 3 yüzyıla şey yapıyor. İlk 3 asır.

0: ehli, selefi salihin de zaten bunlara deniyor. Dendiği zaman bunlara murad ediliyor. Asırların en hayırlısı olan, şimdiki gibi bozuk asır değil ki, millet birini seçiyor, rey veriyor, biat ediyor, başa getiriyor, bilmem ne bilmem ne. Ya, hayırlı bir asırda değiliz ki. Onun için milletin namazsız, abdestsiz, şeriat bilmez. İnsanlar kulların seçtiklerinden ne olur, sevdiklerinden ne olur? Yani dinde bir hüccet manası taşır mı? Allah'ın dinde bir makbuliyet, mahbubiyet ifadesi sayılabilir mi? Sayılmaz çünkü neden? Sen zaten dünyanın dibinde gelmişsin. En bozuk zamanlardayız. Parayla, rüşvetle, tehditle, şantajla herkes efendim batıla destek veriyor. Onun için mühim olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı asır benim asrımda yaşayanlardır buyurdu o sahabe ve tabi'in dönemi. Hazreti Osman zamanında tabi sahabe olmayan sahabenin çocukları da var. Sahabeyi görmüş, tabiinden olmuş yani. Efendimiz'i görememiş, sahabeden olamamış. Onlar da dahil oluyor tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra doğanlar yok mu? Devamlı doğumlar devam ediyor. Onların hiçbiri sahabe olamadı ki. Sahabe çocukların hepsi tabiindir en azından. Tabii Müslümansa falan tabii yoldan çıkanı bir şey konuşmuyoruz. Şimdi asırların en hayırlısı olan o asır ehlinin küçükleri ve kibariyim büyükleri ve zükûriyim erkekleri ve inâsiyim dişilerinin ittifakı ve görüş birliğiyle Hazreti Osman halifesi için. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz kendisinden sonra halife tayin etti. Kimi tayin etti? Ömer Faruk radıyallahu anh Efendimiz'i. Buyurdu ki benim hüsnü zannım Ömer hakkında odur ki sizin adaletle hükmeder ve şeriatı icra eder. Ben onu münasip görüyorum burada. Sahabe-i kiram da ittifak ettiler zaten. Tamam. Ama Hazreti Ömer öyle yapmadı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh benden sonra Osman diye işaret etmedi. Sarahat de açıkça da söylemedi, işaret etmedi. Ne yaptı? Hazreti Osman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye şura bıraktı. Dedi ki şu zatlar, yani hemen hemen hepsi belki ekserisi, aşere-i mübeşşereden olan, cennetle müjdelenmiş hani haklarında garanti var. Bu 6 kişi, zaten Ebu Bekir Efendimiz vefat etmiş aşere-i mübeşşereden. Hazreti Ömer de vefatından sonrayı konuştuğu için onu da çık. Aşere-i mübeşşereden ikisi yok yani. Bu 6 kişi arasında halifeyi seçsindi buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz şuraya bıraktı işi. Şimdi şura olunca bir nevi tereddüt geldi. Niye tereddüt geldi? Rey kullanılacak yani. Biri ona kullandı, biri buna kullandı falan. Fakat sonunda görüş birliğiyle Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh seçildi. Onun için velihâzâ bundan sebep gâle dedi el ulema ve alimler innel ittifaka ittifak vel icma'a görüş birliği ellezi öyle ittifak ki İttifak Türkçeleşmiş yani. Veka vuku buldu. Kim hakkında? Fi hilafeti zinnureyni. İki nur sahibi Hazreti Osman'ın halife olması hususunda. Vaki olan ittifak ve görüş birliği lem yettefik rast gelmedi. Nerede? Fi hilafeti adin hiçbir kimsenin hilafetinde. Kimlerden? Min sâril hulefâ-i selâseti. Diğer üç halifenin hiçbirinde böyle bir icma ve ittifak hasıl olmadı. Niçin? Şundan dolayı feinnehu zira şan dikkat edilmesi gereken husus nedir? Lemma kâne ne zamanki oldu fi bedi hilafeti halifeliğinin başlaması noktasında nev'a teraddüdin bir nevi tereddüt oldu. Niye bir nevi tereddüt oldu? Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i aşere-i mübeşşere vesaire sahabenin ileri gelenleri seçtiler. Herkes biat etti. Halka bu yansımadı. Hazreti Ömer Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir Efendimiz seçtiği için orada da rasen kafadan ittifak hasıl oldu. Anladın mı? Ama Hazreti Osman'ın hilafetinin başlaması, tayin ve tespiti noktasında Hazreti Ömer Efendimiz isim vermeyip şuraya bırakıyorum bu 6 kişi kendi arasında seçsin dediği zaman acaba kimi seçecekler diye yani Ebu Bekir Ömer'de olduğu gibi bir isim belli olmadı. Radıyallahu anhuma. Burada isim belli olmayınca bir nevi kim olacak acaba diye bir tereddüt oldu. Kimi seçerler? Bu altı kişi kimde birleşir? Böyle bir tereddüt olduğu için Ra'a riayet etti. Ehl-i Zelkel Karni o asırda, o dönemde, o zamanda bulunanlar riayet etti. Fi tilkel maddeti, bu madde hususunda. Yani burada halifeyi seçerken şüpheli işe girmeyelim. Yok 2 artı 1, 3 artı 2 böyle yapma, yapılmasın. Neden? Bu sonra ileriye dönük devamlı ne çıkarır? Şüphe ortaya çıkarır. Sen zaten ittifakta seçilmedin. Ondan sonra şuradan sana rey vermeyen de vardı falan. Bu da ne yapar? Devlet nizamının esasını, temelini sarsar. İşte onun için madem Ebubekir Ömer'den radıyallahu anh'a kesin karar alındığı için isim üzerinde, müşahhas isim üzerinde kesin karar oldu. Ama Hazreti Osman'ın başlangıcında şuraya bırakıyorum, orası bunlardan biri seçsin buyurulduğu için, acaba kim seçilecek konusu olduğu için, o asırda bulunan sahabe-i kiram ve onların çocukları, tabiin bak küçükleri, büyükleri, erkekleri, kadınları hepsi bu maddede gözetti. Neyi gözetti? Riayet etti demek gözetti. İhtiyatan tedbirli davranmayı, kesiran çok ihtiyatlı davrandılar ki oradan zındıklar, müşrikler, münafıklar bir delik bulup da hilafet müessesesini, şeriat devletini ne yapamasınlar? Sarsamasınlar. Fitneye boğamasınlar. Sümme sonra ektemu atıldılar aleyha. Bu hilafetin kimin hakkında sabit olduğu kararına öyle atıldılar. Çünkü baştan dedik aman şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kesin konuşalım. Ve kesin karar verelim. Ve ondan sonra da ümmete ilan edildi. Ve buna bütün halk, sahabe dönemindeki işte tabiinde var tabii o dönem. Bütün onların hepsi görüş birliği yaptılar. Yani bu halka indi. Çünkü neden? Şura'ya kaldığı için o şura'daki tam 6 kişi seçiyor. Halk seçmiyor. Milletin önüne sandık koyup da adaylar belirlemediler. O 6 kişi kendi aralarında adaylar belirlenden de Hazreti Osman'da ittifak edildi. Ama sonra bu karar ümmete tebliğ edildi. Ve bütün ümmet de bunu içine sindirdi ve içselleştirdi ve bunu kabullendi. Onun için burada mevzu bundan ibarettir. Ve asla ve kat'a Hazreti Osman'ın hilafetinde de en ufak bir şek ve şüphe ve tereddüt sabit değildir. O zaman ne konuşuyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri olarak 30 sene zarfında vazife yapan bu zatlardır. Rıdvanullahi teala aleyhi ecmain. Bunlar sahabenin en faziletlileridir. Bunlar Bedir ehlindendir ama Bedir ehlinden de daha faziletlidir. Uhud ehlinden daha faziletlidir. Beyat-ı Rıdvan şecere ehlinden de daha faziletlidir. Sahabede bunlardan eftal yok. Başta Ebu Bekir Efendimiz gelir. Sonra Ömer Efendimiz gelir. Ebu Bekir, Ömer o ikisi de diğer herkesten eftal gelir. Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasında birini birinden üstün sayarsan ehli sünnete pek uymaz. Çünkü neden? Hazreti Osman'ın üstünlüğü sabittir. Eftaliyet tertibi hilafet sırasına göredir. Yani Ömer Nesefi akaidi, Ehl-i Sünnet akaidi, Maturidi akaidi, yani Şari de bundan farkı yok. Bu konuda bir müttefiktirler. Hilafet sırası neyse, üçüncüsü ise, üçüncü, Hazreti Ali dörtse, üçüncü, dördüncü de eftaldir. Ama birisi kalkıp derse ki Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir, biz ona da Ehl-i Sünnet'ten çıktın demeyiz. Velakin cumhurun görüşüne bir muhalefet söz konusu olur. Bunlara da bir lüzum yoktur. Zaten Allah'ın deftali takva iledir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları iledir. Hazreti Ali Efendimiz'de ilim bakımından öyle faziletler, meziyetler vardı ki diğer hiçbir sahabede olmayabilir. Bu da onun o yönden eftaliyeti. Şimdi bir insan bir cihetten, bir yönden ilim bakımından vesaireden ehl-i beyt olma bakımından bazı faziletleri olabilir. Ama külli fazilet yani eftaliyet, her yönüyle eftaliyet Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sahip. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Allah şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bunlar hakkında en ufak bir şüpheye düşmekten, kötü konuşmaktan, hakaret etmekten ve helak olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlar hakkında yanlış itikadı olanlar ıslah eylesin, hidayet eylesin. Bizi de bu sohbetleri de buna vesile eylesin. Onun için çok daha önemli konular önümüzdeki derslerde paylaşacaktır inşallah. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Letaifül Minen. Bu Letaifül Minen kimin kitabı? İbn-i Atâillâh İskenderi. İbn-i Atâillâh İskenderi, Kaddesallâhu aleyhi ve sellem evliyanın reisi. Bu kimin halifesi? Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri'nin. Veyahut Yakut-ül Arşi'nde olabilir. Ben Ebu'l-Abbas Mürsi'ye kavuştuğunu biliyorum. Ebu'l-Abbas Mürsi Hazretleri kimin halifesi? Ebu'l-Hasen Şazeli. Kaddesallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri. Bunlar çok yüksek mertebe meşayih arasında. Dolayısıyla Şazeli Tarikatı'nın reisi, Ebu'l-Abbas Mürsi'nin de halifesi İbn-i Atâillâh İskenderi, Hikemül Hatâye diye kitabı var. Onu birkaç kere söyledimse, tercümesini yapmışlar mı bilmiyorum. Yapmışlarsa nasıl yapmışlar da bilmiyorum. Yani görmedim Türkçesini. Bu öyle büyük bir kitaptır ki, Kur'an-ı Kerim'den sonra, hikmetli ilimler bakımından en hikmetli kitap budur demişler. Kur'an-ı Kerim'den sonra, yani hadis-i şerifleri katmıyoruz çünkü hadis-i şeriflerin belli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Efendimiz kitap yazmadı. Bir hadis kitabı, Efendimiz'in hadis kitabı yok. Bütün hadisler Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kitap olarak yazılmış yani. Başı var, sonu var, anladın mı? Hadislerin sonu yok, sınırı yok diyor Ali'l-Kari. Yani bir kitap olarak hikmetler arıyorsan, Kur'an'dan sonra hikmetlerle dolu bir kitap arıyorsan, El-Hikemul Atâiyye. İbn-i Atâillâh olduğu için Atâiyye, Atâ'ya mensup hikmetler. Yani İbn-i Atâillâh İskender. Bu zat evliya Allah'ın en büyüklerinden. Halid-i Bağdadi Hazretlerimiz, pirimiz, şeyhimiz, Risale-i Halidiyesi'nde, bizim tarikat kitabımız, el kitabımız, Risale-i Halidiyesi'nde onun sözüne yer veriyor. Ve fil hikemi, hikemi Atâiyye'de şöyle buyrulur diyor. O da oradan ne almış? İlim alarak bize aktarmış. Şimdi hani içerik, mevzuyu dağıtmayalım. Bu İbn-i Atâillâh'ın bir kitabının adı da var, Letâifül Minen. Bu kitabı okudum, ben böyle bir kitap, hani Arapçasını okudum tabii. Misli emsali yok. Hızır Aleyhisselam'la ilgili malumatlardan vesaire, Evliyaullah'ın bir şey mülakatlarından görüşmen emsali. Diyor ki, o da şeyhinden, Kâle Şeyh Ebu'l-Abbas Mürşi, Ebu'l-Abbas Mürşi Hazretleri buyurdu. Şimdi bunların dedikleri öyle bir yüksek seviyeli âlim ve evliya ki bunlar, hadis hükmünde. Dedi ki diyor, Letaifül Minen'de sayfa 175'te geçiyor bu ilim. İnne lillahi meleken. Allah'ın öyle bir meleği var. Bunlar kafadan konuşulamayacağı için mutlaka ya müşahedeyle keşfi açık görüyor ya da bize ulaşmamış, ona ulaşmış bir hadisten, sahabeden rivayet gelmiş. Çünkü Ebu'l-Abbas Mürsi'nin dediğini kim söylüyor? İbn-i Atâillâh İskender'i söylüyor. Ve İmam Suyuti de bunu naklediyor. Daha buna çift dikiş, üç dikiş aranmaz. Allah'ın bir meleği var. Yemle sülüsel kevn. Alemin üçte birini dolduruyor. Tek bir melek. Cebrail Aleyhisselam değil. Allah'ın öyle bir meleği var. Bütün cihanın üçte birini dolduruyor. Ve inne lillahi meleken. Allah'ın bir meleği var. Yemle sülüsel kevn. Alemlerin, yaratılmışların üçte ikisini dolduruyor tek başına. Ve inne lillahi meleken. Allah'ın da bir meleği var. Yemle'ül kevne küllehu. Alemlerin 18 bin alemin yaratılmış hepsi ya, mahlukların hepsini dolduruyor bir melek. Şimdi bakın. Tenezzelül melâketü ve ruhu fiyâ. Kadir gecesi melâke iner, bir de ruh iner. Orada ruhta kerubiyün melekleri, özel melekler diyen de var. Cebrail Aleyhisselam kuvvetli rivayet. Cebrail Aleyhisselam'dır. Ruhul Emin olması ismi Kur'an'da bu şekil geçer sıfatlı da. Ama mesela Cebrail aleyhisselam da ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda Allah'ın öyle melekleri var. Ben bir tek Kadir gecesi görebiliyorum. Başka zaman göremiyorum diyor. Mesela Bedir'de Ektim Hayzum diye atına, atının atı Hayzum'muş. At için çok güzel isim Hayzum. Hayzum diyor, atıl Hayzum diyor. İşte sahabeden biri de onun sesini duyuyor. Kendini görmüyor ama onun kellesini koparttığı gavuru görür. O da kafasını, kılıcı vurmadan kafası önüne düşüyor. E şimdi ben kılıç vurmadım, bunun kafasını kim düşürdü? Melekler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu hangi melekti bu diyor, atının adı Hayzum idi diyor. Cebrail aleyhisselam ne diyor? مَا كُلَّ اَهْلِ السَّمَارِفُ Gök ehlinin hepsini ben tanımıyorum ki ya Resulallah diyor. Anladım. Allah'ın ne alemleri var. Bunun ayetten delil nedir? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Müttessir suresinde. Rabbinin ordularını Allah'tan başka kimse bilemez diyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam ile Allah'ın bütün ordularını bilmesi mümkün değildir. Bu ilimler muvaciyesinde konuşursak, Allah'ın böyle bir meleği var, alemleri dolduruyor. Şimdi ve inne lillahi meleken levaza kademe filar lem yecid en azam sehani. Allah'ın öyle meleği var, adımını dünyaya atsa ikinci adımını atacak dünyada yer kalmaz diyor. E zaten bir melek alemleri dolduruyorsa dünyada yer kalmıyor ki işte. Ama bu daha acayip. Bu alemleri dolduruyor. Bu şimdi bir ayağını koysa öbür ayağına yer kalmıyor diyor. Allah'ın kudretini anlıyor musun şimdi Celle Celal? Neler yaratmış neler? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Esas cüce biziz. Cüce, cüce diyeceksen bana de. Cüce. Bir metre, bir buçuk metreyle hava atıyoruz. İki metre olan zaten uçağa sığmıyor. Ondan sonra ya Rabbel Alemin ya. Ya senin boyun ne bozsun ne böyle sıfatın ne ya. Ya biz kimiz Allah'ın mülkünde, Allah'ın meleklerini kartı? Rezil o, rezil oluruz ya, hava atarsak ya. Ha, şimdi. Peki efendim. Yekûlül kâil, Şeyh Ebul Abbas-ı Mürsi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden bir an görünmese, kendimi Müslümanlardan saymam diyecek kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı beraber oturan keşif ehli bir zat. Şimdi diyor ki, tabi İbn-i Atayla bunu naklediyor. Ya kardeşim, ne var? Akıl var, mantık var. Sen öyle zannet. Peki o zaman ne soruyorsun? Ya bir melek bütün alemi doldurdu ya, doldurduysa, üçte birini dolduran nerede ya? Bu doldurdu zaten. Üçte birini dolduran ne oldu? İkide birini, üçte ikisini dolduran ne oldu? Dersen. Buna cevap veriyor. اِنَّ الْلَطَائِفَ لَا تَتَزَاحَمُ Latifeler var, kesifeler var. Latif demek şey yok, cüssesi yok, nurani varlık. Nurani varlık olunca hacmi yok. Eni boyu hesaplanmıyor. Yani ne yapmıyor? Bir yeri işgal etmiyor metraj olarak, santimetre olarak yer işgal etmiyor latif. Kesif olursa kesif, sen kesifsin, ben kesifim. Benim oturduğum yere sen oturamazsın, sen oturduysan ben oturamam. Dolayısıyla biz kesif varlıklarız. Ama latif varlıklarda ne yapmaz? Birbirine izdiham çıkartmaz. Burada şimdi buranın istihap hattı var. Diyelim 1000, olmadı 1500, 2000. Kalkalım arkadaşlar, bir daha oturalım arkadaşlar. Oturalım, sıkıştık, sıkıştık, sıkıştık. Kafamıza da oturacak halimiz yok birbirimizin. İstihap hattı doldu kardeşim. Daha da almayın her şeyi, kapatın kapıları. Çünkü neden? Buradaki kesif varlıklar olduğumuz için birbirine izdiham çıkarırız. Ama latif varlıklarda bu izdiham çıkmaz. Mesela, kemezeli sıracın bir kandil. Edhal tevü beyten, sen aldın elinde kandil var, lamba var, bir eve soktun. Ev karanlık idi. Femele el beyte nuru. O ışığın nuru evi doldurdu mu? Doldurdu. Velev eteyte badezelge bi elfi siraci. Ondan sonra 1000 tane daha kandil getirirsen, ancak o kandilleri koyacağın yer kalmazsa, kandilin kendisi kesif olduğu için yer doldurur. Ama kandilin ışığı bakımından konuşacak olursan, o ışıklarda
3: bin tane kandilin ışığı aynı eve sokulsa levese'a zâlikel beytü envâraha, o ev bin değil yüz bin de kandilin ışığını alır mı? Burası bu ışıkların milyon kat daha fazla ışık sokabilsen buraya, yönlendirebilsen buraya, ışıkların hepsini alır. Işıktan birbirini göremeyecek hale gelebiliriz. Ama ışıklar parlar yani. İşte bu meselede sen cismin özelliğiyle ruhun özelliklerini birbirine karıştırma. Cisim kesiftir, yer teşkil eder. Ruh latiftir, girer çıkar, esinti bile gelmez. Ruh alemi emirdendir. Ruhun nur gibi düşün. Zaten enerji diyorlar ya, çünkü çıkınca bedenden enerjisi bitti, öldü. Hani ruh diyemeyenler enerji diyor. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmayalım. Alem-i mülkte, alem-i mülk bizim elimizle tuttuğumuz, gözümüzle gördüğümüz bu alem. Alem-i mülkte misli görülmemiş işler vardır. O aleme melekût alemi denir. فَسُبْحَانَ بِيَد۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Her şeyin mülkü Allah'ın. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمْ لِلّٰهِ الْوَعَدِ الْقَارِ اَلْمُلْكُ يَمَّيْزِ لِلّٰهِ. Mülk Allah'a aittir. Ama فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Melekût de Allah'a aittir. Melekût azim mülk, büyük mülk demektir. Mülk elle tutulan, gözle gördüklerimiz demektir. Melekût elimizle tutmadığımız, gözümüzle görmediğimiz alemler demektir. Ama onlar da mahluktur, yaratılmıştır. Zaten alemi cebarutu hiç göremeyiz, alemi cebarutu. Aklımız dermez, bir şey demez. Alemi vücut Mevla'nın alemi, onu konuşmuyor. Melekût de yaratılmıştır, mahluktur. Ama her yaratılmışı sen görüyor musun? Her yaratılmışa elini tutabiliyor musun? Müşahedenden uzak. Görmen de mümkün olmuyor bile ama keşfe açık olunca buradan arşı görüyor. Evliyaullah. Arşa gidiyor. Senin de ruhun uyuduğun zaman arşa gidiyor. Müslümanların ruhu arşa gidiyor. Bak orada ne hadis-i şerifler var. Önümüzdeki derslerde neler var. O ondan sonra. Çok değişik ilimler var.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Psikolojik Bakış programından bir soru bir cevap.
4: Bir izleyicimiz bir dönem popüler olan bilinçaltı temizliği ve enerji seanslarına merak salmış bir uzmana gitmiş. Seans sırasında da anne karnına kadar götürdüğünü iddia etmiş bir doktor. Sonrasında annemin bana hamileyken yaşadığı çaresizlikleri ve beni o şartlarda istemediğini tespit ettiğini söyledi. O an büyük bir duygusal boşalmayla hıçkırarak ağladım. Uzmansa bu ağlamaların bana değil anneme ait olduğunu söyledi. Ancak bu seans bende iyileşme yerine büyük yaralar açtı. Bu bilgiyi anneme sorduğumda annemse yaşadığı zorlukları doğruladı. Ve o günden beri annemin her davranışında beni zaten istemiyordu diye düşünmeye başladım. Ailem ve kardeşlerimle aramda ciddi bir mesafe ve kırgınlık oluştu. Sürekli beni önemsemediklerine dair kafamda kurmaya başladım. Hocam, bu tarz seanslar bana ne yaptı? Ruhsal bir zarar gördün mü? Ve bu seans sonrası bozulan aile ilişkilerimi, sarsılan özgüvenimi nasıl toparlayabilirim?
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vesselatu vesselam ala Resulillah. Bir yerde tabii bu izleyicimizin yazdığı soruda muhtemelen doktor diye herhalde yazmış. Sizi söyleyince bir an dikkatimi çekti. Aslında bunu uygulayan kişiler doktor değil. Ona da dikkat etmek lazım. Mesela uzman diyor, doktor diyor. Şimdi bu insanların bir uzmanlığı, bir doktorluğu falan da yok yani.
4: Nasıl yapıyorlar kendine, peki hocam bunları?
5: Şimdi şöyle, kendine saygısı olan, ilmine saygısı olan hiçbir doktor böyle bilinçaltı terapileri bir şeyler falan yapmaz, böyle enerjiler vesaire.
4: Etik değil mi?
5: Yani bunlar bilimsel uygulanan herhangi bir tedavi pratikleri değil. Bunlar bazı ritüeller. Böyle bazı batıl inançların, işte uzak doğu inançlarının mesela. Orada işte biliyorsunuz işte Budizm var. Ondan farklı
4: filmlerin vesaire.
5: Evet evet, farklı böyle doğal şeylere, olaylara böyle ilahlık atfeden bazı dinler var. Şintoizm var mesela Japonya'da vesaire, böyle değişik. İşte yani putperestler veya şeyler, ateşe taparlar yani bunlar. Oradaki işte bazı şeyleri, doğal olaylara, mesela rüzgara, yağmura, işte denize böyle ilahlık atfediyorlar. Neyse, bu batıl inançlardan çıkmış, türemiş bazı böyle ritüeller bunlar. Şimdi bu bilinçaltı terapileri denen şeyler de böyle. Yani psikolojiyle veya tıpla alakalı bir uygulama, bir pratik değil. O yüzden şimdi burada kişi hani ben uzmana gittim diyor. Ama biz buna şimdi uzman dersek, sonra bir işte kardiyoloğa gittim uzman desek, şimdi bu ikisini eşit tutmuş gibi oluruz, yanlış olur. Bir psikolog mesela şunun gibi, bir tane şarlatan olsun.
4: Tamam.
5: Affedersiniz. Bir tane de hoca olsun, ehli sünnet, gerçek alim. Şimdi ikisine de biz hoca desek, buna haksızlık etmiş oluruz. Bu sefer insanların zihninde de farklı bir algı kalır. İkisi de hoca. Oysa ki bu şarlatan. Şimdi ne diyorlar mesela şeyhler? İşte milleti saptırdılar, millete tecavüz ettiler. Ya onlar şeyh değil. Onlar şarlatan, onlar dolandırıcı.
4: Evet.
5: Şimdi gerçek şeyhle onu, hani oradaki o ismi çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden mesela inanç diyoruz, batıl inanç diyoruz bakın. Din diyoruz, batıl din diyoruz. Çünkü dinler deyince bu sefer hepsi birbirine karışır. İslamiyetle sen hangisini nereye koyacaksın, hangi kefeye koyacaksın? Şimdi burada da ben birine gittim diyelim, öyle diyeyim.
4: Tamam.
5: Ben birine gittim, o da işte böyle şeyler uyguluyormuş, bilinçaltı terapileri. Sonra o bana dedi ki sen ağlıyorsun ama annenle ilgili dertlerim var. Annen ağlıyor aslında, beni bebekliğime indirdi, annen seni istememiş falan bir şeyler.
4: Orada ağlama sebebi bilinçaltının başarılı geçmesi değil de kişinin psikolojisi kendisinin o ağlama seviyesine.
5: Orada bir yorumlar yapmış. Ben şimdi bunların tabii şeyini de bilmiyorum. Ben bunlarla ilgilenmiyorum da bu alanlarla. Evet. Bilinçaltı terapileri diye şimdi hiç olmayacak. Böyle bazı pratikleri, ritüelleri insanların hayatına soktular. Niye? Çünkü psikoloji para yapıyor. Psikoloji insanlara belli bir sosyal bir konum kazandırıyor. Şimdi bir ortama girdiğinizde işte beyefendi psikolog, hanımefendi psikolog veya işte hocamız veya hafız değil mi? Veya doktor veya mühendis denildiğinde onun bir sosyal konumu var orada sonuçta. İster istemez.
4: Muhakkak.
5: Şimdi bu da ne yapıyor? İşte böyle bir şeyler, ama baktığında insanın geçmişine mesela çok farklı alanları okumuş. Veya hiç okumamış belki ev hanımı. Yani bir eğitimi yok. Yoksa ben ev hanımıydı, mühendisti bir şey demiyorum. Ama senin psikolojik sorunlarla uğraşacak bir lisansın yok. Bir ehliyetin yok.
4: Ki ne kadar önemli konular bunlar, ne kadar mühim konular.
5: Yani şimdi yolda siz polis çeviriyor, ehliyetin yok diye arabayı bağlıyor. Arabanın ne suçu var? Niye arabayı bağlıyor? Sana ceza olsun diye.
4: Evet.
5: Bu arabayı kullanma diye, senin canın yansın diye. Bir de para istiyor değil mi? Ehliyetsiz yakalanırsan. Bir sorunun cezası var. Sen peki şimdi böyle insanların psikolojisiyle uğraşıyorsun, senin ehliyetin yok. Hele bir de ehliyetin yok, neyse insanları biraz belki böyle bir dertleşirsin falan, rahatlatırsın. Ama bir de olmayacak pratikleri uyguluyorsun kişilerin üzerinde. Bir aralar bunları ben anlatmıştım. Benim YouTube kanalımda da çok var. Yani Theta Healing'i var. Ondan sonra aile dizilimi var. İşte pandül denilen sarkaçlar var. Daha neler neler var.
4: Ne kadar teferruatlı konular.
5: Çok fazla. R2'si var, B2'si var, C2'si var, D2'si var. Yani böyle isim furyası gitmiş. Böyle böyle farklı farklı pratikler. Bunların hep batıl dinlerle ve cinlerle bağlantısı olan pratikler bunlar. Tabii tehlikeli.
4: Bilinçaltı sen da yani, bunlardan biri o
5: zaman.
4: Evet,
5: bilinçaltı terapileri diye söylenen şey aslında bizim psikolojideki bilinç dışıyla alakalı bir şey değil. Bak zaten Allah-u Teala izin vermiyor, Sübhanallah. Bilinç dışı dedirtmiyor, bilinçaltı dedirtiyor. Yanlış kullanıyorlar terimi de. Normalde psikolojide biz bilinç dışı diyoruz. Bilinçaltı kelimesini kullanmayız. Tamam mı? Oradan türetmişler bilinç dışı. Dur psikolojiden bir kavram alalım demişler. Allah-u Teala da ayaklarını tökezletmiş, bilinçaltına dönmüş o. Tamam mı? Bilinçaltı şeklinde kullanıyor. Sen birinden duyuyorsan ki bilinçaltı, orada anla ki bir sorun var. Evet. Bir psikolog bilinç dışı demez. Bilinçaltı demez. Bilinç dışı. Şimdi bilinçaltı terapileri diye bir şey türedi. Hatta bilinçaltı temizliği.
4: Evet. Heh,
5: bu daha doğru. Bilinçaltı temizliği. Biz sizin bilinçaltınızı temizleyeceğiz. Bilinçaltınızda birikmiş bazı travmalar var diyorlar. Onlar da işte bizden biliyorsunuz hani kapmış kaçmışlar. Evet. Şimdi nasıl ki şeytanlar, cinler ve onların avaneleri İslam'dan aldıklarını bozup insanlara satmışlar. Batıl inançlar böyle çıkıyor biliyorsunuz. Bir ilim var ortada ama bunun kaynağı İslam ve Allah-u Teala, ama onu bozmuşlar. Tamam mı? Mesela zekat bizde
6: biliyorsunuz. Onlarda da bir sadaka bir tarzı bir şey var belki. Bizde zina var, onlarda zinayı kaldırmışlar. Rejim var, rejimi kaldırmışlar. Ama kendilerince, kafalarınca bir düzen kurmuşlar, devam ediyorlar. Yani ilmi batıla dönüştürmüşler. Kendileri katıp karıştırmışlar. Şimdi burada da psikolojiye bir şeyler katıp karıştırmışlar. Tabii ki kitap okumuşlar biraz. Bu işin içine biraz girenleri olmuş. Biraz belki sonradan eğitim alanları olmuş ama çıkış yeri batıl. Sonuç olarak. Ve ritüeller, pratikler psikolojiyle alakalı şeyler değil. Şimdi bu soru geldiği için çok önemli bir konu.
7: Tabii.
6: Hazır gelmişken buna insanları uyandıralım inşallah.
4: Her kesimden de tonlarca para harcayan insanlar var bu konulara.
6: Yani her kesimden evet ama bizim...
4: Kesim daha da üzücü.
6: Bizim mütedeyyin kesim diyelim. Hani bizim deyince tabii ki bütün insanlar bizim evet. Ama hani ne olursan ol gel. Ama geldikten sonra kendini geliştir kardeşim. Geldiğin şeklinde kalma yani. Mevlana eyvallah. Hazretleri de ne olursan ol gel dedi de yani geldiğin yeri de kes biç doğra demiyor. Geldikten sonra dönüş. Öncesini kes at, tövbe et. Onda yani ne yaptıysan yap gel.
4: Geliştirmeye devam
6: evet,
4: et.
6: Evet ama Allah-u Teala'ya gel. Allah-u Teala geldikten sonra kendini düzelt. Tabii ki toparla yani. Şimdi burada da özellikle hocalarda... Özellikle de hanım hocalarda yani hoca derken medresede okumuş. Biraz böyle bu ilim konularına girmiş sonra bakmış ki ağzı biraz laf yapıyor. İnsanların da psikolojisi bozuk. Bu alanda da para var. Belki bir kısmı ihlasla girmiştir, samimiyetle girmiştir. Ama sonra sen cinlerin, şeytanların olduğu pratikleri uygularsan ne olur? Saparsın, saptırırsın. Bir süre sonra kendileri de sapmış ve saptırmışlar. Ama şimdi şu anda duyuyoruz ki ne yazık ki Fatih'te de, İstanbul'da da, başka yerlerde, bizim cemaat de öbür cemaatte, başka yerde de, orada da burada da medrese eğitimi almış hoca diyebileceğimiz bazı hanımlar bu işin başını çekiyor. Bu işin başını çekiyor, bilinçaltı temizliği yapıyor. Sen gidiyorsun falancaya mesela istişare etmek için, benim çok böyle danışanım var diyor. Falanca hocaya gittim, hanım hocaya istişare etmek için. O dedi ki ben bilinçaltı temizliği eğitimi aldım, sana bunu uygularım istersen. Bir de şöyle bir sapkınlık var. Bunu uyguluyorlar. Bir de eğitimini verdik diyorlar. Sen de git uygula diyorlar. Böyle mantar gibi, pıtrak gibi çoğalıp gitti. Kanser de böyle yayılmaz mı zaten? Evet. Veba da böyle yayılmaz evet. mı?
4: Popülerlik ve maddi sanırım gelir insanları cezbediyor.
6: Popülerlik de bir sosyal konum oluyor orada.
4: Evet. Başladı.
6: Evet, bir gibi. Ünlenme oluyor. Aa işte sen bak görüyor musun? Bir de bunlar sosyal medyada bunların öncüleri var. Ben biraz da fonlandıklarını da düşünüyorum. Kendi kanalımda bunların çok ayrıntılı incelemeleri de var. İnsanlar hani bakabilir, Theta Healing diye, bilinçaltı temizlikleri diye bazı videolarım var. Eskiden beri bunlarla uğraşıyorum ben. Anlatmaya çalışıyorum. Fonlandığını da niye düşünüyorum? Çünkü biliyorsunuz şu anda yeni dünya düzeni diye bir şey kurulmaya evet. çalışılıyor. İşte bu Epstein de bunun bir şeyiydi, ayağıydı. Hukuk alanı var. Medya alanı var bunun. Ülkeler alanı var, spor alanı evet. var. Peki psikoloji alanı olmaz mı? Olur tabii ki. Din alanı yok mu? Var. İşte bu dinler arası diyalog neydi?
4: Ya.
6: Dinsizleştirme projeleri neydi? Bu ateistlik, deistlik halleri nedir? Hepsi yeni dünya düzeni. Yani insanları Allah-u Teala ile ve hak olan neyse ondan uzaklaştırıp sürüden ayrılanı kurt kapar, yiyecekler. Başka hiçbir şey değil. Bizim çocuklarımızı şu anda...
4: aileleri bozuyorlar hocam.
6: Kapmaya çalışmıyorlar mı?
4: Bazı renkte evet. dernekler var. Resmen sen kocanın kölesi misin deyip kadınca evet. tanıdığımız biri var. Evet. İki çocuğunu ve eşini bırakıp gidiyor.
6: Ya.
4: Yani bu bahsettiğiniz diğer sen kol
6: kadınsın,
4: faaliyetleri.
6: Sen özgürsün. Her senin şey. Hakların var. Tabii ki hakların zaten... var. İslam sana haklarını vermiş. Ama bizim ülkemizde bu uygulanamıyor. Hı-hı. Bozuk bir hal var. Tamam bunu Hı-hı. kabul ediyoruz. Ama seni kapıp kaçırırlar.
4: Evet.
6: Ondan sonra nereye gittiğin belli yani. Olmaz. Sonra başına ne gelir belli olmaz. Çoluk çocuğu organ mafyası alıyor götürüyor işte ne oluyor yani. Sonra porno sektörü bilmem bir şeyler. Yani hepsi burada kana susamış şeytanlar. Şimdi burada çocuklarımızın cinsiyetini hedef almıyorlar mı? Çocuklarımızı cinsiyetsizleştirmeye çalışmıyorlar mı? Eşcinselliği arttırmadılar mı? Cinsel kimlik karmaşalarını. Şimdi böyle baktığımızda peki psikoloji alanında bunun yeni dünya düzenindeki bu insanları kandırma projesine fesat projesi. İfsat projesi işte bu. Bilinçaltı temizliği denilen şey. Baktılar ki insanlar bunların da sebebiyle travmatize olup duruyor dünyada. Savaşlardı işte bu hallerdi, sosyal medyaydı, modaydı bilmem neydi. Bu insanlar düzelmek için psikologlara geliyor. Bari biz bunları yoldan kapalım.
4: İyice bozalım.
6: Çevirelim, iyice çukurun içine atalım. Ne yapalım? Bilinçaltı temizliği diye bir şey çıkaralım. Zaten bakarsanız eğer ilk önce ünlülerde bu çıktı. Biliyorsunuz toplum ünlülere bakar. Maalesef. Eskiden de böyleydi. Sen bir toplumu dizayn etmek istiyorsan, bir projeye uygulayacaksan o toplum üzerinde ünlülerle ilk önce bunu yaparsın. Eskiden beri görüyoruz bunu. 28 Şubat sürecinde mesela o zamanın ünlüleri bu konuyu dizilerde, filmlerde değinirler. İnsanları tabii ki din düşmanı yapmaya uğraştılar. O zamanki akıl böyleydi. O zamanki erk böyleydi diyelim. Şimdi sosyal medyaya bakın, çıplaklık. Ünlüler ne anlatıyor? Sürekli para harcayalım bir şeyler. Ondan sonra erkeklik, kadınlık yok, eşcinsel, herkes birbirine girsin. Zina almış, yürümüş. Bir de nedir? İşte reiki yapıyorum, huzur buluyorum. Yoga yapıyorum, huzur buluyorum. Bilmem ne ediyorum, huzur buluyorum. İşte bilinçaltı temizliklerini kapatıyorlar ve oradan gidiyor. Yani insanları buraya çekiyorlar. Tamam, şimdi bu kardeşimiz de böyle bir yere çekilmiş. Böyle bir uzun bir giriş yapmış olduk.
4: Çok da iyi oldu.
6: Oraya girdikten sonra şimdi kim bir kere bilinçaltı temizliğine gider? İlk önce bunu düşünelim. Kim gider? İhtiyaç hisseden gider. Değil mi? Yani bir psikolojik zorluk, bir sıkıntı, bir daraltısı olan gider. Yoksa ben çok mutluyum, çok huzurluyum, elhamdülillah deyip de hadi bir de bilinçaltı temizliğine gideyim. Bir de başıma, dertsiz başıma dert arayayım. Kim yapar bunu?
4: Değil yani mi? Nadir de olsa hani bir meraktan da gidenler var gibi de.
6: Sanmıyorum yani ben şimdi meraktan kardiyoloğa gitmiyorum. Hadi gel bir kalbime bak diye. Yani.
4: Ne bileyim hani bazen böyle ormanlarda vesairelerde kendilerini kapatıp 48 saat bir odanın içinde kalıyorlar, çıkıyorlar. Ne kadar güzel oldum. Halbuki itikafa girsen daha da iyisiyle karşılaşacaksın.
6: Ya Erkan Bey, neler var? Neler var? Ben bunları reddiye yapmaktan birkaç yıl ben bunlarla uğraştım. Şimdi bu o kadar hızlı değilim bu konularda ama videolar duruyor. Canlı yayınlarım duruyor.
4: YouTube kanallarında Servet Hocam'ı bulabilirsiniz.
6: Şimdi insanlar... Yok Mevlana Hazretlerini, Kudüs'e sürürü bir de ağızlarına dolamışlar. Kadın erkek karışık, üstler başlar açık. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bir orada transa geçiyorlar. Mevlana Hazretlerini bunu da isnat ediyorlar. Şimdi bilinçaltı temizliğinin bir de dindar olduğunu iddia eden boyutları var. Seküler olduğu ortada olan boyutla şeyler var. Uygulamalar, pratikler var. Herkes almış kendine göre uyduruyor. Neyse. Şimdi velhasıl ihtiyacı olan insan gider. Yani demek ki bu kardeşimiz gitmeden önce de bazı iç çatışmalarına sahipti. Bazı sıkıntıları vardı. Çözüm arayışıyla gitmiş. Tamam
4: mı? Evet. Ne yapacak şimdi peki?
6: Şimdi bu kısmı anlamamız önemli. Ne oldu? Sonra demiş ki işte annen şöyle, sen böylesin. İstenilmeyen evlatsın falan. Tabii ki şimdi istenilmeyen evlat demek zaten iç çatışmaları olan, içsel karışıklığı olan bir insana ağır gelecek bir şey.
4: İstenilmemek.
6: Evet. Ama içsel çatışmalar olan birine. Mesela şimdi benim bu konuyla ilgili bir tereddütüm, sıkıntım yok. Ben hani acizane örnek vermek için söylüyorum. Yoksa ben mükemmel bir insan değilim. Ben ermiş bir insan değilim. Tabii ki benim de kendi noksanlıklarım ve iç çatışmalarım var ama bana birisi dese ki ya seni annen baban istemiyordu, sen istenilmeyen evlatsın, sallamam. Ya işte olmuşum yani, sonuçta geçmiş gitmiş artık bu konular. Bu konudan derdim olmadığı için söylüyorum. Ama denilse ki sen mesela çirkin bir adamsın, belki de üzülebilirim. Herkesin kendince bir derdi var.
4: Eyvallah.
6: Mesela sen şişmansın dense belki üzülürüm. Kilo aldın dense.
4: Program öncesinde kendisine söylemiştim.
6: Hocam kilo aldınız herhalde. Evet. İşte. Şaka bir yana. Şimdi demek ki bu hanım
4: bu konudan sıkıntısı
6: varmış ki tam o noktaya değiyor. Bam zaten insanlar bunu anlıyor. Senin bam teline dokunacak ki oradan bir devam edecek yani ister istemez.
4: Değil mi?
6: Senin paranı alacak yani tabii ki seni devam edecek, devam ettirecek, kendi ününü pekiştirecek. Bak ben hanımı iyi ettim bilmem bir şey diyecek ama bir yarana basacak yani ilk önce orayı bulacak, ondan sonra oradan yürüyecek. Şimdi bu hanıma da böyle deyince o da ağlamış falan, işte senin annenin gözyaşları buna. Bak büyülü sözler bunlar. Aslında sen ağlıyorsun, aslında annen ağlıyor. Ne demek o? Annenin ruhaniyeti buraya geldi. Senin vücuduna girdi. Bak şimdi düşünsek nerelere gidiyor konu. Sen ağlamıyorsun da annenin gözyaşını akıtıyorsun. Ya ben annemin gözyaşını niye akıtayım? Annem ağladıysa bile ben ona empatiden ağlarım. Annem üzüldü diye ağlarım. Ya ben annemin gözyaşını nasıl akıtayım? Bak bu psikolojinin dışında söylemler. Tamam mı? İçine cin kaçmış gibi bir şey yani. Senin içinde annen var şu anda, o ağlıyor, onun gözyaşlarını görüyoruz. Neyse velhasıl o da bir bunlardan etkilenmiş tabii. Çünkü böyle şeylerden insanlar etkilenir. Bazı insanlar da telkine çok yatkındır Ercan Bey. Telkine çok yatkındır. Şöyle yap böyle yap, hemen böyle etkilenir. Onun biraz daha enerjisi düşüktür. Karşıdaki insan da biraz enerjisi yüksektir. Biraz daha böyle invazivdir, daha girişkendir. Ses tonu falan, mesela söz büyüdür denilmiş. Ses tonu vurgular, yine büyüsel bir tarafı vardır. Yani hitabet nedir? Hitler bakın milyonları arkasından sürükledi. Hitabet çok önemli bir şeydir. Tabii ki o bir sanattır. Neyse velhasıl onu etkilemiş. O da gitmiş annesiyle konuşmuş. Ya şimdi düşünelim. Sonuçta 1970'ler falan annesi. 60'lar 70'ler annesinin gençliği diyelim, tamam mı? O zamanlarda nerede yaşadılar, ne yaptılar? Türkiye'nin durumu ne? Fakirlik var, sıkıntılar var, zorluklar var. Sağ sol olaylar, millet birbirini vuruyor, kırıyor. Şimdi böyle olaylar yaşıyor. E kadının sıkıntılar olmuştur şeyler. Bizim Türkiye'de zaten aileler birbirine girmiş. Anne, adamlar karısına bakmaz, karısı öyle bir şeyler. Derken yani velhasıl tabii ki sıkıntıları vardır. Anne senin sıkıntıların var mıydı? Vardı kızım. E bu da tuttu mu?
4: E biz çok hassasız yani o zaman. Şimdi. Şimdiki gençler daha da hassas. Az önce kendimi bir an bencil hissettim sanki. Yani annelerimizi, babalarımızı bu konuda ölçerken hiç o zamanın şartlarını düşünmüyoruz.
6: Şartlardan zaten bağımsız bakılamaz. Yanlış olur.
4: Değil mi?
6: Şartları soyutlayıp bakarsak o zaman herkes hatalı. Herkes yanlış. Öyle olmaz. Şartlar doğrultusunda bakacağız. E peki şimdi annesine sen sıkıntılı mıydın dedi. O da sıkıntılıydım kızım dedi. O da tuttu mu?
4: Tamam.
6: Bu kişinin dediği şeyi de tuttu mu? Oo tamam. Şimdi ne oldu? Vesveselendi. Zaten içsel karmaşıklıkları, çatışmaları vardı. Bu sözlerin evet. Üzerine karma karışık oldu. Şimdi orada kaldı mı? Kaldı. Bak işte bir sakınca daha.
4: Diyordu çünkü, zaten vesveseleniyorum diyor artık sürekli.
6: Çünkü bizim mesleğimizde, bizim alanımızda şu çok önemli. Eğer iyileştiremeyeceksek, fayda veremeyecek bile olsak bile evet zarar vermememiz lazım karşı tarafa. Ben bir konuyu açıyorsam onun içinden çıkabilecek her şeyi kaldırabilmem lazım ki açayım. Bazı yerlere eğer hazır değilsek, karşı tarafta hazır değilse, ben de emin değilsem, tereddütlüysem orayı açmamam lazım o zaman. O konuya girmemem lazım. Bak şimdi ortada kalmış.
4: Evet.
6: Karıştı içi.
4: Bir zarar görmüş o zaman.
6: Evet, ruhsal. İçine bir laf girdi, bir söz girdi. Hı-hı. O aklına dedik ya hani o etkilendi. Hı-hı. Bazen de insan telkine yatkındır. Zaten içsel karışıklıkları var. Hı-hı. Belki annesiyle derdi var. Belki gündelik hayatında da zaten sorunlar var. Yani annesiyle veya ailesiyle, belki karısı, şey, kocasıyla, hı-hı, belki çocuklarıyla. Yani bir yarası var ki bir şifa arıyor, bir dert şeyin devası peşinde. E şimdi bu da oldu, üzerine girdi. Benim şimdi söyleyeceğim şu olur. Tamam, böyle oldu. Yani bundan korkacak bir şey yok. Vesveselenmesin. Bu meseleyi oluruna bıraksın. Annesi velev ki istememiş olsun. Velev ki o dönem istenmeyen bir çocuk olsun. Hamileliğinde vesairesinde. Allah-u Teala annelere bir ne diyelim, bir özellik vermiş. Hormonlarını vesile etmiş, başka şeyler, ama bir merhamet var kadının fıtratında. Hamurunda merhamet var. Çocuğunu istemese bile belki milyonda birdir çöpe atacak falan anne. O da yine şartlardan bağımsız değil bakın. Babam duyarsa ne yapar? Belki hani evlilik dışı bir çocuktur, bir şeydir. Yani ya da kocası hiç bakmıyordur. Başka kadınlar vardır. Ben bu çocuğa nasıl bakacağım derdine. Yani koşullardan soyutlamayalım. Ama milyonda birdir yani çocuğunu çöpe atacak. Ama onun dışında bebeği ondan bir emmeye başlayınca, bir agu magu, bir elini tutunca, bir küçücük bu şey, o yaratılıştaki mükemmelliği görünce kadında bir merhamet var. Başkasının evladını bile bebek bir şey olsa yolda atmaz kadın.
4: Ya.
6: Alır bağrına basar. Hele anneliği tatmış bir kadın atmaz.
4: Annelerden duyarız onu hep zaten. Ben ne zaman yedirmeye başladığımda, emzirmeye başladığımda, evet, o an doğumda çektiğim, o 9 ayda
6: evet,
4: çektiğim sinirsi.
6: İyi ki doğurmuşum.
4: İyi ki dediğiniz aynen gibi.
6: İyi ki doğurmuşum, iyi ki gelmişsin. Allah-u Teala bir merhamet veriyor. O fıtrat var onda. Erkekte o yok. Erkekte, hı-hı, biraz daha hayatta kalma, işte ya, yenme, savaşçı, mücadele, evet, ölme, öldürme böyle, hı-hı, gerekirse. Böyle bir hal var. Erkekte işte savaşıyor, ediyor, evet, hani aileyi koruyor vesaire. Biraz daha duygularıyla, hı-hı, hafif daha farklı bir bağlantısı var erkeğin kadınlara göre. Şimdi kadınlarda böyle bir fıtrat var. Dolayısıyla annen seni başta istemedi. Diyelim ki çok acılar, sıkıntılar çekti. Sen buna takılma. Sen doğduktan sonra, seni emzirdikten sonra, çocukken, sonrasında gençliğinde, büyümüşken, o zamanki anılarına bak. Bu kadar vesveselenme. Tabii ki kızdığı, ettiği zamanlar olmuştur, küstüğü zamanlar olmuştur. Kim mükemmel? Hani sen eğer kötüleri düşünürsen hep kötüler üzerinden bakarsın.
4: Yani.
6: Ama senin hiç saçını ördüğü olmamış mıdır? Seninle oyun oynadığı hiç olmamış mıdır? Sen altına kaçırdığında güzelce altını temizlediği, büyükken de mesela 3 yaşında, 5 yaşında, evet, ya da 7 yaşında, evet, diyelim ki uyurken kimi altına kaçırdın.
4: Kimin altını temizler değil mi hocam ya? Bu bile büyük bir
6: sen şey. Hastalandığında başında beklediği beklemedim olmamış ha mıdır? Ay kızım, vah kızım diye saçını okşadığı olmamış mıdır? Sen bir canını yaktığında bile böyle vela havle vela kuvvet deyip geçtiği olmamış mıdır? Yani sana merhametini hiç mi göstermemiştir?
4: Ya,
6: hiç mi seni sevdiğini göstermemiştir? Bunlar vesvese. Bunları bir kenara bırakalım. Anneyi, çocukları, babayı, çocukları birbirine düşman etmenin de bir alemi yok. Yani. Evet, yanlışlıklar olmuş olabilir. Onlar farklı. Senin iç çatışmalarının, senin üzüntülerin yok demiyorum. Onları yok saymıyorum. Ama annem beni istememişti de. Bu böyle odaklanılacak, temel yapılacak bir nokta değil. Bunu bir kenara bıraksın. Annesiyle ilişkisini gerekirse bir ilişki terapistine gider. Bir işte psikolog terapiste gider. Bireysel bir terapi alır gerekirse. Ama bu bilinçaltı temizliğinden aldığı nifakı, bu vesveseyi bir kenara bıraksın. İnsan bir şey de böyle düşündükçe kendi zihninde büyütür, biliyor musun?
7: Büyütüyor, evet.
6: Akşam karanlık şey, akşam evde mesela kalıyor birisi tek başına diyelim ki. Denilmiş ki yani tek başınıza kalmayın. Mesela tek başına gece yolculuğa çıkmayın. Resulullah'ın bir hadis-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem. Benim bildiklerimi bilseydiniz tek başınıza yolculuğa çıkmazdınız gece. Tamam, ama vesveselenmek için bir sebep değil. Sadece bu bir ilim. Ya ben geceleyin tek başıma yolculuk yapmak zorunda kaldığım da oluyor. Tamam, ama okunacaklarım var.
7: Ya evet.
6: Değil mi? Bismillahillezî lâ yedurru me'asmî şey'in fil ardı ve lâ fissemâ ve huves semî'ul alîm. Ondan sonra evzu bi kelimâtillâh. Yani okunacaklar var. Önüme bakarım, farımı açarım, dikkat ederim. Bitti. Tamam. Tevekkeltü alallah. Ama ilmi var mı? Var. Akşam ezanı okunduktan sonra çocuklarınızı dışarıya salmayın. Bu da bir hadis-i şerif. Niye? Cinler, işte periler ortalıkta fink atıyor akşam ezanından sonra. Ama yatsıdan sonra çıkabilirsin, yatsıya kadar mesela bu süreç. İlim. Ama dışarıda şimdi akşam dışarıda çoluk çocuk herkes dışarıda. Tamam. Herkese bir şey mi oluyor? Bir şey de olmuyor. Yani vesvese yapmaya da gerek yok bir şeyleri. Sadece sen o ilmi bileceksin, dikkat edeceksin, bu kadar.
8: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
9: Şimdi reklamlar.
10: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
8: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
10: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
12: Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim
7: sarf kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
14: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
16: Mesela Yeni Yıl gecesi, biliyorsunuz gafillerin, zalimlerin uydurması bir gecedir. Gecenin kendine suç yok. Bu gecede yapılan suçlarda suç var. Hindiler hazırladılar, efendim söyleyeyim şaraplara, ağzına zinalar, neler neler neler yapacaklar cümle simin. Talık Hoca geçen dedi ki, Fetva Hind şeyde, İbn Abidin'de gördüm, 5. cilt olacak. Bir adam yeni yıl gecesi veya günü bir adama bir yumurta hediye etse kafir olur diyor. Bak bunu Talık Hoca kitaptan söyledi, bize kitaptan yeri bellidir. İsteyene gösterilir. Bir yumurta vermekle. Şimdi hediyeler veriyorlar, bakşişler veriyorlar, efendim söyleyeyim. Ey Müslümanlar! Ne olacak bizim halimiz? Bu zavallılık ne acayip şeydir. Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz. Yollarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece yapacakları hararetler dünyayı yıkmaya, bütün yedi kat gökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Ama Ahmet Efendi uyardı siz, ben de birazcık uyarıyorum sizi. Bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gece bir değişiklik. Yine tepesi kadar daha yapmayın artık. Hediyeler, mediyeler onlar avudur. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerle, imanımızı. Elimizden alırlar, Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
17: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi Mevla bizim için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Ruh, Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Beni bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yarattın. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar Esma-ı İlahiye, Sıfat-ı İlahiye bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Amaç gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mine's semâi mâen gökten

Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su, balon sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı, nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin, bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz, duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz yere göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu, ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar, ilim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da, ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam, bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehl-i sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor, böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince

0: Ya yerde ya gökteye döndü iş, kafir oldu mekan isnadından. E şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım, Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, gusülün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman, bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle gidin, ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor. Dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun. Günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de biz Allah'a muhalefetin yok. Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi bir saman aldı oradan. Çöp aldı. Beli attı. Allah'ın dedi günahları affetmesi yani bu zamandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertü leke ve la ubali. Ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? Mambusiri de kaside bürde de bu hususta innel kebâira fil gufrâni kellemem. Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Adar Efendi Kudsesi Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab Kavsul Evtab. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın, yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir rivayete göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerle konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe şimdi yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin ev kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikad öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu. Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var. Ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaç da kaç. Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurli, önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel valideyk, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine Lalegül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
3: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam.
4: Şükürünüze.
3: İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir miyiz demişler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehl-i sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzdan farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem Ehl-i Sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin o ki hala muvahhiddir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir. Bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu Alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle diye dua ediyor. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları beş vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
3: Allah'ım.
4: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız. Farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz namaz kılmayan birine kız verilir mi? Evet. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Hı hı. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde imandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele, namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim. Kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz, bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya mallı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için ya da dindar olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanını seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
3: İstikrar
4: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım. Ama önemli bir konu.
3: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. Vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cüpeli hocamın da namaz kılmayanların iki canla başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz. Şu an en azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
4: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim
3: mi? Basit geliyor yani
4: çok
3: hocam.
4: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın. Evet, hemen onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz. Evet. Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
3: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
4: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet, nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
3: yani
4: kuracaksın?
3: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet, yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayyâle salâh dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum. Evet. Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
4: Allah muhafaza.
3: Bir boykot etmedir bu diyor.
4: Allah muhafaza.
3: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor yarın ahirette. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in, bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir. Eğil kalk şunu yap bunu, yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
4: ve bu bir bahane günde uyduruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor. Evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler, bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Hı-hı. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı-hı. Yani bulu çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Hı-hı. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali, ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Hı-hı. Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımız görmeye ihtiyacımız varsa, bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol, ne yaparsan yap, evet, ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama ateş gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa, ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
3: Evet.
4: Çocuk baba üşüyorum diyor. Anne üşüyorum diyor. Üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
3: Zarardır.
4: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz. Onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor. Siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
3: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi Hisse senedi alıp satmak, günümüzün de çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
4: yani
3: söylersiniz?
4: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet. Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada

0: Yalın söylenim işte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Bu
1: Evet.
0: bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endekslidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın, ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunun bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur.
1: Evet.
0: Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecektir.
1: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarını yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne bileyim
0: Sualden,
1: hoca vasfı olması.
0: şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar.
1: Evet.
0: Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal,
1: Evet.
0: şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun. Şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıken sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir.
1: Evet.
0: Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bugünleri de bizlere göstersin.
1: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Amin. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
0: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onunla işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
1: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51-52. Ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
0: şimdi
1: etrafımızda.
0: Öncelikle şunu söyleyelim, onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi değil. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir oraya takım gümüş, ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var, işte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıya gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir zinet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
1: Ne takarsanız sakın zinet olarak taktığınız için
0: o caiz. Ne de yüzük ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
1: Akika şey takıyorlar.
0: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
1: ahşap
0: de
1: takıyorlar mesela.
0: Söylüyor. Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil bu bakır. Fark etmez bakır takman da caiz değil. Evet. Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat vardır. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler bunların kullanılması da caiz değildir.
1: O ahşap da aynı şey mi?
0: Aynı şekildedir tabii ki.
1: Onu da kullanmak da olur. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
0: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani bulu çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İllaki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder. Evet. Yoksa direkt ben hani şu mezhebe göre bu mezhebe göre, ha yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kuyuyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethül Kadir'de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi, işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli, hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
1: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
0: sonra da. Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır. Evet. Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
1: İddet süresince.
0: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum söz konusu değil.
1: O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi
0: dolayısıyla
1: gerekiyor.
0: Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan, bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 aybaşı hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 aybaşı hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter, aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
1: Bu geri dönüşü olmayan sistem olmuyor. Bu.
0: Ama üç talakı bakın üç ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir, günah olan nedir? Kadına bir anda üç talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışsın. Yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. Evet. O yüzden olur ya, evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır, olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
1: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
0: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynületül kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce, üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
1: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
0: Bunlar aslında konuşmuştuk.
1: Evet, daha önce konuştuk. Bunları da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
0: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizzati fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmaktır.
1: Yani o hareketi gerçekleştirir.
0: Yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Veya onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor.
1: Evet.
0: O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım. Misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı bununla alakalı kitaplarımıza yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
1: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
0: Şöyle söyleyeyim, Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafii fıkhına göre ise abdeste değil namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
1: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
0: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
1: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
0: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar. Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Evet. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek.
1: Evet.
0: Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim, cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var.
1: Evet.
0: Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber

0: Da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye.
1: Evet.
0: O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyoruz. Niye fazla sevap almayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
1: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela diyor ki böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? Şimdi şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum
0: Estağfurullah.
1: hocam. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun.
1: Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Allahü Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip
1: Amin.
0: eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet
1: Amin.
0: eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun.
1: Cümlenize
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler yine bizlere suallerinizi ilmihaletlealigültv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Oğlum, hikmetli ilim sahiplerinin sohbetini dinlersen fe innallah şüphes Allah le yuhyil kalbe, kalbi diriltir. Öyle kalp ki el meyyite, ölü kalp. Şimdi bizim kalplerimizin içinde kiminin kalbi diri, kiminin kalbi ölü. Şu anda. Bu insanların kendi fiziken diri ama kalbi ölü olan var. Diri olan çok az. Niye? Çünkü meselüllezî yezkürü rabbe vellezî lâ yezkürü meselül hayy vel meyyit. Sahih hadis. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu nedir? Zikredenin kalbi diridir, zikretmeyenin kalbi ölüdür. Dünya işlerinden anlıyor, filmlerden, maçlardan, haçlardan, yemeklerden, içmeklerden, kazanmaklardan, gezmeklerden, her şeyi biliyor. Ama Allah'ını tanımıyor ve kendini yaratanı bir kere zikretmiyor. Ha, bunun kalbi diri olması mümkün değil. İşte ölü kalp neyle ölüyor? Çok yemekle, çok konuşmakla, çok görüşmekle, çok uyumakla, çok günah yapmakla, bunlarla ölüyor. Kalp katılaşıyor, sertleşiyor. Sertleşiyor derken o et parçasının sertleşmesi değil. Gidip de stent taktırarak düzeltemiyorsun. Kalp kapakçığını yenileyerek düzeltemiyorsun. Bu manevi ölüm. Peki bunu Allah neyle diriltiyor? Bivabilil binuril hikmeti, Kur'an, sünnet, hikmet, şeriat ilimleri, ince ilimlerin nuruyla diriltiyor. Ne gibi? Kema yuhyi, dirittiği gibi el ardal meyyitete, kuraklıktan, çoraklıktan ölmüş toprak, ondan bir yeşil ot çıkar mı? Çıkmaz. Kupkuru. İşte ölmüş kalpten de bir hikmetli söz çıkar mı? Çıkmaz. Bir nurlu bir ifade çıkar mı? Çıkmaz. Bir isabetli bir iş çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü Allah'tan haberi yok. Zikirden haberi yok. İşte Allah ölü toprağı nasıl diriltiyor? Bi vabilil matari. Matar yağmur demek. Vabil iri damla. Böyle iri damlalı yağan yağmurla topraklar bir anda ne oluyor? Zümrüt gibi yeşilleniyor. Bir gün evvel Yerden başını

0: çıkaran ot yok. Bir gün sonra bir yağmur, bir güneş, hemen başladı filizler yemyeşil çıkma. Alimlerin ilim meclislerinde oturursanız, onlardan dinlediğiniz ayet ve hadislerle ve Evliyaullah'ın kelamlarıyla, hikmetli ilimlerle ölü kalbinizi Allah diriltecek. İlim meclisine gitmezsen, sohbet dinlemezsen, senin kalbinin dirilme imkanı sıfırın altında, eksi kaç derece, ne gibi? Yağmur yağmadan toprağın canlanmaması gibi. Sen de ben nasıl düzeleceğim, ahiretimi nasıl kazanacağım, işlerimi nasıl yoluna koyacağım? Çaren yok. İlim meclislerinde alimlerin ders halkalarına gireceksin. En azından hoca olamadın, talebe olamadın. Kaldı sana bir tek dinleme yol. Kulaktan kalbe inecek, Allah da kalbini Kur'an ve sünnetle ihya edecek ve diriltecek buyurur. Onun için arkadaşlar, kalbin diriliği ilimle, himmetle, hikmetle, insanlar kalbi diri bir adamı gördükleri zaman, tamam mı, onun sohbetinden tesirleniyorlar, etkileniyorlar. Ama adam konuşuyor, konuştuğuyla kendi amel etmemiş, dinleyene hiçbir etki etmiyor. Dinliyor, dinliyor, çıkıyor, gidiyor. Niye Mahmud Efendi Hazretleri'nin sohbetini ahireti görür gibi olurduk? O da Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin sohbetinde öyle diyordu. 3 saat, 4 saat Allah'ı bize anlatır. Ali Aydar Efendi Hazretleri öyle bir noktaya gelirdik ki diyor, şimdi perdeyi açacak, bize Allah'ı gösterecek. Bu makama geldik diyor Efendi Hazretleri. Böyle anlatıyordu. Biz de Efendi Hazretleri'nin ne sohbetlerini dinledik. Dünyanın nerelerinde, Bukhara'da, Semerkant'ta, Hatmi Şeriflerine katıldık. Ama öyle bir sohbet oluyordu ki bazı, dünya yok. Dünya, ahiret gitmiş gözümüzden. Sade Mevla kalmış. Ne hallere geliyorduk. Çünkü neden? Kendisi amel eden ve kendisi Allah'a vasıl olmuş, rızasına nail olmuş bir insanın sohbetiyle sadece buradan çıkıyor, kalbe inmemiş, ağızdan onu konuşuyor, laf salatalığı, kalabalığı. Ama bir kişi namaza başlamıyor. Bir kadın çarşaf giymiyor. Açık bir kadın kapanmıyor. Bir kişi zinayı bırakmıyor. Bir kişi içkiden tövbe etmiyor. Niye? Tesir yok adamda. Niye? Amel etmiyor. Niye? Müslümanlara kin tutuyor. İçinde nefret var. Muhabbet yok. Tevazu yok. Anladın mı kardeş? Onun için Allah, yağmur tanesiyle toprağı dirilten Allah, ulemanın meclisinde vaaz-ı nasihat damlalarıyla, hikmetin nuruyla ölü kalpleri ihya ediyor. Ne buyuruyor? Cehalet ehli için ölüm. Yani cahili İslam ölü kabul ediyor. Kafiri ölü kabul ediyor. Mesela Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Müslüman olmadan evvel ne kadar kuvvetliydi? Aslan avlıyordu ya. Aslan avlıyordu. Düşün. Ama Allah ona ne diyor? Evemen kâne meyten. O Hamza ki ölüydü diyor. Niye? Müslüman değildi. İlim yok. Allah'ı tanımıyordu. Feahyeynâhu. Biz onu dirilttik diyor. Neyle dirilttik? Resulullah'a iman etti. Kur'an'ı dinledi. Dirildi. Ondan evvel de diriydi. Ama Allah diyor ki ölüydü. Çünkü neden? Kalbi ölüydü. Şurada bir cahilin kalbi de ölü, ruhu da ölü. Ben de cahilim, ne olacak? Sen cahillikten kurtulursun. Alimlerin sohbetini, ehl-i sünnet ulemanın sohbetini dinleyen cahil değildir. Ehl-i sünnet ulemanın kitaplarını okuyan cahil kalmaz. Ama sen sohbet dinlemezsen, kitap okumazsan hiçbir şey, ancak televizyon, radyo, internet, oho ben ne yapayım? İlla ilim meclisi kurulacak. Şu beytte ne kadar ilim var? Yani insan çok şaşırıyor. Ve fil cehli kablel mevti mevtun li ehlihi ve ecsamuhun kablel kuburi kuburu ve ervahuhum fi vahşetin min cüsumihim ve leyse lehum hatten nüşuri nüşuru ve innemra'en lem yahye bil ilmi meyyitun ve leyse lehu hattel memati nüşuru. Cahiller, Kur'an'ı bilmeyenler, sünneti bilmeyenler, ayet hadis dinlemeyenler, zikretmeyenler, Allah'ı yad etmeyenler, bunlar ölmeden ölüdür. Bunların bedenleri var ya, fiziki cisimleri, yakışıklı makışıklı güzel zannediyorsun ya, Allahsız, dinsiz yaşıyor. Onların cisimleri kabre girmeden evvel ruhunun mezarlığı bedeni. Beden mezarlık, ruh da bu mezarlığın içinde mahpus. Onun için diyor, onların ruhları cisimlerinden vahşet içerisinde. Çünkü ruh arşın nurundan yaratılmış, zikir istiyor. Ruhun gıdası Kur'an'dır, ruhun gıdası zikirdir, ruhun gıdası ilimdir. Ama bu bedene Allah onu sokmuş, adam da nefsine uymuş, ruhu bırakmış, ruhu öldürmüş. Onun için ruh bedeninden tiksiniyor. Ruh bedeninden nefret ediyor. Sen bütün fiziki, şehvani, hayvani şeylere gidiyorsun. Bir kere Allah'ın ilmine, dinine gitmiyorsun. Ama ruh da zamanla ne oluyor? Nefsin altında ezile ezile ezile artık sesini çıkaramayacak hale geliyor. Senin benim ruhum öyle mi? Değil. Nereden biliyorum? Ben şimdi yatsı yıkılmadan yatabilir miyim? Ben yatsı yıkılmadan, bu gece yatsı yıkılmayacağım diye yatabilir miyim? Uyur muyum ben? Sen uyur musun? Niye? Çünkü ruhun diri. İtiraz ediyor. Bedene diyor ki, çok uykum var, dayanamıyorum, ayakta duramıyorum. Yatsı yıkılmadın. Yatsı yıkılmadın. Yatsı yıkılmadın. Abdestin yok. Abdestin yok. Devamlı sinyal. Sinyal, sinyal. Yatsı yıkılmadan ben yatabilir miyim? Çünkü benim ruhum diri. Peki bu kadar insan yatsı yıkılmadan yatıyor mu, yatmıyor mu? Bursa'da yüzde kaçı yatsı yıkılıp da yatıyor, kaçı yatsı yıkılmadan yatıyor dümdüz? Çoğu yatsı yıkılmıyor. Peki onlar da niye yatsı yıkılmadan yatabiliyor da ben yatamıyorum? Çünkü benim ruhum diri, diri olduğu için sinyal veriyor. Diyor ki, uyuyamam, uyuyamam, seni huzursuz ederim. Seni, ruh diyor, ruh, seni uyandırırım, seni uyutmam. Hazreti Ömer buyurdu, yatsı yıkılmadan uyanın, Allah gözüne uyku vermesin. Yatsı yıkılmadan uyanın, Allah belasını versin diyor. Ha, ben nasıl uyuyacağım şimdi? Bütün millet uyuyor. Niye? Çünkü ruh ölmüş, ölü sinyal verir mi? Vermez. Sana yatsı yıkıl diyen ne? Ruh. Nefse sorsan yat aşağı. İşte nefsi diri herkesin. Ama ona yatsı yıkıl demiyor. Ama kimin ruhu diriyse, kimin kalbi diriyse, onu yatsı yıkılmadan yatırmıyor işte. İşte diriyle ölüyü şimdi anladın mı? He? Zina et diyor. Ama bana ruhum ne diyor? Haram, ateş, esam kuyusu, cehennemin dibi, aman zinaya yaklaşma diyor. Ama öbürü freni patlamış araba gibi dümdüz gidiyor. Çünkü neden? Kalp ölü, ruh ölü. Ona zinanın cehennemdeki azabını söyleyen, hatırlatan bir şey yok. Mesaj veren yok, sinyal yok. Ölmüş. X, X ne diyorsan de. Onun için ruhu öldürmeyelim. Kalbi öldürmeyelim. Biraz imanımız var. İmanımızın nuru var. Biraz amelimiz var. Ruh tarafına destek verelim. Nefis tarafını öldürelim inşallah. Nefis ağır basarsa, ruh ölürse, İşte o zaman son nefeste imansız ölmek kaçınılmaz tehlike. Çünkü neden? Adama hiç uyarı gelmiyor. İlla hoca mı gelecek, vaaz mı gelecek? Ben şimdi yatsı yıkılacağım diye bana birisi telefon mu edecek yani? Onun için bir insanın kalbi din ilimleriyle, zikirle hayat bulmazsa o ölüdür. Artık onun mahşere kalkarken de cesedi kalkar ama ruhu Allah'ın sevdiği ruhlardan ve cennetlik olmadığı için onun yine bedeni cehenneme odun olarak atılır, çıkamaz. Mutlaka kalbimizin diri olması, ruhumuzun canlı olması. Bunun da yolu toprağın hayatı, yağmur tanesi. Kalbin, ruhun hayatı, ilim meclisi, sohbet meclisi, zikir meclisi, hikmetin nurları kalbe girecek. Asla sohbet dinleyenle dinlemeyen Müslüman bir olamaz. Asla. Çünkü bilenlerle bilmeyenler bir olamaz. Sohbet dinlemeden nereden ilim alacak? İnternetten aldıkları ilimlerle işte şüpheler içinde boğulup kaldılar. Onun için Allah'ım son nefese kadar kalbimizi zikrinin nuruyla pürnur eylesin.
1: Amin.
0: Ruhlarımızı hayat-ı tayyibe ile, taptaze yeni hayatlarla, Kur'an'dan, sünnetten, hadislerden, ilimlerden, zikirlerden, yaptıklarımızla, amel ettiklerimizle, dinlediklerimizle taze hayatlar bahşeylesin. Yepyeni canlılıklar, dirilikler, neşatlar, hevesler, ilme karşı rağbetimizi ziyade eylesin. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı yardım eylesin. Tevfikini her işlerimize refik eylesin. İşlerimizde hikmetli davranmayı nasip eylesin. Konuşmalarımızda hikmetli konuşma nasip eylesin. Hikmetsiz, isabetsiz, boş konuşmalardan, boş işlerden, haram işlerden, günah işlerden cümlemizi kalan ömrümüzde azat eylesin, muhafaza eylesin. Cehennemden boyunlarımızı şu saatte azat eylesin. Şuradan çıkmadan dostlarına ilhak eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 3. cilt 24. mektuptan sahabe-i kiram müdafası hakkında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şia'nın vesaire bazı fırkaların sahabe-i kiramı hakaretle anmaları, hatta şirkle ve küfürle ithamları sabittir maalesef. Onun için bunlara Müslüman denemez. Müslüman denecek halden çıkmışlar. Hazreti Ali Ebu Bekir ile Ömer'den eftaldir deseler ona böyle konuşmayız. Yani ehl-i sünnetten çıkar ama dinden çıkmaz. Fakat tabii Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir dese ona ehl-i sünnetten de çıkar diyemeyiz. Bazı alimler çıkar diyorlar ama hadi onu da tolere edilebilir. Hazreti Ali Hazreti Osman'dan. Ama Hazreti Ali Hazreti Ebu Bekir ile Ömer'den eftal derse ehl-i sünnetten çıkar. Ama dinen çıkmaz. Hazreti Osman'dan eftal derse ona biz ehl-i sünnetten çıkar da demek zorlaşır. Ama kalkıp Ebu Bekir Ömer'e, Osman'a ve cümle sahabeye ve Ayşe annemize, Aşer-i Beşire'ye, Talha Zübeyir efendilerimize bunlara kafir diyecek, sapık diyecek. O zaman bunun dinle imanla alakası olamaz. Şimdi o konulardan sonra buyuruyor ki فَتَنْقِيْسُ مَنْ o kimselere noksanlık atfetmek ki şirk, küfür, zulüm demiyor bak noksanlık. Kâni oldular efdale hazil ümmeti. Bu ümmetin en faziletleri onlar. Geriden beri ayet ve hadislerine ispat etti bunu. Onlar ki elleti bu ümmet nasıl bir ümmet? Hiye o hayrul ümmemi. Ümmetlerin en hayırlısı. Peki bu ümmetin ümmetlerin en hayırlısı olduğu neyle sabit? Bir hükmül kitabı, kitap Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle. Daha ve sünneti, sünnet seniye yani hadis-i şeriflerin kararıyla. Daha ve icma'il ümmeti, ümmetin ittifakıyla. Yani ümmetin alimlerinin asr-ı saadette, sonra tabi'in asrında, sonra tebe'i tabi'in asrında zaten o üç asır muteber. Onların icma muteber. Bütün hepsinin görüş birliğiyle efendim ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin en faziletlisi Kur'an'a göre de, hadise göre de, icma ümmete göre de kimdir? Sahabe-i kiramdır. Peki bu ümmetin eftali oldukları sabit olan edile-i şer'iyenin üç tane kuvvetli delil. Zaten burada kıyasa lüzum yok. Kitap, sünnet, icma olan yerde kıyasın hükmü kalmıyor. Yani bütün delillerle sabit demektir. Onlara sen noksanlık atfedersen daha neyle sabit? Sahabenin eftaliyeti, Ebu Bekir Ömer'in eftaliyeti ve bi'itirafi Ali'yi neyza. Hazreti Ali'nin de itirafı var. Geçen derste onların delillerini söyledik. Beni onlardan eftal bilen, yani Ebu Bekir ile Ömer için söylüyor özellikle. Müfteridir. İftiracıya atılan 80 sopa atarım diyor. Had cezası uygularım diyor. Daha ne diyecek? İşte onlara noksanlık atfetmek, daha ve tahkiruhum, onlara hakaret etmek, küçümsemek, şanlarını, şereflerini, mertebelerini düşürecek konuşmalar yapmak, açıklamalarda bulunmak, min eyyi insafin, hangi insaftan kaynaklanıyor? Zulümden kaynaklanıyor, insafsızlıktan kaynaklanıyor. Ve min eyyi diyanetin, hangi dindarlıktan, din mensupluğundan kaynaklanıyor? Hiç İslam dinine mensup olanın yapacağı iş midir? Ve eyyü hayrin, ne gibi bir hayır mudeun konulmuş olabilir? Fî zımnihi. Bunun zımnına, içine onlara noksanlık atfetmek, hakaret etmek de ne hayır olabilir? Şimdi yani adam Nakşibendi Şeyhi ya. Halidi kolunun şeyhlerinden, Türkiye'deki en meşhur tarikatlardan birinin başında duruyor. Bana dedi ya, Ahmet hocamı dedi, Ahmet efendi mi dedi, neyse. Bırak dedi, sahabenin neler yaptıklarını bir konuşursak dedi. Ne diyorsun sen dedim ya. Siz dedim İmam Rabbani'ye bağlı değil misiniz? Mektubatta böyle söylüyordu. Ya dedi, o işlerin üzerine dedi bir çarşaf çektik dedi. Ya sen kimsin de sahabeye doksanlık isnat ediyor bak şimdi. Peki diyor, bu nasıl bir insaftı, nasıl insafsızlıktı, nasıl bir hangi dindar insan bunu yapar diyor ya. Bu ümmetin eftali onlar ya. O ayet var, hadis var. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîn vel ansar. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan razı. Kur'an söylüyor. Allah'ın razı olduğu adamı sen neyini çarşaf çekiyorsun ya? Öbür ayette hadis suresi, öbürü Tevbe suresi, hadis suresi ve küllen vaadallahu aleyhi ve sellem. Allah hepsine cenneti vaat etmiş. Senin de cennetlik olacağın belli değil. İmanı kurtaracağın belli değil ya. Sen Allah'ın cennet vaat ettiklerini nasıl tahkir edersin ya? Çarşaf çektik üstüne. Yani öyle pis işler var ki yani. Kapattık yani konuyu. Yani ne kadar kendini üst bir makam görüyor. Bu ne kibirdir. Bu ne insafsızlık. Bu ne vicdansızlık. Bu ne diyanetsizlik. Ya. Buyuruyor. Felevkâne eğer olsaydı fîsep bi'ahedin. Bir kimseyi sövmekte, hakaret etmekte, manel hayriyeti, hayırlı bir iş yapma manası, davel ibadeti, bir ibadet, yani Allah'a kulluk yapılırken birine sövüp sayma şeklinde bir ibadet cinsi olsaydı lekâne elbette olurdu fîsep bi Ebi Cehlin ve Ebi Leheb'in. Sen sövecek adam mı bulamadın o zaman? Ebu Cehil ile Ebu Leheb ki ellezeyni, o ikisi hıma, ikisi de mel'unani, lanete çarpılmışlardır, ve matrudani, tard olunmuşlardır, kovulmuşlardır, Allah'ın rahmetinden uzak olmuşlardır. Kafirlik üzere, şirk üzere öldükleri sabit olmuştur. Çünkü hangi gavur olursa olsun son nefeste ne hal üzere öldüğünü bilmediğin sürece ne yapamıyorsun? Ona lanet okuyamıyorsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun dersin, zalimlerin üzerine olsun dersin. Böyle genel. Ama Ebu Cehil Allah'ın laneti Ebu Cehil üzerine olsun. Bunu dersin. Ebu Leheb'in üzerine olsun dersin. Firavun'un üzerine olsun dersin. Karun'un üzerine olsun dersin. Haman'ın üzerine olsun dersin. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçiyor. Veyahut hadis-i şeriflerde isimleri geçiyor. Bedir'de geberen 70 tane kafir mesela. Velid ibn-i Mughireleri, bilmem neleri. Ümeyye bin Halefleri falan. Bunlara dersin. Çünkü neden? İsmen kafir öldüğünü hakkında nas var, delil var. Başka kimse hakkında diyemez. Dünyanın en büyük yavru olsun. Son nefesinde yanında mıydı? Evet, biliyor musun Allah? Belki son nefeste tövbe etti veya son nefesten evvel tövbe etti. Allah kabul etti. O haber sana ulaşmadı. Sen o zaman diyor, bir kişiyi sövmekte ibadet ve hayır, hayırlılık manaları mülaza edilseydi, yok ve nasıl Kur'an, Kur'an'ın nası ve delilleri hükmünce lanetlilikleri ve rahmetten kovulmuşlukları sabit olan Ebu Cehil, Ebu Lehebe hakaret etmekte, sövmekte bir hayırlılık, bir ibadet manası olur. İslamiyet'in hangi ibadet vazifelerinde, mesela salavat-ı şerife 50 kere okumak, 100 kere okumak, kulü Allah'a şu kadar okumak, işte şu kadar nafile kılmak, nerede görülmüş? Al tesbih eline 100 kere Ebu Cehil'e lanet oku, 500 kere Firavun'a lanet oku. Nerede var böyle bir ibadet yani? Ama Şia'nın dini, diyaneti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe'ye radıyallahu anhüm ecmain hazaratına sövmek olmuş. Hümeyni denen zındık her sabah namazının kunut duasında, onlar sabah namazlarına kunut yapıyorlar. Her sabah namazının kunut duası, yani hani bizim vitirde yaptığımız kunut gibi, ona sabah namazı iki rekatı. Kunut duasında efendim, ey Allah Kureyş'in iki putuna ve tağutuna lanet et diye Ebu Bekir ile Ömer'e özel lanet duası yapıyor her sabah namazında. Böyle ibadet mi var diyor ya. Yani birine söveceksen Ebu Bekir Ömer'i mi buldun? Ebu Cehil'i bıraktın, Ebu Leheb'i bıraktın. Yani onda bile, kunut duasında onlara bile lanet okumak veyahut da namaz dışında veya içinde onlara bile beddua okumanın bir ibadet ve hayırlılık mefhumu yok. Sen ne konuşuyorsun diyor. Velhasa le azuman hasıl olurdu fi zımnihi. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Firavun'a beddua edersen hasenatün, sevaplar kesir, çok sevap alman lazım gelirdi. Hangi ayette, hadiste, rivayette var ki Ebu Cehil'e 100 kere lanet okuyana 500 sevap var? Böyle bir şey yok diyor. Ey hayriyetin, hangi hayırlılık manası mülaza edilebilir? Fisseb billezi, sövüp saymaktaki, ellezi huve o mutazamminun. Sövmek zaten, lanet okumak, beddua okumak zımnında neyi barındırıyor? Lilfuhşi, çirkin sözleri barındırıyor. Vel katiyati, İrtibatsızlığı, kesikliği, kopukluğu barındırıyor. E şimdi Ebu Leheb'in kızına, ki Dürre validemiz ismi olacak, Müslüman annelerimizden, sahabe annelerimizden, ona bile bazı sahabeler o zaman yani tam anlayamadılar meseleyi. İşte o cehennem odununun kızı diye laf atmışlar yani. Lafın arasında geçirmişler yani. Laf atmış derken hani böyle cinsel manada değil. Tövbe estağfurullah, onu demedik yani. Yani işte, cehennem odunu Ebu Leheb'in kızı falan diye laf geçmiş yani. Bundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar rahatsız oldu yani. La tüzül ahya bir sebebi le umat. Ölmüş veya gebermiş melun. Ama ondan sebep dirilere eziyet etmeyin. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden oldu. Ebu Leheb'in ailesinde Müslümanlar var. Dolayısıyla sen şimdi burada kötü konuşarak, hakaret ederek bilmem ne, bir de toptancılık yaptığın zaman burada sıla-i rahim de kesilmiş oluyor. Böyle geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Mâbâli ekvâmin yüzüğüne nifi karabeti, akrabalarım hakkında bana eziyet edenlerin hali nicedir, niye böyle yapıyorsunuz? Benim nesebim, benim hasebim, benim şerefim, benim kabilem, benim kavmim, Kureyş'i methetti. Tabii ki Müslümanlar manasında methetti, Müslümanları methetti. Ama burada tabii ki Ebu Cehil de çıktı, Ebu Leheb de çıktı diye sen bütün Müslümanlara eziyet edemezsin. Onun için hususan, hele bir de özellikle fi hakkı şahsın, bir şahıs hakkında ki la estahikku, hak etmiyor onu. Tamam, Ebu Leheb hak ediyor, Ebu Cehil hak ediyor. Ama oğlu hak etmiyor, kızı hak etmiyor. Müslüman olmuşlar. Buradan onun babasına söverek, anasına söverek, yani Ebu Leheb'in karısı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yollarına diken toplayan, Kur'an'da vemratu, karısı da melun, eli kurusun, kahrolsun diye Kur'an'da beddua almış Ümmü Cemil künyesiyle anılan bir kadın. Lanete müstahak bir kadın. Ama şimdi sen onun kızısın diyerek kızına niye iyileşiyorsun doktor mesela? Onda bile bir hayırlılık yok, bir ibadet manası yok, bir sevap yok. Yani bu itibarla Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e sövmenin de bir ibadet manası, hayırlılık manası yok. Hele bir de hiç hak etmeyen Ebu Bekir, Ömer gibi bu ümmetin en faziletliler. Hazreti Osman gibi meleklerin kendisinden utandığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kızını verdi. İkisi de vefat edince, yani birini evlendirdi, o öldü, ikinciyi de evlendirdi. O da öldü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı kalmadı verecek. Levkânet indî sâlisetün lezevveştüke. Üçüncü kızım olsa onu da sana verirdim ey Osman dedi. Ahlak numunesi, abidesi bir şahsiyet. Ve Cebrail aleyhisselam geldi bana emretti. Kızını Osman'a ver dedi. Ben sana Allah'ın emriyle verdim dedi. Buyurdu. Bu kadar hadis-i şerif var. Bir cilt kitap yazarım Hazreti Osman'ın faziletlerine dair hadis ve rivayetlerden toplanmış vaziyette. Sen bunlara konuşuyorsun. Ve la ekûnü. Asla olmuyor o kişi. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, annemiz vesaire radıyallahu anh mecmuin ehlen. Asla hak etmiyor lehu. Böyle bir sebbi, kötü ifadeyi, hakareti, tenkısı, noksanlık ifadelerini. Ondan sonra. O zaman ne yapmış oluyorsun? Hak etmeyene haksız muamele yapıyorsun. Tazimi hak eden, hürmeti hak eden, övgüyü hak eden kişilere şanı şerefini eksik etmeye çalışıyorsun. Hele bir de söversen sayarsan onun için küllün haram. Yerine göre de şirk. Ve vazur şeyi bir şey koymak fi gayri mevzi hak ettiği yerin dışına koyarsan ne olur? Zulmün zulüm olur. Kur'an şimdi nereye koyulması lazım? Baş üstüne koyulması lazım. Yüksek masaya koyulması lazım. Yüksek sehpaya koyulması lazım. Belden aşağı koyulması lazım. Kalkarsan Kur'an'ı tuvalete koyarsan ne olur? Zulüm olur. Her şeyin hak ettiği bir yer var. Kalkarsan necaseti rahlenin üstüne koyarsan ne olur? Zulüm olur. Pisliğin ne işi var Kur'an koyulan yerde? Her şeyi yerine koyacaksın. Ve farkun, çok fark vardır beyne şeyin ve şeyin. Bir şeyle diğeri arasında çok fark vardır. Ve tefavütün, çok ihtilaf vardır, farklılık vardır. Beyne mevzan ve mevzan. Bir yerle diğer yer arasında çok fark vardır. Şimdi tuvalete koymakla, banyoya koymakla, efendim kürsünün üstüne koymak, ikisine bir yere koydun yani. En nihayetinde çöplüğe de atmadım. Ama çöpün yanına koyarsan ne olur? Çöpün yanını mı hak ediyor Kur'an, hadis, kitapları mesela? O zaman çok fark var. Özgür olması lazım gelen adamı hapse koyarsan, hapise atılması lazım gelen dışarıda bıraksan, bir şeyle diğer şey arasında, bir yerle diğer yer arasında çok fark olur. Birinde zalim olursun, birinde adil olursun. Birinde mümin olursun, birinde kafir olursun. Kur'an'ı çöplüğe koyarsan kafir olur. Onun için bu icabında bunlar basit şeyler değil. Fekûnü demek ki oluyor beyne zulmin ve zulmin. Bir zulümle diğer zulüm arasında zulümle zulümün de farkı var. Zulümle zulümün de farkı var. Sen Ebu Cehil'in kızı Müslüman olmuş Dürre validemizin babasından dolayı ayıplarsan ki İslam'da babasıyla, anasıyla, soyuyla, sülalesiyle kimse ayıplanamaz. Suçlar ferdidir, cezalar şahsidir. Ama o tabii o da zulüm olur. Ama bir de kalkıp Ebu Bekir'le Ömer gibi zatları, Ayşe annemiz gibi nezih nezihe insanlara tenkıs ifadeleri yöneltsen o daha büyük zulüm olur. Zulmün de kendi arasında mertebeleri var, meratibi var. Her zulüm bir değil. Bevnen fark olur. Zulümle zulüm arasında bile bevnen fark olur. Baida. Mesafesi çok uzak. Birbirinden çok ayrı efendim tasifler olur. Onun için bir insan, bir Müslüman kimin hakkında ne konuştuğuna dikkat edecek. Sen normal bir vatandaş hakkında mı konuşuyorsun? Veya sen bir kendi akraban hakkında efendim arkadaşın hakkında mı konuşuyorsun? Onlar senin mektep arkadaşın mı, asker arkadaşın mı? Bütün ayetler, hadisler onların methiyle dolmuş. Sen onlara konuşurken Allah ve Resulünün onlar hakkındaki beyanlarına itibar etmeli değil misin? Allah ve Resulünün met ettiğini zemmedersen, övgüyle bahsettiği, rızalarını vaat ettiği, cennetini vaat ettiği kişileri hakaret hamiz ifadelerle anarsan, senin dinden, imandan, insaftan, vicdandan nasibin kalır mı? Kalmaz elbet. Ve hilafetü zünnureyni, iki nur sahibi bak, Osman zünnureyn. Niye zünnureyn? İki nur sahibi. Neden? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin iki kerimesi olduğu için. Onun nikahında bulundular. Tabi iki kız kardeş aynı anda evlenilmez. Biri vefat etti. İddet, yani erkeğin iddeti yok zaten. Biri vefat etti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kelimesini verdi yani. Dolayısıyla radıyallahu teala Hazreti Osman iki nur sahibinin halifeliği, yani müminlerin emiri olduğu, Hulefai Raşidinler olduğu dört halifeden, dört halife derken hadis-i şerifte dört demiyor ama aleyküm bi sünneti ve sünnetil Hulefai Raşidinel Mehdiyine de var bazı rivayetler min ba'di. Benim sünnetime yapışın. Yolumu terk etmeyin. Benim yolum Kur'an sünnet yoludur. Ama benden sonra Raşid halifelerim. Bak halifeler çok gelebilir. Emevi halifeleri var, Abbasi halifeleri var, Osmanlı halifeleri var. Ama onlara Raşid denmez. Çünkü Raşid burada Rüştü Kemal'de zirveye ulaşmış. Onlar da mübarek adamlar. Mübarek olanı var. Gayri mübarek olanı var. Anladın mı? Hatta evliya olanları da var. Ömer İbni Abdülaziz gibi vesaire. İşte Hazreti Fatih gibi, Yavuz gibi. O halifeler de var. Alparslan gibi birçok var. Harun Reşit'te bayağı bir hizmeti olan bir insan mesela Abbasileri. Bunlar var. Ama bunlara Raşit demediği için Raşit olduğu zaman onun sünneti Resulullah'ın sünneti gibi bağlayıcı olur. Onun için Raşit halifelerden maksat dört halifedir. Bir de Hazreti Hasan Efendimiz'in dönemiyle 6 ayda o yaptı. Hazreti Muaviye devretmeden evvel. Hazreti Muaviye de Hulefai Raşidinden değil. Ama sahabedendir, faziletli bir insandır, emirul müminindir, ayrı dava. Hulefai Raşid'in mefhumu başka hadiste sabittir. Sen o zaman Raşid halifeler orada 4 demiyor, 5 demiyor. Sen bunu nasıl sınırlıyorsun 5'le? Dersen ben de sana sahih hadisten cevap veririm. Onu ben sınırlamadım, icma-i ümmetle sabit. Çünkü neden? El-hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra kamil manada halifelik, yani onun sünneti benim sünnetim yerine geçer diyebileceğim halifeler 30 sene devam edecek diyor. Bu sahih hadisle öbür sahih hadisi, o öbürü Tirmizi hadisidir. Bu da sahihlerde geçiyor. Yani 30 sene hadisi, bu da sahihte. Şimdi 30 sene neyle tamamlanıyor? 30 sene bitmeden 4 halife peş peşe halifelik yaptı ve vefat etti. Hatta orada Hazreti Hasan Efendimiz de 30 sene tamamlanmadı. Gökteki ay hesabıyla ki seneden bahsediyoruz. Yani 355 gün olan. Güneş senesi 365 gün. Onu konuşmuyoruz. Gökteki sene, İslamiyet gökteki sene itibarı. Yani ay senesini, kameri yılı itibarı alır. O itibarla hesap yapın. 6 ayda Hazreti Hasan Efendimiz halifelik yaptı. Çünkü babası Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetinden sonra ümmet ona biat etti. Ama sonra yeni bir savaş çıkmasın Hazreti Muaviye arasında. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce müjdelediği gibi. Bu benim oğlum Seyit'tir. Allah iki büyük Müslüman cemaatin arasını bununla barışa kavuşturacak ve kan dökülmeyecek. İnne ibni adale seyyidun ve leallallahu yuslahi bi beyne fiyeteyn azimeteyn bil müslümin. Sahih hadis. Bu ne büyük bir mucize oldu. 30 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından Hazreti Hasan Efendimiz'e Allah böyle bir makam nasip etti. Nefsini yendi. Zaten nerede nefis olacak sahabe-i kiramda. Ve halifeli elle teslim etti. İşte o 6 ayda itibar edince tam 30 sene doluyor. O zaman ben onlardan sonra gelenlere Raşid Halife nasıl diyeceğim? Hadis-i Şerif bunun süresini beyan etmiş. O süre zarfında da en fazla 5 var yani. Hazreti Hasan'la da o 5 oluyor. Bunların sünneti benim sünnetim neyse öyledir buyuruyor. Fe innehu men yaş minkum ba'di feseyerah tilafen kesira. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf ve kargaşa görecekler buyuruyor. Onun için bunu temessekû biha ve addû aleyhâ bin nevâcid. Benim sünnetim bile halifelerimin sünnetine asıl işlerinizde yapışın, yapışmakla kalmayın. Belki birisi vurur, eliniz çözülür. Dişlerinizle de, azut dişlerinizle de onları ısırın. Isırın ki sizi kopartmak isteyenler o sünnetimden ve halifelerimin yolundan sizi koparamazsınlar. Anladın mı? Bu itibarla Hazreti Osman'ın halifeliği de sabitetün sübut bulmuştur ve gerçekleşmiştir. Bi'icma sahabetil kirami, keremli şerefli sahabenin icma ile, yani görüş birliğiyle sabit olmuştur. Daha ve bittifak-ı sıhâri zâlikel karni. O asırda bulunanların küçüklerinin de ittifakı. Ellezi o asır ki ve hayrul kuruni, asırların en hayırlısı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yine sahih hadis-i şerif, Buhari olacak. Vesaire yani illaki sahihte var biliyorum. Hayrul kurun karni. Sümmellezine elûnehum, sümmellezine elûnehum. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum 100 senelik zaman dilimidir. Sonra onları takip edenler 2. yüzyıl. Sonra onları takip eden 3. yüzyıl. Bak en hayırlılığı 300 yıla şey yapıyor. İlk 3 asır ehli, selefi salihin de zaten bunlara deniyor. Dendiği zaman bunlara murad ediliyor. Asırların en hayırlısı olan, şimdiki gibi bozuk asır değil ki, millet birini seçiyor, rey veriyor, biat ediyor, başa getiriyor, bilmem ne bilmem ne. Ya, hayırlı bir asırda değiliz ki. Onun için milletin namazsız, abdestsiz, şeriat bilmez. İnsanlar pulların seçtiklerinden ne olur, sevdiklerinden ne olur? Yani dinde bir hüccet manası taşır mı? Allah'ın dinde bir makbuliyet, mahbubiyet ifadesi sayılabilir mi? Sayılmaz çünkü neden? Sen zaten dünyanın dibinde gelmişsin, en bozuk zamanlardayız. Parayla, rüşvetle, tehditle, şantajla herkes efendim batıla destek veriyor. Onun için mühim olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı asır benim asrımda yaşayanlardır buyurduğu o sahabe ve tabi'in dönemi. Hazreti Osman zamanında tabii sahabe olmayan sahabenin çocukları da var. Sahabeyi görmüş, tabi'inden olmuş yani. Efendimiz'i görememiş, sahabeden olamamış. Onlar da dahil oluyor tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra doğanlar yok mu? Devamlı doğumlar devam ediyor. Onların hiçbiri sahabe olamadı ki. Sahabe çocukların hepsi tabi'indir en azından. Tabii Müslümansa falan tabii yoldan çıkanı bir şey konuşmuyoruz. Şimdi asırların en hayırlısı olan o asır ehlinin küçükleri ve kibariyim büyükleri ve zükûriyim erkekleri ve inâthiyim dişilerinin ittifakı ve görüş birliğiyle Hazreti Osman halifesi için. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz kendisinden sonra halife tayin etti. Kimi tayin etti? Ömer-ül Faruk radıyallahu efendimize. Buyurdu ki benim hüsnü zannım Ömer hakkında odur ki sizin adaletle hükmeder ve şeriatı icra eder. Ben onu münasip görüyorum burada. Sahabe-i kiram da ittifak ettiler zaten. Tamam. Ama Hazreti Ömer öyle yapmadı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh benden sonra Osman diye işaret etmedi. Sarahat de açıkça da söylemedi, işaret etti. Ne yaptı? Hazreti Osman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye şura bıraktı. Dedi ki şu zatlar, yani hemen hemen hepsi belki ekserisi, aşere-i mübeşşereden olan, cennetle müjdelenmiş hani, haklarında garanti var. Bu 6 kişi, zaten Ebu Bekir Efendimiz vefat etmiş aşere-i mübeşşereden. Hazreti Ömer de vefatından sonrayı konuştuğu için onu da çık. Aşere-i mübeşşereden ikisi yok yani. Bu 6 kişi arasında halifeyi seçsindi buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz şuraya bıraktı işi. Şimdi şura olunca bir nevi tereddüt geldi. Niye tereddüt geldi? Rey kullanılacak yani. Biri ona kullandı, biri buna kullandı falan. Fakat sonunda görüş birliğiyle Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh seçildi. Onun için velihâzâ bundan sebep gâle dedi el ulema ve âlimler innel ittifaka ittifak vel icma'a görüş birliği ellezi öyle ittifak ki İttifak Türkçeleşmiş yani. Veka vuku buldu. Kim hakkında? Fi hilafeti zinnureyni. İki nur sahibi Hazreti Osman'ın halife olacağı olması hususunda. Vaki olan ittifak ve görüş birliği lem yettefik rast gelmedi. Nerede? Fi hilafeti adin hiçbir kimsenin hilafetinde. Kimlerden? Min sâril hulefâ-i selâseti. Diğer üç halifenin hiçbirinde böyle bir icma ve ittifak hasıl olmadı. Niçin? Şundan dolayı feinnehu zira şan, dikkat edilmesi gereken husus nedir? Lemma kâne, ne zamanki oldu, fî bed-i hilafeti, halifeliğinin başlaması noktasında nev'a tereddüdin, bir nevi tereddüt oldu. Niye bir nevi tereddüt oldu? Şimdi Hazreti Ebubekir Efendimiz'i aşere-i mübeşşere vesaire sahabenin ileri gelenleri seçtiler. Herkes biat etti. Halka bu yansı vardı. Hazreti Ömer Efendimiz'i Hazreti Ebubekir Efendimiz seçtiği için orada da rasen kafadan ittifak hasıl oldu. Anladın mı? Ama Hazreti Osman'ın hilafetinin başlaması, tayin ve tespiti noktasında Hazreti Ömer Efendimiz isim vermeyip şuraya bırakıyorum, bu altı kişi kendi arasında seçsin dediği zaman acaba kimi seçecekler diye, yani Ebubekir Ömer'de olduğu gibi bir isim belli olmadı. Radıyallahu anhuma. Burada isim belli olmayınca bir nevi kim olacak acaba diye bir tereddüt oldu. Kimi seçerler? Bu altı kişi kimde birleşir? Böyle bir tereddüt olduğu için Ra'a riayet etti. Ehl-ü Zelkel Karni o asırda, o dönemde, o zamanda bulunanlar riayet etti. Fi tilkel maddeti, bu madde hususunda. Yani burada halifeyi seçerken şüpheli işe girmeyelim. Yok 2 artı 1, 3 artı 2 böyle yapma, yapılmasın. Neden? Bu sonra ileriye dönük devamlı ne çıkarır? Şüphe ortaya çıkarır. Sen zaten ittifakla seçilmedin. Ondan sonra şuradan sana rey vermeyen de vardı falan. Bu da ne yapar? Devlet nizamının esasını, temelini sarsar. İşte onun için madem Ebubekir Ömer'den radıyallahu anhuma kesin karar alındığı için isim üzerinde, müşahhas isim üzerinde kesin karar oldu. Ama Hazreti Osman'ın başlangıcında şuraya bırakıyorum, orası bunlardan biri seçsin buyurulduğu için, acaba kim seçilecek konusu olduğu için, o asırda bulunan sahabe-i kiram ve onların çocukları, tabiin bak küçükleri, büyükleri, erkekleri, kadınları hepsi bu maddede gözetti. Neyi gözetti? Riayet etti demek gözetti. İhtiyattan tedbirli davranmayı, kesiran çok ihtiyatlı davrandılar ki oradan zındıklar, müşrikler, münafıklar bir delik bulup da hilafet müessesesini, şeriat devletini ne yapamasınlar? Sarsamasınlar. Fitneye boğamasınlar. Sümme sonra ektemu atıldılar aleyha. Bu hilafetin kimin hakkında sabit olduğu kararına öyle atıldılar. Çünkü baştan dedik aman şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kesin konuşalım. Kesin karar verelim. Ve ondan sonra da ümmete ilan edildi. Ve buna bütün halk, sahabe dönemindeki işte tabiinde var tabii o dönem. Bütün onların hepsi görüş birliği yaptılar. Yani bu halka indi. Çünkü neden? Şura'ya kaldığı için o şura'daki tam 6 kişi seçiyor. Halk seçmiyor. Milletin önüne sandık koyup da adaylar belirlemediler. O 6 kişi kendi aralarında adaylar belirlendiğinde Hazreti Osman'da ittifak edildi. Ama sonra bu karar ümmete tebliğ edildi. Ve bütün ümmette bunu içine sindirdi ve içselleştirdi ve bunu kabullendi. Onun için burada mevzu bundan ibarettir. Ve asla ve kat'a Hazreti Osman'ın hilafetinde de en ufak bir şek ve şüphe ve tereddüt sabit değildir. O zaman ne konuşuyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri olarak 30 sene zarfında vazife yapan bu zatlardır. Rıdvanullahi teala aleyhi ecmain. Bunlar sahabenin en faziletlileridir. Bunlar Bedir ehlindendir ama Bedir ehlinden de daha faziletlidir. Uhud ehlinden daha faziletlidir. Beyat-ı Rıdvan şecere ehlinden de daha faziletlidir. Sahabede bunlardan eftal yok. Başta Ebu Bekir Efendimiz gelir. Sonra Ömer Efendimiz gelir. Ebu Bekir Ömer o ikisi de diğer herkesten eftal gelir. Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasında birini birinden üstün sayarsan Ehli sünnete pek uymaz. Çünkü neden? Hazreti Osman'ın üstünlüğü sabittir. Eftaliyet tertibi hilafet sırasına göredir. Yani Ömer Nesefi akaidi, Ehl-i Sünnet akaidi, Maturidi akaidi, yani Şari de bundan fark yok. Bu konuda bir müttefiktirler. Hilafet sırası neyse, üçüncüsü ise üçüncü, Hazreti Ali dörtse üçüncü, dördüncü de eftaldir. Ama birisi kalkıp derse ki Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir, biz ona da Ehl-i Sünnet'ten çıktın demeyiz. Velakin cumhurun görüşüne bir muhalefet söz konusu olur. Bunlara da bir lüzum yoktur. Zaten Allah'ın deftali takva iledir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları iledir. Hazreti Ali Efendimiz'de ilim bakımından öyle faziletler, meziyetler vardı ki diğer hiçbir sahabede olmayabilir. Bu da onun o yönden eftaliyeti. Şimdi bir insan bir cihetten, bir yönden ilim bakımından vesaireden Ehl-i Beyt olma bakımından bazı faziletleri olabilir. Ama külli fazilet, yani eftaliyet, her yönüyle eftaliyet Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sahip. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Allah şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bunlar hakkında en ufak bir şüpheye düşmekten, kötü konuşmaktan, hakaret etmekten ve helak olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlar hakkında yanlış itikadı olanlar ıslah eylesin, hidayet eylesin. Bizi de bu sohbetleri de buna vesile eylesin. Onun için çok daha önemli konular önümüzdeki derslerde paylaşacaktır inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Vakti Kur'an. Ebu Zer radıyallahu an, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana nasihatte bulun dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an, yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır, buyurmuştur. Yunus suresini dinliyorsunuz.

0: sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 nolu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
1: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira. Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler, çok değişiklik, şeriatte uymayan hallerle karşılaşacaklardır. O zaman fealeyküm bi sünneti, siz benim sünnetime yapışın o zaman. Ve sünnetil hulefâ-i râşidîn, hulefâ-i râşidîn'in sünnetine yapışın. Yani Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Nureyn, Aliyül Murtaza, Rıdvanullahi aleyhim ecmaîn. Bunların sünnetine yapışın. Bana güvendiğiniz gibi onlara güvenin. Ve iyyâkum ve muhtesâtil umûr. Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at. Bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın, sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun. Sakının böyle şeylerden. Fe inne kulle bid'atin dalaletun. Her bid'at dalalettir. Din hususunda icatlar demek cevabısın. Dünya hususunda, sanat hususunda olan icatlar müstesna. Dini, şer'i işlerde hiçbir değişiklik caiz değildir.
0: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim.
2: Günahkâr bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi o. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır. Zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu o. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirir. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhuldü. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum, bari bu ayda oruç tut, sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be o. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbette. Cehennem, cehennem, cehennem. Üzülüyorum oğlum, çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın, ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

sevgili dostum. Kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladın. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay ya. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor.
Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğumdan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkeste bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum. Orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap.
yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları, kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap içinde. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm bulanıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi.

etti, boşuna gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladım. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir? Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi-i Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana, oğlunun ve oğlum gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşların için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını, Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini. Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana, hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamberin buyurduğu gibi,
Allah

beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım, bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız. Ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn. İşte rağip olanlar, talip olanlar, yani nimet arayanlar, rahatlık arayanlar ne yapsınlar? Buna rağbet etsinler. Dünyanın fani, geçici, yemesi, içmesi, her şeyi zeval bulucu, ondan sonra yediğin hastalık yapıyor, bazı yediklerin şekeri çıkarıyor, bazı yediklerin kolesterolü çıkarıyor, damarları tıkatıyor, bazı yediklerin kabız yapıyor. Yani yediklerimizin çoğu bize sıkıntı veriyor ya. Sıkıntı veriyor. Ama orada öyle mi? Onun için rağbet edenler ancak buna ulaşmaya çalışsın. Ve mizacu min teslim, bir de ona diyor, teslim ırmağından da karıştırma yapacağım diyor. Cennette ırmaklar var. Selsebil ırmağı var, teslim ırmağı var. Anladın mı? Böyle ırmakları sayıyor. Kevser ırmağı var. Teslim ırmağından da diyor, mizaç demek, hani böyle bardak suyun içine veyahut da bir şeyin içine, diyelim ne yapıyorsun, biraz da nane. Nane atıyorsun, naneli çay falan ben çok seviyorum öyle. Nane, hele Medine nanesi olursa. İşte o nane atıyorsun mesela, ona mizaç oluyor yani, karıştırıyorsun mesela. Veyahut da karanfil atıyorsun falan. İşte ona da diyor, cennetteki diyor, teslim suyundan biraz katacağım diyor. O mühürlü şaraba diyor, cennet şarabına. Aynen yeşrabu bel mukarrabun. Peki niye bunlar teslimden içemiyorlar da teslimden biraz bunlara katışma yapılıyor? Sırf teslimden içse, o diyor normal cennet ehline sırf teslim yok. Aynen o öyle bir göze ve pınardır ki, efendim yeşrabu bel mukarrabun. Allah'a en yakın makamda olursa mukarrab, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam gibi mukarrab, meleklerin mukarrabları var, Müslümanların mukarrabları. Mukarrab demek evliyanın en büyükleri. Ha mukarrab veya da evliya olursa yine mukarrab sayılır. Allah dostlarından olsa mukarrablerin Allah'a en yakın kılınmış manen, işte onlar o gözenin, o gözeden sırf içerler. Teslimi halis içerler diyor. Ama bunlar normal Müslümanlar, ortalama cennete gitmişler. Onlardan diyor içtikleri şaraba diyor teslimden biraz katacağım diyor. Bu ne ayet? İnnel ebrâre yeşrabûne min kesin kâne müzâcuha kâfûrâ. Bak orada da onu diyor. İnsan suresine. Ebrar diyor orta derecedeki kullar, iyi kullar. Salih amel işlemiş. Takva sahibi, müttaki. Ama mukarrab değil işte. Sen şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'yle seni beni kıyas edebilir misin? Biz ebrar olsak öptü başta koy. E keşke âli ümmet olalım, evliya olalım, mukarrab olalım ama işte nasıl olalım işte? Nasıl olalım? Şartları görüyorsun. İnşallah oluruz. Ama olanlar da vardır yani, ben de şimdi yoktur demiyorum. Vardır ama azdır. İnnel ebrara, ebrar berrince iyi kullar. Yani iyi kullar demek haramlardan sakınıyor, emirleri tutuyor. Salih amel sahibi, müttaki de denebilir buna. Yeşrabûne min kesin, onlar da cennette bir kaseden içecekler. Kâne mizâcuha kâfûrâ. O kase, istikleri kase artık şarap, cennet şarabı, işte neyse ne içecekler, suyu. Ona da diyor, kâfurdan biraz mizaç katacağım diyor. Niye bunlar kâfur, sırf kâfurluğu içemiyor? Aynen yeşrabu bi'ibâdullâhi yufeccirûneha tefcîrâ. Oradaki ibadullah'tan maksat mukarrabler. Öbür ayetten o anlaştı. O diyor, kâfur öyle bir gözenin cennette ismidir ki, Allah'ın özel kulları, has kulları, mukarrab kulları ondan safi içiyorlar, halis içiyorlar. Ama ebrar orta derecedekine de onlarınkinden bir mizaç katacağım diyor. Anladın mı? Ya yufeccirûneha tefcîrâ. Tam bir fışkırtmayla istedikleri tarafa fışkırtacaklar diyor. Yani mukarrab kullar mesela, kâfur ırmağı var. Nasıl bir şeyse Allah Allah. Şimdi o mesela böyle yapıyor parmağıyla. Mesela 60 bu dünya kadar cenneti var. 60 bu dünya kadar adamın cenneti var. Mukarreb zaten, en ilerisi mukarreb zaten. En yüksek derece 60 dünya kadar. 60 dünya kadar cennete yeri var. E şimdi ırmaklar var falan ama o şimdi 60 dünya kadar ne demek ya? Şu anda adam kaç bin sene ömrü olsa dünyayı bitiremez. Dünyayı bitiremez ya. Orası cennet ya. 60 bu. İşte bir tarafa gidiyor mesela. Oraya kafir ırmağı çekmek istedi. Şimdi dünyada bir ırmaktan bir yere hark açmak için, bahçene, bağına bir su getirmek için ne zahmetler, ne zahmetler. Oraya bir toprak, bir bilmem ne harç dökülse tıkandı. Bir daha git aç, bir daha uğraş. Sana zaten ırmaktan bahçene su bağlama kim izin verir? Bilmem ne, bilmem ne. Böyle yapıyor parmağıyla. İsale hattı. İsale hattı derler. İsale akıtmak demek. Bu İSKİ'de falan kullanılıyor bu laf. Duydunuz mu? Ya İSKİ miski hepsi Arapçayı biliyor. İsale hattı. Hiç Türkçe konuşsan hiç manası kalmayacak yani. Akıtma çizgisi. Akıtma çizgisinin ne kadar? İsale hattı. Osmanlıca. İsale akıtmak. Seyelan'dan geliyor. Hat, çizgi. İsale hattı mesela. Şimdi burada bir isale hattı. Oho, yolları kazıyorlar. Ondan sonra düzüyorlar. Ondan sonra bir de bu şimdiki dönem, CHP dönemi zaten. Ondan sonra bir daha kapattı. Kaç yeri kazmışlar, bırakmışlar. Kaç yeri kazmışlar, bırakmışlar. Metro yapacak kazmışlar, bırakmışlar. Her yeri kazmış. Ana caddelerin kenarı. Kazmışlar, bırakmışlar. Ondan sonra uğraşta dur. Ama cennette nasıl? Böyle yapın. Parmağıyla. Kaç yüz kilometre, bin kilometre fark etmez. Kafir ırmağı geliyor böyle direkt. Oradan bir kol. İşte böyle içecekler buyuruyor. E şimdi böyle bir cennete talip olan Mevla sana buyuruyor ki bırak dünyanın fani işlerini. Zaruret miktarı dünyaya çalış. Sen gözünü ahirete dik. Sen cenneti kazanmaya bak. Sen rahatlık sana lazım. Sana zorluk gelmez, darlık gelmez. Ey kulum ben seni rahmet ettim, acıdım, cennet için yarattım. Sen niye kafanı burnunu cehenneme sokuyorsun?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Fatih ilçemizin Çarşamba semtinde Nişanca Caddesi üzerinde bulunan Devleti Aliye'nin 18. Şeyhülislamı olan Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı Malulzade Mehmet Efendi'nin içerisinde metfun bulunmuş olduğu haziredeyiz. Bugünkü dersimizin konusu da ilk cümlemden de anlayacağınız üzere Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı olan Devlet-i Aliye'nin 18. Şeyhülislamı Malulzade Mehmet Efendi'dir. Kıymetli kardeşlerim, Nişanca Caddesi ne isminin niye bu şekilde verilmiş? Çünkü Azgirimizde birçoklarınızın bildiği üzere Nişancı Mehmet Paşa Camii vardır. Caminin adı Nişancı'dır ama caddeye galat olarak bir yanlışlık olarak Nişanca ismi verilmiştir. Camiden kısaca bahsetmek isterim. Caddeye niye bu isim verildi onu bildirmek için. Nişancı Mehmet Paşa 3. Murat devrinde Kubbealtı vezirlerindendi. Son nişancılık görevlerindeyken o camiyi ve külliyeyi yaptırdığı için o cami onunla isimlendirilmiştir ki o külliyenin de tekkesi bile varmış ama günümüze ulaşmamış kıymetli kardeşlerim. Nişancılık nedir diyeceksiniz. Nişancılık Osmanlı Devleti'nde bir güzellik var kıymetli kardeşlerim. Birçok yerde görürsünüz böyle tablo şeklinde asarlar. Hatta geçenlerde benim bir akrabam bir tane böyle ferman, berat almış. tarihi eser evinde efendim işte süslemiş, asmış vesaire. Bunu bir tercüme ettirir misin diye bana sormuştum. Efendim bildiğin kısımlara baktım, bilemediklerimi daha iyi bilenlere sordum. Çünkü fermanlar ve beratlar, resmi yazılar çok daha iç içe geçen girift bir hatla yazılmaktadır. Kıymetli kardeşlerim. O hat eserlerinin üstünde o fermanların, o beratların, yani bunlar resmi belgelerdir. Üzerinde bir de böyle padişahın tuğrası oldu. İşte o tuğrayı çeken memurların çalıştığı kaleme, oraya nişancılık derler. En üst mütbede bulunan kişi de işte o cami yaptıran nişancı Mehmet Paşa, ki sonradan vezir olmuştur. Nişancılık böyle bir görevdir. Şunu demeye çalışıyorum kıymetli kardeşlerim. O benden rica eden kardeşimiz, abimiz din aldığı belgeyi de inceledik, baktık. Meğersem efendim sultanzadelerden birisine hat dersi veriyor bir hat hocası. O hat hocasına şu kadar maaş bağlanması hakkında resmi bir evrak. Ama şurası dikkate caliptir ki ecdadımız döneminde hem o kullanılan yazının ağırlığı bir sanat eseri gibi gözümüze efendim göründüğünden, o kadar güzel yazılmış, üstünde tuğraları yapıldığından bugün sanat eseri diye duvarlarımızı süslemektedir. Halbuki baktığınız zaman belki bir yerdeki ayakkabıcı esnafının korunması hakkında bir resmi belge. Yani o yazının gücüne bakınız ki kıymetli kardeşlerim, bugünün bir resmi belgesi, işte falancanın atanması, falancanın görevden alınması gibi herhangi bir belgeyi düşününüz. Bundan 50 sene, 100 sene sonra bir tablo gibi, bir sanat eseri gibi, şu an kullandığımız yazıdan bahsediyorum, Latinize yazıdan bahsediyorum, Latin harflerinden bahsediyorum. Bugün bir bu tablo gibi, sanat eseri gibi, bir 50 sene sonra, velev ki 500 sene sonra bile olsa, hiç duvarlarımızı süsleyecek bir kaliteye sahip midir? Değildir maalesef. Bakınız, herhangi küçük bir resmi evrakta dahi, küçük resmi evrakta dahi sanat eseri havası bulunmaktadır. Bu da hepimiz için böyle elimizin, iki elimizin arasına başımızı alıp düşündürecek bir durumdur kıymetli kardeşlerim. Bu girizgahtan sonra bu mahalleye Nişanca Caddesi adının verildiğinden, şu camiden dolayı olmasından bahsetmiştim. Kıymetli kardeşlerim, burası vaktiyle Anıtlar Caddesi gibiydi. Burada çok fazla medrese var imiş. Hemen Nişancı Mehmet Paşa Camii'ne gelmeden geldikten sonra sağ tarafta duvarlarını gördüğünüz bir hazire vardır. Orada Sultan Fatih dönemindeki fethe katılan askerlerden Keskin Dede diye bir zat metfundur. Vaktiyle o etrafındaki hazire oluşmadan önce orada onun türbesi varmış. Yakın zamanda bir araştırmacının paylaştığı resimlerden ben görmüştüm. Şu an Keskin Dede yine birkaç sene önce belediye o hazireyi de tadilat efendim yaptı. Orayı da yeniledi, ihya etti, güzelleştirdi. 4-5 sene vardır. Keskin Dede merhumun da kabir taşının alt tarafındaki efendim şahidesi, ayak şahidesi ya da baş şahidesi olabilir. Çalınmış gitmiştir yerinden. Maalesef böyle acı hatıralarımız da olmuştur. İşte o Keskin Dede türbesi varmış bu mahallenin girişinde. Daha önceki derslerimizde Eftalzade Hamidüddin Efendi'den bahsetmiştik. Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin sebili ve mescidi varmış ki bugün efendim İstanbul'daki eski sebilleri araştıran kitaplara baktığınızda ilk efendim külliye şeklinde yapılmış, sanat eseri şeklinde yapılmış ilk sebil olarak Eftalzade Sebilini kitaplar zikreder ki hemen şu geride yer almakta idi. O varmış, Eftalzade Mescidi varmış, hep varmış diyorum efendim şu an çünkü bunlar yok. Biraz aşağıda Üçbaş Medresesi ve Mescidi, şu an karşımda sağ tarafımda bulunan Ahmet Rasim efendim lisesinin olduğu yerde Hamitzade, Abdullah Efendi Medresesi, Kazasker Hasan Efendi Medresesi, efendim Ümmü Velet ve Medresesi ve konumuza, efendim bahsimize, dersimize bugün mevzu olan Maluzade Mehmet Efendi, ki babası Kanuni Sultan Süleyman dönemi kazaskerlerinden Mehmet Emin Efendi'dir. Mehmet Emin Efendi'nin hemen arkamda gördüğünüz Nişancı efendim ortaokulda ya da işte ilkokul binasının olduğu yerde bir Darül Kurrası varmış. Ya bahsimize konu olan Maluzade Mehmet Efendi'nin babası olan bu bahsettiğim kazasker Mehmet Emin Efendi yaptırmış, ya da diğer rivayetlere göre, eserlerimizdeki diğer rivayetlere göre dersimizin konusu olan Ebu Suud Rahmetullahi Aleyh'in damadı olan Maluzade Mehmet Efendi'nin yaptırmış olduğu bir Darül Kurra varmış. Yani Kur'an-ı Kerim'in okumanın, kıraat ilimlerinin yapıldığı, öğrenildiği yermiş. Orası da yok olmuş. Bu hazire kalmış. Maruzade Mehmet Efendi de arkamda görmüş olduğunuz hemen okulun önündeki efendim duvarın bitişiğinde kabri vardı. Eski kayıtlarda görünmekte, hatta tadilattan önce tam o duvarın efendim içinde Maluzade Mehmet Emin Efendi'nin babası Kanuni dönemi kazaskerlerinden Mehmet Emin Efendi'nin efendim kabir şahidesi duvarın içine bitişik halde duruyor idi. Lakin bugün tadilattan sonra onları da oradan kaldırmışlar. Özetle söyleyeceğimiz şey, Ebu Suud'un damadı olan 18. Şeyhülislam, Devlet Aleyhine 18. Şeyhülislamı Maluzade Mehmet Efendi'nin kabri şerifleri arkamda gördüğünüz okula yakın olan duvarın bitişiklerindeymiş kıymetli kardeşlerim. Biz de bugün bu hazirede, içerisinde bulunduğumuz bu hazirede bu zattan sizlere inşallah bahsedeceğiz kıymetli kardeşlerim. İçerisinde bulunduğumuz hazirede az önce bahsettiğim üzere Maluzade Mehmet Efendi'nin babası Kanuni dönemi Şeyhülislamlarından kazasker Mehmet Emin Efendi'nin buranın tadilatından önceki mezar şahidesi, efendim baş şahidesi şuradaki duvarın tam böyle ortasında yer almaktaydı. Ama tadilattan sonra nereye konmuş o taşı buralarda göremedim. Ama kayıtlardan anlaşıldığı üzere babası ve kendisi hemen bu efendim tarafta metfunlar imiş. Bu zat bahsettiğim üzere Ebu Suud'un damadıdır. 1533'te doğmuş, 1585'lerde vefat etmiş. 52-53 sene bir ömür sürmüşler. Kendisine Nakip lakabı da verilirmiş bu Maluzade Mehmet Efendi'ye. Nakip lakabı niçin verilmiş? Önemlidir tarihimiz açısından. Bundan size bahsetmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Nakiplik, nakibül eşraflık Osmanlı Devleti'nde bir görev idi ve halifeden sonra yer alırdı. O kadar önemli bir görevdi çünkü kıymetli kardeşlerim, onların dünyası, ecdadımızın dünyası İslamiyet'e gönül vermek üzere kurulduğundan onların devletinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlere önem atfetmek yer alıyordu. Çünkü devletlerini bu efendim sıfatlarla, bu kaidelerle kurmuşlardı. Meşhur bu söz vardır. Bizim devletimiz efendim burada kurulmamıştır. Bu İslam devletiydi. Medine-i Münevvere'de kurulmuştur. İşte o ahde vefa göstererek Devlet-i Aliye, yani Osmanlı Devleti seyitlere ve şeriflere efendim değer verir. Onların işlerini kayıt altına alırdı. Şöyle kıymetli kardeşlerim, nakibül eşraflık, nakip bir vekil ya da bir grubun, bir cemaatin başkanı, önderi demektir. Eşraf ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatıma annemizin Hazreti Ali ile olan evliliklerinden dünyaya gelen Hazreti Hasen'in soyundan gelenlere efendim şerif, müfredi şerif cemisi eşraf. İşte bu iki kelimeden bir araya, bunun iki kelime izafiyetiyle bir araya gelmesi nakibül eşraflık şeklinde Osmanlı Devleti böyle bir görev efendim ortaya çıkarmıştır. Bu İslam devletlerinde bu seyitlere ve efendim peygamber soyundan gelenlere önem atfetmek, işlerini düzene koymak vardı. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti halifeliği aldığı Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, kıymetli iki haremin Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olma sıfatına haiz olmalarına rağmen nakibül eşraflık görevini ihraz etmeleri, ortaya çıkarmaları daha geride Yıldırım Beyazıt döneminde başlamış olduğu kaynaklarımızı ifade etmektedir. Nedir bu görev diyeceksiniz kıymetli kardeşlerim. Nakibül eşraf olan kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlerin şecerelerini tutar. Kimden doğmuş, kendisinden kimler doğmuş, doğum tarihi, vefat tarihi, onları efendim kayıt eder, kayıt altına alır, arşivlere koyar. O seyitlik sıfatına, yüksekliğine, o güzelliği, o ulvi makama yakışmayacak işlerden onları men eder. Efendim ganimetten kendilerine ayrılacak payı onlara verir. Eğer ki seyit sülalesinden bir hanımefendi kendisine yakışmayacak bir beyle, bir efendim erkekle evlenecek olursa bunu engeller. Bu sülaleye efendim böyle daha alçak vasıflı bir kişi karışmasın diye. Bu şekilde kıymetli kardeşlerim, hatta beratlarda, fermanlarda bu sülaleden bahsedilirken onlara göre böyle tazimkar ifadeler kullanılırdı. İşte nakibül eşraflık özetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden gelenlerin kim olduğunu belli etmek ve onlara sahip çıkmak. Hatta birkaç sene evvel görmüştüm bir dergi çalışmasında Beşiktaş civarında Devlet-i Aliye döneminde bu seyitlerin, şeriflerin peygamber soyundan sallallahu aleyhi ve sellem gelenlere özel böyle konaklar yapıldı. İşte kıymetli kardeşlerim devletimiz o yüce devletimiz zaten adı üstünde Devlet-i Aliye yüce devlet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlere değer verdiğinden Allah da onları böylece yüceltmişti. Dersimizin konusu olan Ebu Suud damadı Devlet-i Aliye'nin 18. Şeyhülislam'ı Mağlulzade Mehmet Efendi'nin de böyle bir nakiplik görevi varmış kıymetli kardeşlerim. Mağlulzade Mehmet Efendi çeşitli üstadlardan ilim tahsil ettikten sonra Ebu Suud rahmetullahi aleyhin yanında mülazım olur. Onun bir nevi stajyeri gibi girdiği derslerden sonra talebeler efendim derslerine yardım eder. Onun stajyeri gibi görevlerde bulunur. Derken bir vakit sonra Ebu Suud rahmetullahi aleyhe damat olur Mağlulzade Mehmet Efendi. İlim hayatında medrese görevlerinden bahsetmek gerekirse ilk görevini Bursa'da Kasımpaşa Medresesi'nde yapar. Kasımpaşa 2. Beyazıt devrinde vezarete kadar yükselmiştir ki yaptırdığı medrese Bursa'da bugün yerinde mevcut değildir maalesef. Birçok medresenin başına gelen o medresenin de başına gelmiştir. Maalesef, ma teessüf ki Emir Sultan Hazretleri Bursa'da onun camisinin, türbesinin de içinde arkasında bulunduğu camisinin ön tarafında bugün öyle bir böyle açık alanlık gibi bulunan, park gibi böyle açık alan gibi bulunan bir yer vardır. Medrese oralarda mevcutmuş. İşte o medresede 30 Akçe Gevmiye ile görevine başlar Mağlulzade Mehmet Efendi. O görevinden sonra İstanbul'da Piri Mehmet Paşa Medresesi'nde müdellisliğe başlar. Günlük 40 akçe gevmiyesiyle. Bu Piri Mehmet Paşa Medresesi de kıymetli kardeşlerim. İstanbul'da Zeyrek Sarnıcı'nın üstündeki 2013 yıllarında Fatih Belediyesi tarafından en azından camisi ihya edilmiştir. Piri Mehmet Paşa'nın. Piri Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim döneminin rical devletlerindendir. Orada bir medresesi var imiş. Hatta medrese haziresinde bugün Zeyrek yokuşunda Müstakim Zade'nin, Mehmet Emin Tokade'nin de bulunduğu işte o hazirenin medresesiymiş. Mağlulzade Mehmet Efendi'nin görev yaptığı medrese. O medrese bugün yerinde mevcut değildir kıymetli kardeşler. Mağlulzade Mehmet Efendi bu iki medresedeki görevini ifa ettikten sonra Edirne Halebiye medresesi ile daha sonra Bursa'da Sultaniye medresesinin payesini almıştır. Payesine haiz olmuştur. Payesine haiz olmak, payesine nail olmak ne demektir kıymetli kardeşlerim? Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfında böyle bir usul getirilmişti. Yani şöyle, belli bir medresede belli bir dönem bir müderris görev yaptıktan sonra efendim makamının yükselmesi gerekiyor. Ama yükseleceği medreselerdeki görevler dolu. Dolu olduğu için bu yine eski görev yaptığı medresede devam ediyor ama rütbesi yükseliyor. Yani aldığı maaş yükseliyor, rütbesi yükseliyor. Diyorlar ki o medreseye gidemese de oranın payesine nail olmuştur deniyor. Böyle bir usul getiriyorlar. Kısaca bahsetmek gerekirse Halebiye Medresesi Edirne'de Sultan 1. Murat Han döneminde ilk defa cuma namazının kılındığı kiliseden çevrilmiş bir camiydi. 2. Murat döneminde buraya bir medrese yapılmıştı. Bugün bayağı efendim böyle birkaç duvarının kaldığı bir yerdir. Tadilat yapılacak diye de bir haber okumuştum, inşallah gerçekleşir. Bursa Sultaniyesi ise devletin ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet döneminde Yeşil Cami'nin hemen biraz sol taraflarına yapılan Sultaniye Medresesidir ki bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet göstermektedir. Kıymetli kardeşlerim, müderrislik görevini devam ettirirken Mağlulzade Mehmet Efendi daha sonraki yıllarda Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafına yaptırmış olduğu Sahne Seman medreselerinde görev almıştır. Sahne Seman medreseleri Fatih Camii'nin etrafındaki 8 tane yapıdan oluşmaktadır kıymetli kardeşlerim. En baş taraftakine daha önceki dersimde de zikretmiştim, bir daha pekiştirmek isterim. Baş tarafındakine baş kurşunlu, dip tarafındakine ayak kurşunlu. Bunlar ikisi müstakildir. Ortadakiler ise birbirine bitişik olduğundan buna üsttekine çifte baş kurşunlu, alttakine çifte ayak kurşunlu ismi verilmektedir. Ve bu 8 ana binanın yan taraflarında efendim 8 tane de tetinmesi, yani musule-i sahınlar vardır. Sahna geçmeden önce oralardan yükselinip de sahna geçirmekteydi. Bu yüksek mevkideki medresede de müderrislik görevini yerine getirmiştir Maluzade Mehmet Efendi. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim adına Vatan Caddesi üzerinde yaptırmış olduğu efendim Sultan Selim Medresesi'nde de görev yapmıştır. Daha sonra mutat olduğu üzere, yani başarılı bir ilmi yükselişte mutat olduğu üzere medrese müderrislerinden sonra kadılık görevine geçmiştir Maluzade Mehmet Efendi de. Önce Halep kadısı, efendim daha sonra Halep, ardından Şam ve Mısır kadısı olmuştur ki bugün bu yerler ne haldedir hepinizin malumudur. Allah tez zaman daha felaha kavuştursun bu İslam diyarlarını, topraklarını, amin. Bu diyarlardaki kadılıklarından sonra Bursa kadısı olmuş, ardından Edirne kadısı olmuştur Maluzade Mehmet Efendi. Bu kadılık görevlerinden sonra kıymetli kardeşlerim Anadolu Kazı Askeri olmuştur. Anadolu Kazı Askeri olduktan sonra bir müddet geçtikten sonra kendisi uzlete çekilmiş efendim. Kendini uzlete almış, istekle görevinden ayrılmıştır. Bir müddet sonra nakib-ül eşraflık görevini deruhte etmiştir. Baş tarafta zikretmiştim. Seyitlerden mesul olan görev, binbaşındaki kişiye bu isim veriliyordu, nakib-ül eşraflık. Ardından da Rumeli Kazı Askeri olmuştur kıymetli kardeşlerim. Devleti Aliye'nin 18. Şehidüslamlığı da 25 Mayıs 1580 tarihinde Maluzade Mehmet Efendi'nin bu göreve getirilmesiyle başlamış. 1 yıl 7 ay 27 gün kadar, yaklaşık yani 2 yıla yakın bir görev yapmıştır. Daha sonra Şehidüslamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldığı zikredilmektedir. Bazı kaynaklarda ise görevden el çektirildiği zikredilmektedir. O da şöyledir kıymetli kardeşlerim. Hoca Saadettin Efendi'yi çok müdara etmez. Bugünkü tabiri caizse çok takmaz imiş. Böyle bir rivayet de var kitaplarımızda. Hoca Saadettin Efendi de bundan sebep bazı fetvalarındaki yanlışları bulup padişaha durumu arz edince görevden ayrılmasına sebep olduğu da kaynaklarımızda zikredilmektedir kıymetli kardeşlerim. Ebu Suud rahmetullahi aleyhin damadı olup Devlet-i Aliye'nin 18. Şeyhülislamlık vazifesini deruhte etmiş Maluzade Mehmet Efendi de her fani gibi o da ahirete irtihal eylemiş. Bir oğlu varmış, İshak ya da Yakup adında, kaynaklarımızda ikisinde mezkürdür. Bunun vefatının ardından çok fazla hüzünlere gark olduğu zikredilmekte ve ardından hastalanıp vefat ettiği kaynaklarımızda efendim söylenmekte, yazmaktadır. Vefatına zamanın şairlerinden Peyami tarih düşürmüştür. Şöyle bir tarih efendim beyti vardır. Peyami işittik de tarihini dedi, rahmete vasıl oldu nakip. Yani ben şair Peyami efendim nakip sıfatlı, nakib-ül eşraflık görevini, vazifesini deruhte ettiğinden, görevini yerine getirdiğinden nakip sıfatıyla sıfatlanan Maluzade efendim Mehmet Efendi'nin vefatını işitince bu nakip dediğimiz bu zat rahmete erişti diye tarih düşürdüm demiştir. Son mısradaki harflerin ebced değerlerinin toplamı 993 rakamını vermektedir kıymetli kardeşlerim. Bu da hicri olarak 12 Muharrem 993'ü göstermektedir. Miladi olarak ise tekabül ettiği tarih 14 Ocak 1585'tir. Maluzade Mehmet Efendi'nin vefat tarihi kıymetli kardeşler. Kıymetli kardeşlerim, dersimin başında içinde bulunmuş olduğumuz hazinenin efendim dersimizin mevzusu olan Maluzade Mehmet Efendi'nin şu anda yerinde Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu binasının olduğu yerde bir Darül Kurra'sının olduğu ya da diğer rivayetlere göre babasının yaptırmış olduğu Darül Kurra olduğu ve bu hazinenin de o Darül Kurra'nın diğer bir ismi İncil-i Medresesidir ki Tezkiretül Bünyan'da ifade edildiğine göre o Mimar Sinan yapısı bir medreseymiş. O hazirede hemen şu duvar dibinde Maluzade'nin babası o Kanuni dönemi kaz askerlerinden Mehmet Emin Efendi'nin olduğundan ve hemen ayak uçlarında da Maluzade Mehmet Efendi bu Şeyhülislam'ın metfun bulunduğundan ama efendim babasının kabir taşını göremediğimden bahsetmiştim ki yayın esnasında aralarda kabir taşlarını incelemeye başladığımda babasının taşın tadilat esnasında oradan alınıp burada efendim baş şahidesi olmayan bir mezara konulduğunu gördüm kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla özetle şunu söylemek istiyorum. Şeyhülislamımız Maluzade Mehmet Efendi'nin babası Kanuni dönemi efendim Kaz askerlerinden kitaplarımızda Mehmet Emin Efendi şeklinde ismi geçiyor ama şimdi birazdan okuyacağımız üzere beraberce kabir taşında Emin değil de Emir yazmaktadır. Artık hangisi doğru herhalde kabir taşında yazan daha doğru olsa gerektir diye düşünüyorum. Buyurun gelin beraber kabir taşını okuyalım kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, dersimizin konusu olan Maluzade Mehmet Efendi'nin kabir taşı kayıptır ama babasının kabir taşı dediğim gibi duvarın dibinden tadilat esnasında bu kabre konmuş demiş idim. Taşı beraber okuyoruz bakınız. Ah minel mevt, ah ki ölümden, ölümün getirdiği dertlerden, hüzünlerden diye başlamış. Bakınız bahsettiğim gibi emir, bakın ra yazıyor burada kıymetli kardeşlerim. Emir efendi ki milki dünyada, emir efendi ki şu dünya mülkünde, dünya diyarında efendim nuru ilmiyle olmuştu. Bakın üstte kalmış bu sirişt. Kendisi ilminin nuruyla ahlaklanmış, yoğrulmuş bir zat olmuş idi. Çünkü nakletti dar-ı ukbaya, kendisi ebedi ahiret diyarına, vücudu oraya nakledildi. Oraya irtihal etti. Oldu tarihi fevti, efendim vefatına tarih oldu. Ne? Nuru ya da nuri behişt. Cennetin nuru kelimeleri, bakın kıymetli kardeşlerim şurası. Nuru behişt ki cennetin nuru demektir. Cennetin nuru ibaresi vefatına tarih olmuştur. Nuru behiştin efendim ebced değerlerini toplarsanız ki efendim nun 50, vav efendim 6, re 200 gibi değerleri vardır. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bunları topladığınızda bakın altta yazan sene 963 tarihini vermektedir. Kıymetli kardeşlerim, ben bu haziri çalışırken, bu konuyu efendim hazırlarken bir eser var, kıymetli bir eserdir. Mübahat Kütükoğlu, Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu, Türk Tarih Kurumu tarafından basılmış bir eseri var ki 20. asra erişen İstanbul Medreseleri isimli bir eseri vardır. 20. asra kadar işte velev ki kalıntılarıyla, velev ki kamilen ayakta kalabilmiş medreseleri incelemektedir. O Mübahat Kütükoğlu hanımefendi burayı anlatırken bugün karşımızda bulunan Ahmet Rasim Anadolu Lisesi'nin olduğu tarafta kendisinin 1970'li yıllarda araştırma yaptığını zikretmekte. Zaten dersin başında zikrettiğim gibi karşı tarafta Kaz Asker Hamid Saade Abdullah Efendi Medresesi, Kaz Asker Hasan Efendi Medresesi var imiş. Az daha ileride daha evvel işlediğimiz Eftalzade Hamidüddin Efendi'nin medresesi, mescidi ve sebili var imiş. 1970'li yıllarda yaptığı araştırmada Mübahat Kütükoğlu hanımefendi şu hemen yanımdaki Nişanca efendim ilkokulunun müdürünün kendisini ifade ettiğine göre karşımızdaki Ahmet Rasim Anadolu Lisesi yapılırken yani oradaki medrese yıkıntılarından arasından bazı efendim kalabilmiş taşların buraya nakledildiğini müdürden dinlediğini yazmakta Mübahat Kütükoğlu hanımefendi. İşte karşıdaki Hamitzade Kaz Asker Abdullah Efendi'nin medresesinin olduğu yerde bu zatın türbesi de varmış. Onun taşının da buraya nakledildiğini zikretmekteydi kitabında. İşte taş şu an karşımıza durmakta kıymetli kardeşlerim. Bakınız bayağı aşınmış aslında. Hüvel hayyül baki, ebedi efendim devam edecek, hiç ölmeyecek, hakiki diri olan sadece Allah diye ibaresiyle başlamış. Bu makamın banisi sahibul hayrat vel hasanat. Efendim bu makamı yaptıran, muhtemelen orada türbesi olduğu zikredilmekte ya kardeşlerim, işte oraları yaptıran, o medreseyi yaptıranı kastediyor. Bani demek bina ettiren demektir. Efendim bu makamın banisi, hayır ve hasenat sahibi, sabigan önceleri, Anadolu Kaz Askeri, önceden Anadolu Kaz Askeri olan efendim merhum ve mağfur Hamitzade Elhac Abdullah Efendi. Hamitzade Abdullah Efendi ki hacıymış kendisi zaten. Efendi ruhi için ve bir cümle ehli iman ervahi için rıza en lillahi Fatiha diye bitmekte. Vefatı da sene 1226 tarihini göstermektedir kıymetli kardeşlerim. İşte bu taş şu karşıdaki bu zatın medresesinin ve türbesinin olduğu yerden okul inşaatı yapıldığı yıllarda buraya Allah'tan nakledilmiş. Bugün hala burada duruyor ama bu zatın kabri, yani kendi efendim bedeni burada değil, karşı tarafta bulunmaktaymış. En azından taşını buraya nakletmişler. Kıymetli kardeşlerim, bu Hazire'ye gelmişken buradaki kıymetli zevattan da bahsetmek, vaktimiz nispetince bazısının kabir taşını okumak istedim sizlere. Hemen şu arka tarafta İzmir Kadısı Esad Efendi'nin, Selanik Kadısı Hafız İbrahim Efendi'nin de kabir taşları, kabirleri olmakla beraber az önce okumuş olduğum Hamitzade Abdullah Efendi'nin hemen kabir taşının yanında burada bir kabir taşı daha var. O da, onu da okumayı size değerli buldum. Hüvel Baki diye başlamış. Baki olacak tek zat Allah'tır. Ebediyen var olacak tek zat odur. Şeyhul İslam-ı Esbak, önceden Şeyhülislam olan Arapzade Efendi akrabasından, Arapzade'nin akrabasından, Eşraf-ı Kuzat'tan, kıymetli kadılardan, merhum Habib Efendi Zade, Habib Efendi'nin oğlu Talik Hattat'ı, yani has sanatındaki talik şeklindeki yazı yazma sanatında Hattat Üstad olan merhum ve mağfurun leh, efendim bağışlanması ve affolunması Allah'tan umulan Tahir Molla Efendi ruhu için sene 1231 Hicri senesi yazmakta kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Hazire'de bulunan kadılardan bir tane daha var burada, bakınız. Rumeli Kazı Askeri Habibzade Ali Rıza Efendi hemen bu benim sağ tarafımda bulunmakta. Şurada da bir hanımefendinin kabir taşı var, onu da okumak istiyorum size. Üst tarafında bakınız. Tabak içinde meyveler gösterilmiş, resmedilmiş, oraya hak edilmiş mermere. Yani kabri cennet bahçeleri olsun mahiyetinde bir duayı efendim resmetmektedir bu hareketler. Osmanlı'da son dönem kabir taşlarında bu efendim bezemeler ortaya çıkmıştır kıymetli kardeşlerim. Yine bakın Hüvel Baki, taşların çoğunda bunu görürsünüz. Güzel bir nasihattır. Ebediyen var olacak sadece Allah'tır. Hepimiz ölümlüyüz diye başlar. Bir hanımefendi kabir taşıdır. Rumeli eşrafından merhum Arapzade Mehmet Habib Efendi'nin Halile-i Muhteremeleri, yani kıymetli eşleri, merhume ve mağfurun leha, efendim bağışlanmış ve affolunmuş Zeynep Hanım ruhi için El-Fatiha denmiş. Sene Hicri 1228 tarihini göstermekte. Malulzade Mehmet Efendi'nin eserlerimizde, efendim kitaplarımızda ilmi bir eseri olduğuna dair bir kayıt göremedim. Hayır eseri olarak da ya babasının ya da kendisinin yaptırdığı kaynaklarımızda zikredilen, arkamda efendim okul binası olarak gördüğünüz, Nişanca İlköğretim Okulu olarak gördüğünüz yerde Darul Kurra'ları var imiş. Buraya İncilli Medrese de denmekteymiş. Ama çok eskilerden yıkılmış, yeri belki ahır olarak kullanılmış yakın çevredeki yaşlılardan dinlediğimize göre. Sonraları çok eski olmayan bir zamanda da bu okul binası yapılmış kıymetli kardeşlerim. Bu zat Malulzade Mehmet Efendi ulema arasında sözünün tesiriyle tebarruz etmiş, ön plana çıkmış bir zat imiş. Selaniki tarihinde efendim Malulzade'nin efendim görevini kötüye kullanarak mal kazanan görevlilerin mallarının Beytülmal'e ait olduğuna dair çok hikmetli bir fetva verdiğini Selaniki tarihinde anlatır bu zat için. Onlardan başka hakkında söyleyeceğim şu not da vardır ki efendim Tezkiretü'ş-Şuara müellifi Faizi Abdülhay Efendi bu zatın torunudur kıymetli kardeşlerim. Dersimizin hitamına geldiğim, sonuna geldiğim şu noktada Ayaşlı Muallim Şakir'in çok hoşuma giden, beni çok derinden etkileyen, baştan aşağı böyle tasavvufla yoğrulmuş efendim iki tane beyti vardır. Bir dörtlük yani. Onu sizle paylaşmak istiyorum ki Ayaşlı Muallim Şakir tasavvuf yoluna girmiş. Efendim ala rivayetin ağaçların böyle yakaz eten uyanık halde secde ettiğini görmüş. Aklı bir gitmiş gelmiş, bir sekir haline düşmüş. Sonra Konya'da biri sonra sahip çıkmış. Onun yanında ömrü efendim nihayete ermiş. Şems-i Tebrizi'nin, Mevlana'nın şeyhi Şems-i Tebrizi'nin ön tarafındaki Hazire'de efendim metfunuymuş ama o mezarlık zaman içerisinde 1940'larda yerinden kaldırılmış. Bugün hala oralarda sembolik de olsa bir mezar taşı bulunmaktadır. Bu Ayaşlı Muallim Şakir'in bahsettiğim kıymetli beyitlerinde şöyle der kardeşlerim. Her peri simaya bakmaz, dide ina dide bin, her sevadı zülfe meyletmez, dil sevda karin, afitab-ı hüsnü huban, akıbet eyler uful, ben muhibbi la yezalim, la uhibbul afilin. Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şöyledir. Efendim, her peri simaya bakmaz, dide ina dide bin, çok güzeller güzelini, o kadar nadide güzellikleri görmeye alışkın olmuş efendim şu gözüm, şu gönlüm her güzele bakmaz. Her sevadı zülfe meyletmez dili sevda karin. Efendim aşka, sevgiye yakın olan şu kalbim her sevgilinin, her yarin de o sıcak, o siyah saçı benim asla gönlüme almaz. Çünkü afitab-ı hüsnü huban akıbet eyler uful. O güzeller güzeli ne kadar güzel de olsa efendim o sevgili, o yar akıbet eyler uful. Onların güzellikleri yaşlanmakla, ölümle, kabirle yok olup gidecektir. Dünyada ebedi aşk asla bir beşere duyulması gereken aşk değildir der muallim Şakir ve sonda asıl okunu atar. Kalpleri delici okunu son mısrasında atar ve şöyle der. Afitab-ı husnu huban akıbet eyler uful ve son mısrası ben muhibbi la yezalim la uhibbul afilin. Ben hiç ölmeyecek ebedi diriye aşık oldum. Ben Rabbime aşık oldum. La uhibbul afilin. Ben batan güneşleri artık sevmiyorum. Ben ebedi aşkı, ebedi sevgiyi, hep var olmayı Allah'ta buldum der. Çok hikmetli beyittir kıymetli kardeşlerim. Hepinize bununla dersimin sonunda veda etmek ve hepimiz için bir nasihat olmasını dileyerek, dua ederek bununla dersimi bitirmek istedim. Dersimin sonuna geldiğim şu noktada, içinde bulunduğumuz Hazire'de ismini zikrettiğimiz, zikretmediğimiz zavaatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle, duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Burası gönül bahçeniz Lale Gül FM.
4: Kasas suresini dinliyorsunuz.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Kasas suresini dinlediniz.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine Lalegül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62, 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
4: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
3: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam.
4: Şimdi bize.
3: İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir miyiz demişler.
4: Euzubillah.